0: Bizler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Hristiyan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 yılda operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında biyolojik incelemelerin ve DNA analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın mislemesinde Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Turgut Reis, 6. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Ayaz Paşa Erol Kardeseci, Murat Ağa Mustafa Şekerci, Salih Nurtekin Odabaşı, Güzelce Kaya Akarsu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl.

16. asrın ilk yıllarında Akdeniz'de Türk denizcileri büyük ün kazanmışlardır. Hızır, Oruç ve İshak kardeşler Barbaroslar namıyla bütün Güney Avrupa ülkelerinde korku ve saygıyla anılmaktadırlar. Oruç Reis bir kolunu verme pahasına Cezayir'i ele geçirmiş, sultanlığını ilan etmiştir. Hızır, Halkavut ve Cerbe adalarının hakimidir. İşte o sıralarda Akdeniz'de genç bir denizcinin daha adı dolaşmaktadır. Turgut isimli bu Egeli kaptan 19 oturaklı tek bir perkende ile bütün Frenk denizcilerini sindirmiştir. Turgut Reis Barbaroslarla birleşmek, onlarla aynı sancak altında aynı uğurda savaşmak dileğindedir. Hızır ve Turgut Cerbe'de karşılaşıp bir daha ayrılmamak üzere kucaklaşırlar. O sırada İspanyolların büyük bir donanma ile Oruç Reis'in üzerine gittikleri öğrenilir. Hızır, Cerbe'nin savunmasıyla Turgut'u görevlendirip Cezayir'e yelken basar. İspanyolların yenilgisiyle biten savaşlardan sonra yeniden buluşurlar. Bu arada Telemsan alınmış, Barbarosların gücü ve ünü daha da büyümüştür. O yıllarda Kanuni Sultan Süleyman Avrupa içerilerine kadar girmiş, peş peşe zaferler kazanmıştır. Karadaki gücüne karşılık denizlerdeki donanması pek başarılı değildir. Avrupa'da ismine pek güvenilen Andrea Doria isimli amiral Ege ve Yunanistan'daki bazı adalarımızı vurmuş, Osmanlı donanmasını tehdit etmeye başlamıştır. Kanuni bir hattı şerif çıkartarak Hızır Reis'i İstanbul'a çağırır. Kendisine kaptanı deryalık ve paşalık unvanıyla

0: Cezayir Beylerbelliğini verir. Haliç tersanelerinde Büyük Türk donanmasının hazırlandığı günlerde Hızır Paşa ünlü reislerden Naksoslu Hasan'ı Cezayir'e gönderip Turgut'u yanına çağırtır. Andrea Doria ile girişeceği büyük savaşta en güvendiği arkadaşının da yanında olmasını istemektedir.
1: Hayrettin Paşa, duyarım ki tersanedeki hazırlıklar gecikirmiş. Ne dersin bu işe?
2: Sultanım, ben hazırlıkların önümüzdeki deniz mevsimine kadar tamamlanmasını istemiştim. Ama sizin de buyurduğunuz gibi tekneler daha eksiktir. Donatımları tam değildir.
1: Deniz mevsimine kadar tamamlanacaktır paşa.
2: Bugün tersaneleri gene dolaştım paşa kardeş. Ben sizin kadar umutlu değilim.
1: Peki hazırlıkların tamamlanamayacağını düşünürsek o zaman ne olacak? Denize açılamayacak mısınız?
2: Sultanım, ben 40 parçalık bir donanmayla Dorya'nın üzerine gitmeyi uygun görmem.
1: Paşa, Ege'deki adalarımız tehlikededir. Şalken 500 parçalık bir donanma hazırlarmış. Portekizliler, Ceneviz dukaları, İspanyollar da onlara katılınca korkarım ki Ege Denizi'nden kötü haberler gelebilir.
2: Efendimiz, yapılacak bir şey yoktur. Bir kış daha beklemek zorundayız. Ama gene de siz nasıl emir buyurursanız öyle olur. Ferman sizindir. Başımız yolunuza kurban olsun.
3: Yeni bir haber daha var padişahım. Salih Reis Hint hazinelerini getirmek üzere Mısır'dan yola çıkmış. Oysa Doria kafiri çok sayıda kadırgayla Girit sularında pusuda beklermiş.
2: Bunu bilmiyordum. Salih Reis, mekanı cennette olsun, ağam orucun da benim de kader arkadaşımdır. Onu göz göre göre Dorya'nın tuzağına düşüremem padişahım. Artık Akdeniz'e yelken basmak kaçınılmaz bir hal almıştır.
1: Paşa, donanmanın daha pek güçlü olmadığını söylemiştin.
2: Aklıma şu gelir sultanım. Eğer paşa kardeşlerim biraz çaba gösterirler, bizden sonra geriye kalan 90 kadırgayı da tamamlayıp ardımızdan yetiştirirlerse...
3: Hatrını hoş tut paşa kardeş. Gözün arkada kalmasın. Seni yalnız komak bize ağırdır. Bir aya kalmaz öteki tekneler de hazırlanır.
1: Hayrettin paşa, ya Dorya kafiri donanma tamamlanmadan çok sayıda tekneyle karşına çıkarsa?
2: Merak buyurmayınız sultanım. Duanız bereketiyle donanmayı Hümayun'u küçük düşürmem.
1: Göreyim seni Hayrettin paşam. Senin gibi bir kaptanı deryam olduğu için iftihar duymaktayım.
2: Biz de padişahımıza layık kul olabilmek için çaba gösteririz efendim.
1: Allah seni muzaffer etsin Hayrettin. İki cihanda aziz ol.
2: Sağ ol padişahım. Bizi gönlünden uzak tutma. Küffara cihan padişahı Sultan Süleyman Han'ın lementlerini göstereceğim. Paşa kardeşler, uygun bulunursa hemen Akdeniz'e yelken basmak isterim. Sizler de son hazırlıklarımızda bizi yardımsız komayın.
3: Bütün gücümüzü sefere koyacağız paşa kardeş, meraklanma.
1: Bak Hayrettin paşa, sana güvenim sonsuzdur. Devletimiz dört gözle zafer haberlerini bekler. Hazinem sana açıktır, dilediğin kadarını al. Tez hazırlan, yelken aç. Küffara velvele sal. Seferin kutlu olsun.

0: Bukça, nerede kaldın? Bizi merakta bıraktın. Sana ihtiyacımız var.
1: Koca reisim, haberini aldığım zaman bazı teknelerim denizlerdeydi. Onları toplamak zaman aldı. İşte bu yüzden 20 gün kadar geciktim.
0: Sağ salim kavuştum ya sana. Artık beraberiz ya, gam yeme.
1: Bizler de seni pek özlemiştik. Hünkâr katında gördüğün sevgi hepimizi sevindirdi. Galiba 2 aydır denizlerde dolaşırmışsın.
0: Neredeyse 2 ay olacak, doğru. Önceleri Iskaros Adası ile İstiyakos Kalesi'ni zapt ettik. Sonraları günlerimiz Mısır'dan dönen Salih Reis'i beklemekle geçti. Sanırdık ki bu yörede Doria kafiri ile karşılaşacağız. Meğer çıkarılan haberlerin aslı yokmuş.
1: Doria'nın nerede olduğunu biliyorum koca reisim.
0: Aman Turgut'um, hemen söyle. Günlerdir sağa sola koşuşturduğum kırlangıçlarımdan bir haber çıkmadı.
1: Haçlılar donanması Preveze sularında toplanırmış. Korfu Adası'nı yığınak yeri olarak kararlaştırmışlar. Amiral Grimani komutasındaki Venedik donanmasıyla papalığı

0: Irak'ın armadası da Dorya ile buluşmak üzere yelken basmış.
1: Turgutcan, bana haberlerin en güzelini getirdin. Günlerdir kararsız kalmış, ne yapacağımızı, ne yana yelken basacağımızı bilemez olmuştuk. Sultan Süleyman Han'a verilmiş sözümüz vardır. Hemen Korfu'ya yelken basalım.
0: Kocam, yakında bize ulaşacak birkaç kırlangıcım vardır. Onlardan daha tekmil bilgi edineceğiz. Demek isterim ki Osmanlı donanmasının durumu nicedir? Küffar filosunun çok güçlü olduğunu duyduk.
1: Ayas Paşa sözünde durdu. Tam 100 tekne geçen hafta emrimize girdi. Ama bunların 27'sinin donatımı noksandı, geri gönderdim. 63 tanesini alıkoydum. Oldukça gücümüz vardır. İmanımız da tamdır. Gün geçirmeden Preveze'ye dümen kıralım. Reis kardeşlerim, vardık geldik Preveze'ye, demirledik. Dorya'nın Haçlı donanması da Korfu'dan bu yana yaklaşırmış. Bugün yarın cenk vardır. Şimdi sizlerin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
2: Hayrettin Paşa'm, bence hemen limandan çıkıp küffarı karşılayıp saldırmak gerekir.
0: Murat Ağa, düşman büyük bir armadaya sahiptir. Gözü kapalı saldırmak yarar getirmez. Tedbirli olmak gerekir sanırım.
2: Turgutça, ben sözümde direnirim. Baskın tarzında daima hayır vardır.
3: Murat Ağa, bu cenk önceki cenklerimize benzemez. Misli görülmemiş bir savaş olacak.
4: Öyle, iyi hesap etmek, yanlışa düşmemek, düşmanı iyi tanımak için yaklaşmalarını bekleyelim.
2: Kardeşlerim, ne korkarsınız? Bize Hayrettinli derler.
1: Reislerim, Murat Ağa'nın ne korkarsınız sözüne alındığınızı görüyorum. Sanırım bu söz Murat Ağa'nın ağzından istemeyerek çıkıverdi. Onun kahramanlığını, gözü pekliğini hepimiz biliriz. O da ayrı ayrı hepimizi tanır. Büyük cengin arefesinde heyecanlanmıştır besbelli. Palasına yapışmak için sabırsızlanmaktadır. Ben yıllardır bugünü bekledim. Tanrı bu zaferi bize müyesser edecektir. Kısmet bugünlerdeymiş. Alnımıza ne yazılıysa olur. Ama devletin donanmasını da körü körüne ateşe atmak bize düşmez. Biz kaptanı deryayız.
2: Sen nasıl uygun görürsen öyle olacaktır Hızır Paşa.
1: Hepiniz benim canım ciğerim, yoldaşlarımsınız. Çeyrek asırdır birlikte pala salladığım arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimsiniz. Hepimiz aynı devlete, aynı millete baş koymuş kullarız. İsterim ki birlikte düşünelim, en doğru yolu birlikte seçelim. Dorya'nın donanması gemi sayısı bakımından 3 kat, asker ve top bakımından 8 kat fazladır. 160 kadırga, 140 yelkenli, 300 yardımcı gemi ve 2500 topu vardır. Haçlı donanmasının asker sayısı ise 60 bine aşkındır. Bu bilgileri güvendiğimiz yerlerden, Turgutça Reis kardeşimizin kırlangıçlarıyla gelen adamlardan aldık. Ne susarsınız kardeşlerim?
5: Susmayın, yoksa Murat'a korkudan sustuğunuzu sanacak.
2: Yapmayın Hızır Paşam, yapmayın kardeşlerim. Vallahi tallahi ağzımdan kaçtı. Biz kim, korku kim? Hele Turgutça'nın, güzelce Mehmet Reis'in, Salih'in yanında nasıl olur da böyle söz edebilirim? Hızır ağam, tövbeler olsun ki ağzımdan kaçtı. Biz denizlerde doğduk, denizlerde büyüdük. Sizlere Levent olmak bile bana şereftir. Kusur ettim, bağışlayın.
4: Murat Ağa, biz biraz takıldık sana, hoş gör.
1: Reislerim, yarın sabah yelken basıp küffarı karşılamaya çıkıyoruz. Tanrı'nın izniyle biz muzaffer olacağız.

0: Orgutan, yatmadınız mıydı siz?
1: Uyku tutmadı. Gel güzelce Mehmet Reis, gel.
0: Biraz dinlenseydiniz keşke Reis Ağam. Önümüzde yorucu günler var.
1: Uyuyamam böyle geceler. Ertesi gün cenk varsa bütün geceyi güvertede geçiririm. Şu denizin, şu gecenin, şu yıldızların güzelliğine bak. Şu sessizliğe bak.
0: Yarın bu sularda kıyametler kopacak.
1: İyi dedin, kıyamet kopacak. Akdeniz, Akdeniz olalı böyle cenk görmemiştir.

0: Reisağım, bir şey soracağım. Gençliğime bağışla.
1: Sor güzelce reis.
0: Murat Ağa'nın sözü gibi heyecanıma ver. Yoksa korkmadığımı bilirsiniz. İlk bakışta onların gücü pek fazla görünüyor.
1: Biz muzaffer olacağız güzelce. İnan buna.
0: İnanıyorum ağam. İnanıyorum elbette. Benim demek istediğim Amiral Doria.
1: Amiral Doria kafirini büyütme gözünde. Bizim kaptanı deryamız Hayrettin Paşa suyla ateş arasında pişmiş cihanın en büyük kumandanıdır. Doria gibi kırkından sonra denizlere özenmiş değildir.
0: Doria'nın kırkından sonra yelken bastığını hiç duymamıştım.
1: Öyledir güzelce reis, öyledir. Üstelik vatanına da pek bağlı değildir. Hayatı bin bir macerayla geçmiş. Fransa kralı François'nın emrindeyken daha fazla altın veren Şalke'nin kulu olmuştur.
0: Bilmiyordum bunu da.
1: Sonra onların sayıca üstünlüğüne bakma. Önemli olan iman birliğidir. Biz kaptanı deryamızı ne kadar sever sayarsak Haçlılar da birbirlerine o derece kin beslerler. Haçlı donanmasında Venedikli Capollo ile Papa'nın amirali Marco Grimani içten içe Doria'yı kıskanırlar. Onun emrinde olmaktan hoşlanmazlar.
0: Reisim, bütün bunları nasıl bilirsiniz? Kimden öğrendiniz?
1: Akdeniz'den güzelce reis.

0: Reislerim, can kardeşlerim, yiğitlerim, beni iyi dinleyin. Birazdan şafak sökecek. Haçlı donanmasıyla karşılaşacağız. Cenk düzenimiz şudur. Merkezde ben olacağım. Baş tardasında oğlum Hasan Reis, Sinan Reis, Cafer Reis ve Şaban Reis var. Sağ kanadın başında Salih Reis, sol kanadın başında Seyit Ali Reis bulunacak. Her yöne koşup Cenk'in en önemli görevini yüklenecek Murat Ağa, Sadık Reis ve Güzelce Reis kumandayı Turgutça kardeşimizden alacaklar. Gemilerinizin direklerini çıkarın. Gülle isabet edince, yağlı paçavra savrulunca tutuşup kırılmasın. Güvertede bulunanlara zarar vermesin. Bizim topumuz azdır ama menzilleri uzundur. Bizce emir verildiği zaman topları ateşleyin. İlk ağızda çok gemi batırmaya, çok kafir kırmaya çalışın. Onlar sayıca çok üstündür. Bu yüzden rampa etmeye çabuk heveslenmeyin. Hepiniz cenk sanatını en az benim kadar bilen namlı reislersiniz. Gazanız mübarek olsun.
1: Gazanız mübarek olsun.
0: Yüce Tanrı'nın bir lütfudur belki. Bugün mübarek cumadır. Cuma zaferinizle iki kat mübarek olacaktır.

Oga bismillah. Rabbim, bizi muzaffer kıl. Kafirin zebunu etme. Beni Sultan Süleyman Han'ın huzuruna yüz aklıyla çıkar.

Aksa'nın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Karciğer makamındaki eseriyle, Ayşegül Durukan'ın sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca namelerle dolu bir programla huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Karciğer ve Hüzzam makamında eserler sunacağız size. İkinci Karciğer eserimizin güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Gültekin Çeki'ye ait. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim. Sormadın hiç seneler geçti de bir gün güzelim. Bana bir hatıradır artık o günler, ne yazık. Sormadın hiç seneler geçti de bir gün güzelim.

Güftesi Lütfi Fikret German'a, bestesi Fehmi Tokay'a ait karciğer eseri Suna Batı Gün Konakçı'dan sunuyoruz. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Sen ki her söze kanmaz, her vaate inanmazdın, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Rahmi Duman'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bu karciğer eserini Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz.

Avram Naum'un güftesini yazdığı Artaki Candan'ın Karciğer makamındaki eserini Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Bu gece camlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı Cevdet Çağlar'ın Karciğer makamındaki şarkısı var sırada. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtar.

Ramazan Gökalp Arkan'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Karciğer eseriyle devam ediyoruz programımıza. Bu eseri Sadi Hoş Ses'in yorumundan, eski bir kayıttan dinliyoruz. Kara bulutları kaldır aradan, ne kadar özenmiş seni yaratan.

Yıldızlar Altında Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk hüzzam eserin güftesi Besim Tecer'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Sensiz geçecek günleri ahımla eritsem, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem. Bir ömre bedeldir sana hicranım bilsen, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem.

Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hüzzam şarkısını Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz şimdi. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var.

Güftesi Mustafa Nafi Zırmağ, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüzzam şarkıyı Ayşegül Durukan'ın yorumundan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Güftesi yine Mustafa Nafi Zırmağı, bestesi bu kez Saadet'in Kaynağı'na ait Hüzzam şarkı var sırada. Hamiyet Turan'dan dinliyoruz. O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim, o ipek saçlarının her teline yüz süreyim.

Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Artaki Candan'ın hüzzam şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı.

Sıradaki hüzzam şarkımız Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Rıza Rit'ten dinliyoruz. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur, sevenler unutulur. Yare ömrünü versen yine başka yar bulur.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenmeyi umuyorum sizlere. Bu gece sizlerle beraber dinleyeceğimiz son şarkı Güngör Fahri Tüzün'ün güftesini yazdığı Cin Uçan Tanrı Korur'un Hüzzam şarkısı. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz bu son eseri. İndirip yerlere, benden kaçırıp göz...

gözlerini bana toprakları kıskandırarak geçti yine. Beni bir yırtıcı kuş sandı da ardında duyup bürünüp yavru güvercinlerin ürkekliğine görmeden geçti öperken ben ayak izlerini. Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 21 Temmuz Salı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve Hasan Telloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya.

0: Sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz ve bu salı gününde size eşlik edeceğiz sevgili dinleyenler. Okumaktan bahsedeceğiz bugün. Okumak son derece önemli. Hepimiz biliyoruz zaten. Okumak hem sosyal hayatımızda birçok katkı sağlıyor bize, hem de çocukların eğitim başarılarına da etkisi yatsınamaz tabii ki. Toplumu ayakta tutan aydın insanlar, dünyada iz bırakan büyük liderler, bir şirketin beyin takımında bulunan kişiler veya isimleri tarihe altın harflerle yazılan bilim insanlarının ortak yönlerinin kitap okumak olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yapılan birçok araştırma var, kitap okumanın akademik başarıyı artırdığına, insan arası ilişkileri geliştirdiğine dair. Biz de bahsedeceğiz o araştırmalardan. Acaba kitap okumak ve bu alışkanlığı kazandırmak için anne babalar neler yapmalı? Akademik hayata nasıl etkileri var? Kitap seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sorularımızın cevaplarını ve ayrıntıları, bilgileri program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan alacağız. Ailece başladık. Profesör Doktor Bülent Yılmaz stüdyomuza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Okuma alışkanlığından bolca bahsetmeye çalışıyoruz çünkü çok önemli hepimiz için. Aslında sosyal hayatta bu hayata uyumlu ve gerçekten birbirini anlayan bireyler için de son derece önemli bir konu okuma alışkanlığı. Bir yandan akademik başarıya baktığımızda yine okuma alışkanlığının etkisini görüyoruz. Siz neler dersiniz? Bu okuma alışkanlığı diye adlandırabileceğimiz süreç nasıl bir süreç?
1: Tabii tüm alışkanlıklarda olduğu gibi aslında okuma alışkanlığında da bir kere süreklilik olmalı. Yani yaptığımız bir şeyi sürekli, ara vermeden, düzenli olarak, sürekli ve düzenli olarak yapmak, bundan zevk almak, keyif almak ve mümkünse bunu bir ihtiyaç gibi görmek.
0: Evet.
1: Aslında yani bu dört unsur okuma alışkanlığının temel unsurlarıdır. O yüzden hani insanlar kendilerine şunu sorabilirler: ben okuma alışkanlığına sahip miyim? Sorusunun yanıtı sürekli okuyor muyum? Düzenli okuyor muyum? İşte okumaktan keyif alıyor muyum? Ve okumadan rahatsız oluyor muyum?
0: Evet, o
1: yani
0: kesinlikle, ben de onu
1: de
0: düşündüm.
1: Evet diyorsak okuma alışkanlığımız var demektir.
0: Çünkü öyle bir şey, şimdi ben kendimde fark ediyorum. Mesela 2-3 gündür kitap okuyamadım düzgün ve çok rahatsız ve huzursuz ve evet, suçlu hissediyorum kendimi mesela.
1: Bu güzel bir şey. Evet. Güzel bir huzursuzluk.
0: Evet.
1: Düzenlilikten kastımız da hani mümkünse her gün biraz, sürekli işte hep okumak. Hani bazen hasta oluruz, rahatsız oluruz, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 1 ay ara verebiliriz istisnai olarak. Ama genel olarak hani ara vermeden her gün belli saatlerde boş zaman bulduğumuzda sürekli düzenli, keyif alarak yaptığımız ve yapmadığımızda rahat, işte sizin gibi kendimizi huzursuz hissettiğimiz bir şey. Tabii biz 3 düzey okuma alışkanlığından söz ediyoruz. İşte zayıf, orta ve güçlü. Zayıf, işte her an bu alışkanlık bitebilir. Aşağı yukarı 2 ayda birden az kitap okuyorsanız eğer, bu zayıf bir alışkanlık, okuma alışkanlığıdır. Ortalama ayda bir kitap iyidir. Hani ama biz hep hedef olarak ayda 2 kitap deriz. Tabii ki sayılar değişebilir. Sayılar çok önemli değil. Bazen az okuruz ama daha derin okuruz, daha analitik, eleştirel okuruz. Önemli değil ama gene de hani ayda bir ortalamanın altına düşmemekte yarar var. Çünkü hani kaybolabiliyor da alışkanlıklar. Hani benim alışkanlığım var diyorsunuz ama işte bir ay dişinizi fırçalamadığınızda artık diş fırçalamak size çok zor gelebiliyor. O alışkanlığı kaybedebiliyorsunuz. Ki okumak daha da riskli olan bir alışkanlık. Çünkü çok ciddi bir rakibi var. Dijital dünya, sosyal medya, internet. Bunu birazdan konuşacağız. Tabii ki okuma alışkanlığı sizin de girişte dile getirdiğiniz gibi aslında çok önemli. Hani bu okuma meselesini yıllardır işte akademik bir çalışma alanı olarak ben çalışıyorum ve gerçekten önemini içtenlikle söylüyorum. Bu genellikle bazen konuşmaların böyle rutin bir parçası gibi söylenir. İşte okuyalım, okumak önemlidir ama gerçekten önemlidir. Yani her şeyden önce insan bir düşünme varlığıdır. Yani insan düşünen bir canlıdır. Bu düşünmek bizi insan yapan şeydir. Yani düşünmeyi insandan çıkarırsanız insandan geriye sadece bir canlı kalır. Ama düşünmek

düşünebilmemiz için mutlaka okumamız gerekir. O yüzden hep söylerim, hani okuma meselesi bir düşünme meselesidir. Çünkü okumak bizim akıl gücümüzü geliştirir. Düşünmek bizim

0: doğru kararlar veremeyiz ve yanlış kararlar hayatımıza zarar verir. O yüzden yani okumanın ulaşmadığı bir nokta yok hayatımızda. Dinleyenler şöyle düşünmesin, boş zamanlarımızı güzel bir biçimde değerlendirmek için bir hobi. Asla böyle bir şey değil. Yani okumadan insan olamayız. Hani bu belki çok iddialı ama böyle bir şey. İşte biblioterapik etki dediğimiz, hani bizi rahatlatması, tabii, stresimizi atması, bu hayatın koşuşturması içinde, zorlukları içinde biraz ondan uzaklaşmak gerçekten çok önemli. Onun dışında tabii ki dilimizi geliştiriyor. Sözcük sayımız, ifadelerimiz düzgün oluyor. Dilimiz gelişince günlük hayattaki iletişimimiz çok rahatlıyor. Daha az
1: zaten
0: kavga
1: en büyük
0: ediyoruz.
1: Problemlerden biri, evet, bu. İnsanların kendini anlatamaması, karşı tarafın anlayamaması ve sonrasında çıkan çatışmalar.
0: Çatışmalar gerçekten, evet, öyle. Yani bazen doğru olmayan, daha doğrusu yanlış bir tek sözcük hani insan ilişkilerinde çok büyük yaralar açabilir. Çok. Hani hep söylerim, yine boşanmaların Türkiye'de de dünyada da %60'ı nedeni iletişimsizlik.
1: Kesinlikle.
0: Yani sevgi, saygı, kültür hani o kadar etkilemiyor ama iletişimsizlik. İletişim. İşte ağzımızdan çıkıveren tek bir sözcük, yanlış tek bir sözcük bazen bir ilişkiyi bitirebiliyor. O yüzden hani iletişimimizin sağlıklı ve güçlü olabilmemesi için dilimizin güçlü olması lazım. Dil de kesinlikle okuyarak güçlendirilecek bir şey. Çünkü günlük hayat bize yeni bir kelime vermez.
1: Evet.
0: Ama her okuduğumuz kitaptan en az 20-30 yeni kelime alırız. Her kelime demek zihnimizin güçlenmesi demektir. O yüzden okuma zihnimizin çalışmasını etkileyen bir şey aynı zamanda. O kazandığımız kelimeler aracılığıyla. O yüzden hani kültürlü bir insan yapar, efendim işte kişilik kazandırır, okuduğumuz güzel eserler özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde, gençlik döneminde okunan nitelikli edebiyat eserleri aslında oradaki karakterlerle özdeşleştiğimiz için oradaki iyi özellikleri de alırız farkında olmadan. Üstelik böyle okul gibi parmak sallayarak öğretmez.
1: Evet.
0: Hani çaktırmadan, tırnak içinde argo deyimiyle.
1: Kötünün de kötü olduğunu,
0: evet,
1: görürüz yine okurken.
0: Gösterir, iyiyi gösterir ve sizi iyi karakterler üzerinden iyi bir insan yapmaya çalışır. Dolayısıyla okuma gerçekten etkileri hayatımızın her alanında herkes için. Bakın yaşlılık çok önemli bir dönem. Can sıkıntısından insanlar daha hızlı yaşlanıyor,
1: evet,
0: ve gerçekten kötü zamanlar geçiriyor. Oysa okumak en çok yaşlı insanlar için örneğin hayata bağlanmanın bir yoludur. Gençlik, ergenlik, kişilik bulma dönemi, hani arıyorsunuz bazen bir arkadaşı çocuğa kişilik kazandırıyor ama işte o şanssız bir seçimse kötü bir kişiliği oluyor. O yüzden kitaplar hep bunlardan koruyan, hayatımıza müthiş katkıları olan bir şey. O yüzden hani hep şunu düşünmek lazım. Kitap sadece bir hobi değildir. Boş zamanlarda yapılan bir şey değildir. Bunun çok ötesinde bir şeydir.
1: Bir vazgeçilmez olmalıdır,
0: evet, evet,
1: aslında. Şimdi dijital dünya dedik ki hocam, çok fazla uzaklaştırıyor tabii ki özellikle çocukları ve gençleri ama aslında hepimizi kitap okumaktan uzaklaştırıyor ne yazık ki. Bir bakıyoruz ki kitap okumaya vakit bulamıyorum derken aslında o sosyal medyada işte o videolar arasında ne kadar uzun zamanlar kaybetmişiz. Şimdi burada şöyle bir soru da akıllara gelebiliyor. Bazen sosyal medyada ya da internette de okumalar yapabiliyoruz. Orada da belki makale okuyabiliyoruz, bazıları onu yapabiliyor ya da bazıları işte sosyal medyada oraya karşısına çıkan psikolojiyle ilgili içerikleri okuyor mesela, farklı bir durumda bir köşe yazısını oradan okuyabiliyoruz. Bunlar da okuma yerine geçiyor mu, yoksa illaki basılı bir kitaptan okumak
0: hayır
1: mıdır?
0: Öyle bir şey yok, yani artık teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim burada hep söylediğimiz şey şudur: nerede okuduğunuz değil, ne okuduğunuz önemli. Yani internette, sosyal medyada hani yine ona abur cubur şeyler,
1: evet,
0: geliyor. Yani
1: evet,
0: abur cubur şeyler okumuyorsanız, işte kim nereye gitmiş, ne yemiş, nerede tatil yapmış, efendim hangi düğündeymiş,
1: ya da komik,
0: ya da
1: videolar,
0: komik videolar, real videolar falan, hani bunlar değil de gerçekten nitelikli içeriklerle ilgileniyorsanız,
1: çünkü bazen var gerçekten,
0: hiç problem yok, hiç sorun yok, okunabilir. Kaldı ki artık sesli kitap dediğimiz,
1: evet,
0: kitaplar,
1: evet,
0: var. Bunlar dinlenebilir. Tam metin.
1: Aynı etki,
0: evet, zenginleştirilmiş
1: mu?
0: İçerikli kitaplar var. Yani özellikle çocuklar ve gençler artık teknoloji kuşağı. Dolayısıyla onların teknoloji üzerinden kitap okuma

0: olması hiç problem değil. Önemli olan okumak ve okuduğu şey önemli. Hani biz sosyal medya kullanımını da, dijital kullanımı da bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Yoksa çocuklara interneti yasaklamak, dijital çözüm dünyayı değil. Yasaklamak çözüm değil, gerçekçi de değil. Yeter ki o mecrayı, o ortamı doğru nedenlerle ve doğru içeriklerle kullansınlar. Yani hiç problem değil. Çünkü hani 5000 yıl önce, 3000 yıl önce kil tabletten okuyormuş insanlar. İşte efendim papirüsten okuyormuş. Sonra şimdi kağıttan okumuş. Şimdi tablet çıktı. Evet. Şimdi tekrar kil tablet formuna döndük gerçekten. Bu arada. öyle oldu maalesef. Ama önemli olan okuduğumuz malzeme değil, ne okuduğumuz ve okumamız. O yüzden hiç problem yok. Ama tabii şöyle, yani dijital dünya ciddi bir rakip okumaya. Çünkü çok hareketli,
1: onu okurken dinamik, başka bir şey geliyor renkli, karşınıza.
0: Hemen evet. atlıyorsunuz. Evet. Sabır süreniz azalıyor. Evet. Çok renkli. Oysa okumak o kadar hareketli ve renkli bir dünya değil.
1: Evet, o zaman oradan oraya nasıl çekeceğiz evet, biz çocukları, işte, gençleri?
0: Yani burada tabii isterseniz bilmiyorum, ona bir sonra mı gireriz, eğitime katkısını da desteğini de söyleyip hani dijital tarafı belki ne yapabiliriz de konuşabiliriz. Şimdi bugünün aslında hani planladığımız konusu okumanın eğitim başarısına, katkısı. Akademik başarıya etkisiydi. Bu konuda hem dünyada yapılan araştırmalar var, hem bizim de bir süre önce yaptığımız bir araştırma var. Ortaokul son sınıf öğrencilerine, 8. sınıf öğrencilere yaptığımız bir araştırma, işte onların hem ders başarılarını hem de işte geçme notlarını, takdir ve teşekkür belgesi alma durumlarını ve sınav başarılarını ölçtük. Hani çok ayrıntıya girmeyeyim ama kesinlikle doğru orantılı bir ilişki evet. var.
1: Ki yani, bu bayağı bir 14-15 yıl önce yapılan bir araştırmaydı.
0: Evet.
1: Şu an çok daha fazla olacak. Çünkü şu an yeni nesil sorular var ve çok daha uzun sorular var. Evet, çok daha okuduğunu anlamaya yönelik sorular var.
0: Evet. Yani şöyle, o araştırmanın hani en genel sonucu şuydu. Eğer aynı zeka düzeyinde iki öğrenciden okuma alışkanlığına sahip olan diğerinden %30-35 arasında daha başarılı oluyor. Yani eğitimdeki başarıyı %30-35, yaklaşık 1/3 oranında arttıran bir durum. Bakın bugün YKS sonuçları, YKS sonuçları açıklandı. Yüksek öğretim sınavları sonuçları açıklandı. Pek çok aile eminim heyecan anlıdır, bazıları endişelidir. Ancak gelecek yıllarda çocukları girecek aileler ya da gençlerimiz, bu programı dinleyenler için özellikle söylemek istiyorum. Yani aşağı yukarı önümüzdeki bir hafta içinde bu dereceye giren öğrencilerle yapılan röportajları, söyleşileri lütfen izlesinler. Yani nasıl başarılı olduklarının hikayesini anlatıyorlar. Her sene bu oluyor ve birçoğu şunu söylüyor, yani düzenli okuma alışkanlığına sahibim. Yani bu yıllardır bu gerçek.
1: Değişmeyen
0: böyle.
1: Bir gerçek.
0: Yani
1: evet.
0: okuma alışkanlığına sahip olan çocuklar bu sınavlarda daha başarılı oluyorlar. O yüzden özellikle önümüzdeki yıl ya da yıllarda sınava girecek gençlerimiz ve onların aileleri bu okuma alışkanlığı meselesini çok ciddiye alsınlar. Bakın bu sadece sosyal alandan sınava girecek olanlar için de değil. Sözel ya da sosyal alan da değil. Belki de okuma alışkanlığının daha büyük yararı fen alanı ile ilgilidir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ile ilgilidir.
1: Şimdi sorulara bakanlar olduysa zaten matematik soruları bir Türkçe sorusu gibiydi. Uzun uzundu ve o soruyu anlamazsanız yapmanız mümkün değil.
0: Evet, işte hani konuşmamın başında söylediğim o anlama, düşünme gücünü arttırma demek. Yani düşünme gücü bir algılamayla başlıyor. Anlama, kavrama, analiz etme,
1: dikkat.
0: Onu tabii ki belleğe atma, sonra tekrar zihinsel işlemlere alma. Bütün bunlara biz düşünme diyoruz. Yani düşünme süreci, gördüğümüz, okuduğumuz bir şeyin beynimize gitmesiyle ona verdiğimiz tepki arasında saniyelerle gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla eğer bir öğrenci, hani sınavlar üzerinden konuşalım, tabii ki eğitime katkı sadece sınav açısından bakılmamalı. Sınav ölçü
1: evet,
0: değildir.
1: Ama bu ülkemizin
0: hani
1: gerçeği.
0: Sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerimize de lütfen aileleri anlayışlı davransın.
1: Evet.
0: ihtimal.
1: Bunu yarın
0: çünkü
1: konuşacağız bu arada.
0: Bu bir şey değil, hani ölçü değil, tam bir ölçü değil. O yüzden bu konuda da hani dikkat çekmek isterim. Ama işte sınavda bazen biz hani görevli olarak da giriyoruz ve ben gözlemliyorum öğrencileri, çocukları. Yani bir soruyu okumaya başlıyor. Örneğin bir öğrenci çözmeye başladığında diğeri hala okuyor olabiliyor.
1: Evet, evet.
0: Hatta bazı öğrenci 2-3 kez okuyor soruyu.
1: Anlayamıyor. Ama ya da dikkatini
0: bir
1: toplayamıyor.
0: Bir öğrenci tek okuduğunda hemen anlıyor ve belleğinde formül yerleşmiş, evet, onu hemen kullanıyor ve çözüyor. Dolayısıyla okuma alışkanlığı belleği güçlendirerek, düşünme gücünü hızlandırarak sizin soruyu daha hızlı çözmenizi sağlıyor ve daha kolay anlamanızı sağlıyor. Ben bunun hesabını yaptım. Yani bir üniversite sınavında yaklaşık 25 dakika kazandırıyor okuma alışkanlığı.
1: Çok
0: sadece
1: önemli.
0: Hız açısından söylüyorum. Bir de tabii anlama, kavrama ve hatırlama. Çünkü tarih sorusunda da belleğinizi kullanmak zorundasınız. Efendim Türkçe sorusunda da, matematik sorusunda da işte formülü hatırlamanız lazım. Bir tarihsel olayın tarihini hatırlamanız lazım. Dönemini hatırlamanız lazım. Okumak belleği güçlendiren bir şey. Bakın Alzheimer hastaları için önerilen en önemli etkinliklerden biri okumaktır. Çünkü okumak beynin çalışmasını sağlar ve o nöron dediğimiz beyaz hücrelerin artmasını sağlar. O belleği güçlendirir. İşte bu sınav başarısındaki nedenlerden biri de belleği güçlendirmesi, öğrencilerin belleğini güçlendirmesi. Bir de tabii o sınava hazırlık stresini atmanın da bir yoludur.
1: Evet.
0: Zihni temizlemenin bir yoludur. Bakın hep öğrenci arkadaşlara konferanslarda söylüyorum. Örneğin diyorum ders çalışmaya başlamadan önce en az bir yarım saat okuyun. Bir de bitince yarım saat okuyun.
1: Hocam ders çalıştık zaten, bir de kitap mı okuyacağız,
0: hayır,
1: diyorlar büyük
0: hayır,
1: ihtimalle
0: işte bu
1: değil
0: çok
1: mi?
0: Çok yanlış bir yaklaşım.
1: Hemen hepsi eline telefonu
0: evet,
1: almak istiyor.
0: Öncesinde okuyacaksınız çünkü zihninizi temizleyecek. Hani böyle bir boş kağıt düşünün, üzeri çizilmiş. Önce onu sileceksiniz, ondan sonra onun üzerine bir yazı yazabilirsiniz. Dolayısıyla onu günün yorgunluğuyla, okuldaki yorgunlukla ya da hayatın yorgunluğuyla sizin yeni bir şey öğrenmeniz çok zor.
1: Evet.
0: O yüzden zihnimizi temizlemenin en iyi yollarından biri okumaktır. Okuduktan sonra da yine o öğrendiklerimizi pekiştirmek için birazcık rahatlatmak lazım zihni. Onun için de bir yarım saat hani mümkünse okumak gerekir. Ama önce okumak
1: çok daha
0: önemlidir. O yüzden hani eğitimdeki başarıya etkisi dediğim gibi anlama gücünü arttırıyor, kavramayı kolaylaştırıyor, belleği güçlendiriyor ve zihinsel işte analiz yapma, neden sonuç ilişkisi kurma, bunlar zihnin gücüyle ilgilidir. Bakın insan doğduğunda zihni sıfır doğar ve biz o zihni kendimiz geliştiririz. Karaciğerimiz, akciğerimiz, midemiz aynı fonksiyonla doğar ama beyin geliştirilirse gelişir. Kendi haline bırakılırsa gelişmez. Okumak beyni geliştiren bir şeydir. Yani bunu lütfen kimse unutmasın.
1: Şimdi özellikle ailelere düşen görevleri de konuşacağız bu aşamada ama bir müzik arası verelim. Sonrasında kitap okumayla ilgili sohbetimize devam edelim. Bakalım aileler bu konuda neler yapabilir?

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Araştırmalara göre zaten kitap okumanın akademik başarıya etkisi son derece büyük. Biz ondan da bahsettik. Hatta YKS Türkçe testinde en başarılı %10'luk dilim haftalık ortalama mutlaka 30 dakikanın üzerinde, daha doğrusu günlük 30 dakikanın üzerinde her hafta böyle kitap okuyan çocuklardan, gençlerden oluşuyor. Bu %10'luk dilim ki matematik ve fizikten de bahsettik, yine ona da olumlu etkisinden bahsettik. Aileler diyor ki şimdi biz biliyoruz, evet kitap okumak önemli, ben de istiyorum, oku oku oku diyorum ama okumuyor ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Öğretmenin etkisi yine yatsın ama ondan da bahsedelim. Önce aileler, sonra öğretmenler, bu konuda neler yapabilir, sizden dinleyelim.
1: Evet, şimdi tabii burada en önemli rol gerçekten ailelere düşüyor. Özellikle yeni doğan çocukların okul öncesi dönemlerinde neredeyse tek belirleyici kişi anne ve baba.
0: Evet.
1: O yüzden en büyük sorumluluk onlarda. Bir kere belki de tabii ekonomik durumlar söz konusu ama kütüphanelerimiz var. Ücretsiz kitap alabileceğimiz kurumlar her ilçede, her ilde var. Onu da hemen söylemiş olayım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çocuklarımız belki de doğmadan önce onlara birkaç kitapla hazırlık yapmak lazım. Hani oyuncaklar alıyoruz, giysiler alıyoruz ama onların yanına bir kere bir 2-3 tane o yeni başlayan böyle renkli, hatta banyo kitapları
0: vesaire. Çok fazla var artık.
1: Birkaç kitabı almak lazım. Onun dışında evimizde mümkünse çok büyük değil ama 50 kitaplık, 30 kitaplık,
0: küçük bir
1: kitaplık olmalı. Bu evimizde de olabilir, bebeğin, çocuğun odasında da olabilir. Tabii büyüdükçe mutlaka odasında bir kitaplığının olması, hani kitapların bu dünyanın bir şeyi olduğunu görmeleri açısından, gözlerini dünyaya açtı anda kitaplarla karşılaşmaları çok önemli. Hani süremiz çok yok ama anne karnında bile çocuğa

0: bebeğe kitap okumanın evet. daha sonra karşılığı var diye araştırmalar hı-hı. ortaya hı-hı. koyuyor. Dolayısıyla evde bir kitaplık. Doğduktan sonra bebekken, yani aşağı yukarı 3 aylık 6 aylıkken bile başlayabilir aileler kitap okumak. Çocuk anlasın anlamasın, yani dinlesin dinlemesin. Tabii okumak derken hani uzun uzun hikayeler, masallar muhakkak. Değil.
1: Resimlerine küçük resimli bakması.
0: Kitapları, resmi gösterip hı-hı. kitaba, işte oradaki elmaya elma demek, ağaca
1: mesela
0: ağaç demek.
1: Mesela sesli kitaplar var evet, daha küçük yaşlar için.
0: Evet, var. Dolayısıyla hani bu okul öncesi dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. En önemli dönemlerden biridir okul öncesi dönem. Aileler burada çocuklarına resimli kitaplarla bu süreci başlatacaklar. Ancak tabii şunu da mutlaka yapmaları lazım. Çocuk okuyan bir anne baba görmek ister. Bu model olmaktır. Hı hı. Aslında bu çocukların bütün davranışları ve alışkanlıkları için geçerli bir şeydir. Yani siz çocuğunuzun temiz ve titiz olmasını istiyorsanız siz de temiz ve titiz olacaksınız. Çocuğunuzun işte bağırarak konuşmamasını büyüyünce istiyorsanız siz de bağırmayacaksınız. Kavga etmesini istemiyorsanız siz de kavga etmeyeceksiniz. Yani çocuğa nasıl model olursanız, nasıl örnek olursanız çok büyük ihtimalle çocuk da öyle olur. Olumlu ya da olumsuz davranışlar açısından söylüyorum bunu. O yüzden çocuğa hani okuyan bir anne baba modeli, emin olun okuma alışkanlığı kazandırmada yarıdan fazla etkilidir. Evet. Tabii başka etkenler de var ama çocuk öncelikle okuyan bir anne baba görmeli evde.
1: Ya da örnek alacağı biri.
0: Elbette
1: değil
0: yani
1: mi?
0: Yani örnek
1: bazen
0: alacağı biri bulur. Abla olur, teyze olur, öğretmen olur.
1: Olabiliyor.
0: Tabii ki ama ben okul öncesi dönem en hı-hı. çok zaman geçirdiği kişi ailesi, ebeveynler. Evet. Bu anlamda model olma özelliği öncelikle ebeveynde. Daha sonra öğretmende. Hani evde böyle bir modellik olmadıysa iş öğretmene düşüyor. Ve Türkiye'de ne yazık ki hani öğretmenlerimize bu konuda daha çok iş düşüyor. Çünkü hani yeterince bilinçli, duyarlı olmayan aileler ne yapacak? Yapacağını bilemeyen aileler ya da bildiği halde yapamadığında tabii öğretmenin ayrı bir otoritesi oluyor. Tatlı sert bir otoritesi oluyor.
1: O da ama ceza zorlama
0: yok,
1: şeklinde
0: değil,
1: olmaması
0: tabii,
1: lazım
0: tabii,
1: değil
0: kesinlikle,
1: mi?
0: Kesinlikle. Yani ceza, bunu daha önce de konuştuk sanıyorum.
1: Evet.
0: Ceza asla okumayla yan yana getirilecek hı-hı. bir şey değil. Dolayısıyla öğretmenin de model olarak sınıfa kitapla giderek,
1: onun üzerinden
0: bazen
1: bir
0: ders
1: konu
0: saatlerinde
1: açarak.
0: Beraber kitap okuyarak, kitaplar üzerine konuşarak, okuyan öğrencisine hediye vererek, överek, aynı şeyi anne babalar da yapmalı.
1: Evet.
0: Yani çocuğu okuduğu için özellikle başkalarının yanında övmeli, hı-hı. arkadaşlarının yanında övmeli. Çocuğuyla okudukları hakkında mutlaka konuşmalı. Mümkünse özellikle okul öncesi dönem ya da ilkokul döneminde, ilk öğretim döneminde çocuğun okuyacağı kitapları kendileri de okuyup karşılıklı böyle kitaplar üzerine sohbetler yapmalılar. Bu eleştirel okuma dediğimiz aşamaya gidişte yine çok önemli. Burada tabii en önemli sorun sanıyorum dijital dünya ile baş etme meselesi.
1: Evet, evet.
0: Burada tabii yine ailelere öncelikle çok iş düşüyor. Lütfen 2 yaştan önce çocuklarınızı cep telefonu ve bilgisayarla tanıştırmayın. Yani cep telefonunu dijital bir emzik gibi lütfen kullanmayın. Hani ağladığı anda eline cep telefonunu vermeyin.
1: Evet.
0: Ya da bir şeyi istediğinde onun isteğinden vazgeçirmek için ona cep telefonu vermeyin. Bu gerçekten çok zararlı ve bunu yapan, yani yapmayan daha doğrusu aileler var. Yani 2 yaşına kadar çocuğu bu teknolojik ürünlerden uzak tutan var. Özellikle ondan sonra da kontrollü biçimde bunu yapmak lazım. Bakın bugün 13-15-20 yaş gençlerde bu dijital bağımlılıktan şikayet ediyoruz ama bunun temeli emin olun 0-5 yaşta atılıyor. Yani siz 0-5 yaşta eğer bunu engelleyebilirseniz ya da işte 3 yaştan itibaren hani verilebilir yavaş yavaş ama içeriye dikkat edilerek, şiddet olmayacak, dili güzel olacak, süre sınırlamasıyla belki birlikte ama onun yanında kitabı da koyarak, sporu da koyarak, günlük diğer etkinlikleri de koyarak, hani sadece cep telefonu ve dijital dünya ile olmadan yapmak gerekir. Burada tabii çocuğun anlayacağı yaştan itibaren, bu 3 yaş olabilir, 7 yaş olabilir, 6 yaş olabilir. Yani çocuğumuzla oturup bir anlaşma yapmalıyız. Anlaşma yapmalıyız. Yani bak, bu dijital dünya böyle böyle böyledir. Riskleri bunlardır. Sana zararları bunlardır. Ama doğru kullanırsan yararları bunlardır. Doğru kullanmanın yolu bu.

0: budur deyip ve günde işte belli bir saat kullanması, işte bunun yanında kitap okuması, spor yapması, kültürel faaliyetlere katılması, yani ailelerin artık hani eskiden çok böyle baba egemen bir toplum ve şiddete dayalı bir aile yapısı vardı ama şimdi çok çocuğa dayalı, yani çocuk merkezli bir aile, neredeyse bir orta tüm nokta aileler bulamadık. Evet. Çocukların esiri olmuş evet, durumda yani evet. Çocuğa gerçekten hayır demesini öğretmeliyiz, hayır diyebilmeliyiz, bazı şeyleri yapmamalıyız, gerekirse otoriter davranmalıyız. Yani burada ölçü kaçıyor, bir uçtan diğer uca gidiyor, ya işte dayakla evet, yapmaya
1: ya bir söz hakkı yok ya da tüm söz hakkı evet, onda gibi evet, bir orta evet. Nokta ne yazık yani ki bulunamadı.
0: Bu çocuk yetiştirmek evet. Tabii ayrı bir mesele, konuşulması gereken ama yani ipin ucunu kaçırmamak lazım. Çocukta gerçekten bir anne baba otoritesini kabullenme, bunun edindirileceği yaş da 0-5 yaştır. Hı-hı, İşte onu hı-hı. Kaçırınca artık o otorite
1: çok
0: de zor.
1: Çok zor oluyor.
0: O da zor. Evet. Kural koyamıyorsunuz. Koyduğunuz kuralı işletemiyorsunuz. Ama diyelim ki hani 5 yaşı kaçırmış aileler, işte şu 10 yaşında 15 yaşında hı-hı, çocukları hı-hı. Onlar için de yapılabilir. Yani yeter ki onlara alternatifler yaşatılsın. Örneğin birlikte yürüyüşe gidin ve ikimiz de telefonları kapatalım diyelim çocuğa. Ya da yemek masasına telefon kimse getirmeyelim telefon diyelim. Evet. İşte saat 10'dan sonra herkes telefonları kapatsın diyelim. Ama şimdi görüyorum yani anne baba elinde cep telefonu ya da televizyonun karşısında çocuğuna işte cep hadi telefonunu çok kullanıyorsun. Evet. Hadi git kitap oku, işte başka bir şey yap. Yani bu gerçekçi bir şey değil. Çocuk gördüğünü yapar, görmediğini yapmaz. O yüzden anne babaların büyük sorumlulukları var. Bir de mümkünse kütüphanelere üye yapsınlar çocuklarını ve düzenli olarak en az 2 haftada bir, mümkünse haftada bir beraber kütüphaneye gidip orada kitap okumaya çalışsınlar. Ödünç kitap alsınlar. Kütüphanelerin çoğunda artık okuma kulüpleri var. Okullarda okuma kulüpleri var. Yani bu okuma kulüpleri son yıllarda çok popüler ve okuma alışkanlığını müthiş güçlendiren ve eleştirel okumaya evrilen
1: büyükler için de
0: büyükler
1: önemli.
0: İçin zaten hı-hı. Öyle ama çocuklar için de iyi okullar bu tür kulüpler kuruyorlar ve hı-hı. Öğrenciler kendileri yönetiyor bu kulübü. Kendileri seçiyor okuyacakları kitabı ve üzerinde sohbet ediyorlar. Dolayısıyla bu kütüphane meselesi önemli. İşte varsa şehrimizde kitap fuarlarını mutlaka ziyaret etsinler. Dediğim gibi çocuklarına arada kitap hediye edebilirler. Evet. Kitap almaları için onlara verebiliyorlarsa biraz para versinler. Ama sadece kitap almak için desinler, övsünler onları kitap okudukları için, seninle övünüyorum desinler, kitap okuduğun için çok mutluyum desinler. Yani bu tür empatiler de gerçekleştirirlerse kesinlikle. Ama önemli olan anlaşma yapmak, kural koymaya çalışmak her şeye rağmen ve bu kuralı işletmek. Biliyorum bu çok zor ama mutlaka denemek lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de Ailece de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk,
4: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
2: sen,
3: ben,
2: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1974'te Batı Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası, Türkiye'nin TRT

0: hastasıyla televizyondan izlediği ilk turnuva oldu. İlk kez bir Türk hakemin görev aldığı şampiyonada düdük çalan isim Doğan Babacan'dı. Haitili Youssef, doping yaptığı tespit edilen ilk futbolcu olarak kupa tarihine geçti. İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda ilk kez tüm kıtalar temsil edildi. Almanya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, Avrupa takımını yenen ilk Afrika ülkesi olmayı başardı. 1986 Meksika'daki Dünya Kupası'nda Fas, turnuva tarihinde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Afrika ülkesi unvanını aldı. İngiltere, Polonya ve Portekiz gibi güçlü rakipleri geride bırakmayı başardı. Günümüzde tribünlerde kullanılan Meksika dalgası ilk kez 1986'da ortaya çıktı. 1990'da İtalya'nın ev sahipliği yaptığı kupada Kamerun, Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Amerika'da düzenlenen 1994 Dünya Kupası, şampiyon takımın finalde penaltılarla belirlendiği ilk turnuva oldu. İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya, kupayı müzesine götürdü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldığı konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlamasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gelecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türk askerinin Adan Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası

0: uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güney Ege'nin güneyi yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi. İyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçemen hanımefendi. Tülay Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tülay Hanım, sizin böyle dolaştığınız coğrafyalarda bir Müslüman hanımefendi olarak çok farklı kimliklere, dinlere sahip insanlar mutlaka görmüşsünüzdür. Bunlarla ilişkiniz, sizde bıraktıkları izler nasıl? Mesela Nepal'de galiba sizi etkileyen bir olayda yaşadınız. Buna evet, biraz girelim. Ne oldu?
2: Evet, buyurun. Girelim. Şöyle aslında evet, farklı coğrafyaları yaşıyoruz. Farklı insanlarla, farklı dinlerden, farklı ırklardan insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii beraber iş yapıyoruz ya da hiç iş yapmıyoruz. Ne bileyim, birlikte zaman geçirmek zorunda kalıyoruz. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onlar bizi tanımaya çalışıyor. Biz onları tanımaya çalışıyoruz. Sahada olmak gerçekten çok zevkli. Çok zordur sahada olmak. Ama çok zevkli. Farklı insanları tanımak, onların yaşayışlarına şahit olmak her zaman benim için çok önemlidir. Bundan asla vazgeçemem. Sahada bunun tadını almış bir insanım. Biz Nepal'e niye gittik? Katmandu'ya gittik. Bir orada duyduk ki Katmandu'da özellikle Nepal'in farklı yerlerinde İslam'a bir yöneliş var. Evet, İslam'a bir yöneliş var ve orada Nepal İslam Merkezi, İHA İnsani Yardım Vakfı Nepal İslam Merkezi'ni inşa ediyordu. Oradaki Müslümanların, Müslümanlığa geçen insanların dileğiyle, yani Nepal'in %80'i Hindu, %20'si Budist ve Müslümanlardan oluşuyor. Ama Müslümanların ibadet edecek herhangi bir yerleri yok. Hatta öyle ki bazı namaste İslam diye oradan bir belgesel çıkardım ben. Onu da küçük kısa bir belgesel, namaste İslam. Yani orada bazı kadınlarla tanıştım. Evde mesela eşi Hindu olan bir hanım namaz kılmasına izin vermiyormuş eşi. Ve diyor ki benim bir mescide ihtiyacım var. Bize mescit yapın. Ben gidip mescitte namazımı kılayım. O yüzden Nepal İslam Merkezi çok önemliydi o bölge için. Biz bir şeye gittik. Ülke Hindistan sınırına Biratnagar diye bir bölgeye gittik. Dediler ki orada çok fazla yetim var. Hem yetim çalışması yapalım, hem oradaki oluk oluk İslam'a geçen insanları ziyaret edelim, hem de ne ihtiyaçları varsa orada bölge ziyareti yapalım. Katmandu'dan Biratnagar'a, yani Nepal İslam Merkezi Katmandu'da yapılıyordu. Orayı ziyaret ettik. Belgeselimin bir kısmını orada çektim. Sonra Biratnagar'a bilet aldık ve gittik. Yani ama öyle bir uçuştu ki Everest tepesi, Himalayalar, yani bildiğim sureleri bile unuttum diyebilirim yani. Hayatımın en zorlu geçen uçak seyahatiydi diyebilirim. Yani oradan nasıl indik karaya gerçekten elhamdülillah diyeyim. Biraz epey korkmuştum. Sonra bizi bir heyet karşıladı tabii ki. Hanımlar, biz 5 kişiydik. 5 hanım. Erkekler de başka bir arabadaydı. Trafik sağdan akıyor. Yani direksiyon sağda. Ben de fotoğraf çekiyorum diye beni öne oturttular. Dediler ki sen işte fotoğrafını çek. Arkada da hanımlar var. Araç büyük. Ben İngilizcem de Arapçam da böyle yarımdır benim tabii. Ama derdimi böyle şeylerle, ifadelerle vesaire anlatmaya çok çalışırım yani. Konuşamasam da konuşmaya çalışırım. Orada da biliyorsunuz, yurt dışına çıktığın zaman başka bir alternatif kalmayınca sanki böyle kelimeler size yükleniyormuş gibi oluyor. Ben yanımdaki beyefendi abi, Nepalli bir abi, bizi 50 yaşlarında şoförlük yapacak. Tam sanıyorum 2 gün gece gündüz onunla birlikte her yere bizi o götürecek. Şimdi sağ olsun gittiğimiz işte yetimhaneleri, oradaki Müslümanlarla karşılaşmamızı, her şeyi onunla birlikte yapıyoruz. Yolda sürekli duruyor, su alıyor vesaire. Fotoğraf çektiriyoruz. Her şeye böyle çok güler yüzlü. Ben onun Müslüman olduğunu sanıyordum. Sonra Cuma vakti bizi bir yere götürdüler. Oradaki Müslümanlarla cuma namazı kılacaktı. Abi gelmedi. Dışarıda olduğunu görünce, işte kılmadığını görünce dedim ki bu abinin %100 ben Müslüman olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok güzel vakit geçiriyoruz, konuşuyoruz. Ben sürekli Türkiye'den bahsediyorum. Türkler böyle yapar, Türkler. İşte o da diyor ki Türkiye insani yardımı ne kadar seviyor. İşte bütün dünyaya yetişiyorsunuz. Nepal, bakın buralara kadar gelmişsiniz. Türkiye'yi böyle övüyordu. Ben adama bayağı bağlandım yani. Türkiye şey, ben onu anlatıyorum, o bana anlatıyor. Cuma vakti namaz kılmadığını görünce ben epey üzüldüm. Sonra dedim ki ben hiç böyle şey yapmam. Yani gittiğim coğrafyalarda tebliğ çalışmasını bu kadar açıktan yapmam yani. Ama o abi sanki böyle bize bir, biz bir adım atsak bize gelecek gibiydi. Bir de içinde olduğumuz ortamda sürekli böyle toplu toplu insanlar İslam'a geçtiği için dedim ki bu abi sabahtan akşama kadar Müslümanların içinde Kur'an-ı Kerim dinliyor, namaz kılanlara bakıyor, belki etkilenmiştir dedim yani. Sürekli artık ona kafayı taktım, dedim ki abi İslam'ı anlatmaya çalıştım şeyle. Artık iki gün geldik, iki geri döneceğiz şimdi. Yine birlikteyiz. Aynı yolculuğu. Dedim iki günde biz bu işi hallederiz inşallah. Yarım yamalak İngilizcemle İslam'dan bahsetmeye başladım ve şey dedim. My brother, repeat after me. İşte eşeden la ilahe illallah dedim. O da inşallah inşallah dedi. Bir, iki, üç,
1: yolu
2: dört.
1: Yolu açmışsınız be.
2: Sürekli böyle mesela iniyorum arabadan. Fotoğraf çekiyorum, yanına oturuyorum, diyorum ki my brother repeat after me eşeden la ilahe illallah, inşallah inşallah dedi ama hiçbir şekilde devamını getirdi.
1: Ha, inşallah diyor.
2: İnşallah dedi. İnşallah inşallah dedi, güldü ama hiç bana doğru gelmedi. Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Yolculuğumuzun sonuna artık ben umudu kestim. Umudu kestim herhalde dedim abi, evet çok iyi bir insan, işte bu Müslümanların içinde de görev yapıyor ama herhalde şey, Hindu olduğunu öğrendim. Herhalde olmayacak dedim yani.
1: Sağlam bir Hindu.
2: Evet sağlam. Evet.
1: Bir müzik arası verelim Tülay Hanım. Bir de devam edelim, olur mu? Hı. Lütfen unutmayın sözünüzü. Nahi Osman dedenin Segah Saz Semaisini TRT İstanbul Radyosu Sazende'leri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: sözünüzü kesmiştim. Şimdi o Hindu'nun akıbetini merak ediyoruz.
1: Estağfurullah,
0: bakalım.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Yani buyurunuz. Şimdi iki gün boyunca abiye sürekli böyle her vesileyle my brother repeat after me dedim. Yani ve sürekli konuşuyoruz. Sürekli evet. konuştum durdum, bir şey değil. Bu sefer şey diyeceğim. Yani, Türkler ne kadar çok konuşuyor.
0: Öyle mi?
1: Yani kötü bir izlenim de bırakmak istemiyorum ama gerçekten çok sevdim ve İslam'ın şereflenmesini ya bir aslında normalde yani kendi dini ona yani ben aslında ya öyle bir tebliğ çalışmasından da girmezdim ama.
0: Ama ışık görmüşsünüz onda.
1: Işık var ki resimdeki tabii. Herkes Müslüman olmuş, bir o kalmış. Bir o kaldığı için dedim bu abi niye kalmış böyle. Sonra olmadı. Havalimanına bize Bretnegar'dan Katmandu'ya geri dönecektik. Sonra arabadan indik. Ben gerçekten çok üzüldüm. Zaten son yarım saat ben hiç onunla konuşmadım havalimanına giderken. O benim sürekli konuşan bir insanın sustuğunu anlayınca üzüldüğümü anladı yani. Bana soru soruyor, ben işte böyle cevap vermiyor gibi oluyorum falan. Küstüm yani kendimce ona. Sonra o anladı benim çok üzüldüğümü. Havalimanına geldik. Herkes arabadan indi. Herkes kalanlarla vedalaştı vesaire. Ben abiye dedim ki Allah'a emanet ol. Türkçe. Allah'a emanet ol. Sonra İngilizce de dediğimi hatırlıyorum. Ya o şeyi kalbimde hissettim yani. Ya işte başaramadık vesaire diye. Sonra böyle bir o da bir şeyler söyledi. Tam hatırlamıyorum ne söylediğini. Böyle birkaç adım gittim. Sonra arkamdan bağırdı. Dedi ki my sister dedi. Arkamı döndüm, dedi ki eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden abdül ve resulü dedi.
0: Maşallah.
1: Beni
0: ihya etti.
1: Evet, ihya etti. Ve o anda ağlamaya başladım. Abi gerçekten durdu. Son anda ben giderken.
0: Nepal'de Müslüman olan çok dediniz. Gerçekten yani bu ilginç bir hikaye tabii.
1: Evet.
0: Beni çok şaşırttı. Ya Hindular kendi dinlerine çok sağlam, sadık insanlardır diyebilirdim. Evet. Budistler de aynı şekilde. Demek ki orada yeni nesil pek eski dinlerinde aradığını bulamıyor.
1: Kas sistemi.
0: Evet, onların, evet, evet. Kas sistemi. Hala o sistem devam ediyor.
1: Onları yoran en büyük şeylerden biri. Yani ben oradaki halkla konuştuğumda kas sistemini, Müslümanlarda böyle bir, İslam'da böyle bir sistem olmadığını, Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan hiçbir farkı olmadığını öğrenince çok şaşırıyorlar. Yani ben şaşırmışlar. Yani İslam'a geçmelerinde en büyük sebep insanlar arasındaki üstünlük takvadadır.
0: Tabii. Ta şeyden itibaren mesela Brahmanizm daha köklü.

0: Hinduizm daha sonra inşa edilen bir din. Sürekli kast sistemi ve işte din adamlarının dediği olur biliyorsunuz.
1: Evet, şey, kast sisteminde din adamları en yukarıda.
0: En yukarıda. Onun altında zenginler, insanlar, devlet adamları falan filan. Aşağıda ilk insanlar, evet, en alttaki evet, insanlar evet. Bunlar.
1: Belki de benim konuştuğum insanlar kast sisteminin en alt kesimleri. Onlara zaten insan gözüyle bile bakılmıyor.
0: Öyleler,
1: yani
0: öyleler.
1: Nepal gerçekten görülmesi, Katmandu. Görülmesi gereken bir yer. Ölülerin yakıldığı. Biz mesela havalimanından çıkar çıkmaz derin bir kokuyla hocam karşılaşıyorsunuz. Niye? Havalimanının orada Pashupatuna tapınağı var. Pashupatuna tapınağında sırayla böyle cenazeleri koymuşlar. İnsanları yakıyorlar. Cenazeleri yakıyorlar. Orada küllerini ya oradaki nehre atıyorlar ya işte etrafa saçıyorlar vesaire. Böyle değişik ritüeller. Kas sisteminde insanların kendine konumlandırdığı yer bulamaması. Yani o toplumda işte zenginseniz, din adamıysanız yukarılarda oluyorsunuz. Eğer bizim gibi insansanız belki de şey paranız yoksa bir sınıfa ait bile olmuyorsunuz. İnsan yerine bile konulmuyorsunuz.
0: Doğru,
1: yani inanın oradaki toplumda hastaneden belki de kamusal alandaki işlere kadar en alt noktadasınız. İnsanların toplu olarak İslam'a geçmesindeki en büyük sebep İslam'ın adil olarak davranması ve bakması tüm topluma, tüm insanlara. Benim konuştuğum insanların çoğusu bunu söylüyorlardı. Kast sistemin İslam'da olmaması.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi tabii Nepal'de yaşıyorlar. Katmandu'da bu işin başkenti hakikaten kavi olduğu bir yer. Yine Nepalli. Evet. Mesela bir Hindu, bir dakika siz Müslümansınız, siz de kast sistemi yok, biz vazgeçtik, size ona göre davranalım demiyor. Yine Hinduizmin kuralları neyse, insana bakışı, dindara bakışı neyse, kendi dinine
1: hayır,
0: göre.
1: Hayır, Müslüman olmasını kabul etmiyor ki zaten. İnsan ben Nepalliyim, Müslüman oluyorum, şehadet getiriyorum, Müslüman oluyorum. İşte İslam'ın gerektirdiği gibi yaşamaya çalışıyorum ama dışarıda toplumda ben kabul görmüyorum.
0: Evet,
1: ailem
0: evet.
1: Beni kabul etmiyor. Zaten işte benim namazla İslam belgeselinde çektiğim konuştuğum insanlar da evde zulüm gördü, şiddet i̇şte, gördüğünü, namaz kıldığı için
0: evet.
1: Ailesi tarafından şiddet gördüğünü, yok sayıldığını, bunun için bir ibadet
0: siz
1: haneye.
0: Bunu açtınız. Ben evet. De dedim ki Tülay Hanım, Müslüman olması o bir Nepallinin ona bakışını değiştirmiyor. Yani
1: evet,
0: bir,
1: değiştirmiyor. Daha da belki de şey oluyor. Şimşekleri üzerine
0: aynen
1: çekiyor.
0: Aynen öyle oluyor. Aha. Çünkü hoşlandıkları bir din değil İslamiyet, evet. Biliyorsunuz. Evet. Hindistan'daki evet. Duruma bakalım, bugün çatışmalara bakalım. Hindularla
1: evet, evet.
0: Müslümanlar arasında ciddi gerilimler var. Onlardan kaynaklı. Yani Müslümanların kimseye bir şey dediği yok hakikaten.
1: Evet.
0: Nepal gibi bir ülkede.
1: Evet.
0: Böyle bir şeyin olmasını ben böyle yorumluyorum.
1: Sıkı sıkıya bağlılar ama onlar da Müslüman, İslam'a geçen insan sayısının çok olduğu için özellikle Nepal İslam Merkezi gibi yerlerde birbirine bulan Müslümanlar huzurun farkına varmışlar, tadını almışlar diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir tecrübe, güzel bir tecrübe. Allah-u Teala ahirette de karşılaştırsın inşallah sizi diyelim.
1: Amin inşallah.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da

Alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

Günaydın Türkiye. Günaydın sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yeni bir güne yine birlikte başlıyoruz. Takvimler 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan gönüllerinize misafir oluyoruz. Yaz mevsimi bütün sıcaklığıyla kendini hissettiriyor. Güneş bazen bunaltıyor, bazen de sabahın ilk saatlerinde içimizi ısıtıyor. Eskilerin dediği gibi her gün yeni bir başlangıç.

başlangıçtır. Önemli olan o güne güzel bir niyetle uyanmaktır. İşte biz de yeni güne güzel bir sözle, sıcak bir selamla ve dost bir sesle eşlik etmek için buradayız. Önümüzde yaklaşık 57 dakikalık keyifli bir yolculuk var. Sevilen şarkılar, birbirinden değerli konuklar ve hayatın içinden konularla sabahınıza ortak olacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses kayıtta Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Çayınız demlenmiş, yolunuz başlamış ya da yeni uyanmış olabilirsiniz. Nerede bizi dinliyorsanız hepinize içten bir günaydın diyor, güzel bir sabah diliyoruz. Barış Manço'nun seslendirdiği Hal Hal adlı şarkıyla başladık ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün yaşamımızın en kıymetli değerlerinden biri olan sağlığı konuşacağız. Sağlığın gerçek değeri çoğu zaman ancak onu kaybettiğimizde anlaşılıyor. Oysa sabah sağlıklı bir şekilde uyanmak, rahatça yürüyebilmek, sevdiklerimize sarılabilmek ve derin bir nefes alabilmek bile tek başına büyük bir mutluluk. Bugün hayat çok hızlı akıyor. İş, okul, ev telaşı derken kendimizi ihmal edebiliyoruz. Az uyuyor, düzensiz besleniyor, hareket etmeyi erteliyoruz. Oysa bedenimiz de dinlenmek, iyi beslenmek ve ilgi görmek istiyor. Sağlıklı bir hayat için büyük değişikliklere gerek yok. Yeterince su içmek, düzenli yürümek, mevsimine uygun beslenmek, iyi uyumak ve stresten biraz uzak durmaya çalışmak bile önemli bir başlangıç. Bir de ruh sağlığımız var. Güzel bir söz duymak, içten bir tebessüm görmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek de insana iyi geliyor. Bazen en güzel ilaç, samimi bir hal hatır sormak oluyor. Bugün kendimize küçük bir iyilik yapalım. Sağlığımızı ertelemeyelim. Çünkü para yeniden kazanılır. Kaybedilen birçok şey yerine gelir. Ama sağlığın yerini hiçbir şey dolduramaz. Sağlığın kıymetini bildiğimiz, umutla ve huzurla yaşayacağımız güzel günler diliyoruz. Ve şimdi Ali Özel'i dinleyelim hep birlikte. Bay Deli Gönül.

Sevgili dostlar, müzik ve güzel duygularla başladığımız bu güzel sabahta sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan sizleri hangi konular bekliyor, hangi isimler mikrofonumuza konuk oluyor, gelin birlikte öğrenelim. Sevgili dinleyiciler, bugün 22 Temmuz Dünya Beyin Günü. Beynimiz yaşamımız boyunca en değerli hazinelerimizden biri. Onu korumak da en az beden sağlığımız kadar önemli. Beyin sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Unutkanlık ne zaman normal kabul edilir? Hafızamızı güçlü tutmak için günlük hayatımızda hangi alışkanlıkları kazanmalıyız? Bu soruları ve daha fazlasını Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevi'ye yönelttik. Değerli dinleyiciler, sağlık insanın sahip olduğu en büyük zenginlik. Ancak bazı insanlar hayatlarına doğuştan gelen zorlu sağlık mücadeleleriyle devam ediyor. Birazdan Diyarbakır'da yaşayan ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Kaçmaz'ın yaşam öyküsüne kulak vereceğiz. Azmi, umudu ve hayata tutunuşunu kendisinden dinleyeceğiz. Sohbetimiz birazdan kaldığı yerden devam edecek. Ama önce kısa bir mola için sözümüzü ye verelim. Şimdi Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme türküsünü Zara'dan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, vücudumuzdaki her organ önemli. Ama hiç şüphesiz beynimizin yeri bambaşka. Düşünmemizi, öğrenmemizi, hatırlamamızı ve hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi sağlayan beynimizin kıymetini çoğu zaman ancak sorun yaşadığımızda fark ediyoruz. Son yıllarda unutkanlık şikayetleri de her geçen gün daha sık dile getiriliyor. İsimleri hatırlayamamak, bir eşyayı nereye koyduğunu unutmak ya da bir odaya neden girdiğini çıkaramamak. Acaba bunlar günlük hayatın olağan bir parçası mı, yoksa üzerinde durulması gereken bir durum mu? 22 Temmuz Dünya Beyin Günü vesilesiyle beynimizi nasıl koruyabileceğimizi, unutkanlığın nedenlerini, hafızamızı canlı tutmanın yollarını ve günlük alışkanlıklarımızın beyin sağlığına etkisini konuğumuza sorduk. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik'le yaptığımız röportajımızı hep birlikte dinliyoruz. Stüdyomuzda bizlerle birlikte Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik var. Sayın Çevik, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Efendim, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında toplum olarak en çok hangi konuda farkındalık kazanmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu soruyla başlayalım.
1: Öncelikle nöroloji ile ilgili olan bilinen birçok yanlış bilgi var hastalıklarla ilgili olarak. Evet. Bu konuda farkındalığımızın artması gerekiyor. Özellikle örneğin migrenle ilgili olarak mesela hastaların sadece ağrı kesici alması veya felç geçiren hastaların kol bacağında olan bir güçsüzlük sonrası hastaneye geç gelmesi. Çünkü biz şu an için zaman beyindir diyoruz ve epilepsi hastalarının ilaçlarını eksik yanlış kullanmaları, doktor önerisi olmadan ilaçlarını bırakması gibi veya tıp dışı bazı bitkisel ilaçları doktor kontrolünde olmadan kullanmaları, bunlar hepsi sorun. Öncelikle bu yanlış bilinen noktaların düzeltilmesi gerekiyor.
0: Evet. Peki efendim, beynimizi uzun yıllar genç ve sağlıklı tutmak için günlük hayatımızda en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Tabii ki birinci en önemli konu uyku. Günlük 7-9 saat kadar bir uyku gerekiyor. Çünkü uyku esnasında bilgilerin konsolidasyonu gerçekleşiyor beyinde ve beynin bizim limfatik sistem dediğimiz beyindeki temizleme ağları, sistemleri çalışmış oluyor. Bu yüzden 7-9 saatlik uyku çok önemli. Onun dışında egzersiz çok önemli. Egzersiz de özellikle işte 10 bin adımı bulmak, hem direnç egzersizleri, yani ağırlık kaldırma şeklinde egzersizler, hem de yürüyüş şeklinde egzersizlerin yapılması çok önemli. Ve yine beyin sağlığı için beslenme çok önemli. Uygun ve yeterli beslenmek gerekiyor. Ancak nörolojik hastalıkların kendine özgü özellikleri var. Örneğin biz birçok hastada kilo almayın, obez olmayın diyoruz ama örneğin bir amyotrofik lateral skleroz gibi motor nöron hastalıklarında kilo al diyoruz.
0: Çok ilginç.
1: Hastadan hastaya değişiyor bunlar. Evet. O yüzden doktor kontrolünde bunların devam etmesi gerekiyor.
0: Peki su tüketimi hafızamızı ne ölçüde etkiliyor?
1: Öncelikle beynin zaten %75'i su. Bu anlamda beynin kanlanmasını artırabilme adına yeterli miktarda su almak gerekiyor. Yani biz buna da genelde 70 kilo bir insan için ortalama 2 litre günlük su alması gerekiyor. Ama bunu hasta yakınlarının, hastaların takip etmesi için kabaca böyle bir şey diyoruz. Yani yeterli su aldığınızın ispatı idrar renginizin açık olmasıdır.
0: Evet, çok önemli. Peki efendim, teknoloji hayatımızın her evresinde, cep telefonu, tablet, bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmak dikkatimizi ve hafızamızı olumsuz etkiliyor mu? Bu anlamda görüşleriniz nedir?
1: Şimdi aslında birçok insan çoğu zaman unutkan olduğundan şikayetçi oluyor. Ancak çoğu zaman unutkanlıkla dikkat bozukluğu karıştırılıyor. Şimdi teknolojik cihazlarla ilgili olarak da yoğun teknolojik cihaz kullanmak ve buradaki verilere sürekli bir uyarılara maruz kalmak bir dikkat bozukluğuna yol açıyor. Buna bağlı olarak o dikkat bozukluğundan mütevellit hafıza bozuklukları, çeşitli konuları unutma gündeme gelebiliyor.
0: Evet.
1: Yani ve onun dışında özellikle bu teknolojik cihazların uykusuzluğa yol açması ve teknolojik cihazlar ekran ışığının vurmasına bağlı olarak özellikle

0: Özellikle bazı epilepsi türlerinde ışığa duyarlılıkla çeşitli epileptik nöbetleri de tetiklenebiliyor.
1: Peki efendim, isimleri unutmak veya bir odaya neden girdiğini hatırlayamamak, ki çoğu zaman yaşıyoruz bunu. Günlük hayatın normal bir parçası mı, yoksa ciddi bir durum mu?
0: Öncelikle unutkanlık şu noktayla birlikte olduğu zaman bizim için çok değerlidir. Günlük yaşam aktivitelerini bozan unutkanlıklara biz demans diyoruz.
1: Evet.
0: Yani günlük yaşam aktivitelerini bozmayan unutkanlıklar daha çok dikkat bozukluğudur.
1: Evet.
0: Yani kişinin o sırada dikkatini önemli bir kişiyle tanışıyor ama o sırada dikkatini veremediği için veya aklında başka sorunlar olduğu için ismini tekrar soruyor. Bu unutkanlık dikkat bozukluğudur aslında.
1: Evet. Peki hafızayla ilgili bir sorun olduğunu, günlük rutinlerde bir aksama olduğunu söylediniz. Nasıl bir aksama mesela? Örneklendirelim mi?
0: Şöyle, günlük yaşam aktivitelerinin bozukluğundan kastımız örneğin kişinin aynı soruyu mükerrer sorması. Soruyu tekrar tekrar sorması. Veyahut nesnelerin adını adlandırma noktasında sürekli şeyi verir misin, şey nerede, ama o sırada kalemi verir misin veya bardağı verir misin diyemiyor. Yani adlandırmayla ilgili bozukluk oluyor ve diğer önemli bir nokta ise görsel mekansal yetilerde bozukluk. Yani beynin GPS sisteminin, yani yer yön bulma harita sisteminin bozulması. Mesela evin içinde farklı bir odaya gitme veya dışarı çıktığı zaman eve dönmekte zorluk, gireceği yeri bulmakta zorluk gibi durumlar da gelişirse demek ki kişi zaten günlük yaşam aktivitelerine etki eden bir unutkanlık gelişmiştir.
1: Evet. Peki efendim, kitap okumak, bulmaca çözmek dışında beynimizi canlı tutacak ne gibi pratik egzersizler önerirsiniz bir uzman olarak?
0: Yani tabii çeşitli zihinsel aktiviteler, işte satranç gibi, işte matematik problemlerini çözmek gibi. Bunlar elbette zihnin daha aktif olmasını sağlayacaktır. Ancak şunu unutmamak lazım, bir demans hastası veya bir Alzheimer hastasının tedavisinde bunlar tek başına yeterli değildir.
1: Evet.
0: Çok önemli. Ama bunlar katkı sağlayacak unsurlardır. Hastanın daha iyi olmasını istiyorsak, yapmamız gereken konu veya unutkan olmak istemiyorsak ileride, tansiyon, şeker takibi özellikle çok önemli. Kolesterol seviyeleri, özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL seviyeleri çok önemli. Sigara, özellikle bunun tüketilmemesi çok önemli. Uyku, egzersiz, uygun ve yeterli beslenme ve son çıkan yayınlarda bunun üzerinde özellikle duruluyor. Yaşlılarda işitme kaybı Alzheimer riskini 2 kat artırıyor. Bu anlamda işitme cihazı gerekliyse bunu ilgili uzmanlardan temin edilmesi gerekiyor ve görme kayıpları varsa da yine bunun için de gerekli müdahalelerin yapılması demans olmamızı engelleme yönü önemli adımlardır.
1: Evet. Peki demans yakınları, özellikle Alzheimer hastalarının yakınları genellikle bazen şu tavrı sergileyebiliyorlar. Normaldir. Her davranışın normal olması karşılanması sizce doğru bir yaklaşım?
0: Yani şöyle, Alzheimer hastalığında dediğiniz gibi çeşitli davranış bozuklukları olabilir. Bunların hani normal mi anormal mi olduğu konusunda özellikle psikiyatri bölümünden destek alınması gerekiyor.
1: Evet, önemli bir uzmana başvurulması gerektiği hususunun altını çiziyorsunuz. Evet, yaz tatilindeyiz. Çocukların ve gençlerin beyin gelişimini desteklemek için ailelere özellikle neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler?
0: Özellikle çocuklar için ekran süresinin kısaltılması çok önemli. Demin de söylemiştim, 7-9 saat kadar bir uykunun olması çok önemli. Uyumak çok önemli. Egzersiz çok önemli. Ve uygun ve yeterli beslenmek. Ve aynı zamanda çocukların egzersizle, sporla iştigal etmesi ve çeşitli zihinsel egzersizler içinde olmaları, işte bulmaca çözmeleri, satranç gibi hobiler edinmeleri onların zihinsel sağlığına fayda sağlayacaktır.
1: Evet. Biz yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Unutkanlığı azaltmak, beyin sağlığımızı korumak için kolayca uygulanabilecek, günlük rutinlerimizin içerisine alabileceğimiz, biraz önce saydığınız uyku düzenini, özellikle egzersize ve beslenmeye dikkat etmenin dışında neler önerirsiniz?
0: Özellikle kronik bir hastalığı varsa kişinin bu kronik hastalığının yönetimine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani hipertansiyon, diyabet ve kan kolesterol yüksekliği gibi durumlarla özellikle mücadele edilmesi gerekiyor. Yani ilgili hekimlerden destek alınması gerekiyor. Ama onun dışında tabii ki uygun ve yeterli beslenme, demin de söylemiştim, yeterli uyku ve egzersiz en önemli parametreler.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, Dünya Beyin Günü vesilesiyle her yaşta beyin sağlığımızı korumanın ve hafızamızı güçlendirmenin yollarını konuştuk. Dijital yorgunluktan günlük

0: unutkanlıkları, uyku düzeninden beyin egzersizlerine kadar çok hayati bilgileri bizlerle paylaştı. Yayınımıza katıldı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz hem size hem hastalarımıza.
1: Ben teşekkür ederim.

faydalı bilgilerle dolu söyleşimizin ardından şimdi sözü yeniden müziğe bırakıyoruz. Belkıs Akkale'nin yorumuyla sevilen türkü Nar Ağacı Narsız Olur Mu sizlerle.

0: gücü umudunu kaybetmemesi oluyor. Şimdi sizleri azmiyle ve yaşama bağlılığıyla örnek olan bir hayat hikayesiyle buluşturacağız. Diyarbakır'da yaşayan ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Kaçmaz, hastalığına çare ararken umudundan hiç vazgeçmedi. Dünyadaki tedavi yöntemlerini yakından takip edebilmek için kendi çabasıyla İngilizce öğrendi. Bugün de farklı ülkelerdeki bilimsel gelişmeleri ve yeni tedavi çalışmalarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi ve umut dolu hikayesini Mehmet Kaçmaz'ın kendi anlatımıyla dinleyelim. Mehmet Kaçmaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, öncelikle biz sizi biraz tanıtalım dinleyicilerimize. Kimdir Mehmet Kaçmaz ve kelebek hastalığıyla mücadelenin ilk günlerini, bu sürecin günlük hayatına etkilerini anlatmasını rica edelim.
1: Tabii ki, memnuniyetle. Ben Mehmet, 30 yaşındayım. Diyarbakır Çermik ilçesi Güney köyünde oturmaktayım. Hastalığım yüzünden hiç okula gidemedim. Hastalığımın adı, doktorlarımız, epidermolysis bullosa deniliyor. Halk arasında biz buna kelebek hastalığı diyoruz. Çünkü cilt çok hassas. Kendiliğinden yaralar oluşuyor. Eller deforme oluyor. Bildiğiniz gibi yumruk formuna dönüşüyor. Parmaklarımızı kaybediyoruz. Hastalık o kadar hassas ki en ufak bir temasta cilt hemen soyuluyor. Enfeksiyon, yara oluyor. Yani bildiğiniz düzenli bandajlarla yaşıyoruz. Hastalığım çok hassastı. Biliyorsunuz eskiden köy ortamında öğrenciler teneffüslerde çok gürültülü ve birbirine çarparak yürüdü. Ailem korktu. Okula gidemedim. Onlar da, ya daha doğrusu yani çekindiler, izin vermediler. Ben de herhalde çok üstelemedim, gitmedim. Kendi başıma o zamanlar TRT vardı, diğer müzik kanalları vardı. Türkçeyi öğrendim. Sonra kardeşim, bir küçük kardeşim okula gitmeye başladı. Bana harfleri öğretti. Öyle okuma yazma. Okuma yazmayı da öğrendim. Hayatım evde geçiyordu 2017'ye kadar. Ondan sonra hastalığımızın en azından bir ameliyat imkanı oldu. Ve ülkemizdeki doktorlar yapabiliyor. Yani yapabilenler var dünyada ama bu hastalık yüzünden kapanan elleri en iyi bizim doktorlarımız açıyor.
0: Evet.
1: Öyle işte ellerim ameliyat imkanı olduk. Dicle Üniversitesi'nde ameliyat, ilk ameliyatımı başarılı şekilde oldum.
0: Hangi yıldı?
1: Galiba 27 Ocak 2017 idi. İlk ameliyatım olduğumda bayağı sancılı bir süreçti. Evet. Ama çok şükür şu an en azından ihtiyaçlarımı giderebilecek kadar eller açık.
0: Evet. Peki hastalığınızın tedavisi için araştırmalar da yaptınız aynı zamanda. Yerli kaynakların yanı sıra dünya genelindeki gelişmeleri de inceleme ihtiyacı hissettiniz. Sizi bu sınırları aşmaya ve küresel tıp dünyasını araştırmaya iten kırılma noktası neydi? Biraz önce söylediğiniz husus çok önemli. Bizim doktorlarımız tek yapabiliyor bununla ilgili ameliyatları ama siz sınırları aştınız. Neden?
1: Evet, ya şöyle, herkesin bir kapasitesi var. Ameliyat konusunda iyiyiz ama bunun tedavileri başka dünyada da olmazdı diye düşündüm.
0: Evet.
1: Maalesef tedavisi yok. Ama o zamanlar şöyle, kendim gibi hastaların olduğunu biliyordum. Ama hiç karşılaşmamıştım.
0: Evet.
1: O yüzden dünyada tekim ben diyorum. Öyle bir hastalık. Ve bu hastalık içinde olan biri, maalesef iki yakın arkadaşımı da kaybettim bu hastalıktan, tanıştım. Aynı hislerdeymişiz. Bu hastanın iyileşebileceğine dair bir inancımız yok. Yani öyle bir hastalık. Çok zor bir hastalık. Dedim yani ben azından bir araştırayım. Ne yapabilirim? 20-25 gün falan hastanede yatmıştım ilk ameliyat sürecimde. Dedim ki ya benim gibi insanlar olmalı, nasıl araştırayım? İşte dedim İngilizce öğrendim. Çok zor oldu tabii, hani Türkçemi tamam güzel öğrendim okula gitmeden. Ama işin teknik yönü, gramerdi, zamirdi, sıfatdi. Ben bunları da Türkçe'de bile bilmiyordum. İngilizce öğrenmeye çalışıyordum. Ama işte azim vardı o zaman, yani hevesim çoktu. Şu an bir iki yıl biraz tembelliğim çok, çok üzerine düşmüyorum. Baya baya çalıştım iki yıl boyunca. Sonrasında geliştirmeye başladım konuşarak. Ve kendim gibi Amerika'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Almanya'dan bir sürü kişiyle tanıştım. Amerika'da arada konuştuğum arkadaşlarım var. Bir tedavi olunca haber veriyorlar. Şu an bir galiba bu yapay zeka falan da çıktı. Bazı ilaçların hızlı üretimi başladı. Ve bunun hepsini bu dil öğrenme sayesinde başardım. Kendim gibi hastalarla iletişime geçerek. Şu an bir deneysel ve piyasaya çıkmış ilaçlar da var. Bakalım. İnşallah bize de yetişir. İnşallah. Önümüzdeki zamanda.
0: Orta seviyede İngilizce konuşabiliyorsunuz.
1: Evet. B2 plus, bir tık üstü. Bazen biraz daha iyi de olabiliyor.
0: Günlük rutininiz nasıl ilerliyor peki?
1: Şöyle,

0: İngilizceye yoğunlaşıyor musunuz peki düzenli olarak?
1: Şöyle ki diyelim ki günüm köyde oturuyorum. Saat 9-10 gibi kalkıyorum. Biraz tabii zorlu oluyor. Kalktığımda kız kardeşim şu an mezun oldu da eczacılıktan. O bana yardımcı oluyor. Diğer kardeşim çalışıyor. Pansumana başlıyoruz. Ben tek olduğumda bu ellerle biraz zor oluyor maalesef. 2 saat sürüyor. Onlar olunca yarım saatte hallediyoruz. Sargılar yeni her gün. Bu rutin her gün devam ediyor. Sonra kahvaltıydı, şeydi. Günlük kahvaltı ederken işte felsefe, teknoloji, bilim videolarıyla izliyorum. Öyle vakit geçiriyorum. Çünkü problem sadece vücut geri değil. Ağzımız, boğazımız da sıkıntı. Her bir öğün yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Çiğnemek, yutmak problem. Bu sürede zamanım olduğu için bu tür içerikleri de tüketiyorum. Sonra kitap okuyamıyorum 2 yıldır psikolojik bilmiyorum bir şeyle. Ama yine başladım bu aralar bakalım. Öyle günümü öyle geçiriyorum. İngilizce
0: Doğruluk
1: pratik
0: gölgesiniz
1: yapıyorum.
0: anladığım kadarıyla.
1: Evet, yani köydeyim.
0: Peki zor bir hastalığınız var. Yemek yemek 1,5 saatinizi alıyor. Hareket etmek ve aktiviteler yapmak da zor oluyordur herhalde.
1: Evet.
0: Genellikle desteğe ihtiyacınız var. Bu anlamda da ailenizin desteği gerçekten çok kıymetli. En çok yanınızda olan, her zaman size destek olan ve her daim sizi motive eden biri var mı peki?
1: Ya şöyle ki annem hep mesela benleydi. Şu an kardeşlerim biraz sağ olsunlar devraldılar. Annem biraz yaş da geçti. Artık
0: Tabii.
1: yetişemiyor her şeye.
0: Kaç kardeşsiniz Mehmet Bey?
1: Beş kardeşiz. Ben ikinciyim. Tek hasta olan benim. Dediğim gibi ben
0: Genetik
1: önemli...
0: bir faktörü var mı bu
1: Bu
0: hastalığın?
1: zaten akraba evliliği maalesef tetikliyor. Genetik maalesef. Yani ben tanıştığım hastaların %98'i akraba evliliği. O yüzden şu an zaten Sağlık Bakanlığı test de yapıyor evlilik öncesi. Buna dikkat edelim. Her zaman kendi akrabalarıma da öneriyorum. Dediğim gibi maalesef akraba evliliği tetikliyor genetik bir rahatsızlık.
0: Evet. Peki biraz önce araştırmalar yapılıyor, yeni ilaçlar çıktı, bize de gelir inşallah dediniz. Yeni tedavi yöntemleri ve takip ettiğiniz ve çok işe yarayan, bilimsel olarak işe yarayan ilaçlarla ilgili son dönemlerde edindiğiniz bilgiler neler?
1: Şöyle ki bu hastalığın da dalları var. İşte dystrophic, junctional, simplex diye geçiyor. Şöyle diyelim ki bir ağacın dalları gibi ağır olan, hafif olan, simplex
0: Derece.
1: basit,
0: Evet.
1: daha az ya da normal elleri sizin elleriniz gibi formu bozulmamış tırnaklar var. Mesela bende tırnak yok gördüğünüz gibi. Benimki orta halde. Benimki ben orta bile bu kadar zorsa ağrı düşünemiyorum.
0: Tabii
1: Ki
0: ki.
1: ağır olanlar maalesef çok fazla yaşayamıyor.
0: Çok ağrılarınız oluyor mu sizin de peki?
1: Ya şöyle söyleyeyim samimi şekilde çok aşırı bir ağrı değil ayaklarda baloncuk kan toplayan baloncuklar oluyor o çok ağrıyor. Diğer yerde de çok ağrı yok ama hep bir huzursuz bir batma bir hassaslık var. Tabi uzun mesafeleri yürüyemiyorum. Eskiden daha yürüyebiliyordum. Bu hassaslık bizi yoruyor. Dediğim gibi ağız boğaz. Yani bir umudum şey doktorlarımız bu ameliyat işini bu arada boğazımızı da hep daralıyor. Yani yılda bazıları 3-4 defa balon dilatasyon yöntemiyle İbrahim hocamız var. Yıllarca Diyarbakır'da görev yaptı şu an Kütahya'da. O iyi yapabiliyor da Kütahya'ya gidiyoruz bazen. Mesela bazı alanlarda çok iyiyiz. Umarım bu ilaç geliştirmede de bilim insanlarımız onlar yine öncülük eder. Bu ameliyatı bizimkiler yapıyor. Umarım ilacı da bizimkiler geliştirebilir. Sonuçta bu yapay zeka süreci hızlandırıyor. Bakalım. Umarım inşallah bir tedavisi bulunur.
0: İnşallah.
1: Çünkü çok zor.
0: Mutlaka. Çeken bilir.
1: Evet, şeker bilir.
0: Peki yabancı dilde yaptığınız araştırmalar sırasında dünyanın farklı yerlerinden hekimlerle de iletişime geçtiniz mi? Hastalarla iletişime geçtiğinizi ve
1: Evet.
0: sürekli diyalog halinde olduğunuz Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun bazı arkadaşlarınız olduğunu ortak bir noktada buluşuyorsunuz çünkü. Var mı peki hekim olarak var mı?
1: Evet, yıllar önce 4 yıl önceydi İngilizce serüvenim ilk başladığında birazcık öğrenince direkt giriştim. Bir tedavi yapan doktor vardı Alman Tobias Hirsch diye. Bir İtalyan üniversitesiyle bir deneysel bir tedavi yapıyorlardı. Suriyeli bir Hasan vardı çocuk. Bunun üzerinde denemeler yapmışlar. Tabii bu muhtemelen çok riskli bir şey. Yani sağlam dediği o hastalıklı hücreden mi adındırıyorlar nasıl yapıyorlarsa tekrar yaraların üzerine salıyorlar. %90'da başarılı sağlanıyor ama bu sürekli denenemeyecek bir şey.
0: Evet.
1: O zamandan beri ona da ulaştım bu zamanlar. Dedi işte biz bunu bir kere yapabildik çok stresli bir işti. Maalesef herkese de işe yaramıyor dedi. O yüzden dedi şu an deneysel aşamada bıraktık. onlara ulaştım. Küba'dan, Amerika'dan, ama sonra bizim doktorlardan ulaştıklarım var. Güncel olarak takip ediyorlar zaten onları.
0: Sürekli internet üzerinden araştırma yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet, yani dürüst olmak gerekirse son 2 yıldır pek de bir şeyim yoktu. Bu yapay zeka çıkınca artık bilim hızlandı. Tabii. Kendileri bize ulaşıyor, galiba tedaviler çıkıyor. Onları takip ediyorum. Dediğim gibi içinde yaşayan kişi bunun iyileşeceğine inanmıyor. Hani öyle bir his, o hissi tarif edemeyiz yani.
0: Ne oluşturuyor o hissi peki? Yaşadığınız sıkıntılar mı? Yoksa ya, bu hastalıkla ilgili bilgileriniz mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, hani abartılı bir ifadem olur. Deseler ki hani yarın ay ikiye yaralı inanırım ama bu hastalık iyileşecek. Yani inanamıyorum, o kadar zor. Yani bu kadar diyecekler, bu kadar da abartılmaz ama içinde yaşayan bile onu kelimelere dökemez. Hani canlandıramaz. O kadar bildiğimiz sanki o ince küçücük hücreler, gözle görülmeyen hücrelerin tek tek değiştirilmesi lazım. Bu da herhalde şu an tıpta mümkün değildir. Yani umarım inşallah ileride bir şeyler olur.
0: Ama yaşama dört elle sarılıyorsunuz. Mücadeleniz evet. Bitmiyor. Biraz önce öğrendim. Aynı zamanda başkalarının hayatına da bir ışık oluyorsunuz. İngilizce öğretiyormuşsunuz.
1: Doğru. Evet evet, sağ olsun, bu İngilizce pratik videoları yapıyorduk arada. O da çok, yine tembelliğimden dolayı 2 yıldır çok video yüklemedim
0: bence
1: ama.
0: Hiç kendinize haksızlık etmeyin. Evet. Tembellik demek evet. Doğru değil bence.
1: Evet, bir motivasyon kaybıdır belki şimdilik. Hı-hı. O da olabilir.
0: Hem öğretiyorsunuz hem öğreniyorsunuz aynı zamanda.
1: Evet evet, pratik kesinlikle. Kuzenlerime diyorum, bakın yani bu da önemli işte, bir dil biliyorsan. Bu sayede çok insanla tanıştım. Onları da öneriyorum sık sık.
0: Peki siz... Gerçekten de çeken bilir. Yani şurada nutkum tutuldu derler ya, gerçekten nutkum tutuldu. İnsanoğlu çok şikayet eder. Her şeyden şikayet eder. Sıcaktan, soğuktan, en basitinden şikayet eder ama siz onca zorla, onca ağrıya, onca olumsuzluğa rağmen motivasyonunuzu bir şekilde sağlıyorsunuz ve mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Sizin durumunuzda olan hastaları buradan ne söylemek istersiniz? Yani o inanmıyoruz dediniz ya, önce o inancı oturtmak gerekmez mi? Ne dersiniz?
1: Ya şöyle, belki de inanmak zorunda da değiliz ya da onu beklemek zorunda da değiliz.
0: Değiliz değil mi? Ha,
1: mevcut şartlar içerisinde konforumuzu biraz daha iyi hale getirip neyden tat alabiliyorsak, neye sahipsek ondan keyif almaya çalışacağız. Ömür bir şekilde geçiyor. Ben mesela 30 yaşındayım. İnan 29 ve 30 yaş aradan ben diyorum ki yani bu zamana kadar ki olgunluğum %40'ı sadece bu bir yaşta gerçekleşti. Hayat bakış açım değişti. Bir şekilde geçiyor. Bundan sonrası da öyle gelip geçecek. Dünya bu kadar zaten. Mesela şeyler beni motive ediyor. Dünyanın gelişimi, teknoloji olsun, insanlık olsun. Evet, savaş var. Ölümler var. Her zaman da olmuştu ve yine de olacak. Biz her zaman hazırlıklı olacağız. Ve boş zamanımızda da hayatın güzel yanlarına değineceğiz. Ben ne yapıyorum? Köydeyim. Kedilerim var. Yenicicilerim var. Annem ineklere bakıyor. Oraya bakıyorum, motive oluyorum. İnsanlar geliyor. Sakin bir köyümüz var. Kuzenlerimi seviyorum, sağ olsunlar. Yani herkes iyiydi bana. Hani bazen diyorlar işte zorbalık şu arttı. Ben tam tersine küçükken eğitim düzeyi bu kadar gelişmemiş olmasına rağmen hep fayda gördüm insanlardan. Yani hep insanlar iyi yönüne bakalım. Yani farkındaysan sosyal medyada hep negatiflik pompalanıyor. İnsanoğlu nankördür. Şunu yaptık, şeyi gördük. Halbuki orada bir kişi gördünüz. Ben hep iyilik gördüm. Yani kötülük görmedim gerçekten. Hani belki fayda görmesiniz en fazla ama kötülük her yerde değil. Pozitifliğe odaklanalım. Ben hala hayattaysam demek ki bana yardımcı olan iyi insanlar sayesindedir. Annem İlaç yoktu mesela, ilk doğduğum 1-2 yıl düşünün. Her gece banyo yapıyordu sıcak suyla. O yaralar dezenfekte oluyordu. Ne oldu? Bugünlere vardık çok şükür. Dediğim gibi son 1 yıldır bayağı bakış açım çok değişti.
0: Evet.
1: İyiyiz yani çok şükür.
0: Ne kadar güzel. Peki var mı bir hedef? Ne olmak ister? Gelecekte ne olmasını ister Mehmet Kaçmaz?
1: Gelecekte ne olmak isterim? Kesinlikle daha huzurlu, sakin bir yaşam diliyorum herkes için. Yani her zaman bir karşımızdakinin de düşünceli olabileceğini unutmayalım. Ben ne isterim? Kendim için çok bir şey istemeyi bıraktım. Ben de böyle gitse de iyi ya. Zaten yavaş yavaş gelişiyor hayat. Bir şeyler önünüze seriyor. Çok da bir şey değiştiremeyiz. Şuna eminim. Önünüze bir tane hedef koyun. Onun için yavaş yavaş çabalayın. Zaten kervan yolda düzülür mantığıyla. Herkes bir o kervana katılacak hayatınızda. İşleriniz yoluna gidecek. Çalışmanızı yaparsanız onu başarılı sağlayacaksınız. Dil öğreniyorsanız çalışınca oluyor. Sınavlar biraz

0: Geleceli. Her zaman değişiyor zorluğu ama dil öyle değil yani, çalışınca oluyor. Dedim hayat gayesi budur. Bu yolda gidebildiğimiz kadar gideceğiz.
1: Her nefes alışımız bir bayram belki de. Her günümüz bir bayram aslında, değil mi? Hayat
0: Kesinlikle. Her güne uyandığımızda, bir güneşin pencereden vurduğunu gördüğümüzde, bunlar da benim için pozitiflik artık. Negatif yönden bakmıyorum.
1: efendim, Diyarbakır'dan yükselen ama gerçekten de sınırları aşan muazzam bir azim öyküsüne tanıklık ettik sizin de sayenizde.
0: Estağfurullah.
1: Biz gerçekten sizlere sağlıklı bir hayat diliyoruz. Bunun
0: Çok teşekkür
1: çaresinin
0: ediyorum.
1: en kısa sürede bulunmasını diliyoruz. Geldiğiniz için, bizimle bu yaşam öyküsünü paylaştığınız için, samimiyetiniz için ve tutkuyla hala mücadele etmekten asla vazgeçmediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: İlham
0: teşekkür
1: veren
0: ediyorum
1: bir
0: beni davet
1: hikayeniz
0: ettiğiniz
1: var.
0: için.
1: Yeni bir konu başlığında, yeni bir başarıda tekrar görüşmeyi diliyoruz efendim.
0: Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun beni
1: Sağ
0: davet
1: olun.
0: ettiğiniz için.

Değerli dinleyiciler, bu sabahta sevilen Ezgiler ve birbirinden değerli konuklarımızla sizlere eşlik ettik. Programımızın sonuna yaklaşırken sözü bir kez daha müziğe bırakıyoruz. Orhan Hakalmaz seslendiriyor, Dağlar Başı Olaydım.

yeni bir sabahı daha birlikte karşıladık. Bizimle olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize ve yolculuklarınıza sesimizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere veda ediyoruz. TRT Radyo 1'de yayın akışı ise hız kesmeden sürecek. Birazdan ana haber bülteni, hemen ardından da gündem programı mikrofon başında olacak. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını sizin için Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, yeni bir günde yeni konular ve birbirinden güzel eserlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Şanlıca gazoz.
6: Televizyon deyince vatan.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi Anadolu Sigorta.

0: Ana Haber Bülteni.
1: 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefine artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 hac organizasyonu için heyecan durukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi dedi. İran'ın Kazma Dağ bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. Müzakereye hazır olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi. Karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu. İran basını Tebriz güneyinde askeri bir bölgeyle Sirik, Buşehr, Mahşehr ve Behan, Çabahar kentlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık Kuveyt'te ABD radarlarını vurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Erbil Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet sitelerine ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Düzenleme ile sinema ve turizm sektörü de desteklenecek. Yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Medya hizmet sağlayıcıları ve internet platformlarının yıllık net satışlarından %2'lik pay alınarak sinema desteklerine aktarılacak. Böylece dijital platform gelirleri yeni sinema içeriklerinin üretiminde kullanılacak. Sinema sektörü içinde dengeli ve sürdürülebilir bir katkı mekanizması hayata geçecek. Teklifle uluslararası okulların mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydetmesine ağır ceza öngörülüyor. Bu durumdakilere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası ve doğrudan ruhsat iptali yaptırımı uygulanabilecek. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partilerin turuna çıktı. Kurtulmuş ilk görüşmesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin meclisteki makamında buluştu. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katıldı. Yeni Yol Partisi ile bir araya gelen Kurtulmuş, sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Görüşme

Görüşmelerin ardından açıklama yapılmadı. Kurtulmuş bugün saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek görüşmelerine devam edecek. Ayrıca İYİ Parti grubuyla da bir araya gelecek. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detaylarının görüşüldüğü belirtiliyor. Kurtulmuş'un bugünkü görüşmelerinin ardından değerlendirme yapması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. TUSAŞ Motor Sanayi'ne ait fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan da destek verildi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz bölgede incelemelerde bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün olayla ilgili yaptığı açıklamada can kaybının bulunmadığını, yangının ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Allah göz bebeği müesseselerimizi ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızı her türlü felaketten korusun dedi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'dan kullanılacak F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi satış engeline takılmadan tamamlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kaan'da kullanılacak 80 adet F-110 motorlarının ihracat lisansının 9 Temmuz'da alındığını duyurdu. İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiroğlu, Kaan'ın seri üretiminin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını söyledi. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Yılın 5. faiz kararı için Gözler Merkez Bankası'nda Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanıyor. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. 2027 Hac Organizasyonu için heyecan dorukta kura çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte 1.878.046 kişi hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan, Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar E-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine E-Devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veh Selman El Haseni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu en sosyal hesabından Iraklı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunun mümkün kılacak projeleri ele aldık dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği

alanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Uraloğlu paylaşımını Türkiye hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN Dışişleri Bakanlığı toplantısında Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konu ulaştık dedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasi sonuç verdi. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başlıyor. Suudi Arabistan taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayoluyla taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında beklenen adım geldi. Riyad karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için görüşmeler devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 Hac Organizasyonu için heyecan dorukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibine 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Tarişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da El Sadd'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasında gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. FIFA 2026 Altın Top, Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Yarın 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

0: hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde. Bazı yerlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara 32, İstanbul 34, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Mersin 35, İzmir, Muğla, Denizli 38, Antalya ve Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 39, Adana 38, Sivas, Samsun, Van 30, Erzurum 29, Rize 27.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün aracınıza zarar verebilecek alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Zira aracınızın sağlığı güvenli sürüşü etkiler. Tam otomatik şanzıman olan araç kullanıyorsanız, araç hareket halindeyken şanzımanı boş vitese almayın. Durum böyle olunca motorun devri düşecektir ve yağ pompası da motora bağlı olduğu için yağ basıncı da düşecektir. Şanzımana yağ yetiştiren pompa gücünü motora bağlı olan yağ pompasından almaktadır. Motor devri düşünce şanzıman içindeki yağ basıncı da düşecektir. Şanzıman yüksek hızda dönerken motor düşük hızda dönerse şanzıman sağlıklı çalışması için gereken yağı temin edemeyecektir. Düz vites araç kullanan sürücüler yokuşta dururken aracın debriyajını kullanarak otomobili yerinde tutmamalı. Bu uygulama debriyajın hızla aşınmasına ve

0: kısa süre içinde vites değiştirme yeteneğinin yok olmasına neden olacaktır. Sürücüler yokuşta durmak için freni kullanmalıdır. Aracınızı park etmeden önce klimayı kapatmak gerekiyor mu? Klima kompresörü motora bağlıdır ve motor çalışınca çalışır. Eski model araçlarda klima açık kalınca araç bir sonraki çalıştırmada klima kompresörü devrede olduğu için çok fazla enerji kullanmak zorunda kalırdı. Zayıf olan aküler bu durumda biterdi. Ancak modern otomobillerde aracın beyni klimayı motoru çalıştırmadan önce otomatik olarak devre dışı bırakır. Eski model araçlarda ise motoru stop etmeden önce klimayı kapatmanızda fayda var. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkeviks ve İspanya Başbakanı Sanchez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı üzerine süren krizde ABD ve İran yeni hedefler üzerinden birbirlerine karşılık veriyorlar. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Amerika Birleşik Devletleri temasları Hizbullah'ın geleceğini etki edecek. İç politikadaki gelişmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi ve liderlerin mesajlarından ayrıntılar.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyoda.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

saat 7.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi ise size. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri uyandırıp gönderecek manşeti var bugün Hürriyet gazetesinde. F-35'ler derin uykuda. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk iş insanı Ergün Kırlıkovalı Hürriyet'e konuştu. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumunu ve anlaşma halinde nasıl getirileceklerini anlattı. Hemen uçamazlar. Ergün Kırlıkovalı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye ile ABD anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. ABD'de derin uyku denilen bir prosedürle korunuyorlar. Uçaklar korozyona karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş. Hassas sistemleri mühürlenmiş halde. Önce uyandırılmaları gerekiyor. Bu çerçevede tüm yakıt hatları, hidrolik sıvılar ve filtreler yenilenecek. Tazeleme eğitimi, yıllardır bekleyen kauçuk contalar, kuruma ve çatlama riskine karşı tek tek mikroskopik testlerden geçirilecek. F-35'lere hayalet özelliğini veren boyası kontrol edilecek. Nem ve sıcaklığa bağlı deformasyon varsa yenilenecek. Bu süreç 6 ayla 1 yıl sürebilir. Son olarak Türk pilotlara

tazeleme eğitimi verilecek. Süreç sorunsuz ilerlerse F-35'ler Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Yeni partimizi kuruyoruz. Yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında haftalardır tartışılan siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktı meclis grup kürsüsünden. Yeni partimizi kuruyoruz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Tarih herkese bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış, eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir. Korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefine değil de rahat koltuklarına düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. İşte bu sözler Özgür Özel'e ait. Bugün CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyor. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz diyor Sayın Özgür Özel. Terasta korku dolu bekleyiş. Antalya'da 5 katlı binanın teras katındaki yangında mahsur kalan 2 kişi pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Yangından işte böyle kurtuldular diyor Hürriyet gazetesi ve bir de fotoğrafa yer verilmiş. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Organize kötülük. Gülistan soruşturmasında 15 gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. 28 milyon kayıt incelendi. Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada çember giderek daralıyor. Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt incelendi. Yapılan incelemelerde Gülistan Doku adına Tunceli Devlet Hastanesi'nde oluşturulan 31 Aralık 2019'a ait log kayıtlarının kasıtlı olarak tamamen yok edildiği, 8 ve 13 Ocak 2020'de oluşturulan sağlık verilerinin de IP adresi üzerinden kısa süre içinde silindiği tespit edildi. 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ile 5 veri giriş ve kontrol personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli Tunceli, Malatya ve Elazığ'da gözaltına alındı. Bakanlıktan çekirge açıklaması. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediği belirtildi. Taslak ay sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreçte trafik hızlandı. 15 Ağustos'a işaret. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için hazırlıklar hız kazandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un temas trafiği ve Demliler'in İmralı ziyaretinin ardından teklifin Temmuz'un son haftasında meclise sunulması bekleniyor. Yasalaşması için de PKK'nın 1984'te ilk eylemini gerçekleştirdiği günün yıl dönümü 15 Ağustos'a işaret ediliyor. Yine Özgür Özel'in açıklamaları da Milliyet gazetesinde yer alıyor. CHP kuruluş ayarına dönecek diyor Özgür Özel. Bu açıklamalara da yer verilmiş. ABD kaynak sıkıntısında. ABD ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ederken ABD'nin şu aşamadan sonra nasıl bir adım atacağı merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmesi konusunda kaynak yetersizliği nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu iddia edildi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Ahbaptan borç aldım manşeti atılmış bugün akşam gazetesinde. Ahbaptaki büyük yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent usulsüzlüklerini kabul ederken dernek paralarını borç olarak aldığını ileri sürdü. Tutuklandıktan sonra bir açıklama yayımlayan Levent şu itiraflarda bulundu. Dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. Yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarıma borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Battım, çıkamadım. Borsa, kumar oynadım. Buyurun tüm rezaletlerimi itiraf ediyorum.

Bilecek bir tek yanım yok diyor Haluk Levent. Terörsüz Türkiye için yoğun trafik haberi de Akşam gazetesinde yine yer alıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Numan Kurtulmuş'un tokalaştığı bir de fotoğrafa yer verilmiş Akşam gazetesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme zamanı. Özgür Özel CHP grubunda son kez konuştu. CHP'ye veda eden Özel yeni partinin kurulacağını açıkladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi nedeniyle Sanchez'i kutlayan Erdoğan, Filistin konusundaki vicdani duruşun dünya kamuoyunda karşılık bulduğunu söyledi. Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında İspanya'nın şampiyonluğunu kutlayan Filistinlilerin sevincinin Madrid'in vicdani duruşunun yansıması olduğunu ifade etti. Türkiye gazetesine geçiyoruz. 20 şehit veren bakan, Rum zulmünün dinmeyen sızısı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974'te Rumların aile fertlerini kıyımdan geçirdiğini belirterek ocağımızı söndürdüler dedi. Kıbrıs'ta Mehmetçiğin müdahalesiyle duran soykırımın sızısı 52 yıldır dinmiyor. O dönem kundakta bir bebek olan Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski bakan Kudret Özersay, babam, amcam, dayım, eniştem dahil ailemizden 20 kişiyi Larnaka'da EOKA vahşetine kurban verdik. Gözü dönmüş katiller ocağımızı söndürdü ifadelerini kullandı. Her yıl 20 Temmuz'u evlerinde kabusun yıl dönümü olarak idrak ettiklerini belirten Özersay, bu topraklarda Kıbrıs Türk kimliği yaşıyorsa bunu TMT mücahitleri ve Mehmetçiğe borçluyuz diye konuştu. Rum vahşetini gözyaşlarıyla anlatan Nevşehirli Gazi Yalçın Canlı da Türk çocukları başları ve kolları kesilmiş halde çukurlara atılmıştı dedi. Özel okullar YKS'de niye çöktü sorusuna da yanıt aramış Türkiye gazetesi. Üniversite sınavında 13 şampiyon çıktı. Bunlar içinde özel okul öğrencisi olmaması yeni bir tartışma kapısı araladı. Milyonların merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Devlet okulları ipi göğüsledi. Şampiyonlar arasında özel okul öğrencilerinin bulunmaması dikkat çekti. Kabataş Erkek Lisesi'nden 3, Kartal İmam Hatip'ten 2 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Fransızca'da Denizli'den Açık Öğretim Lisesi mezunu Sena İlhan birinci geldi. Mahkemeye taşınan 23. soru iptal edildi. 67 bin aday sıfır çekti. Puanlardaki artışa rağmen sıralamadaki sert düşüşler hayal kırıklığına sebep oldu. AYT performansları birbirine yakın çıktığı için sonucu TYT ve OBP etkiledi. Küsuratlar bile adayları öne geçirdi. Tercihlerin önemine değinen uzmanlar puana değil sıralamaya odaklanın dedi. Okul canisi katliamcılarla yarışa girmiş. Yine Türkiye gazetesinden bir başka haber. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan okul katliamının iddianamesi kabul edildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin dijital verilerinde dünyadaki okul katliamcılarıyla yarışa girdiği, ailesini öldürmeyi ve anaokuluna saldırmayı planladığı korkunç detaylar ortaya çıktı. Cezalar kazaları azalttı, cep yakan trafik cezaları vatandaşın canını kurtardı. Türkiye'de trafik kazalarında ilk 6 aydaki can kaybı geçen yıla göre %15,1 azaldı. Hız ihlali ve kavşaklarda geçiş önceliğe uymamak kaza sebeplerinin de başını çekti. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti savunmada ikinci atılım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak. Ukrayna-Rusya Savaşı milat, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı bu anlamda milat oldu. Silah üretimi birkaç fabrikada yoğunlaştığında savunma altyapısının hassas saldırılarla felç olduğu görüldü.
Ülke geneline yayılan sivil sanayi ve küçük işletmelerin dahil edildiği üretim modeli daha dayanıklı çıktı. Ukrayna küçük atölyelerde yüzlerce drone modeli tasarlayabildi. Savaşta 18 ABD askeri öldü. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran savaşında şimdiye kadar 18 askerin öldüğünü açıkladı. İki ülke arasındaki son çatışmalarda 3. haftasına girdi. ABD ordusu, İran'ın çeşitli şehirlerindeki limanları ve enerji tesislerini, İran'sa bölgedeki Amerikan üslerini vuruyor. CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, üslerde 100 kadar askerin yaralandığını duyurdu. İstila bir karavanla başlıyor. Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria'daki işgal büyüyor. Batı Şeria'daki Yahudi istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. Filistinlerin topraklarını işgal yöntemi ise şu şekilde. Yahudi istilacılar gasp edecekleri yere karavan getiriyor ya da derme çatma bir yapı kuruyor. İsrail ordusu teröristlerin güvenliğini sağlama bahanesiyle 4-5 asker gönderiyor. Filistinliler sürekli saldırılarla göç ettiriliyor. Boşalan alanlara aşama aşama Yahudiler yerleşiyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. Rüşvet bagajıyla yeni partiye manşeti dikkat çekiyor Sabah gazetesinde. Özgür Özel yeni parti kararını Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat, Özer gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. CHP'de Butlan kararıyla görevden alınınca her türlü hukuksuzluğa imza atan ancak provokasyonları sonuçsuz kalan Özel, şaibeli isimlerle yola devam ediyor. Adayların rüşvetle belirlenmesi...

takımında yer alması bekleniyor diyor Sabah gazetesi. Kıyamete kadar beraber olacağız. Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen 30 bin gıda kolisine Başkan Erdoğan'ın dayanışma mesajı içeren mektubu da konuldu. Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Devrimden sonra ülkenizin dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gözü büyük çiftine çifte mutluluk. Adıyaman'da faizsiz evlilik kredisiyle yuva kuran Murat ve Serap Gözü Büyük çifti bir yıl sonra dünyaya gelen ikiz kız çocuklarıyla büyük mutluluk yaşadı. Çiftin aldığı 150 bin liralık kredi ise hibeye dönüştürüldü. Gazze'ye Berlin duvarı. Ateşkese rağmen soykırımı sürdüren katil İsrail, Mısri ailesinin evini bombaladı. Anne ve 4 evladı can verdi. Siyonistlerin Gazze şeridini Berlin duvarı benzeri 23 kilometrelik bir duvarla bölmeye başladığı ortaya çıktı. 6,5 milyonluk zor soruya yanıt, bu haberi de Sabah gazetesinden aktaralım. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Oğuzhan Uğur hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi. Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'a 1 Kasım 2024'te şirket hesabına yatırılan 6,5 milyon liranın kaynağı soruldu. Uğur, parayı ev kredisi ve çalışanların maaşlarını ödemek için bir aile dostundan aldığını söyledi. Ancak kimliğini açıklamadı. Uğur ve 8 şüpheli suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. De fotoğrafı da var Oğuzhan Uğur'un, Haluk Levent'in de bulunduğu Çorlu Karatepe cezaevine gönderildi diyor haberin detaylarında. Sabah gazetesinden bir de spor haberi aktaralım. Fenerbahçe Avrupa macerasına zaferle başladı. İştahlı Kanarya rakibini yuttu 1-0. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Zabrze'yi yendi ve sarı lacivertliler iştahlı bir futbol sergiledi. En büyük artı ön alan baskısıydı. Bartu takımın en iyisiydi. Gol Talisca'nın güzel frikiyle geldi. Rövanş 29 Temmuz'da Polonya'da diyor haberde ve fotoğraf da var. Fenerbahçe'nin iki şutunda top direkten döndü diyor. Ömer Üründül'ün maç yorumu da Sabah gazetesinde yer alıyor. Son olarak Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Kamu yatırıma bir faizle 5,5 harcadı diyor manşet haberinde Nasıl Bir Ekonomi. İlk 6 ayda 1,46 trilyon lirayı bulan faiz giderlerine karşılık 267 milyar liralık yatırım harcaması yapıldı. 13,38 trilyon lira tutarındaki tahakkukta tahsilat oranı %56,8'de kaldı. Dezenflasyon programına maliye politikası katkısının boyutuna ilişkin tartışmalar sürerken kamu harcamalarında en belirgin tasarrufun yatırım kaleminde yapılması dikkat çekti diyor Nasıl Bir Ekonomi. Doğu Akdeniz'de rota rekabeti Türkiye, Karpaz, 4 yol çift yönlü doğalgaz boru hattıyla bölgedeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Orta Doğu'daki savaşın ardından enerji rotaları yeniden şekillenirken Türkiye'de özellikle yakın coğrafyalardaki kaynakların küresel piyasalara ulaştırılmasına yönelik alternatif rota oluşturma çalışmalarına yoğunlaştırıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de pahalı İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Avrupa Birliği girişimine uygun maliyetli ve altyapısı büyük oranda hazır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye doğal gaz hattı anlaşmasıyla yanıt veriyor. Müstahsil makbuzu ibrazı zorunlu olsun. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tarımsal desteklerden yararlanmak için müstahsil makbuzunun ibrazı uygulamasına dönülmesi çağrısında bulundu. Makbuz ibrazının gerçek üreticinin tespitini kolaylaştırdığını belirten Özdemir, mevcut durumun kayıt dışı ürün ticareti riskini artırdığını savundu.
Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından

0: Ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.
10: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
11: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
10: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
11: Geleceğinizi riske atmayın.
12: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saat 8'e 15 dakika geçiyor ve stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle. Sayın Orhan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sabahlar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Günaydın.
1: Çok teşekkür ederiz. ABD-İran gerilimiyle devam edeceğiz yine konuşmaya sevgili dinleyicilerimiz. Günlerdir, haftalardır konuşuyoruz. Aslında baktığımızda 28 Şubat itibariyle ABD-İsrail-İran savaşını konuşuyorduk ama son dönemde İsrail'in geri planda kaldığını, ABD'nin doğrudan İran'a saldırılarının gerçekleştiğini ve İran'ın da yine Körfez ülkelerine, bölge ülkelerine, ABD üslerine saldırılarını, misilleme saldırılarını görüyoruz. 11. gecede devam etti ABD saldırıları, 11. dalga diyebiliriz buna. Ve Donald Trump'ın açıklamaları var. Yeni saldırılarını Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Kazma Dağı'nın önemli bir de yönü aslında nükleer silahların olduğu yönünde, uranyumun olduğu yönünde bilgiler var. İran'la işimiz henüz bitmedi. Şu anda ayrılmıyoruz diyor Donald Trump. İran'ın nükleer operasyonları için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını bildirdi. Şimdi demek ki aklından geçirmenin de ötesinde Kazma Dağı'nda çalışmaları var İran'ın ve bunu tespit etti ABD. Kazma Dağı'na saldıracak. Evet. Bu savaş nereye doğru evriliyor?
2: Yani tabii burada

0: Acaba ateşkes bir şekilde sürecek mi? Buna tam da ateşkes de diyemeyiz. Çünkü yani esasında bir şekilde halen ateşkes mutabakatı geçerli. Ama bu mutabakatın ilerlediği süreçte iniş çıkışlar, ihlaller çok sık yaşanıyor. Burada kastımız acaba ateşkes tamamen bozulup yeni bir şiddet sarmalına, çatışma sürecine girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Yani müzakere süreci, diplomatik kanallar tamamen bitecek mi, kapanacak mı sorusu. Ben halen bütün bu kırılganlığa rağmen müzakerenin arka kapıdan dolaylı görüşmelerin devam edeceği ve bir şekilde iki tarafında hem Amerika'nın hem İran'ın da bir şekilde çatışmayı çok fazla tırmandırmadan bütün o aşırı kırılganlığa ve artan gerginliğe rağmen bir şekilde bunu düşürmek için çaba sarf edecekleri kanaati içerisindeyim.
1: Peki hali hazırda sizce arka kapı diplomasisi şu anda da devam ediyor mu?
0: Kesinlikle, kesinlikle devam ediyordur. Ne Amerikan yönetiminin ne de İran yönetiminin büyük bir savaşa girebilecek, tabii ki Amerika'nın kaynakları gücü var ama buna öncelik mi, istekli mi? Ben o konuda şüpheliyim. Amerika'nın çok farklı öncelikleri var. İran'la girilecek savaşın maliyetlerinin çok yüksek olduğunun farkında. İşte birçok faktörden bahsediyoruz. Amerika'da yaklaşan seçimler, artan ekonomik maliyet, Hürmüz kartının çok etkili bir şekilde kullanılması ve bunun Trump üzerinde yarattığı uluslararası baskı. Ve şimdi İran şunu söylemeye başladı. Babil Mendeb'i de kapatırız. İşte Suudi Arabistan'ı da ablukaya alırız gibi. Yani Babil Mendeb de Hürmüz kadar olmasa da yine enerji geçiş rotası açısından dünya enerji piyasalarında önemli bir rota. Burada kapanırsa, kapatılabilirse Husiler, Yemen'deki Husiler vasıtasıyla bu da daha büyük bir baskı yaratabilir. Şimdi bakıyorsunuz İran daha sansasyonel diyelim eylemlere başvurmaya başladı. Amerikan askerleri hayatını kaybediyor. Ürdün'e yavaş yavaş yayılmaya başladı. Yani daha önce de vurmuştu ama bu kadar geniş çaplı Ürdün hedef alınmıyordu. Ürdün'ün önemi yani çok ciddi Amerikan ve İngiltere varlığına ev sahipliği yapması, diğer taraftan İsrail'in güvenliği açısından çok kritik bir ülke olması. İsrail oraya çok önem veriyor. Dolayısıyla Amerika'da burayı da istikrarsızlaştırırız diyor. Burayı da vururuz diyor. Şimdi bu kartları da İran öne sürüyor ama bu kartları da öne sürerken bence İran niyeti savaşı genişletmek değil. Yani savaşı bir şekilde sonlandırmak esasında niyeti ama tabii ki savaşı sonlandırırken de belli tavizler, kazanımlar elde etmek istiyor. Çünkü İran şöyle düşünüyor. Hem kamuoyu hem de şu anki siyasi elitler, yeni elitler diyelim. Taviz verdikçe Amerika ve İsrail daha fazla üzerimize geliyor. Dolayısıyla dik durmalıyız, tırnak içerisinde kendi ifadeleriyle, düşüncelik yapısıyla dik durmalıyız ve bir aktif caydırıcılık kapsamında karşı tarafa da bedel ödeterek biz daha fazla kazanım elde etmeliyiz, taviz almalıyız şeklinde bir yaklaşım var. Ama burada bir kritik eşik var. Yani İran savaşın başından bu yana hem etik açıdan hem de hukuk açısından, uluslararası hukuk açısından haklı pozisyonda olan bir ülkeydi. Eğer kazanımlarının çok fazla arttırmak açısından ve ateşkes anlaşmasında Amerika'nın fazla taviz verdiğini düşünüp daha fazla taviz vermesi için biraz daha bu saldırıları arttırırsa işte o bahsettiğim kritik eşik aşılabilir. O İran açısından çok ciddi bir risk oluşturuyor. İran'ın o kritik eşiğe biraz dikkat etmesi gerekiyor açıkçası. Ama şu anda ben halen o arka kapı diplomasisinin bir yandan sürdüğü kanaati içerisindeyim. Çünkü yani burada bir savaş ihtimali bence iki taraf açısından da çok büyük bir risk oluşturuyor. Hiçbir taraf bunu sürdürmek istemeyecektir. İsrail'in buradaki pozisyonundan biraz bahsetmek gerekiyor. İsrail savaşı bir şekilde siz de giriş kısmında bahsettiniz. Çok bence önemli bir tespit. Bir şekilde Amerika İran savaşına dönüştürmeyi başardı. Bu İsrail'in en büyük tırnak içinde başarısı. Çünkü bu savaş İsrail'in savaşı ama İsrail bir şekilde aradan çekilip bu meseleyi Amerika ile İran arasındaki bir savaşa dönüştürmeyi başardı. Dün işte Maliye Bakanı'nı dinliyordum, İsrail Maliye Bakanı'nın. Ya bizim doğrudan girmemize gerek yok. İşte bu model iyidir. Amerika ile İran çatışsınlar

0: modeli. Yani ben Amerikalı olsam sorgulardım. Ben neden bu savaşa girdim? İsrail için girdim. Şimdi İsrail diyor ki ben kenarda durayım, izleyeyim, ikisi savaşsın. Şu anda böyle bir tablo var. Ama İsrail bir şekilde bu Amerika-İran geriliminin sürmesi, tırmanması için çaba sarf edecektir. Elinde en güçlü argüman Lübnan sahası. Çünkü İran Lübnan sahasını da bir ateşkes koşulu olarak öne sürdü, Hizbullah meselesini. Ve İran, özür diliyorum, İsrail hem işgali halen devam ettirerek, çekilmeyerek ve Lübnan'daki ateşkesi de ihlal ederek bu ateşkesi, genel anlamdaki büyük ateşkesi sabote etmeye devam ediyor. Elinde güçlü argümanlar var. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen yine başta söylediğimi sonda bir daha tekrarlayayım. Amerika ile İran'ın halen büyük bir savaş istemediği kanaatindeyim. Bir şekilde arka kapı diplomasisi ve görüşmeler yoluyla bu gerginliğin biraz düşürüleceği kanaatini taşıyorum.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
6: Dardanel'den. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Reklamlar.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle. Telefon hattımızın diğer ucundaysa Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mustafa Yetim bizimle. Sayın Yetim, hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, günaydınlar Sinem Hanım, selamlar herkese.
1: Selamlar ve saygılar elbette. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Bir de elbette gündemi de sizinle değerlendireceğiz, buyurunuz.
2: Tabii, teşekkürler. İyiyiz yani, programlar oluyor işte, Körfez'le ilgili, Levant'la ilgili, bölgeyle ilgili, onlarla onları istişare ediyoruz, tartışıyoruz, çeşitli gelişmeleri ele alıyoruz. Tabii bölge hareketli, siz de bunları sürekli gündeminize alıyorsunuz. Son işte Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti vardı, Trump'la görüştü. Ondan sonra işte İran, Amerika

0: arasındaki ateşkes ve barış görüşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar söz konusu. Yeniden bir çatışma iklimi ortaya çıkıyor. Yani sürekli teyit edilen bir çatışma iklimi tabii. Bu durum tabii bölgedeki barış meselesini daha da derinden sarsıyor. Lübnan'da bir İsrail-Hizbullah gerilimi, çatışması ve sürekli işte tekrarlanan bir karşılıklı saldırılar durumu söz konusu. Yine keza bu aralar işte konuşulan diğer mesele İran'ın Husilere baskı yaptığı veya Husileri işte Babel Mendeb, işte Ölüdeniz, Kızıldeniz gibi o Doğu Akdeniz'e ulaşan, Doğu Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar etki eden işte deniz ticareti, Süveyş kanalını etkileyecek potansiyele sahip bütün deniz alanında bir işte Suudi gemilerini durdurma veya işte Amerikan gemilerine, batılı gemilere yönelik saldırı veya durdurma konusunda teşvik ettiğine yönelik iddialar, haberler söz konusu. Tabii tüm bunlar bölgedeki kriz alanlarının, çatışma alanlarının hala yatışmadığını bize gösteriyor. Tabii ki Suriye meselesi de var bunun içinde. Belki bölgeye ilişkin genel bir çerçeve sunuyorum ama izninizle.
1: Çok çok güzel oldu, buyurunuz.
0: Yani Suriye'ye ilişkin mesele var. Bir dönemdir biliyorsunuz Amerikan Başkanı başta olmak üzere yani Trump çeşitli defaatle bir şekilde Suriye'nin yeni yönetimini Hizbullah'la çatıştırmak, Lübnan meselesine dahil etmek gibi bir durum söz konusu. Tabi bu yönde görüşmeler var. Türkiye'ye Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ın gelmesi, tabii ki medyaya aktarılan demeçlerde genelde Hicaz, demiryolu, ekonomik ilişkiler, Lübnan istikrarı gibi meseleler gündeme geliyor ama tabii bu görüşmelerde bu Suriye Hizbullah meselesinin işte gelmediğini söylemek

imkansız olur. İlla ki bu mesele de gündeme gelmiştir. Çünkü bu çok önemli bir şey. Suriye'de istikrar yeni yeni sağlanıyor. Evet, Hizbullah Suriye İç Savaşı'nda rol almış ve Suriye'nin istikrarsızlaşmasında çeşitli roller oynamış bu konuda. Gerçekten iç savaş sürecinde sicili kötü aktörlerden bir tanesi ama Suriye'nin Lübnan'a müdahilliği işte 76-77'de başlayıp 2000'li yılların başına kadar 2005 yılına kadar devam etmiş ve Suriye'ye bu gerçekten ciddi bir maliyet, Lübnan'a da ciddi bir maliyet. Böyle bir tarihsellik söz konusu. Dolayısıyla bir taraftan tabii Şara yönetimi içeride birlik, istikrar, bir kurumlar inşası, ekonomi inşası gibi pek çok dosyası bulunan bir ülke. Diğer tarafta da işte

0: Bence ciddi bir rol oynuyor. Yani Suriye'nin yeniden Lübnan çatışma iklimine sürüklenmemesi ve Lübnan'ı da daha fazla çatışmacı karaktere sürüklememesi. Yani Suriye'nin orada olması veya işte Hizbullah'la çatışması bambaşka dinamikleri getirecektir. Ve tabii ki bu İsrail'e de açıkçası bir alan açacaktır. Evet, Lübnan için Hizbullah'ın askeri bir güç olması, silahlı bir güç olması bir sorun. Bunu kimsenin inkar etmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama diğer tarafta meselenin bambaşka daha büyük bir sorunu var. O da İsrail'in işgali. Hı hı. Devam eden işgali, yani İran'la Amerika arasında bir anlaşma olmasına rağmen ve Lübnan'da ve diğer cephelerde ateşkesin olması gerektiği söylenmesine rağmen, İsrail ile Lübnan arasında direkt görüşmeler olmasına rağmen, tüm bu faktörlere rağmen İsrail işte askeri planları ilan ederek Lübnan'da işgal bölgesini kendi açısından meşru bir zemine çevirmeye çalışarak, tahkim ederek tabii bu süreçlerin hepsini dinamitliyor. Onun için bölgenin çok daha acil bir sorunu var. O da İsrail'in işgali, hoyratlığı, hepimizin tartıştığı, sürekli dile getirdiği noktalar sinemanın. Bu şekilde bir giriş yapmış olayım.
1: Harika ve işaret ettiğiniz noktalardan devam edeceğiz Sayın Mustafa Yetim. Tam da 8 Temmuz'da Şara Ankara'da Donald Trump'la görüşmüştüm. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Evet. Şara'da bir fotoğrafla hatta bunu paylaştı herkesle. Şimdi baktığımızda Trump'ın Şara'nın Lübnan konusunda devreye girmek istediğini söylemesi ve uzun süredir Hizbullah'la savaşıyor, bence bu çok etkili olur çıkışı. Biraz aslında önce bir yaptırımlar kalktı. Evet, bakın Suriye'yi biz bu tür güzellikleri yapıyoruz ama Suriye'den beklentimiz de şu. Bu mu demek oluyor?
0: Yani şöyle, bence tabii ki Trump'ın beklentisi daha farklı olabilir. Yani Trump cephesinde Şara yönetiminin, yani İsrail'in karşısında olmadığı, İsrail'e risk oluşturmadığı, İsrail'e tehdit oluşturmadığı gibi bir inşa oluşturmak istiyorlar. Çünkü Suriye'de istikrarlı bir yönetimi tercih ediyorlar. O bakış açısı da şu: Suriye geleneksel olarak Sovyet, Rusya cephesinde yer almış ve ilk defa Batı bloğuna eklemlenme ihtimali var. İşte bu Şara yönetimiyle böyle bir küresel gerçeklik var. Bunu inkar edemeyiz. Dolayısıyla yani buranın istikrarsızlaşmasını istemiyorlar. Yani Suriye'nin ve Şara yönetiminin muhtemelen uzun vadeli bir orta vadeli ve uzun vadeli bir batı stratejisinde böyle bir gerçeklik söz konusu. Fakat İsrail Şara yönetimine Türkiye dolayısıyla, Türkiye'nin nüfuzu, etkisi, işte müttefikliği, ne derseniz deyin, çok net bir şekilde karşı çıkıyor ve orada bir Suriye yönetiminin istikrarlı, güçlü olmasını istemiyor. Dolayısıyla burada Şara yönetiminin de İsrail'in kaygılarını veya işte Hizbullah'a yönelik haklı, yani hani İsrail öyle düşünüyor diye değil, Hizbullah Suriye İç Savaşı'nda İran'la birlikte gerçekten Suriye'yi hani istikrarsızlığa sürükleyen aktörlerden bir tanesi. Bu unutulmuş bir şey değil ama şimdi denklem değişmiş durumda. Şöyle değişmiş durumda, yani Suriye'nin istikrarsızlığına en büyük tehdit şu anda İsrail'den. Yani hani bu böyle bir göz ardı edilemeyen bir gerçek var. İşgalci olan İsrail, Dürziler meselesini kurcalayan İsrail, bambaşka, hı hı, farklı yerlerde. Dolayısıyla yani bir taraftan, yani Suriye'nin izlediği politika, hem Hizbullah'a karşı olabilirsiniz hem İsrail'e karşı olabilirsiniz. Yani bu çok yapılamayacak bir diplomasi veya işte benimsenmeyecek bir ilke değil. Şu anda onu izlemeye çalışıyor. Trump da daha çok Hizbullah karşıtı siyasetini dikkate sunarak, hani İsrail'le arasında bir hani tehdit değilsiniz, siz de ortak bir zemin bulabilirsiniz gibi bir noktaya taşıyor. Ama tabii ki Şara yönetiminin Hizbullah'a, yani mesela sınır geçişlerini kontrol etme, silah kaçakçılığını, işte yasal olmayan ticareti engelleme gibi Hizbullah'a katkı sağlayabilecek noktalarda bir engelleme durumu olabilir Şara yönetimin, ama askeri bir önlem veya askeri bir çatışmayı Suriye'yi sürüklemesi bence imkan dışı. Bunun Trump da farkında. Sadece söylemsel olarak bu ilk bahsettiğim noktaları ön plana çıkararak, yani onlar da Hizbullah'ı sevmiyor. Hizbullah

0: işte mücadele içerisinde diyerek belki geçiştirmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Yoksa Şara yönetimini, yani Lübnan'da yeni bir çatışma iklimine veya Hizbullah'la direkt bir çatışmaya sürükleme, ne Trump'ın da ne kadar maceracı olursa olsun tercih edebileceği veya Şara yönetiminin ve Türkiye'nin tercih edebileceği bir politika olmadığını düşünüyorum. Evet. En azından şimdiki şartlar çerçevesinde bu böyle. Hizbullah'tan bir şey gelmediği sürece.
1: Şimdi dünkü görüşmeye baktığımızda Sayın Mustafa Yetim, Am'ın açıklaması çok dikkat çekici. Nihai hedef İsrail'e düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek diye konuştu. Bir çerçeve evet. anlaşması imzalandı ABD ile, tarihi bir başarı olarak niteledi bu anlaşmayı. Şimdi o nihai hedef noktası aslında biraz düşündürücü. Ne dersiniz?
0: Yani şöyle, Lübnan'da tabii artık İbrahim Anlaşmalarına katılma hazırlığı yapıyor açıkçası Sinem Hanım. Hı hı. Yani İbrahim Anlaşmaları çok kapsamlı bir şey. Sadece normalleşme meselesi değil. Orada ilişkilerin tesisi, karşılıklı işte güvenlik veya işte farklı alanlarda derin ilişkilerin tesis edilmesi gibi pek çok noktayı kapsıyor.
1: Evet.
0: Ben açıkçası burada Lübnan hükümetinin bu şekilde ifade etmesi evet anlamlıdır. Bir noktaya oturabilir ama Lübnan siyasetini takip edenler Oytun Hocam gibi bilir ki çok parçalı bir yapısı var ve bugünkü söylenenler yarın anlamsız olabilir. Yeni seçimlerle, yeni iktidar denklemleriyle, farklı mekanizmalarla şu anda alınan kararların da sahada bir anlamı olmayabilir. Yani Hizbullah'ı dikkate almadığınızda, işte sadece Hizbullah meselesi de değil. Şimdi bizde tabii bu çok takip edilmiyor ama genelde Şii partilerde ve Hizbullah'la işte ittifak yapan bazı Hristiyan partilerde bu tür İsrail'le angajman durumu çok fazla memnuniyetle karşılanmıyor. Dolayısıyla Lübnan siyasetinde denklem değiştiği takdirde ya da denklem değişmedi şu şekilde kaldığında dahi Hizbullah'ı, Emel'i işte kapsamadığınızda orada bir açmaz ortaya çıkabilir ve bu anlaşmalar kadük olabilir. Yani bu hangi denklemde olur? İsrail'in işgali devam ettiği sürece, işgal devam ederse, siz orada çatışmayı beslerseniz, Lübnan istikrarının yıkımını oluşturmayı sürdürürseniz de o zaman orada barış veya normalleşme çok uzak bir ihtimal olarak kalmaya devam eder ve bu durum Hizbullah'ın da silahsızlanması meselesini açıkçası ilgisiz bir noktaya sürükler. Çünkü Hizbullah silahsızlanma meselesini her şeyden önce İsrail işgalinin tamamıyla sonlanmasına bağlıyor ki o da çok karmaşık mesele. İşte Şeba çiftlikleri var, tepeler var, İsrail'in askeri güvenlik noktası. Bunlar kalkmadan Hizbullah silahsızlanmaz. Hizbullah silahsızlanmadan İsrail-Lübnan normalleşmesi tam anlamıyla etki yaratamaz. Dolayısıyla hani karmaşık bir denklem bizi bekliyor açıkçası.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.
1: Sağ olunuz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim bizimleydi.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.41'i gösteriyor ve şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba efendim.
1: ABD-İran gerilimi, askeri gerilim devam ediyor. Masaya dönülecek mi belli değil ama Axios haber ajansının bir haberi var. Katar, Mısır ve Pakistan Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasını durdurmak için ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes teklifinde bulundu. Trump yönetimi ise şu anda teklifi inceliyor diyor haberde. Böyle bir haber var. Katar, Mısır ve Pakistan. Bu gerilimin tırmanmasını istemiyor bölge ülkeleri. Zira ABD İran'a vuruyor ama İran bölge ülkelerini, ABD üslerini hedef alıyor. İran cephesindeki son durum nedir?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri işin doğrusu saldırılarını devam ettiriyor. Bugün yine o saldırılar gerçekleşti. Türkiye saatiyle 2'de başladı. Yaklaşık 3'de bitti. Yine Hürmüz Boğazı ve çevresi vuruldu ama aynı zamanda 2 gündür üst üste Tebriz kenti de vuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri bu vurmalarla aslında İran'ı dize getirmek ve tekrar masaya çekmek istiyor. Her ne kadar Trump dese ki işte şu anda İran'la herhangi bir görüşme talebimiz yok. Masaya gelip gelmemeleri veya işte mutabakatı kabul edip etmemeleri pek umurumda değil dese de işin öyle olmadığını artık var olan saldırılarla biz anlıyoruz. Özellikle nükleer tesisleri vurmayla tekrar tehdit etti. Geçtiğimiz gece bu tehdit üzerine İran Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri eğer bizim nükleer tesislerimizi vurursa biz savaşı artık sadece İran sınırlarında değil bölgenin birçok yerinde canlandıracağız. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ne uyarıyoruz dediler. Öte taraftan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de uyarısı var kendi vatandaşlarına. Özellikle Orta Doğu'da, Doğu civarda bulunan vatandaşlarına çok dikkatli olmaları, kendi hayatlarına tehlikeye atabilecek bir takım seyahatlerde bulunmamasını özellikle tavsiye etti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin basın yayın kuruluşlarında bu son bir ay içerisinde 100 civarında Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı ifade edildi. Yani dolayısıyla bu çetrefilli durum devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri de İran'da teyakkuzda ama bunun yanında tabii ki arka kapı diplomasisi de devam ediyor. Dün İran İçişleri Bakanı İskender Mümini Pakistan'daydı. Pakistan'da çeşitli görüşmelerde bulundu. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz işte Katar yaklaşık bir 10 günlük ateşkes yapılması teklifinde bulunmuştu. Pakistan ise yaklaşık 2 haftalık bir ateşkes yapılsın diyor. Hürmüz Boğazı açılsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bulunan askerlerini de çekmesi bir talep ediyor. Hani bu talep tabii bunlar ne derece karşılanır karşılanmaz onu süreç içerisinde göreceğiz. Yine bizim de katılmış olduğumuz bir toplantıda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Amerika Birleşik Devletleri eğer bu saldırılarına son verirse ihtimal onlarla görüşebiliriz. Bu da yeşil ışık aslında manasına geliyor. Ama şey noktasında sert duruyorlar. Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki idaresi

0: bizim elimizde olmalı. Biz ne pahasına olursa olsun bunu vermek istemiyoruz. Şu anda müzakereden ziyade ülkemizin savunmasına odaklanmışız. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda 11 gündür üst üste her gece düzenlediği bu saldırılardaki temel amacı Hürmüz'ü bir şekilde ele geçirme ve İran'ı saf dışı etme, İran'da saf dışı olmamak için elinden geleni gösterme çabası içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve dediğiniz gibi işte bunu yaparken de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Ürdün'de, Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan üstlerine de yer yer saldırılar düzenliyor. Bunu da diyor ki ben sizlere değil ama sizin içinizde barındırdığınız Amerikalılara ve onların tesislerine yapıyorum diye savunmasını yapıyor. Bakalım süreç neyi gösterecek? Yani eğer anlaşma olmasa sıkıntı olur. Hı hı. Bir de bu nükleer mesele de şu anda tekrar gündeme geldi. İsfahan kenti civarında bulunan Kuhi Koleng denen, yani Koleng Dağı nükleer tesislerle ilgili yapılanma ve aynı zamanda zenginleştirilme ve diğer silah üretimlerinin orada olduğu ifade ediliyor. Yani net İran açıklamış değil. O şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde orayı da bombalama durumunu göz önüne aldığı ifade ediliyor. Bakalım bütün bunlar olacak mı? Yoksa anlaşma mı gerçekleşir? Tabii onu süreçte göreceğiz. Ama şu anda var olan şey gerçekten sahada bir çatışma var. Ve karşılıklı ciddi tahripler, aynı zamanda can kayıpları da tabii yaşanıyor.
1: Evet.
0: Bakalım süreç bize neyi gösterecek?
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. ABD Başkanı Donald Trump dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am'la görüşmüştü. Ve yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. İran çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok diyor. İşte oradaki anlamlı vurgusu aslında Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinden ve nükleer silahlardan vazgeçmesini istemesi, evet, demek oluyor ABD açısından. İran'a verdikleri zararı İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini dile getirdi ABD Başkanı. Şu anda geri çekilirsek İran'ın yeniden inşası 20-25 yıl sürecek. Ancak şu anda gitmiyoruz. İran'ın kötü insanlarını ortadan kaldırdık diyor Donald Trump. Saddam Hüseyin'e yaptığımızı onlara da yapacağız diye de ekliyor açıklamasına. Şimdi orada bir Irak vurgusu var. Baktığımızda son dönemde Irak'la görüşmeleri, Irak Başbakanı ile 14 Temmuz'da bir Beyaz Saray'da bir araya gelmesi var. Evet. 8 Temmuz'da Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşmüştü Cumhurbaşkanı'yla. Evet. ABD ve Ürdün arasında dün bir karşılıklı ticaret anlaşması yapıldı. Trump duyurdu. Her iki ülkenin ticaret bakanları Washington'daki imzalarıyla birlikte bu anlaşma yürürlüğe girdi. Yine işte Lübnan'la da zaten görüşmüştü dün. Lübnan, Irak, Suriye, Ürdün. Şimdi baktığımızda Orta Doğu'da birçok ülkeyle bir araya geliyor. İbrahim anlaşmaları konusunda bir çıkışı vardı bu savaş devam ederken. Ne diyordu? Diğer ülkelerin de, imza atmayan ülkelerin de İbrahim anlaşmalarına imza atmasını istiyoruz diyordu. Orada bir İsrail'i koruyucu bir açıklamaydı bu. Yine baktığımızda New York'ta New York Belediye Başkanı Mamdani, Netanyahu buraya gelirse şehir yasalarının tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz diyordu. Yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu dedi Mamdani. Ancak Donald Trump da diyor ki Netanyahu tutuklanmayacak. Şimdi nereden bakarsak bakalım, evet, İsrail şu anda görünür değil ama Amerika Birleşik Devletleri resmen onu bir perdelemiş durumda ve onun bütün isteklerini, amaçlarını, hedeflerini yerine getiriyor vaziyette. Ne dersiniz?
2: Yani şöyle başlayalım. Birçok boyuttan bahsettiniz. Amerika'daki değişimi de görmemiz gerekiyor. Yani İsrail'i bölgede bu kadar güçlü kılan, istediği gibi hareket etmesine imkan kılan Amerika'nın desteği. Ama Amerika içerisindeki değişimi de gözlemlememiz gerekiyor. Yani bir değişim gerçekten yaşanıyor. Amerikan kamuoyunda, siyasetinde, işte

İşte bir taraftan bir yerel yönetici diyor ki geldiğinde tutuklanabilir. Bu Amerika'da çok fazla şahit olduğumuz bir mesele değil. Diğer taraftan dediğiniz gibi halen İsrail'e dönük o korumacı tavır devam ediyor. Yani Amerika'nın şu anda genel anlamda İsrail'in güvenliğinden, İsrail'le ittifaktan vazgeçmesi söz konusu dahi olamaz. Ama değişen bir şey var. Bu sorgulanmaya başlandı. Güç dengeleri İsrail aleyhine, Amerikan iç siyaseti bağlamında değişiyor. Süreç İsrail aleyhine ilerliyor. Ama halen İsrail, Amerikan siyaseti açısından çok kritik bir aktör. Hem iç hem dış siyaseti açısından çok kritik bir aktör, göz ardı edemez. Dolayısıyla desteğini her şekilde devam edecektir. Ama o bahsettiğim rezervleri bir kenara koyalım. Yeni şeylerle, gelişmelerle karşılaşıyoruz. Süreç ilerliyor. 10 yıl sonra konuştuğumuzda nerede oluruz? Bunu bir soru işareti olarak buraya koyalım. İşte Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in açıklamaları var. Bunlar gerçekten çok şahit olduğumuz, çünkü ben hani 20-30 yıldır bir şekilde bölgeyi takip eden, uluslararası siyaseti takip eden bir akademisyen olarak bunlar gerçekten Amerika söylemlerinde şahit olduğumuz meseleler değildi. Dolayısıyla bunu kozmetik, geçici, anlamsız açıklamalar, gelişmeler gibi değerlendiremeyiz. Bunlar önemlidir, sonuçları olacaktır. Tabii diğer taraftan İran meselesi, işte Harun Bey İran penceresinden oradaki havayı gayet güzel aktardı. İran burada daha çok aktif caydırıcılık kapsamında Amerika'yı ve İsrail'i bir şekilde köşeye sıkıştırdığı ve bu aktif caydırıcılıkla birlikte daha fazla taviz alabileceği kanaati içerisinde gibi gözüküyor. Bu da İran'ı biraz daha agresif bölgede bir konuma itmiş durumda. Ama tabii bu agresifliği İran'ın savaş istediği de anlamına gelmiyor. Çünkü işte biraz önce yine Harun Bey ifade etti. Amerika halen askeri anlamda çok ciddi bir üstünlüğe sahip bölgede. Yani bir bölge ülkesi olmamasına rağmen bölgedeki askeri varlığı, üsleri, hava gücü, bölgedeki müttefikleri vasıtasıyla İran'a çok ciddi zarar verebilecek bir kapasiteye sahip. İran'ın nükleer programına dönük saldırılar, işte girişte siz de bahsettiniz, işte dağ altına inşa edilmiş programların dahi hedef alınmasına varan saldırılar gündemde. Amerika bunları yapabilir. Tabi burada Amerika net sonuç alamayacağını biliyor. Çünkü net sonuç nedir? Bunları yaparak İran'a diz çöktürmek. İşte en büyük hedef bir rejim değişikliği meselesi. Bu çok gerçekçi gözükmüyor baktığımız noktada. Ama diğer taraftan bu tür büyük saldırılarla İran'ı, kapasitesini ciddi şekilde zayıflatan bu tür saldırılarla müzakere masasına zayıf bir şekilde oturtup tavizler vermesini sağlamaya çalışmak. Ama süreç ne yazık ki diyelim Amerika açısından o şekilde ilerlemedi. Yani Amerika'nın düşündüğü gibi ilerlemiyor. İran kamuoyu kendi içerisinde bütünlüğünü sağladı. İran kamuoyu dış saldırılar karşısında bütün o farklılıklarını bir kenara bırakıp bir araya gelmeyi başardı. Devletinin, ülkesinin yanında yer aldı ve şu anda baktığınızda o direncini halen koruyan bir İran'la karşı karşıyayız. Bu da yönetimi biraz cesaretlendirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu Amerika'nın saldırılarına karşı karşılık verme, işte biraz önce bahsettiğiniz İran'ın son günlerdeki bölgede Amerikan müttefiklerine dönük karşı saldırıları. İran burada dediğim gibi biraz daha bir özgüvenli hareket ediyor gibi gözüküyor, ama yine en başta söylediğimi tekrar edeyim. Orada bir kritik eşik var. Eğer İran bu Amerika'nın kırılganlığını, zayıflığını, zayıflıkla şunu kastediyorum: Amerika bu işi tırmandırabilecek bir konumda değil. Tırmandırmayla kastımız nihai hedefe ulaşmak için bir karar harekatına girişmesi gerekiyor. Bunu yapacak bir durumda değil Amerika. Yani yapsa da ne olur sonucu da belirsiz. İşte Vietnam örneği, Irak, Afganistan örnekleri karşımızda. Böyle bir maliyet karşısındayken buna girişir mi? Bence girişmez. Girişmeyecekse İran bunu okuyor.
Amerika'yı biraz zorlayarak daha fazla taviz almaya çalışıyor ama

0: çok fazla o eşiği aşarsa o haklılığını kaybedebilir. Hem uluslararası kamuoyu nezdinde hem de Amerikan kamuoyu nezdinde. Çünkü Amerikan kamuoyu bile Amerikan yönetimini sorguluyor. Biz niye bu savaşa girdik diye. Mesele Hürmüz Boğazı mı? Evet, Hürmüz Boğazı çok kritik bir konu. Orada da yine kritik bir eşik var. Çünkü Hürmüz Boğazı uluslararası enerji piyasaları açısından çok kritik bir geçiş noktası. Herkes burayla ilgileniyor. Yani İran'ın en yakın müttefiki Çin de diyor ki buradan serbest geçiş olsun diyor. Türkiye İran'ın bu savaşta yanında yer aldı. İran'a yapılan haksızlıkların karşısında yer aldı. Ama diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut rejim, yani savaş öncesi rejim devam etsin. Serbest geçiş hakkı olsun. Çünkü burada buradan geçişlerde bir yeni statü belirlenecek olursa bu enerji maliyetleri açısından sonuç doğurur. Diğer taraftan dünyanın farklı bölgelerindeki benzer geçiş noktalarında örnek oluşturur. Herkes bunu talep eder. İşte İran o noktada dediğim gibi o kritik eşiği aşabilir. Ama Hürmüz'e odaklanmış gibi gözüküyor mesele. Bir diğer tabii ki nükleer mesele. Yani onu da tabii İran kendi egemenliğine bir ihlal olarak değerlendiriyor. Nükleer silaha erişim konusunda bir açıklık, şeffaflıksa mesele, bence İran bunu kabul eder. Çünkü zaten her zaman dediler biz nükleer silaha erişme gibi bir niyetimiz yok. Bu dinen de dini liderin fetvasıyla uygun değil ifadesini hep söylediler, ifade ettiler. Bu konuda bir anlaşma olabilir ama zenginleştirme veya barışçıl enerji konusundaki faaliyetlerinin sonlandırılmasını tabii ki İran kabul etmeyecektir. İkinci mesele bu. Ama Hürmüz meselesi sanki bu savaşın şu anda odak noktası gibi gözüküyor.
1: Şimdi hem açıklamaları hem yaşananları göz önünden geçirdiğimizde bir de İran'ın İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı devletleri yanına çekememesini düşündüğümüzde NATO zirvesinin ardından siz de takip ettiniz NATO zirvesini. Tabii. Şimdi bu zirvede konuşulan ve altı çizilen nokta müttefiklerin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve doğru. Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme evet. çağrısı. Bu noktada NATO tekrar devreye girer mi sizce bu savaşta? Az da bir süreniz kaldı.
0: Şöyle, İran'a karşı İran'ı diz çektirmeye yönelik bir askeri müdahaleye NATO müdahil olmayacaktır. Zaten olmadı. Trump ayak kırıklığını hep ifade etti. Ama NATO müttefiklerini birleştiren bir nokta var. Onlar sizin bahsettikleriniz ve benim de biraz önce ifade ettiğim bir Hürmüz Boğazı'nın geçiş serbestisi konusu. İki, İran'ın bir nükleer güç olmaması. Bunlar zaten herkesin istediği bütün o NATO müttefiklerini birleştiren konular. Ama eğer NATO Amerika'nın yönlendirmesiyle İran'ı diz çöktürmeye dönük bir çaba içerisine girmek istiyorsa, girecekse buna kimse destek vermez. Zaten Avrupalı müttefikler bile, ki İngiltere Amerika'nın NATO içerisinde belki en yakın müttefiki, onlar bile çok sınırlı göstermelik bir destek açıkladı. Böyle bir destek bulamayacaktır Trump yönetimi. Orada tarafları NATO müttefiklerini birleştirebilecek iki nokta var. O da zaten o sizin bahsettiğiniz açıklamaya yansıdı. Hürmüz Boğazı konusu önemli. Buradan serbest geçiş olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Diğer taraftan yani nükleer silaha erişim, tabi bu da ayrı bir tartışma konusu ama İran nükleer silaha erişimi bölgede nükleer silah programlarının gelişmesini neden olur. Bu da bir silahlanma yarışını doğurur. Bu kimsenin istemediği bir durum.
1: Orsam'dan Doktor Oytun Orhan çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olunuz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Ve sevgili deneyicilerimiz, şimdi haberlere gidiyoruz. Haberlerin ardından burada olacağız. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar 11. gününde. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlama meydana geldi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi.

0: 4.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.06 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz ve gündemde şimdi sıra geldi iç politikadaki başlıkları değerlendirmeye. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akbaş hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, günaydın herkese.
1: Teşekkürler. İç politikada öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz dedik. Sanıyorum ki iç politikada çok daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız son dönemde. Çünkü dün son grup toplantısını yaptı Sayın Özgür Özel. CHP'ye dün veda etti. Özel CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Kuracağı yeni partiyi açıkladı. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz diyor Sayın Özgür Özel. Bu gelişmeler ışığında CHP'nin öncesini, sonrasını ve aslında yeni yol tercihini Sayın Özgür Özel'in değerlendirmekte yarar var.
2: Evet, yani aslında beklenen bir gelişme. Hı hı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 21 Temmuz 2026'da yani dün yapılan o grup toplantısıyla birlikte aslında tarihi bir sürecin yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü resmen bölünme ve yeni parti sürecine girilmiş oldu. Neydi süreç? Ankara Bölge Mahkemesi'nin, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olan kurultayı iptal eden ve mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş ve görev Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmişti. Özgür Özel bunun üzerine, Özgür Özel ve ekibi tüm hukuki süreci araladılar. Yargıtay'a yönelik bir başvuru vardı bu kararın iptal edilmesine ilişkin. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı biraz geç göndermesi, şimdi CHP'lerin bu yönde eleştirileri vardı. 56 gün sonra Yargıtay'a göndermesi, adli tatilin başlaması, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma sürecini de bir anlamda hızlandırmış oldu. Zaten Özgür Özel şunu ifade ediyordu. 20 Temmuz'dan sonra süreç daha farklılaşabilir diyordu. O farklılaşan noktada CHP'den ayrılarak yeni bir partiye geçmeleri söz konusu olacak. Zaten dün de bunun ifadelerini net bir şekilde kullandı. Ne dedi? Duygusal bir veda yaptı. Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak kürsüye çıktığını ifade etti. 34 yıllık partisi CHP'deki son grup toplantısını gerçekleştirdiğini söyledi. Emaneti alıp çıkıyoruz dedi. CHP binalarını terk etmenin iddialarından vazgeçmedi anlamına gelmediğini belirterek biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası emaneti alıp çıktık. Miras ve meşruiyet bizdedir ifadesini kullandı. Aslında Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmıştı. Hukuki yolların tıkanması nedeniyle bu kararı aldıklarını söylüyor Özgür Özel. Ama Kılıçdaroğlu'na da demişti ki yaklaşık 2 milyon üyeyle seçime gidelim. Eğer %90'ın altında bir oy alırsam ben zaten bu işi bırakacağım demişti. Ama buna karşılık gelmedi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Hatta tasfiyeler de devam etti. Orada da bir arınma sürecini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu anlamda İl başkanları görevden alınıyor. Bu süreç hem görevden alınmalar hem işte hukuki yolların tıkanması CHP'de yeni bir bölünmeye yol açtı ve Özgür Özel ve ekibi

0: yani şu an için 183 milletvekili gözüküyor ama bu sayının 95'e çıkacağı yönünde de bir bilgiler var. Bu tüm milletvekillerinin kurucular kurulu içinde olması ve partinin isminde yeni parti olması bekleniyor. Peki ne zaman kurulacak bu parti? Yani kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı ne zaman verecek? Cuma günü olabilir ama büyük ihtimalle önümüzdeki hafta pazartesi günü kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunulacak. Hala şu amblem konusunda bir çalışma var bildiğim kadarıyla. Bir kırmızı beyaz renklerin ağırlıklı olması ama işte bir kuş figürü olabilir deniliyor. İşte Mevlana'yı andıran bir işte tüm Türkiye'yi kucaklayacak bir parti düşüncesi olduğu için Mevlana'yı burada Hazreti Mevlana'yı kullanma ihtimalleri olduğu ifade ediliyor. Böyle bir durum Türk siyaset açısından önemli bir süreç elbette. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi ama hem Türk siyasetinden çok yakından ilgilendiren bir süreç. Çünkü meclisteki aritmetik de değişecek. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle birlikte.
1: Evet, meclisteki aritmetiği de sizinle konuşmak isteriz ama öncesinde yeni parti olacak büyük ihtimalle dediniz. Acaba ben de Yeni Yol Partisi mi olacak diye düşünmüştüm. Burada yeni parti olarak o zaman netleştirmek mümkün mü? Parti ismini.
0: Yani gelen bilgiler yeni parti. Aslında bu konuda sır vermek istemiyor CHP'li yöneticiler.
1: Evet, evet,
0: biz de yoğun temas kuruyoruz kendileriyle. Sürekli tabii kulis bilgiler almaya çalışıyoruz. Ama bu konuyla ilgili yani partinin ismini bizzat Özgür Özel'in açıklayacağı ifade ediliyor. Bu yüzden kurmaylar da bu anlamda biraz çekimser davranıyorlar. Yani bilgi vermekte zorlanıyorlar. Ama aldığım bilgiler yeni parti. Yani ismin yeni parti olacak. Şimdilik böyle bir durum ama Özgür Özel tabii beklemek lazım. Resmi açıklamayı beklemek lazım. Şimdi dünkü grup toplantısına baktığımız zaman, dünkü veda içeren grup toplantısına baktığımız zaman 83 milletvekili vardı. Ancak yurt dışında olan milletvekilleri var. Mesela Utku Çakır Özer yurt dışında, o da yeni partiyle hareket ediyor. Yani Özgür Özel ile arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyor. Okan Konurak gibi bir isim Ankara milletvekili. Hatta şöyle biraz daha ayrıntı vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını üstlenmiş bir isim Okan Konurak. Sonra o süreçte MÜTİK üyesi oldu Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isteğiyle. Ama ardından şartlar değişti. Şimdi Okan Konurak Özgür Özel ekibiyle hareket ediyor. Okan Konurak'ın yanı sıra örneğin dünkü toplantı Gül Çiftçi yoktu ama Gül Çiftçi Özgür Özel'in en önemli kurmaylarından birisi, hukuk işlerinden sorumluydu. Gül Çiftçi gibi isimler var. Yani milletvekili sayısının 95'e kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu da tabii meclis aritmetiğini çok ciddi anlamda değiştirecek.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi o halde ana muhalefet partisi olma vasfını da yitirmiş olacak. Öyle mi?
0: Evet. Ya aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet kavramı ortadan kaldırıldı. Ama hala biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. Ana muhalefet diyerek aslında en güçlü, yani iktidardan sonra en güçlü mecliste temsil edilen parti anlamına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 milletvekili vardı. 2 milletvekili istifa etmişti. 136'ya düşmüştü. Şimdi 136'dan da işte 95'e yakın milletvekili ayrıldığı zaman ana muhalefet ya da en güçlü siyasi parti konumunu Özgür Özel ve ekibi artık bundan sonra karşılayacak. Meclis aritmetiğinde örneğin şu an Cumhuriyet Halk Partisi 3 grup başkan vekiliyle temsil ediliyor. Bir meclis başkan vekili var. İdare amirleri var. Katip üyelikleri var. Şimdi bunların hepsi değişecek. Yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de aslında mevcut koşullarda yeni oda bulmak oldukça zor mecliste. Ama şimdi yeni parti içinde bunlar oluşturulacak. Komisyonlardaki süreç tabii, komisyonlarda da temsil kabiliyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmüş olacak. Hatta şöyle bir ifade edeyim. Şu an meclis aritmetiğinde iktidarın hemen yanında genel kurul salonunda işte en sağda güçlüğe yönelik olarak konuşacak olursak en sağda AK Parti grubu oturuyor.

0: Onun hemen yanında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olur. Sonrasında işte DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi diye gider. İYİ Parti ve sonrasında Yeni Yol Hareketi. Şimdi bu değişecek. AK Parti'nin hemen yanına Özgür Özel'in kuracağı siyasi partinin milletvekilleri orada oturacaklar. Ardından DEM Parti, sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi gelecek gibi gözüküyor ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç milletvekili kalacağı da önemli. Yani CHP 5. sıraya girilecek gibi. Ama geride kalan milletvekili sayısı 41 ile 53 arasında olacağı tahmin ediliyor. O da netleştiği zaman büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi 5. sırada kalacak. Böyle bir durum söz konusu olacak. Komisyon ve başkanlık divanı dengeleri de değişecek. RTÜK kontenjanı, gelecekte RTÜK veya benzeri üst kurullarda başlayacak üyelikler için yapılacak seçimlerde aslan payı artık CHP yerine yeni partinin olacak. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarının olacak. RTÜK'te onların göndereceği isimler temsil edilecek. Yani pek çok şey değişecek, öyle gözüküyor.
1: Peki, şimdi bir de biz aktaralım dinleyicilerimize, hali hazırda 28. dönem milletvekilleri sandalye dağılımı mecliste nasıl diye düşünenler varsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 277, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin 56, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Hareketi'nin 20 ve Bağımsız Milletvekili sayısının 11 olduğunu, bu sayının da devam ettiğini işte ifade etmek mümkün. Devam ediyor Hür Dava, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi şeklinde devam ediyor. Şimdi bu detayları sizden dinledik. Bir de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmeleri vardı. Yine DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti vardı. Baktığımızda çerçeve yasada takvim belli oluyor şeklinde haberler de var. Peki bu yasa ne zaman netleşecek? Takvim nasıl oturacak ve nasıl şekillenecek? Sizden dinlemek isteriz.
0: Evet, yani Türkiye'de hava sıcak ama siyasetin gündemi daha da sıcak sanki. Siyasetin bu gerçekten yoğun havası sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, tüm siyasi aktörleri etkileyen bir sürecin gelişmesine neden olan bir konu var. O da terörist Türkiye'sinde bahsettiğiniz gibi. Terörist Türkiye sürecinin hukuki omurgasını oluşturacak olan çerçeve yasa bekleniyor. Bu anlamda çerçeve yasa turlarını gerçekleştirdi Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye grup toplantısı yapmadı. Ama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ağırladı. Bu çerçeve yasa konusuyla ilgili olarak bu anlamda geçen hafta DEM Parti İmralı heyeti Sayın Bahçeli'yi ziyaret etmişlerdi. Yoğun bir trafik var. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sürece büyük bir destek verdiğini de biliyoruz. Ama şimdi bu çerçeve yasa nasıl olacak? Nasıl bir yasadan bahsediyoruz? Aslında her çarşamba bu yasanın belli ayrıntılarını dinleyicilerimize aktarmıştık.
1: Evet.
0: Şimdi yeni, tabii yeni gelişmeler olabilir. Şu an muhalefetin de görüşleri olmuyor. Dün Numan Kurtulmuş'un bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret, Sayın Bahçeli'ye yaptığı ziyaret, bunlar çok çok önemli. Bu noktada yasanın nasıl şekilleneceğini aslında bir anlamda anlamaya çalışıyoruz bizler de. Bir kod yasa, bir geçici bir yasa oluşturulması noktasında zaten bir çalışma var AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi cenahında. Bu noktada aslında çok böyle uzun soluklu bir yasa değil, işte 11-12 maddelik bir yasa teklifiyle Meclis Başkanlığı'na bu konunun getirilmesi gündemdeydi. Ama Meclis Başkanı Kurtulmuş'un bu son yaptığı ziyaretlerin ardından tabii yasa ile ilgili, yasa teklifi ile ilgili yeni değişiklikler de olabilir. Nasıl olabilir? Hı. Şimdi bu anlamda Öcalan'ın Çünkü DEM Parti heyeti aynı zamanda Öcalan'a da gitti. Şimdi ne diyor onlar? Müzakere alanı açılmalı.
1: Evet.
0: Bu yasanın sadece teknik bir silahlanma metni olmamasını gelecekteki siyasi müzakerenin önünü açacak. Geniş bir yasal şemsiye, çerçeve yasa olmasını istiyorlar. Bu karşılanır mı? Tabii bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bizim aldığımız bilgiler ve şimdiye kadar da zaten dinleyicilerimize de aktardık. Bunun geçici bir müstakil bir yasa olması. Bunu neden böyle ifade ediliyor? Çünkü kendini fesheden bir terör örgütün mevzusu var. Kendini fesheden bir terör örgütüne yönelik bir geçici, müstakil bir yasa hazırlanması söz konusu. Çünkü bundan Fethullahçı terör örgütünün, DAEŞ terör örgütü mensuplarının ya da işte YHKP'ci terör örgütü mensuplarının bundan faydalanmaması için böyle bir kod yasa söz konusu olacak. Bu yönde bir çalışma var. Şimdi bu yasanın içinde bir infaz düzenlemesi olmayacak. İnfaz düzenlemesinin daha sonra daha geniş kapsamlı, hatta reform içeren bir noktaya doğru evrilmesini bekliyoruz ki bu yönde AK Parti kurmaylarından aldığımız bilgiler de var. Şimdi bu yasayla birlikte zaten kendini fesheden terör örgütü tanımı yapılacağı için bu yasanın içinde terör örgütünün kendini feshetmesiyle birlikte suça karışmamış olan terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye gelmesine hiçbir sakınca olmayacak. Ve sadece örgüt üyeliğinden içeride olanlar da zaten dışarı çıkacaklar. Çünkü böyle bir örgüt artık ortada olmayacak. Kendini feshettiği için. Ama bu noktada tabii bazı çekinceler vardı Ankara'nın. Özellikle belli bölgelerde, Irak'ta, Kuzey Irak'ta, belli noktalarda, Gara gibi noktalarda PKK'nın hala çekilmediği, oradan ayrılmadığı yönde bilgiler söz konusuydu. Bundan dolayı bir gecikme yaşanıyordu. Ama son dönemde Emniyet İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen sürekli tabii raporlamalar var. Çünkü teyit mekanizmasında bu anlamda çalışması isteniyordu. Ama bir yandan da burada ortaya konulacak yasanın terör örgütü mensuplarını bu süreci bitirmeleri anlamında teşvik etmesi noktasında da önemli bir işlev göreceği yönde bir bilgi de paylaşılıyordu. Bu anlamda şimdi bir kararlılık var. Bu yasa gelecek. Sizin sorduğunuz soru üzerinden yani meclis takvimi nasıl şekillenecek diye baktığımız zaman şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yoğun bir torba yasa mesaisi var. 34 maddeli torba yasa teklifinde en düşük emekli aylığının 23.502 liraya çıkartılması gibi önemli bir madde de var. Şimdi bunun bitirilmesi, çocuk suçları yönelik ağırlaştırılmış cezalarla ilgili bir teklif var. Bu 15-18 yaş grubundaki çocuklarla belirli koşullarda müebbet hapis cezası verilmesinin önünü açan bir düzenleme ki oldukça önemli. Çünkü Türkiye'nin kanayan yarası olarak nitelendiriliyor bu. Bu noktada buna yönelik bir neştar vuruyor siyaset. Önemli bir düzenleme. Bu da görüşülecek. Peki terörsüz Türkiye sürecinin en önemli omurgasını oluşturacak bu yasa teklifi ne zaman ele alınabilir?
1: Evet.
0: Ağustos'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak gibi gözüküyor. Hatta yani normal şartlarda 1 Temmuz'da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzükleri tatile girer. Yani çalışmalarına ara verir. Ancak bu yoğun yasa maratonu nedeniyle Ağustos ayına kadar mesaisine devam edecek. Hatta olağanüstü toplantı sinyali de var. Yani süreç kapsamındaki anayasal veya yasal düzenlemelerin tamamlanabilmesi için meclis tatil döneminde dahi olağanüstü toplantıya çağrılabileceği de ifade ediyor. Yani meclis çalışmalarına ara verse bile bu yasa teklifinin tam olarak ortaya konulduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılabileceği ve bu noktada genel kuruldan bu yasanın geçmesi yönünde bir iradenin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça sıcak bir gündem söz konusu. Bu gündem de Ağustos'un ortalarına kadar da devam edecek. Hemen şu vurguyu yapalım. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. Bu sene Ankara'da değil İstanbul'da kutlamalar yapılacak. Oldukça yoğun bir hazırlık olduğunu da belirtelim. Bu AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için.
1: 14 Ağustos için böyle bir takvim öngörüsü var. Şimdi devam ediyoruz meclis çalışmalarıyla. Tabii meclis tatile girmedi, çalışmalarını sürdürüyor.

0: hangi yasalar üzerine çalışıyor? Biraz önce siz 14 Ağustos dediniz, ben de ona bakıyorum bir yandan. Milliyet gazetesi de 15 Ağustos'a işaret etmiş Sayın Özgür Akbaş. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için hazırlıklar hız kazandı. PKK'nın 1984'te ilk eylemini gerçekleştirdiği günün yıl dönümü işaret ediliyor. 15 Ağustos yasalaşması için 15 Ağustos işaret ediliyor şeklinde bir haber var bugün de Milliyet gazetesinde.
1: Evet, yani bu konuşuluyor, kulislerde de konuşuluyor ama ben böyle bir takvimlendirme olacağını tahmin etmiyorum. Yani 15 Ağustos, evet, PKK'nın ilk eylemini yaptığı gün ve o gün onlar için oldukça önemli bir tarih. O yani o anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu böyle bir takvimleme işine gireceği kanaatinde çok değilim ben, kendi kişisel görüşüm ama kulislerde bu konuşuluyor, evet. Yani yaşayıp görmek lazım. Evet. Önce tabii bu Numan Kurtulmuş'un, Sayın Meclis Başkanı'nın bu turlardan sonra büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme yapacak Numan Kurtulmuş.
0: Evet.
1: Ve aslında bu yasa teklifi hazır. Yani aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. İki maddesiyle ilgili en son aldığım bilgiler, hukukçu vekiller üzerinde çalışıyordu. Hatta yani hukuki anlamda yoğun bir çalışma yürütülüyordu iki maddesiyle ilgili. Artık bunlar aslında şekillenmiş durumda. Bu noktada çok uzun soluklu bir sürecin yaşanması pek de beklenmiyor. Yani her şey hazır. Sadece DEM Parti'nin beklentileri biraz daha yüksek. O yüksek beklentilerin karşılanması söz konusu olacak mı? Bunları hep beraber göreceğiz ama bir yandan da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler de siyaseti çok yakından ilgilendirdiği ve etkilediği için şimdi örneğin Numan Kurtulmuş, evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eğer ayrılık tam olarak netleşirse şu an 41 ya da en fazla işte 45-50 milletvekilini temsil eden bir siyasi partinin genel başkanı konumunda. Ama örneğin Özgür Özel ve ekibiyle henüz görüşülmedi. Şimdi onların da parti kurması ve ardından Özgür Özel'le de bir temasın sağlanması büyük ihtimalle beklenecek. Çünkü AK Parti'den sonra mecliste en güçlü temsili Özgür Özel ve ekibi sağlayacak bundan sonraki süreçte, öyle gözüküyor. Eğer tabii henüz istifalar, dün sadece bir Murat Bakan'ın istifası, ki önemli bir isim Cumhuriyet Halk Partisi açısından, İzmir milletvekili Murat Bakan istifasını verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi diğer istifalar nasıl şekillenecek, nasıl gelecek, evet, dediğimiz gibi işte 80 üzerine çıkacak mı bu sayı ya da işte 95'leri bulacak mı, bunlar bir hayli önemli. Bunlar netleştikten sonra terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu yasa teklifi Özgür Özel ve ekibine de sunulacak ve oradan da destek istenecek. Hatta oradan katkı da istenecek büyük ihtimalle. Çünkü muhalefetin katkısı da isteniyor bu anlamda. Tüm bunlar gerçekleştikten sonra Ağustos ayı içinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu yasal düzlem devreye sokulacak gibi gözüküyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü çerçeve yasa meclisten geçmesinin ardından yeni anayasa için çok büyük ve somut bir hamle yapılması kaçınılmaz bir siyasi takvim olarak aslında önümüze çıkıyor. Yani bu çerçeve yasa bir anlamda siyasileri de, yani farklı düşünce içinde olan siyasi partileri bir araya getirdiği için bu çerçeve yasa, bu anlamda çerçeve yasa turlarının aslında yeni anayasa için bir zemin temizliği ve ön uzlaşı provası olarak da nitelendirebiliriz bu, evet, süreci. Bu anlamda bu çerçeve yasanın ardından Ekim ayı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni gündemi, aslında hiç bitmeyen gündemi de diyebiliriz, yeni anayasa konusu olacak gibi gözüküyor. Çünkü AK Parti'den de bu konuya ilişkin oldukça önemli mesajlar var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları gerçekleşmişti ve o turlar tamamlandı. Artık AK Parti'nin hazırlığı da netleşti. Şimdi onlar siyasi partilere büyük ihtimalle sunulacak. Siyasi partilerin görüşleri olacak. Yani biz Ekim ayıyla birlikte artık yeni anayasayı daha net bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Öyle gözüküyor.
0: Evet Sayın Akbaş, bir de bugün...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı gerçekleştirecek. Şimdi bu partinin MYK toplantısında da dün Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara

0: en önemli gelişmeler ihraç kararları oluyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu CHP, yani mutlak kararı sorusu mahkeme kararıyla CHP genel başkanı olduktan sonra bir arınma konusunu gündeme taşımış ve o ifadenin ardından zaten Merkez Yönetim Kurulu toplantılarından hep ihraç kararları çıkmıştı. Bugün de o MYK toplantısına yeni ihraçlar gelebilir. Son dönemde il başkanlarının değişmesi yönünde zaten adımlar atılmıştı ama artık ihraçlara da çok gerek var mı onu da aslında bilemiyorum. Çünkü 74 il başkanı dün tabii görevden alınanlar da dahil olmak üzere. Yani Özgür Özel ekibinin temsil eden o 74 il başkanı dünkü grup toplantısındaydı. CHP grup toplantısı, o veda niteliği taşıyan grup toplantısındaydı. Şimdi yeni partiye bu il başkanları, işte ilçe başkanları bir anda yeni partiye geçerek o örgütlenmeyi sağlamış olacaklar. Tabii burada bir handikap var özellikle Özgür Özel ve ekibi için. Yani nasıl bir handikap? Eğer iktidar partisi, yani AK Parti ve işte Cumhur İttifakı bir baskın seçim kararı alırsa o zaman ne olacak sorusu gündemde. Bu baskın seçim olmayacağını düşünerek aslında yeni partiye bu sürecin evrildiğini söyleyebiliriz. Çünkü baskın seçim olursa yeni kurulacak parti o seçimlere girmesi çok mümkün değil. Çünkü teşkilatlanmayı tamamlaması gerekiyor en az 41 ilde. Bunun da her yıl Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlere katılacak siyasi partiler ilan ediliyor. Yani şu an bildiğim kadarıyla 42 siyasi parti seçimlere katılabiliyor. Hı hı. Bu noktada eğer bir baskın seçim olması gibi bir durum söz konusu olursa, ama tabii bu beklenmiyor. Çünkü AK Parti'den de aldığımız bilgiler işte bu seçimlerin 2028 yılının işte Nisan ayı gibi olabileceği ifade ediliyor. Yani olağan takviminde olabileceği ifade ediliyor. Bir baskın seçim beklentisi olmadığı için de CHP'den ayrılan Özgür Özel ve ekibi, ayrılacak olan Özgür Özel ve ekibi yeni parti, sıfırdan bir parti kuruluşunu gerçekleştirecekler. Öyle gözüküyor. Bu anlamda Gürsel Tekin önemli bir açıklaması var. Daha doğrusu tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi açısından önemli bir isim Gürsel Tekin. Mahkeme tarafından da o da İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı. Tabii biliyoruz bunları. Bu noktada yükümüz hafiflediği gibi bir ifade kullanmış durumda. Gürsel Tekin de bu süreci böyle değerlendirdi. Bugün bakalım CHP'den nasıl bir açıklama gelecek. Tabii bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı öncesi ya da sonrası konuşmuyor ama sözcü söz alıyor. Müslüm Sarı tabii basın mensuplarının karşısına çıkacak. Peki. Ve oradan Özgür Özel ve ekibinin aldığı bu kararı genel merkez nasıl değerlendiriyor? Bunu hep beraber bugün öğreneceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve katkılarınız için. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş son konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde sona geldik. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'na altın gol uygulaması getirildi. Robert Prosinecki 1990'da Yugoslavya

0: 1998'de de Hırvatistan adına fileleri havalandırdı. Bir dönem Kayserispor ve Denizlispor'u da çalıştıran Prosineçki, kupa tarihinde iki ülke adına gol atan ilk futbolcu oldu. Ev sahibi Fransa, finalde son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk defa kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası 2002'de ilk kez Asya kıtasında düzenlendi. 48 yıl aradan sonra ikinci kez turnuvaya katılan Türkiye, dünya üçüncüsü oldu ve kupa tarihindeki ilk önemli başarısına imza attı. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya, turnuva tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım oldu. Güney Afrika 2010'da İspanya, tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. 2014 Dünya Kupası'nda kendi evinde Almanya'ya 7-1 yenilen Brezilya, tarihinde ilk kez sahadan tam 7 gollü mağlubiyetle ayrıldı. Finalde Arjantin'i 1-0 yenen Almanya, Amerika kıtasında şampiyon olan ilk Avrupa ülkesi unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
5: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
2: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

Turgut Reis 7. Bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Müslim Dinçer Sümer, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Charles Ken Çetin Köroğlu, Andrea Doria Alp Öyken, Canetino Mustafa Şekerci, Mario Mehmet Büyük Ağoğlu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl, 1. Ses Ertan Dinçer, 2. Ses Şakir Gürzumar.

16. yüzyılın başlarında Barbarosların bütün Akdeniz'i titrettiği dönemde Avrupa kıyılarında Dragut Reis diye bir başka Türk denizcisinden de söz edilmektedir. Turgut Reis tek bir perkende ile Venedik ve İspanyol donanmalarına baş eğdirmiş, kısa zamanda ün salmıştır. Oruç Reis'in bir kolunu verip Cezayir Sultanlığını ele geçirdiği sırada Cerbe Adası'nda Hızır ve Turgut Reis'ler karşılaşır, bir daha ayrılmamak üzere and içerler. Bu arada padişah birçok hayırlı savaşlar kazanmış olmasına bağlayarak Hızır Reis'e Hayrettin Paşa adını vermiştir. Hayrettin Paşa Akdeniz'deki en büyük cenge giderken çok sevdiği arkadaşı Turgut Reis'i de yanına çağırır. Osmanlı ve Haçlı donanmaları 27 Eylül 1538 Cuma günü Preveze'de karşı karşıya gelirler. Dorya'nın gücü Hayrettin Paşa'ya göre tekne sayısı bakımından 3, asker sayısı bakımından 8 kat daha fazladır. Akdeniz'in görmediği bir savaş verilir. Çatışma Türklerin kesin zaferiyle son bulur. Dorya cengin en kızgın anında Preveze'den kaçmıştır. Bu zafer Türklerin Akdeniz ve Avrupa'daki gücünü göstermesi bakımından İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız saraylarını mateme boğar. Bütün Avrupa Türk'ün bükülmeyen elini öpmekten başka çareleri kalmadığını anlamıştır.

0: Hızır ağam, gayrı senden izin dilemek zamanım gelmiştir.
1: İzin mi? Hünkâr katına birlikte var mı? Sultan Süleyman Han'ın iltifatlarına birlikte ermek isterdim. Preveze'deki zaferde senin de payın vardır Turgutcan.
0: Osmanlı donanması İstanbul'a dönerken Akdeniz'in boş konması doğru olmaz diye düşünürüm. Küffar şaşkındır, perişandır. Toparlanıp yeniden yürümesine izin vermemeliyiz.
1: Doğru düşünürsün Turgutcan. Ama böyle tez bir ayrılığı gönlüm götürmüyor da.
0: Hızır ağam, kısmetse gene kavuşuruz. Ama bugünün elverişli şartlarını bir daha bulamayız. Küffar yılgındır. Gönüllü Leventlerimin yüreği pektir. Doria kafirine karşı alınan zafer onları güçlendirmiştir. Hepsi de cenk üzere, elleri pala sıcağındadır.
1: Nasıl istersen can kardeşim. Donanmadan erzak al, donanımını pekiştir, forsalarını seç. Bahtın açık olsun. Koca ağanı gönlünden çıkarma. Tez özleneceğini bil.
0: Sağ ol koca ağam. Ver öpeyim elini.
1: Kucaklaşalım Turgutcuğum. Sicilya'dan, Cerbe'den, Ceneviz'den, Napoli'den, tüm Akdeniz'den sağlık haberlerini, zafer müjdelerini beklerim.
2: Reis ağam, bütün emirlerin yerine getirilmiştir. Cerbe'nin yoksul ailesine yardımda bulunduk. Teknelerin bakımı yapıldı. Yaşlı ve zayıf forsalar azat edildi.
0: İyi, yarın Cerbe'den ayrılacağız.
2: Yalnız bir şey var reis ağam. Azat edilenler arasında bir delikanlı var. Maltalı bir genç. Birkaç dil bilen uyanık biri.
0: Hatırladım. Bir yıl kadar önce bir Malta kadırgasından esir alınmış. Ama pek çelimsiz olduğu için küreye koydurmamıştım.
2: Cerrah Hasan Çelebi o Maltalı çocuğu yanına yardımcı almıştı. Türkçe öğrendi. Hasan Çelebi'nin bir dediğini iki etmedi. Ona iyi çırak oldu. Bağışlandığını, yurduna dönebileceğini söyledim kendisine. İki gözünden yaş boşandı, yalvardı. Ben artık sizlerden ayrılamam. İzin verin de yanınızda kalayım diyor.
0: Peki ya Cerrah Hasan Çelebi, o ne diyor?
2: O da pek seviyor bu delikanlıyı. Ben yaşlandım artık. Turgutça Reis izin verirse bu Maltalı benim yerime kalır, iyi olur diyor.
0: Müslüm ağa, çağır hele şu Maltalı'yı bakalım.
2: Kapınızın önünde bekliyordu zaten. Hey Maltalı, gel bakalım.
0: Yaklaş. Müslüm ağa der ki azat edildiğin halde yurduna dönmek istemezmişsin.
3: Burada kalmak isterim. İzin verin reis ağam, sizlerden ayrılmak istemiyorum.
0: İyi hoş ama ya Malta'daki yakınların, ailen? Aylardır seni merak edip yolunu gözleyenlerin?
3: Malta'da kimsem yok reis ağam. Yalvarırım izin verin. Bir yıldır aranızdayım. Şimdi dostlarım, kardeşlerim var burada.

0: Yiğitliği, yürekliliği, merhameti, iyiliği aranızda öğrendim. Beni kovmayın.
1: Maltalı, adın neydi senin?
0: Adımı sildim aklımdan, unuttum reis ağam. Bana herkes Maltalı diyor burada. Bilmem Müslüm ağa söyledi mi? Müslüman oldum ben. Namaz kılarım, oruç tutarım, İslam'ın şartlarını öğrenirim.
1: Pekala çocuğum, aramızda kal. Madem böyle, ben de sana bir ad vereyim. Adına bundan böyle Abdullah denilsin. İyi yetiş, iyi çalış. Hasan Çelebi'nin ardından bizi cerrahsız koma.
0: Reis ağam, yiğit ağam, sağ ol, var ol. Ellerin yüreğin dert görmesin ağam.
1: Hadi şimdi var git cerrah ustanın yanına.
0: Peki ağam.
2: Sevindirdiniz fukarayı.
1: Ben de sevindim Müslüm ağa. Küffardan birinin bizleri sevmesi, bizlere alışması, bizden biri olmak istemesi hoşuma gitti. Zafer sadece topla, tüfekle, kılıçla, kamayla kazanılmaz. Dostlukla, barışçılıkla, iyilikle de kazanılır. Bana sorarsan zaferlerin en sevinçlisi, cenklerin en güçlüsü de budur aslında.
3: Dragut, 15 parça tekniğiyle bütün amirallerimi sindiren bir korsan. Bütün Akdeniz'i korkuya boğan bir gemici parçası.
4: Haşmet Meyap.
3: Susun amiral, artık sizi dinlemek istemiyorum.
5: Efendimiz, bütün Avrupa yıllardır onu arıyoruz. Yıllardan beri Akdeniz'de onu yakalamak için...
3: Yalan, inanmıyorum. Bu adam bir şeytan mı? Her gün bir haberci geliyor. Dragut İspanya sahillerini bastı. Dragut 20 parçalık Ceneviz donanmasını denizin dibine yolladı. Dragut Korsika'da. Dragut Cezayir yakınlarındaki 3 adayı birden halaca bağladı. Yeter, yeter!
6: Söyle imparatorum, Dragut'un ardında Osmanlı padişahı Süleyman Han'ın...
3: Süleyman benden daha büyük olamaz. Olmaz! Ben İmparator Şar iken dünyanın en güçlü, en yüce...
4: Elbette efendimiz. Ama ne var ki...
3: Dragut bütün Avrupa'ya meydan okuyor. Akdeniz'in ve Avrupa'nın selameti için bu müthiş Türk'ü denizlerden uzaklaştırmalıyız. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz süslü püslü giysilerinizle Venedik ve İspanyol saraylarında, balolarda yalancı kahramanlıklar taslayarak çalım yapıyorsunuz. Hiçbiriniz Dragut'un karşısına çıkmak cesaretini gösteremiyorsunuz.
4: Haşmet Meyap, bence yeniden güçlü bir donanma hazırlamak, Dragut'u iyi izlemek ve...
3: Amiral Doria, birkaç yıl önce Preveze'de yediğiniz şamarı unutmadığınızı umarım. Ben bütün gücümle sizi destekleyeceğim. 50 parçalık, 100 parçalık, gerekirse 1000 parçalık bir donanma hazırlar emrinize veririm. Ama bunun karşılığında sizden Dragut'u isterim.
4: Dragut'u size getireceğim soylu imparatorum. Bana inanmanızı rica ederim.
3: Amiral Doria, size inanmak ha? Başka çarem yok ki. Her şey çabucak hazırlansın. Bu Türk denizcisinin mahfından başka bir şey düşünmüyorum. Ben Dragut'u istiyorum Amiral Doria. Anlıyorsunuz değil mi? Dragut'u getirin bana.
4: Emredersiniz soylu imparatorum.

0: Greletta koyu emindir, gözlerden uzaktır. Bir süre burada kalacağız. Leventlerim pala sallamaktan yorgundur. Forsalarım kürek çekmekten bitkin düşmüşlerdir.
1: Reis ağam, Greletta kalesinden bir kafirlik gelmesin.
0: Sanmam Müslüma, sanmam. Olsa olsa 100 kadar muhafızları vardır. Demirleyip kalalım. Kalafatlarımızı yaptırır, 5-10 gün dinleniriz.
2: Reis ağam, emrin üzere kaleye varıp geldim.
0: Ne der kale kumandanı?
2: Hoş geldiniz, safa geldiniz. Turgutça reisin sancağını görmek bizi sevindirdi. Her emriniz başım üstünedir dedi.
0: İyi, düşündüğüm gibi.
2: Ben yine de gözdağı vermekten geri durmadım. Bir kafirliğinizi görürsek kalede taş üstünde taş, gövde üstünde baş komayız, bilesiniz dedim.
0: İyi demişsin Abdullah, iyi demişsin. Hani nasıl diyeyim, günden güne pek sevdim seni. Öz evladım gibi. Bilmesek Maltalı olduğuna yemin etseler inanmayız.
2: Sağ ol reis ağam. Sayenizde insan oldum, er oldum.
1: Cerrah Hasan Çelebi de çok memnun senden Abdullah. Geçen haftaki Ceneviz çatışmasından sonra yaralı Leventleri öyle

0: ustaca sarıp sarmalamışsın ki?
1: Hasan Çelebi ağamın çırağıyım ben. Onun yanında kim olsa 3 günde iyi hekim yetişir, sağ olsun.
2: Leventlerime söyleyin, dileyenler karaya çıkabilir. Yiyip içsinler, dinlensinler, yenilenip güçlensinler. 10 gün kadar buradayız.
3: Amiralim, haberci geldi. Dragut Kavli ile Lianze limanları arasındaki Granite koyundaymış.
4: Güzel. Durumları nasılmış? Bir savaş hazırlığı içinde mi, yoksa gemilerinin onarımıyla mı uğraşırlarmış?
3: Kale kumandanın haberine göre bütün tekneleri demir atmış dinlenirlermiş. Dragut'un Arap tayfaları Kavli'de karaya çıkmışlar. Haberci Arap tayfaların birkaç torba altından satın alınabileceğini söylüyor.
4: Derhal 500 torba altın yollansın. Dragut'un üstüne gidiyoruz. Haber edin, çevredeki bütün Hristiyan donanmaları çabucak bana katılacak. Pusuya düşüreceğiz Dragut'u.
5: Büyük amiralim, görülüyor ki Dragut'un sonu geldi. Bu sefer fena kıstırdık.
4: Sus dostum, yavaş ol. Akdeniz'in yeli rüzgarı bile Dragut'tan yanadır. Bu baskında da onları alt edemezsek Andrea Doria adı Avrupa saraylarında soytarıya çıkar.
6: Aklıma bir şey geldi. Dragut'u bastırabilir, donanmasını söndürebilirsem bu şerefi yeğenime bağışlayacağım. Genattino Doria böylece ün kazanmış olacak. Doria adını sürdürecek. Ama başaramazsak...
5: Başaramazsak?
6: Başaramazsak başarısızlığı da yeğenime yükleyerek işin içinden sıyrılmış olacağım.
5: Büyük amiralim, çok zekisiniz.
6: Zeka değil bu sevgili dostum. Belki korku desek daha doğru olur. Genattino ya Avrupa saraylarında üne erecek benimle birlikte, ya da Akdeniz'in karanlık sularına gömülecek.

0: 1540 yılının Haziran ayının 15. günüydü. Güneş daha doğmamıştı. Turgut Reis kamerasından çıktı. O sırada geminin baş tarafındaki gözcünün sesi duyuldu.
1: Ufukta mavi karaltılar göründü.
0: Evet, ufukta karaltılar görüyordu. Leventler, reisler güvertelere koşuştular. Dakikalar geçtikçe karartılar büyüyor, genişliyordu. Durum anlaşılmıştı. Bir düşman donanması üzerlerine geliyordu. Gafil avlanmışlardı.
2: Çok büyük bir donanma bu.
3: Olsa olsa Dorian'ın donanmasıdır bu.
4: Ne yapacağız reis baba?
2: Dövüşeceğiz. Ben küffara sağlam tekne vermem. Bunlar bana Barbaros'un emanetleri.
5: Kötü yakalandık. Gemilerimizden bazıları karaya çekilmişti.
3: Leventlerimizin çoğu karada. Toplanacak zamanımız yok. Arap tayfaların dün birdenbire sırra kadem basmalarını şimdi anlıyorum.
2: Hainler, korkaklar. Reislerim, düşman donanmasını yarıp açık denize çıkmaktan başka çaremiz yok.
4: Reis baba, teknelerimiz demirli. Demir toplayacak zamanımız yok.
2: Yanlış yaptım, yanlış haberlere inandım. Ben Dorian'ın İspanya sahillerinde olduğunu sanıyordum. Kardeşlerim, şehitlikten öte rütbe yoktur.
3: Dövüşeceğiz. Kaleden atılır bu toplar. Turgutça, iki ateş arasında kaldık.
2: Leventlerim, reislerim, davranın palalarınıza. Ha gayret, Müslüma, Abdullah, kanlı cenk olacak. Canımızı pahalıya satacağız. Şehitlikten öte rütbe yoktur.
0: Türk denizcileri kılıç kılıca, boğaz boğaza bir cenge atıldılar. Ne var ki güçler arasında denge yoktu. Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen Turgut genç bir Levent gibi pala sallıyordu. Her tarafa yetişiyor, çaresiz kalmış bir Levent'in yerini alırken naralarıyla cenge şevk ve heyecan katıyordu. 4 İspanyol silahşörüne karşı tek başına vuruştuğu görülüyordu. Fakat bu uzun süre devam edebilecek bir durum değildi. Düşmanın gemileri sayılamayacak kadar çoktu. Batan, sahile vuran teknelerinin yerini yenileri alıyordu. Düşman zayiata bakmıyor, kum gibi asker yağıyordu. Hristiyan silahşörleri tepeden tırnağa silahlı ve çelik zırhlıydılar. Bir an geldi ki Turgut'un vuruştuğu güverte şehitler ve düşman ölüleriyle doldu. Cerrah Hasan Çelebi, Müslüm Hoca, koca reislerinin yanı başında can verdiler. Turgut bu durumu görünce büsbütün kendinden geçti, palasını olanca gücüyle savurdu, şehitlik anı gelmişti. Leventler birer birer eridiler, şehit düştüler. Birdenbire belki 100 zırhlı düşman silahşörü Turgut Reis'in üzerine çullandı, kıskıvrak yakaladılar onu. Koca reisin gözlerinden sel gibi yaşlar aktı.
2: Rabbim, Rabbim, bana şehadet rütbesini çok mu gördün?
0: Biraz sonra yaşlı denizciyi zincire vurmuşlar, Janetino Doria'nın karşısına sürüklemişlerdi. Genç Doria hırsla Turgut Reis'in üzerine yürüdü, elindeki kırbacı kaldırdı ama dona kaldı birdenbire. Karşısında iki pırıl pırıl göz, iki şimşek vardı. Vuramadı, ürktü, geriledi.
6: Oh, Turgut Reis.
3: Oh, hayatını kürekte tamamlayacak. Götürün, götürün.
6: Yazık. Koca bir kahramanın sonu bu olmamalıydı.
7: Signor Solmi, bir şey mi dedin?
6: Hayır Signor Janetina Doria, hayır.
7: Signor Solmi, bu yaşlı kurdun haline pek üzülmüşe benziyorsunuz.
6: Bilmem, garip bir duyguya kapıldım birdenbire.
7: Saçmalamayın Solmi.
3: Dostlarım, niçin susuyorsunuz? İşte Akdeniz'de Türklerin sonu. Bu benim en büyük zaferim. Yenilsin, içilsin, eğlenilsin. Bu zafer şenliklerle kutlansın.
8: Yaşasın!

0: Janatina Dorian'ın donanması Cenova yolundaydı. O sırada bu gurur ve azamet donanmasının bir teknesinde zincire vurulmuş yaşlı bir kürek mahkumu nasırlı elleriyle küreklere asılıyor, sadece ve sadece ölümü özlüyordu. Türk esir yaşayamazdı. Tarih boyunca da yaşayamamıştı. Bir ara yaşlı denizcinin yanına şık giyimli bir Cenovalı sokuldu.
1: Metin olun Signor Dragut. Yalnız değilsiniz. Bu müthiş felaketten kurtulmanız için elimden geleni yapacağım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İspanya milli takımını da Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı Pedro Sanchez'deki konuşmasında. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubu ile bir araya geliyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu

0: Kasım'da geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri ağır, 31 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada gerilim devam ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladığını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel istikbalde.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Veri gizliliği nedir? Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi Murat Kılınç'a sorduk.
2: Veri gizliliği, bireylerin kişisel bilgilerinin izinsiz kullanılmamasını ve korunmasını ifade eder. Günümüzde dijitalleşmenin hızla arttığı bir çağda yaşıyoruz ve farkında olmadan internette gezinirken, online alışveriş yaparken ya da sosyal medyada vakit geçirirken aslında birçok kişisel verimizi paylaşıyoruz. Bu bilgiler yalnızca isim, adres, telefon numarası gibi temel verilerle sınırlı kalmıyor. Sağlık kayıtları, biyometrik veriler ve finansal bilgiler gibi daha hassas ve korunması gereken verileri de kapsıyor. İşte tam da bu noktada veri gizliliği kavramı devreye giriyor ve kişisel bilgilerimizin güvenliği, bireysel mahremiyetimizin korunması açısından oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kontrolsüz şekilde paylaşılan veriler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık gibi ciddi risklere yol açabilir ve bireylerin kişisel mahremiyetini ihlal edebilir. Özellikle dijital dünyada kötü niyetli kişilerin bu verilere erişmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu konuda ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca KVKK ile kişisel verilerin toplanması, saklanması ve paylaşılması sıkı kurallara bağlanmıştır. KVKK, kişisel verilerin işlenme süreçlerinde bireylere çeşitli haklar tanırken kurumlara da ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bireysel olarak bu noktada ise veri gizliliğimizi sağlama kapsamında kullanıcılara büyük iş düşmektedir. Öncelikle güçlü şifreler kullanmak, her platformda farklı ve tahmin edilmesi zor parolalar belirlemek gerekmektedir. Aynı zamanda şifrelerin düzenli olarak güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra birçok uygulama içerisinde iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirerek de güvenliği arttırmak mümkündür. Sosyal medya kullanırken konum bilgisi ve kişisel alışkanlıklar gibi fazla özel bilgileri de paylaşmaktan kaçınmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.
0: Soralım bakalım.

geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Serdar Özeren ve speakeriniz ben Sıla Koç. Son yıllarda özellikle şehirlerde hissettiğimiz aşırı sıcakların en önemli nedeni iklim değişikliği mi, yoksa yanlış kentleşmenin de payı var mı? Yaşam alanları olarak yeşilliği tercih ettiğimiz bugünlerde doğanın kıymetini daha iyi anlıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu ilk konuğumuz olacak. Sıcak havalarda uyku düzeni de önem kazanıyor. Peki geçmişin aksine neden daha sık uyku problemleri yaşıyoruz? Dünya Beyin Günü'nde ayrıntıları ve daha fazlasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç

0: tane alacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz stüdyomuzda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Sayın Koray Velibeyoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu sıcakta gelmek zor olmadı umarım. Çok sıcak, gerçekten hava çok sıcak. Kentlerde de daha da fazla hissediyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Bunun nedeni hani iklim değişikliğiyle birlikte küresel ısınmanın etkisi mi, yoksa yanlış mı kentleştik biz? Yanlış politikalar mı uygulandı? Bunun da payı var mı acaba?
2: Evet, aslında her ikisi birden diyebiliriz. Çünkü küresel ısınma bir gerçeklik. Yani bugün iklim değişikliği diye konuştuğumuz konu hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. 4 farklı senaryo var geleceğe yönelik, yani bu yüzyılın sonuna kadar. Birincisi, bu Paris İklim Anlaşması ile gelen 1,5 derecede, artı 1,5 derecede tutma senaryosu, ki bunu şimdiden aşmış gibi düşünebilirsiniz. O yüzden, evet, 1,9'a revize ettiler. Bir 2,5 senaryosu var. Bu da 2050'ye kadar bir şekilde iklimle ilgili sıcaklık artışını kontrol edebileceğimiz varsayımına ve düşüşe geçtiğine, iyiye doğru işaret ediyor. Bir 4,5 senaryosu var. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz.
0: O olmadı, o gibi bir...
2: Dünyanın ateşi çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve bu ateşi çıktığı noktada bu en korkuncu 8, artı 8 derece artması, ki bu dünyadaki yaşam için bir felaket anlamına geliyor ve en olumsuz senaryo. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu bir hayatımızın gerçekliği. Şimdi diğer tarafta yanlış kentleşme ile ilgili konu da bize şöyle dönüş yapıyor. Evet, hava ısınıyor, dünya ısınıyor, ateşi çıkıyor, fakat kentlerin de ateşi çıkıyor. Yani yoğun kentleşme, yoğun yapılaşma demek aslında hissedilen sıcaklığın bazı yerlerde, özellikle yoğun kent merkezlerinde, işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin merkezlerinde, yoğun yapılaşan alanlarında artı 10 dereceye kadar daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Esas, evet, problemimiz bence evet, dünya ısınıyor ama doğru kentleşmeyle hissedilen sıcaklıkları daha düşürmek mümkün olabilir.
0: Daha yaşanabilir hale getirebiliriz şehirleri.
2: Aynen öyle.
0: Kentsel ısı adası diye bir kavram var sanıyorum. Nedir bu?
2: Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Aslında gün boyu şehir ısınıyor. Yani beton, kullanılan malzeme, işte yollardaki asfalt, binaların çatıları, bir adeta dev bir termos gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve doğaya baktığımız zaman, insana, kendimize baktığımız zaman bizim bir mekanizmamız var. Terliyoruz, değil mi? Ya da işte toprak terliyor ve soğuyor. Yani bir tür kendini soğutma mekanizması var. Ama şehirlerin, yani ısınan kentlerin böyle bir mekanizması yok. Beton terlemiyor. Evet. Asfalt terlemiyor. Isıyı hapsediyor. Ve bu hapsettiği ısı nedeniyle de biz sıcaklıkları yüksek hissediyoruz. İşte bizim kentsel ısı adası diye bahsettiğimiz şey, sıcaklığın bu betonda, asfaltta, geçirimsiz yüzeylerde hapsolması durumu.
0: Yani şunu yaşıyoruz ya, şehirden çıkıyoruz, kırsal alana doğru gidiyoruz ve bir serinleme, bir ferahlama hissediyoruz. En sıcak havada bile 1-2 derecede olsa bir düşüş hissediliyor. Genelde bu yeşilliğe bağlanıyor. Kırsal alan daha yeşil. Doğru. Bundan mı kaynaklanıyor, ama tek sebep bu değil anladığım kadarıyla.
2: Değil, bunu böyle bir çan eğrisi gibi düşünün. Kentin merkezi ve yoğun alanlarında ısı adasının en yüksek olduğunu, artı onlara kadar çıktığını düşünün. Bunun çeperleri kentin kırsalına ve doğal alanlarına doğru gittiğimizde zaman da azaldığını düşünün. Bu hep böyle çalışır. O yüzden siz bir şeye gittiğiniz zaman, bir nehir kenarına, bir ormana, bir kırsal bölgeye gittiğiniz zaman bu sıcaklıkları daha düşük hissedersiniz. Çünkü kentsel ısı adası etkisi orada azalır. Sebebi de bu bahsettiğiniz, sizin de bahsettiğiniz açık alanların artmış olmasıdır.
0: Peki bir şehirde şimdi yeşilin az olmasını herhalde bir kere bir konuşmak
2: kesinlikle
0: lazım.
2: Kesinlikle onu konuşmamız gerekiyor.
0: Onun dışında kullanılan malzeme, işte dediğiniz gibi beton, asfalt, bunların yoğunluğu, nasıl kullanıldığı, ne gibi hatalar yapıldı kentlerimizde şimdiye kadar, ya da kentlerimizin yapılaşmasındaki sorunlar neler de bize bunu yaşatıyor?
2: Şimdi en başta geçimsiz yüzeyler, yani kullandığımız yüzey kaplama malzemelerinin, işte asfalt malzeme, taş malzeme, bütün bunlar bir ısıyı yansıtmıyorlar, tutuyorlar, absorbe ediyorlar. Ki bunların işte çözümleri açısından ısıyı yansıtan asfaltlar da var. Mesela beyaz asfaltlar var, bir özel bir boyayla, malzemeyle bu yansıtma etkisini arttırdığı için daha az ısıyı içinde tutuyor. Böylelikle daha serin hissedebiliyorsunuz. Yine çatılarda kullanılan malzemelerde de aynı çözümler uygulanabiliyor. Yani burada bizim yaptığımız temel yanlış geçirimsiz yüzeyler.
0: Evet.
2: Yanlış malzeme seçimi. Tabii ki şehircilik açısından baktığımız zaman her şey şehircilikle başlıyor. Çünkü rüzgarı mesela kesen, rüzgar yönüne ters, onu içeriye almayacak şekilde olan yapılaşma, bir tür duvar gibi. Mesela İzmir'den bir örnek vereyim. Kıyı hattının olduğu gibi yüksek apartmanlarla adeta bir duvar gibi olması.
0: Aralarında hiç boşluk olmaması.
2: Denizin içeriye taşıyacağı rüzgarın ve dolayısıyla serinletme etkisinin azalmasına sebep oluyor. Bunun gibi faktörler baktığımız zaman, yani hem binada, malzemede ve orada yaptığımız seçimler, hem de yanlış yerleşimler bu sonucu bize üretiyor.
0: Aslında bunu konuşuyoruz şimdi. Daha önce hem nüfusun yoğunluğu bu kadar fazla değildi, şehirlerde yaşayan nüfus bu kadar fazla değildi. Küresel ısınma yoktu. Belki o zaman şu anki malzemelerle çok da büyük sıkıntı yaşanmıyordu. Ama dünyanın değişmesiyle birlikte artık farklı yaklaşmak gerekiyor. Bazı şeyleri değiştirmek, çözümler bulmak gerekiyor. Bu yüzden bunu konuşuyoruz. O zaman burada yapılması gereken, daha önce yanlış yapılmış olanları düzeltmek ve bundan sonra yapılacakları farklı planlamak mı? Nasıl açıklarsınız bunu?
2: Şimdi şehir yaşayan bir organizma, yani bir günde biz bundan vazgeçtik artık şuna geçeceğiz demek çok mümkün olmuyor. Çünkü bir yapı stoğu en az 50 yıl yaşıyor. Yani eğer bir beton bir yapıysa bu, işte tabii şehirlerimiz malum depremle ve diğer başka afetlerle de sınanıyor, ama bu kentsel ısı adası etkisi ve onun iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcak hava dalgaları da aslında bir afet gibi kabul edilmesi gerekiyor. Ve bizim ona göre tedbirlerimizi almamız, ona göre planlamamızı yapmamız gerekiyor. Yani aslında neredeyse deprem kadar önemli bir afet kategorisi olarak tarif etmemiz gerekiyor ki doğru adımları atabilelim. Belki yapılabilecekler için de bir örnek vermek isterim, yani serinletmek amaçlı ne yapabiliriz? Beğendiğim bir örnek var. Belki bunu herkes kendi çevresinde uygulayabilir. Bir düşünelim hep birlikte. Mesela buna 3-30-300 analizi deniyor. Aslında kentin ne kadar yeşil olduğuna ve nasıl iyi kullanıldığına dair bir örnek veriyor. Mesela evinizin penceresinden en az 3 tane olgunlaşmış ya da gölge veren ağaç görebiliyor musunuz? Mesela birinci kriterimiz bu. Evet. Uyandınız, pencereden dışarıya baktınız, en az 3 tane ağaç görmeniz gerekiyor.
0: Çok güzel. Evet.
2: Birincisi bu.
0: Tamam. Başka?
2: İkincisi 30 dediğimiz ikinci kriter. Bulunduğunuz mahallenin, yaşadığınız çevrenin en az %30'unun yeşil alan olması. Ne demek bu? Park olacak, ağaç olacak, doğal malzeme olacak, ne bileyim bir koruluk bir alan olacak, bir dere kenarı olacak. Yani bizim serinleyebileceğimiz, serinletebileceği bir alana sahip olacak.
0: Hı hı.
2: Ve bir üçüncü kriterimiz daha var. O da 300.
0: O nedir?
2: 300 de şöyle çalışıyor. Kapıdan dışarıya çıktınız, evden adımınızı attınız. 300 metre mesafede, en geç 300 metre mesafede bir yeşil alan.

0: bir parka ulaşabiliyor musunuz?
1: Hı hı. Şimdi tabii herkes yaşadığı yere göre bu kriterleri şöyle bir canlandırdı gözünde. Bazıları uyuyor galiba, bazıları uymuyor.
0: Evet, hepsine evet diyebiliyorsak başarılı bir kentleşme orada var demektir.
1: Evet, evet. Şimdi şöyle bir soru sormak isterim. Ülkemizde şimdi Ankara, İstanbul, İzmir, üç büyük şehri söyledik. Başka şehirlerimiz de var. Ülkemizde durum nedir? Bunlara, bu kriterlere uyan şehirlerimiz yoğun mu, değil mi?
0: Kesinlikle değil. Yani bunu açık açık söylememiz lazım. Şehirlerimizin şimdiye kadar sürekli nüfus artışıyla, büyümeyle, genişlemeyle tarif ettiğimiz bir durumu var.
1: Evet.
0: Ve bu durum ister istemez bazı şeylerin ihmal edilmesine sebep oluyor. Yani konu sadece depremsellik değil, yaşanabilirlik de aynı zamanda. Hı hı. Ve bunu sağlayabilmemiz için de kentlerin işte biraz önce 330'de bahsettiğim gibi birbirine bağlanabilen yeşil alanlardan, ağaç sistemlerinden, tırnak içinde yeşil altyapı dediğimiz bir altyapı meselesinden oluşması gerekiyor. Bunları bu performanslar açısından özellikle büyük şehirlerimizin önemli eksikleri olduğunu söylemem gerekiyor.
1: Hı hı. Bina yükseklikleri acaba ne kadar etkilidir?
0: Sıcağın, şimdi burada gölge yapmakla ilgili bir konudan bahsediyoruz temel olarak. Çünkü hani yüksek binalar için yoğunluğu arttırması ve ısı adasını yükselt

0: etmesi konusu kesinlikle doğru. Hı hı. Ama bunun gölge yapma meselesi açısından baktığımız zaman çok güzel geleneksel örnekleri de var. Mesela Mardin'i düşünelim. Hı hı. Mardin sıcak bir iklim. Sıcak iklimlerde dar sokaklar, taş malzeme, hı hı, ve o gölgelikli olmasını getiren bir yapılaşma söz konusu. Yani içine girdiğinizde neredeyse bir labirent gibi ama, evet, sizi sıcaktan ve şeyden koruyor. Neden? Gölge etkisi yapıyor. Bu gölge etkisi, evet, de bizim için çok önemli. Hı hı. Yani dolayısıyla yapılaşmada işte yatay, dikey gibi kategorileri vermek yerine bu gölge meselesini, su meselesini, geçirimli yüzeyleri sağlamak için mutlaka daha öne aldığımız bir çalışma yapmamız lazım. Hı hı. Bunu ben önemli görüyorum.
1: Nereden başlamak lazım? Nasıl düzeltebiliriz? Neler yapılmalı bundan sonra? En acil olanlar neler?
0: Şimdi bence bu şey konusu, biraz önce bahsettiğim bu 330-300 meselesi önemli. Bunu kentin planlarına dahil edebilmek için bir kere ruhsat, bina ruhsatlarında, parsellerde mutlaka yeşil alanı ön koşul yapmak lazım. Gölgeyi ön koşul yapmak lazım. Yani bir tür nasıl deprem için bir kat sınırı koyuyorsak aynı şeyi sıcaklık, kuraklık için ve işte suyu, gölgeyi ön plan alacak bir ruhsatlandırmayı binalar için ön koşul, hı hı, olarak vermemiz gerekiyor. Hı hı. Bunu yapan örnekler var. Mesela Berlin bir parseldeki yeşil alan oranını zorunlu kılacak ruhsatta uygulamalar yapıyor. Hı hı. Aynı şekilde Türkiye'de imar planlarında artık 2000 metrekare üzeri parseller, işte 1000 metrekare çatı alanı olan binalarda suyu hasat etmek ve onu tekrar kullanmak, özellikle yeşil alanlarda, evet, kullanabilmek için zorunluluklar getirildi. Yani bütün bunlar aslında iklime duyarlı, yeşil altyapıya duyarlı bir şehircilik için yavaş yavaş gelmeye başlayan uygulamalar.
1: Yani aslında şehir planlamasında nasıl depremi göz önünde bulunduruyorsak, deprem bölgesinde nasıl şehirleşmeliyiz diye konuşup bunu sorguluyorsak, aslında küresel iklim değişikliğiyle birlikte bunun da şehir planlamasının merkezinde yer alması gerekiyor.
0: Evet, evet. Tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu merkeze aldığımız bir planlamada iki tane önemli faktör olması lazım Türkiye kentleri için. Tabii ki birincisi depremsellik. Hı hı. Bu olmazsa olmaz. Türkiye bir deprem ülkesi. İkincisi de iklim değişikliğine duyarlı şehirleşme. Bu iki makro bileşen bundan sonra yapacağımız her planlama çalışmasının temelinde yer almalı.
1: Yoksa belki depremde kurtulacağız ama sıcaktan yaşayamaz hale,
0: evet,
1: geleceğiz.
0: İkisi yani de önemli. Biri yaşanabilirlik açısından, hı-hı, önemli, diğeri de dirençlilik açısından çok önemli.
1: Berlin örneğini verdiniz. Böyle başka örnekler var mı, yoksa şu anda Berlin
0: şüphesiz
1: mi çok
0: var
1: ön planda?
0: Dünyada çok örnek var. İşte Asya'da, Çin'de sünger kent gibi örnekler var. İşte geçirimli yüzeyleri, işte suyu tutabilmeyi kentlerde, işte afete dönüşmeden tutabilmeyi öngören örnekler var. Barcelona'ya baktığımız zaman Superblock diye bir uygulaması var. Mahallede yaşanabilir açık alanlar, parklar ve insanların oturabileceği, konuşabileceği, hayatını geçirebileceği bölgeler oluşturuyorlar. Paris'te okul sokakları projesi var. 300'ün üzerinde okul sokağının yeşil alana çevrilmiş, hmm, olması ile ilgili örnekler var. Bunları çoğaltabiliriz. İşte Bogota, Medellin gibi Güney Amerika örnekleri var. Burada da bisiklet altyapısıyla, yeşil altyapıyla birbirine bağlanmış sokaklar ve meydanlar var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında kentin nefes aldığı, yaşadığı kamusal açık alanların arttırılması söz konusu. Yani, evet, sokaklar, caddeler, parklar, meydanlar, hı hı, yaşanabilmesi için. Şöyle size küçük bir örnek vereceğim. Bu iklim değişikliği için şimdi COP31 biliyorsunuz Antalya'da yapılacak. Evet. İklim değişikliği zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ben 29'a Bakü'dekine katılmıştım. Oradaki bir örnekte bir ülkenin spor bakanı çıktı, dedi ki yani biz, dedi, artık, dedi, çocuklarımız, dedi, dışarıda sokakta oynayamayacak, dedi. Öğlen

0: saatlerindeki sıcaklık onların dışarıda oyun oynamasına artık izin vermeyecek dedi. Hı hı. Yani çok uzak olmayan bir gelecekte kamusal alanları kullanmamız da çok zorlaşacak. Çünkü dışarıda özellikle gündüz saatlerinde yaşamak, çalışmak, işte çocukların dışarıda oyun oynaması bir sürü mesele mümkün olmayacak. Hayat geceye doğru kaymaya başlayacak. Hı hı. Bizim bu alanları yeniden kullanılabilir hale getirmemiz için çok basit çözümler var.
1: Neler?
0: Yani gerçekten gölge, özellikle serinletme etkisi. Şimdi yeşil alanlar kentlerde eşit dağılmıyorlar ne yazık ki. Özellikle dezavantajlı mahallelerde, düşük gelirli mahallelerde yeşil alan dokusu çok az, evet. Parklar çok az, açık alanlar çok az ve buradaki insanlar bu sıcaklık etkisini çok daha yüksek hissediyorlar. Yine belli yaş grupları için, özellikle yaşlılar için sıcak hava dalgalarının geldiği dönemlerde ölüm riski, sıcaklığa bağlı riskler çok fazla artıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bazı kırılgan olan gruplar var. Dezavantajlı olan gruplar var. Dolayısıyla yeşil alanın kent içindeki dağılımını ona göre organize etmek, yeniden organize etmek gerekiyor. Bu çok
1: her şeyden önce yeşil
0: çok önemli bir başlık, evet.
1: Sonra mesela kullanılan malzemeyi değiştirmek mi ilk etapta olabilir?
0: Malzemeleri değiştirmek, dediğim gibi
1: yeni asfaltlar,
0: çatılarda, asfaltlarda özellikle yansıtma etkisi olan materyalleri kullanmak, geçirimli malzemeleri kullanmak, bunların çok büyük etkisi var. Gölge faktörünü kullanmak, özellikle ağaçlandırma, sokak ağaçlandırması çok önemli gölge faktörü için. Çünkü yürüdüğünüz alandaki konforu çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani tabii. Şöyle gölgelikli bir yoldan yürüdüğünüzü düşünün. Neredeyse hiç hissetmezsiniz sıcaklığı. İşte bunun da öyle bir etkisi var. Diğer bir konu da belki yani üzerinde çok durmamız gereken bütün bu çalışmaların aslında demin konuştuğumuz planlarda, ruhsatlarda işlenmiş olması.
1: Evet,
0: eğer bunları yapmadığımız takdirde, zorunlu hale getirmediğimiz takdirde, insanların kendi konforuna bıraktığımız takdirde gerçekleşmeyeceğini bilmemiz lazım.
1: Ve tahmin ettiğimizden çok daha yakın bir gelecek, daha en başta bahsettiğiniz senaryolardan
0: evet.
1: da yola çıkacak.
0: Çok
1: olursa.
0: Küçük bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Bu soğutma noktalarına, serinleme noktalarına ihtiyaç var. Yani bizim, biraz önce dedim ya, bir evden çıktığınız zaman 300 metrede bir yeşil alana ulaşmanız
1: evet,
0: lazım diye.
1: Evet,
0: termal
1: evet.
0: konfor açısından da serinlemek için belli soğutma noktalarına ulaşmanız lazım. Özellikle bu bahsettiğim kırılgan ya da dezavantajlı gruplar için bunlar çok önemli. Yani kısa mesafelerde gölgelikli alanlara ulaşmak,
1: gidip ferahlayabileceği bir alanın olması,
0: bölgelere ulaşmak önemli. Hı hı. Bu da kentte bu tür noktaları yaratmamız gerektiğini de gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii bu saatlerce konuşabileceğimiz bir konu.
0: Şüphesiz öyle.
1: Umarız yeniden buluşuruz programımızda, ama temel olarak durumun ciddiyetini anlamak açısından çok faydalı bir sohbet oldu. Sağ olunuz bize katıldığınız için. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu konuğumuz oldu.

0: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Beyin Günü, kutlu olsun diyelim. Bir kutlama günü mü yoksa dikkat çekme günü mü, konuğumuzla konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Füsun Mayda Domaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Evet, Dünya Beyin Günü'nü her durumda kutlamak lazım diye düşünüyorum. Siz bugüne dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Sonra beyin sağlığımızı, özellikle uykuyla ilişkisini konuşmak istiyoruz sizinle.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi Dünya Beyin Günü aslında bir uluslararası alanda kutlanan bir farkındalık günü. Beyin sağlığının korunması, nörolojik hastalıkların önlenmesi ve toplumda nörolojik hastalıklarla ilgili farkındalığın arttırılması için 2014 yılından beri her 22 Temmuz'da, ki bugün de 22 Temmuz Dünya Nörolojik

0: Federasyonu'nun kuruluş günüdür. Her 22 Temmuz'da Dünya Beyin Günü'ne farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada kutluyoruz.
1: Evet, ve beyin sağlığımız çok çok önemli. Son yıllarda üzerine konuşuyoruz. Biz de bu programımızda da çokça konuşuyoruz farklı yönleriyle. Sizinle özellikle sağlıklı uyku konusunu konuşmak istiyoruz. Beynimiz için uyku neden bu kadar önemli?
0: Şöyle, şimdi biz hem fiziksel anlamda hem beyin anlamında ertesi güne hazırlanabilmemiz için iyi kaliteli bir uyku uyumamız lazım. Kaliteli uyku ya da süresi yeterli uyku dediğimizde ne anlamamız lazım? Gece boyu yatıyoruz, uyanmıyoruz, sabahleyin kalktığımız vakit dinlenmiş hissediyoruz. Gün boyunca hem fiziksel hem bilişsel işlevlerimizi eksiksiz bir şekilde gün içinde uykuluk hali olmadan yerine getiriyoruz. İşte bu bizim ideal uyku süremiz ve kaliteli uykumuzdur. Tabii kişiden kişiye süreler değişebilir ama ideal uyku süresi 6-8 saat arasında belirlenmektedir. Niye uyuyalım, uyumasak olmaz mı diye hep sorulur. Şimdi dediğim gibi hem vücudun yenilenmesi, hem gün içinde bir sürü şey öğreniyoruz. Onların belleğe depolanması ya da bağışıklık sistemimizin düzenlenmesi. Mesela uyusunda büyüsün denir değil mi? Çünkü özellikle büyüme hormonu derin uykuda sığınır. Evet. Niye güzellik uykusuna yattım denir. Yine bu ciltle ilgili şeyler, kolajen arasında hep uykuda. Dolayısıyla ya da hastasın uyu da iyileşmeye deriz. Çünkü bağışıklık sistemimiz hep derin uykuda gerçekleşir, güçlenir. Dolayısıyla iyi bir uyku bizim yaşamsal fonksiyonlarımızın gerçekleştirilmesi için çok çok önemli.
1: Tabii uykumuzu etkileyen çok faktör var. Belki bazılarına değiniriz ama sıcak havalar yaşıyoruz ya bu ara. Bunlar da herkesin uykusunu biraz etkiliyor galiba. Ne oluyor sıcakla birlikte?
0: Şimdi bizim normalde uykuya geçebilmemiz için vücut iç sıcaklığımız, çekirdek sıcaklığımız vardır. Hatta yine bir atasözüyle söyleyeyim. Uyuyanın üstüne kar yağar denir değil mi? Evet. Neden? Evet. Çünkü bu vücut sıcaklığımız düşüyor ve bu düşüş sayesinde biz uykuya daha kolay dalıyoruz. Derin uykuya daha rahat geçiyoruz. Ve böylece biraz önce söylediğim işte vücudun dinlenmesi, hafızanın güçlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, yani onarım süreçleri de daha iyi destekleniyor. Peki ortam sıcaksa ya da nem yüksekse ne oluyor? Şimdi vücudumuz serinlemek için ter üretiyor. Ama terle birlikte su, sodyum, potasyum gibi elektrolitler kaybolabiliyor. Terli sıvı da almazsak biz susuzluk ya da dehidratasyon dediğimiz durum gelişebiliyor. Ya da nem fazla, ter kolay buharlaşamıyor. Terleme devam etse bile vücut yeterince soğuyamıyor. O zaman sıcak havayı daha bunaltıcı hissediyoruz. Bu sırada ısı dışarı atılabilme için deri damarları genişliyor. Kalp kanı cilde taşımak için daha fazla çalışıyor. Tansiyon düşebiliyor. Baş dönmesi olabiliyor. Halsizlik olabiliyor. Yine organlarımız ısı stresine giriyor. Özellikle kalp, böbrekler daha fazla metabolitike maruz kalıyor. Ve normalden daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Aslında tüm sistemimiz etkilenmiş oluyor.
1: Bir de tabii sıcakla birlikte uykunun bölünmesi hali var. Sık sık uyanıyor insan. Bunun etkisi nedir?
0: Şimdi bir kere ideal bir uyku sıcaklığımız var, oda sıcaklığımız var. Bunun sağlanması lazım ki biz 18-22 derece arasında öneririz. Oda çok sıcak ya da soğuk olmasın deriz. Neden? Sıcak havalar biraz olduğunda uykuya dalmak daha uzun sürüyor. Gece sık uyanabiliyorsunuz, uykunuz bölünmüş uyku haline geliyor. Derin uykuya geçişiniz zorlanıyor ve uyku kalitesi bozuluyor gerçekten. Şimdi iki farklı uykumuz var. Bir hızlı göz hareketlerinin olduğu rüya uykusu dediğimiz REM uykusu. Bir de bunların olmadığı hızlı göz hareketlerinin non-REM uykumuz var ki 3 evre. Bir yüzey evre, non-REM 3 derin evre ki dediğim gibi birçok şey aslında non-REM 3'te gerçekleşiyor vücut fonksiyonları. Bunlar da azalıyor. REM uykusu kalitesi azalıyor. Derin uyku azalıyor. Dolayısıyla gerçekten sıcak hava bütün bu uykunun süresi olsun, yapısı olsun etkileyebiliyor ama şunu da söylemek lazım. Çok soğuk olduğunda da uyku bölünebiliyor. O yüzden ideal bir sıcaklıkta tutmak gerekiyor. Çünkü soğuk olduğunda da üşümeyle uyku bölünebiliyor.
1: 18-22 derece diyorsunuz. Evet. Bu ortalama önerilen galiba değil mi? Ortalama yani kişiye önerilen, göre değişebilir mi bu?
0: Şöyle dediğim gibi bazı yayınlarda bu 16-19 olarak da belirtiliyor ama ideal olarak daha çok önerilen bu. Ama gece boyunca çok soğuk olduğu vakit uyunan oda bu sefer üşüme etkisiyle uykuda bölünmeler meydana geliyor. Yani hem sıcak hem soğuk uyku üzerinde.

0: üzerine olumsuz etkili. O yüzden ideal bir oda sıcaklığını sağlamak, uykunun hem başlatılması hem sürdürülmesi hem de kaliteli bir uykuya uyuması için daha çok öneriliyor bu dereceler.
1: Peki yetersiz uyursak ertesi günde sıcak havaya karşı daha da dayanıksız hale geliyor muyuz mesela?
0: Tabii şöyle, şimdi isterseniz yeterli uyku ne yapıyor onu düşünelim. Şimdi yeterli sürede kaliteli uyku uyuduğumuzda fiziksel ve zihinsel performansımız üzerinde olumlu etkileri var. Dolayısıyla sıcaklığı daha kolay baş edebiliyoruz. Ama yetersiz uyuduğumuzda ertesi gün sıcağa karşı daha dayanıksız hissediyoruz. Bizim bu özel iç sıcaklık hissimiz artabiliyor. Dolayısıyla vücudun sıcakla başa çıkma kapasitesi bir miktar azalabiliyor. Aslında uykusuzluk, gece iyi uyuyamamak, tek başına ertesi gün sıcakta kaldı, bu sıcak çarpması gibi olay yaşanıyor. Direkt ona neden olmuyor. Ama sıcak havanın vücut üzerindeki yükünü arttırıyor. Yani aslında yetersiz uyku ısı düzenleme mekanizmasında etkilenme yapabiliyor. Kalp daha fazla zorlanabiliyor. Susuzluk riski artabiliyor. Ya da algılanan efor artabiliyor. Dolayısıyla bu özellikle her gece 5-6 saatten daha az uyuduğumuzda, hava çok nemliyse ya da dış koşullarda çalışan kişilerde ya da çok yoğun egzersiz yapanlarda, üst üste gecelerde yetersiz uyku olduğunda bu dayanıksızlık, sıcağa karşı dayanıksızlık da artma daha belirgin hale geliyor.
1: Evet, bir de hassas gruplar var tabii, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. Onlar sıcak gecelerden daha mı fazla etkileniyor, uykuları daha mı sıkıntılı oluyor?
0: Şimdi yaşımız ilerledikçe özellikle daha ileri yaşlarda bazen susuz hissetme hissimiz azalabiliyor ya da terleyince su içilmeyebiliyor ya da terleme kapasitesi azalabiliyor. Bazı hastalıklar nedeniyle idrar söktürücü ilaçlar, tansiyon ilaçları kullanılabiliyor. Bunlar da sıvı kaybını arttırıyor. Susuz kalmayı arttırıyor. Hep dediğim gibi bunlar ne yapıyor? Kalp ve damar sistemini zorluyor. Gece uykusunun kalitesi, süresi etkileniyor. Zaten yaşla birlikte biraz önce saydığım o yüzey uyku süremiz biraz daha artar. Derin uyku süremiz biraz daha azalır yaşla birlikte. Ama sıcaklarda bu hem süre etkileniyor hem kalite etkileniyor. Ertesi sabah dinlenmiş uyku yaşanamıyor. Daha fazla yorgunluk hissediliyor. Ve bu grupta da sıcağın yarattığı etki daha belirgin oluyor. Çocuklar henüz olgun değil erişkinler kadar vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaları. Ayrıca çocuklar sırasında söylemeyebilirler ya da çok küçük çocukta ifade edemeyebilirler ya da oyun oynarken su içmeyi unutabilirler. Bu sefer yetersiz sıvı aldıklarında ve sıcak bir odada uyutulmaya çalıştıklarında uyuma güçleşiyor ya da çocuklarda huzursuzluk ortaya çıkabiliyor. Yine kronik hastalığı olanlar, işte diyabet olabilir, hipertansiyon olabilir, kronik akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi yüksek sıvı sıcaklığı bu hastalıkların yükünü arttırabiliyor. Yani mevcut hastalıkları daha semptomlarını arttırabildiği gibi sıcakla baş etmeyi de zorlaştırabilir. Dolayısıyla bu hassas gruplar dediğimiz gruplarda gerçekten sıcak hava uykuyu etkiliyor.
1: Evet, onların daha da dikkatli olması
0: gerekiyor. Daha da
1: gerekiyor.
0: Dikkatli olması gerekiyor.
1: Şimdi uyku bozukluğu dediğimiz rahatsızlıklar var. Bunlarda da farklı kişilerde olabiliyor. Onlar bir de sıcakla daha da fazla etkileniyor olabilir sanıyorum. Bir de yaşlandıkça acaba uyku bozuklukları daha çok ortaya çıkıyor mu? Bu konuda da bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Şimdi bizim hepimizin bir biyolojik saati var ve normalde herkesin bir toplumun %85'ini yatağa gitme, uyuma saati vardır ki mesela daha çok 10-12 arasındadır. 12'den daha erken, daha geç ya da 10'dan daha erken yatağa gidenler de oluyor ama genel olarak %85 bu şekilde. Ama yaşlanmayla birlikte biyolojik saat değişiyor ve kişilerin uykusu bu dediğim saatlerden çok daha erkene kayıyor ve sabah daha erken uyanılıyor. Evet, uykunun yapısı değişiyor, işte yüzeyli uyku artıyor, derin uyku azalabiliyor, sık uyanmalar, bölünmeler oluyor. Bir de bu grupta yaşlanmayla birlikte bizim fiziksel aktivite az da oluyor. Bizim ışığına maruziyet azalıyor. Bizim uyku hormonumuz vardır, melatonin. Bu saat 10 gibi salınmaya başlar gece. O yüzden hep biz söyleriz ki yatağa gittiğiniz vakit bu ışıkta ne etkilenir? Yani melatonin karanlıkta salındığı için hala ışık varsa işte cep telefonları, tabletler, o yüzden uykuya gittiğiniz, yatmaya gittiğiniz vakit bunları çok kullanmayın.

0: deriz. Çünkü o hala diyor ki ışık var melatonine. O yüzden salgılanman gecikebilir mesajı veriyor. Hı hı. İşte yaşlılarda ki bu gece 3'te de pik yapıp ondan sonra azalır. Bu melatonin salgısının zamanı değişebiliyor ileri yaşta. Üretimi etkilenebiliyor. Bir de bu yaşla birlikte tabii eklem ağrıları olabiliyor. Sık idrara çıkma olabiliyor. Dediğimiz mevcut kronik hastalıklar olabilir. İlaçlar kullanılıyor. Tüm bunların hepsi hem uykuya dalmayı güçleştirebiliyor, hem uykuyu sürdürmeyi güçleştirebiliyor. Dolayısıyla bölünmüş bir gece uykusuyla karşı karşıya kalıyor ileri yaştaki hastalarımız.
1: Hı hı. Bir de bazı nörolojik sağlık sorunlarında da uyku problemleri görülüyor, artıyor sanıyorum, değil mi? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
0: Şimdi aslında bu mutlaka sorulması gerekiyor tüm nöroloji polikliniğine gelen hastalar. Çünkü nörolojik hastalıklarda uyku sorunları bazen gerçekten ilk belirti olarak gelebiliyor. Hastanın ilerleyen dönemlerinde de ortaya çıkabiliyor ama bazen hasta sadece bunu söyleyerek de size gelebiliyor. Neden? Şimdi bizim bir uyku uyanıklık merkezimiz var. Beyin bölgeleri etkilenmiş olabiliyor. Ya da bu nörolojik hastalıkların yarattığı ağrılar olabiliyor. İstemsiz hareketler olabiliyor. Spazmlar, kas spazmları ya da solunum problemleri. Kullanılan ilaçlar, bunların yan etkileri. Bir de nörolojik hastalıklarda depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik durumlar da etkilenebilir. Tüm bunlar uyku problemlerinin ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı oluyor tabii ki. Birkaç örnek vereyim. En sık uyku sorunu gelen nörolojik hastalıklardan biri mesela Parkinson hastalığıdır. Her türlü uyku bozukluğu görülebilir. Bizim 6 ana grubumuz var. Bir uykusuzluk, aşırı uyuma, uykuyla ilişkili solunum bozukluğu, uykuyla ilişkili hareket bozukluğu, parasomni dediğimiz uyurgezerlik gibi durumlar. Hı hı. Bunlar bizim ana gruplarımız. Parkinson hastalığı hem uykusuzluk olabilir, hem sık uyanma olabilir, hem gündüz aşırı uykuluk hali olabilir. Bu grupta gece canlı rüyalar olabilir. Ama bir de Parkinson hastalığının daha o titreme, yavaş yürüme gibi belirtilerin ortaya çıkmasından çok daha önce başlayan REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz rüyalarını yaşadıkları, fiziksel olarak yaşadıkları bir uyku bozukluğu var. Bu çok daha önceden ortaya çıkıp daha sonra Parkinson belirtileri yıllar içinde ortaya çıkabiliyor. Yine huzursuz bacaklar sendromu uykuya dalmayı güçleştirir. Evet. Uykuda periyodik bacak hareketleri sık uyanmaya neden olabilir. Bir de özellikle şeyi vurgulamak lazım. Migreni olan hastalarda uykuyla çok yakın ilişki var. Uykusuzluk atakları tetikler. Ama bazı kişilerde hafta sonu migren ederiz. Fazla uyunduğu vakitte ağrı tetiklenebiliyor. Hmm. Yine epilepsi hastalarına mutlaka uykusuz kalmamalarını öneririz. Çünkü uykusuzluk nöbetleri tetikler.
1: Evet. Evet. Peki öğle uykuları öneriyor musunuz? Hem bu tür rahatsızlıkları olan dinleyicilerimiz için hem de genelimiz için. Öğle uykusu önerilen bir şey midir Sayın Domaç?
0: Uyku şöyle, bizim şekerleme dediğimiz uykular 20 dakikaya geçmemek lazım. Geçmemesi lazım. Ama özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde, uykuya dalma güçlü sürdürme kişiliği sorunu olan kişilerde gündüz uyunan uyku, özellikle 20 dakika yarım saatten daha fazla uyunan bir uyku gece uykuya dalmayı ve sürdürmeyi güçleştirir. O yüzden herkes için önermiyoruz ama normalde biyolojik saatimiz gereği, işte bu nedir? Saat 10'da nasıl melatonin salgılanıyor? Sabah 6'da bizim bağırsak, mide bağırsak sistemimiz hareketlenir. Saat 8 gibi zihnimizin en açık olduğu saatler. Böyle saat 12 gibi de uyku halimiz gelir gerçekten biyolojik saatimizin gereği. Bu da uyuna bilir. Ama dediğim gibi her kişide değil. Mesela aşırı uyku hastalığı olanlar var. Onlarda bu 20 dakika uyuma, narkolepsi grubunda 20 dakika uyuma bir ilaç verdiğimiz bir uyanıklığı arttırıcı ilaç kadar etkilidir. Yani ben her öğlen uyuyayım, yatayım her kişi için uygun olmayabilir. Yine bu eşlik eden bir uyku problemi de varsa özellikle mutlaka hekim önerisiyle birlikte yapılmalı.
1: Oda sıcaklığından bahsettik. Evet. Bununla birlikte tabii sıcakta klima kullanıyoruz, vantilatör kullanıyoruz. Bunları tavsiye ediyor musunuz?
0: Şimdi

0: Klima, vantilatör, bunlar uyku kalitesini arttırabilir sıcak ve nemli gecelerde, ama öncelikle bizim düzenli filtre yapıldığından emin olmamız lazım klimalarda. Bu çok önemli, filtre temizliği. Aynı şekilde vantilatörde de temizlik olması lazım. Şimdi yatağa girmeden önce odayı serinletmek iyi bir seçenek. Klima kullanıldığını düşünelim. Klima çok düşük ayarlandığında, dediğim gibi, uykuyu bölebiliyor. Kalitesiz hale gelebiliyor. Yani önerilen 24 derece gibi bir ısıda gece boyu tutulabilir. Bazı kişiler gece sabah girerken, uykuya girerken çalıştırıp daha sonra kapatabiliyorlar. Yani uyku modları var, biliyorsunuz. Sonra nem alma modu var, zamanlayıcı var. Dolayısıyla uyku oda fazla soğumadan bu odanın soğutulması sağlanabilir. Neye dikkat edilecek bir şey? Direkt yüze, boyna, göğüse gelmemeli. Yani üzerine gelmemeli yatan kişinin klima. Çünkü bu sefer boyun tutulması, kas tutulması, boyun ağrısı, boğaz kuruluğu eşlik edebilir. Ve özellikle yaşlıların olduğu, bebeklerin olduğu, küçük çocukların olduğu, astım ya da alerjik nezlesi olanlar ya da yüz felci geçirenlerde ya da kronik ağrısı olanlarda buna özellikle dikkat etmek lazım. Hava akımı doğrudan vücuda gelmemeli. Ve vücut, yani ortamda aşırı soğutulmamalı. Yani bu şekilde öneriliyor daha çok.
1: Soğuk ya da ılık duş öneriyor musunuz uyku öncesi?
0: Şöyle, ne dedik? Uykuya dalarken bizim bir vücut, iç vücut sıcaklığımız var. Onun düşmesi gerekiyor. Çünkü bazı hastalar, mesela uykusuzluk problemi olanlar, işte hocam ne, çok sıcak bir duş alayım ki uykuya dalayım. Ama aslında dediğimiz şey nedir? Sıcak su kullandığımız vakit vücut ısı gereğinden fazla yükseliyor ve düşmesi gereken o iç sıcaklığının düşmesi gerekip uykuya dalma güçleşiyor. O yüzden ılık duş daha çok öneriyoruz. Bu ciltteki kan damarlarını genişletiyor. Duş sonrası cilt üzerinden çevreye ısı verilmesi artıyor. İşte o iç sıcaklığımız düşüyor ve beyne hadi uyu, uyku zamanı sinyali geliyor. Çok soğuk duşla, bir suyla duş yapalım mı? Bu da adrenalin ve diğer stres hormonlarını arttırarak kalp atışını arttırıyor. Uykuya dalmak yerine güçleştirebiliyor. Evet. O yüzden önemimiz 37-40 derece arasında bir ılık duş almak. Ve herkes daha sonrasında serin ve iyi havalandırmış bir yatak odasına gitmek, bunu öneriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dünya Beyin Günü bir kez daha kutlu olsun. İyi günler diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Nazik davetiniz için iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Serdar Özeren ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Temizlik uzmanları çamaşır makinamızın deterjan gözüne arada bir çorba kaşığı karbonat eklememizi öneriyor. Karbonat hem deterjanın etkisini arttırıyor hem de makinedeki kötü kokuları yok ediyor. Aynı zamanda kireç oluşumunu önlüyor. Bununla birlikte yumuşatıcı kullanmaya gerek kalmadan çamaşırların yumuşacık olmasına yardımcı oluyor. Haftada bir kez deterjan gözüne karbonat

0: Polat koyduktan sonra yumuşatıcı gözüne de yarım çay bardağı beyaz sirke eklemek makinenin içini derinlemesine temizliyor. Bu yöntem deterjan kalıntılarını çözüyor, paslanmayı önlüyor. Evet, bu da makinenin temizliği için önemli. Haftada bir yapamayabiliriz ama arada bir bunu yapmak gerekiyor. Hatta arada bir bunu sadece çamaşır makinesine değil bulaşık makinesine de uygulamak gerekiyor. Böyle arada bir bakıyorsunuz bardaklar biraz puslu gibi çok tertemiz çıkmamışsa o gider kısmındaki aparatları çıkartıp güzelce deterjanla yıkamanız gerekiyor. Ben sık sık çıkarıyorum. Çünkü o gözeneklerin tıkanması ya da gözeneklerin yağlanması, onu fark ediyorsunuz, bulaşığınızın tertemiz yıkanmasına engel oluyor. İşte o yağlı bölgeyi temizlememiz lazım. Arada bir de az önce dediğim gibi hem beyaz sirke hem karbonatla birlikte makinayı tek başına içine hiçbir şey koymadan bir çalıştırmak gerekiyor. Sanılanın aksine küf ve nem temizliğinde tek çare sirke ve karbonat değil. Taze limon suyu içerdiği doğal asitler sayesinde hem küfü hem de sararmış bölgeleri kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Yapmamız gereken çok basit. Bir sprey şişesine taze sıkılmış limon suyu doldurmak, küflü ve kirli bölgelere püskürtmek ve bir süre bekletmek, sonrasında da nemli bezle silmek yüzeydeki kötü görüntüleri yok edebiliyor, aynı zamanda doğal bir ferahlık sağlıyor. Fakat çok inatçı yağ lekeleri ya da çok inatçı kirler varsa tabii ki o zaman yüzey temizleyiciler de kullanmanız gerekebilir. Efendim, tüllerin tertemiz olması için bir kere akşamdan suya yatırın. İçine biraz tabii ki deterjan koyun. Sonrasında o sabaha kadar bir beklesin, o çok kirli suyunu dökün. Makineye koyun. Deterjan gözüne deterjan ama hazneye de rendelenmiş bir sabun koyun. Bu şekilde yıkadığınızda tüllerinizin çok daha temiz olduğunu göreceksiniz. Sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle, hoşça kalın, sağlıklı, afiyetle kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Bültenimize bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubu ile bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararına çıkıyor. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri ağır, 31 kişi yaralandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi dedi. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını belirtti. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada da gerilim sürüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin golü Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Denizli Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: katılım.com.tr'de.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Reklamlar.
4: Ailenin sesinde bugün.
5: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün engellilik yaşayan ailelerde çoğu zaman sessiz kalan ama çok şey taşıyan bir alanı konuşmak istiyorum. Kardeşlerin dünyasını. Bir evde engelli bir çocuk ya da bir birey olduğunda ailenin bütün dengesi değişir. İlgi, zaman, kaygı ve planlar. Hepsi başka türlü akmaya başlar. Bu değişimin içinde çoğu zaman sessizce büyüyen biri daha vardır. Kardeş. Kardeşler bir yandan sevdikleri insan için kaygı duyar, bir yandan anne babalarının yorgunluğunu hisseder, bir yandan da kendi ihtiyaçlarını geri plana itmeye alışabilirler. Bazen içlerinden "ben de görünmek istiyorum" geçer. Ama bunu söylemeye utanırlar. Çünkü sanki böyle derlerse bencil olacaklarmış gibi hissederler. Oysa bu duygular çok insanidir. Kıskançlık, yorgunluk, gurur, sevgi, kızgınlık ve koruma isteği. Hepsi aynı anda var olabilir. Ailelerin burada en çok dikkat etmesi gereken şeylerden biri, diğer çocukların duygularını görünmez kılmamaktır. Onlarla baş başa kalmak, kendi dünyalarını sormak, sorumluluk verirken yaşlarına ve güçlerine dikkat etmek, onları sadece destek olan çocuk rolüne sıkıştırmamak çok önemlidir. Bazı kardeşler çok erken olgunlaşır. Ama bu her zaman iyi olduğu anlamına gelmez. Bazen erken büyümek, erken yorulmak demektir. Kardeşlerin de üzülmeye, kızmaya, dinlenmeye, hatta hiçbir şey yapmak istememeye hakkı vardır. Onları sürekli güçlü görmek istemek, iç dünyalarını ihmal etmek olabilir. Aile yalnızca özel gereksinimi olan bireyin değil, evdeki her çocuğun ruhunu birlikte taşımak zorundadır. Bugün engellilik yaşayan ailelerde kardeşlerin sessizce taşıdığı duyguları konuştuk. Belki bazen en çok desteğe ihtiyacı olan, en sessiz kalan kişidir. Ben Deniz İş Yapan, TRT radyolarından, Ailenin Sesinde Bugün'den, görünmeyen duyguların da en az görünen yükler kadar ağır olabileceğini hatırlatarak sizlere seslendim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Ailenin Sesinde Bugün.
6: Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan, ritme katılıyoruz. Güne Bakan.
7: Güne Bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği Güne Bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Ayşenur Şeker, Murat Daydemir, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
6: Ayçiçeği

0: Gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Yazın bir kokusu var. Tarif edemezsiniz ama bir yerde o kokuyu aldığınızda hemen bilirsiniz. Kimi için sıcak asfaltın üzerine düşen ilk yağmur damlası, kimi için denizden esen tuzlu rüzgar, kimi için de mutfaktan yayılan o yaz yemeği kokusu. Hepsi farklı ama hepsinde ortak bir şey var. Anında bir yere götürüyor sizi. Bir yaza, bir ana, bir insana. Koku belki de hafızanın en kısa yolu. Hiç düşünmeden, hiç zorlamadan sizi yıllar öncesinde bir yere bırakır ve o an için her şey yeniden taptaze oluverir. Bugün açık pencereden gelen, sokaktan yükselen, sabahın erken saatinde havada asılı duran o kokuyu fark etmeye çalışmak için güzel bir gün olabilir. Çünkü bazen en güçlü hatıralar en sessiz anlarda birikiyor. Güne bakan başladı. Hoş geldiniz.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı. Aylarca süren bir hazırlık sürecinin ardından şimdi tercih dönemine geçiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların ve ailelerin gündemine de yeni bir soru işareti düştü. Şimdi ne olacak? Bu sürece dair merak edilenleri uzman öğrenci koçu ve eğitimci Sezer Kamir'e soracağız. Sonuçların değerlendirilmesinden tercih stratejilerine, bu kritik dönemde dikkat edilmesi gereken her şeyi sorarak öğreneceğiz kendisinden. Telefon hattımızın diğer ucunda uzman öğrenci koçu ve eğitimci Sezer Kamir ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ebru Hanım, hoş buldum.
1: Alo.
2: Alo, sesimi alabiliyor musunuz
1: ben
2: Ebru Hanım?
1: Ben duyamıyorum konuğumuzun sesini ama bağlantıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Sezer Bey, duyabiliyor musunuz beni?
2: Evet, ben sizi duyabiliyorum.
1: Ben de şimdi duydum. Evet, ben de şimdi duydum sizi. Evet, tekrar hoş geldiniz.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim, hoş buldum.
1: YKS sonuçları dün açıklandı, teşekkür ediyoruz. Öncelikle sonuçları genel olarak bir değerlendirelim. İşte alınan puanlar, kaç kişi ne yaptı, nerelerde sorunlar var, nerelerde başarılıyız, nerelerde değiliz, genel anlamda nasıl bir tablo ortaya çıktı 2026 YKS sonuçlarında?
2: Ebru Hanım, öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu sene 2026 sınavı bize çok güzel bir ders oldu, eğitimcilere ve uzman koçlara.
1: Evet.
2: Şundan dolayı sorulmaz denilen her şey, yani rafta, tozlu raflarda kaldı diye düşünülen her şey aslında ÖSYM tarafından bir gün sorulabileceği bize gösterildi.
1: Öyle mi?
2: Resmi olarak, evet evet, resmi olarak müfredattan çıktığı belirtilmeyen hiçbir şey bizim için çıkmış sayılmazdı. Ve biz bu şiarlı yolumuza devam ederdik. Bu sınav bize bunu gösterdi. Ve şunu biz çok kez öğrencilerimize belirtirdik. Okumak. Okumak çok önemli.
1: Hı hı.
2: Ve özellikle yeni nesil soru tarzından ve önümüze gelecek olan marif modelle okumak çok değerli. Bu sınavda okuyan öğrenci kazandı.
1: Okuyan ve okuduğunu anlayıp herhalde değerlendirebilen soruyu, değil mi? Bu
2: evet,
1: da çok
2: evet.
1: Önemli.
2: Yani biraz daha soyut düşünceyi gerçekleştirebilen, geliştirebilen öğrenci öne çıktı. Orada aslında okuma alışkanlığının çok olan öğrenciler özellikle soyut düşünceden kaynaklı problem sorularında da çok başarılı oldu. Burada biz bunun analizini yapabiliyoruz. Ve soru tarzı farklılığı gün geçtikçe değiştiği için, çok farklı kaynaktan soru geldiği için İster istemez öğrencinin soru pratiğinin artması, çok fazla kitap okuması bize çok fazla öne geçmemize yardımcı oldu öğrenci açısından.
1: Evet. Şimdi sayısal veriler de var, belki paylaşabiliriz dinleyicilerimizin de zihninde ne kadar çok kişi ilgilendirdiğine dair bir tablo oluştursun diye. Sınava başvuran 2.425.627 aday varmış. 2.255.076'sı TYT'ye katılmış. TYT yani temel yetenek sınavı, ilk aşama eski tabirle, değil mi?
2: Evet, temel yeterlilik.
1: Evet. Temel yeterlilik sınavı. AYT'ye başvuran 1.627.970 adayında 1.473.113'ü sınava girmiş. AYT'de ikinci aşama oluyor. Açılımı tam olarak siz söyleyin.
2: Alan yeterlilik.
1: Alan yeterlilik, evet. YDT'ye başvuran 203.640 adaydansa 143.270'i sınava girdi. YDT'de sanıyorum yabancı dil, değil
2: yabancı
1: mi?
2: Yabancı dil, evet. Evet.
1: Bir kere başvurularla sınava giren adaylar arasında sayısal olarak da bir fark var. Her sene olur mu böyle bir farklılık?
2: Ebru Hanım, evet, bu her sene bizim gözlemlediğimiz bir fark. Çünkü şundan dolayı oluyor. Atıyorum, açık öğretim fakültesine gitmek isteyen daha önce üniversite okumuş insanlar da başvurabilir. Hı. Ya da kendisini, ben bu sene sınava girmek istiyorum, bir kendimi denemek istiyorum diyen insanlar da sınava girebilir. Hı hı. Ya da bu farklılık şöyle de olabilir. Öğrencinin üniversite tercihi için kriterleri 2 yıllık bölümler üzerindendir. Ya da TYT alanından alan 4 yıllık bölümler üzerindendir. Öğrenci o yüzden AYT sınavına girme gerekliliği duymayabilir. Bundan dolayı evet, farklılıklar biz her sene görebiliyoruz.
1: Görebiliyoruz. Bu arada çok tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranı erkek adaylardan daha yüksekmiş. Bu da pozitif anlamda sevindirici.
2: Evet,
1: daha
2: evet.
1: Çok kız öğrencinin üniversite eğitimi alma talebi açısından değerlendirildiğinde. Yine ÖSYM verilerine göre TYT'de orta öğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20.5, sosyal bilimlerde 10.2, temel Matematikte 6.8, fen bilimlerinde 4.3. Bunu biraz değerlendirelim, bu tabloyu. Kaç soru üzerinden bu doğru cevap ortalamalarına ulaşıldı? Öncelikle onu soralım size. Türkçe'de 20.5. En yüksek oran Türkçe'de.
2: Evet. Türkçe için baktığımızda temel yeterlik sınavına, yani TYT sınavında bizim önümüze 40 tane soru geliyor.
1: Evet.
2: Bu 40 tane sorunun ortalama, yani her sene kesin bir kural çerçevesinde değildir bu, ama bir 20 hatta 30 tanesi neredeyse paragraf dediğimiz, anlam dediğimiz, anlam içerikli sorulardan gelir. Geri kalan 9 veya 10 tane, 11 tane soru ise biraz daha teknik kısımlardan, yazım ve noktalama kuralları, fiiller, ekler gibi kısımlardan gelir. Şimdi 40 soru üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda Türkiye için, yani analiz dilimiz olan bir dil üzerinden, biz uzmanlar olarak evet burayı düşük buluyoruz. Aynı şekilde matematik kısmı için de geçerli. Burada da karşımıza 40 soru çıkıyor. Sosyal bilimler alanında toplam 20 soru, fen bilimleri alanında ise orada da 20 soru çıkıyor. Yani toplamda TYT sınavında 120 soru üzerinden biz bu ortalamaları yakalıyoruz. Yani baktığınızda verdiğiniz toplam değerleri biz önümüze koyduğumuzda 120 soru üzerinde maksimum %30 gibi, %40 gibi nerelerde bir başarı elde ediyor öğrendiğimiz, ama bu başarı durumu bizim tercih sürecinde, yerleşme sürecinde çok da görmek istediğimiz, öğrencimizin yaşamasını istediğimiz bir sonuç durumu değil açıkçası.
1: Biraz daha parlak sonuçlar bekliyoruz.
2: Evet,
1: diye
2: evet,
1: düşünüyorum,
2: evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi bir tek tek değerlendirelim mi? Mesela Türkçe'de 20.5, nasıl değerlendiririz bunu? Hani dedik ki okumak, okuduğunu anlamak, sabırla okumak, okuduğunu anlayarak yorum yapabilme yeteneği. Sanıyorum Türkçe sorularında da bu karşımıza çıkıyor. 40 soruda 20.5 ortalaması var Türkiye'nin.
2: Evet. Biraz şöyle ki,
1: yani biraz %50 başarı.
2: Evet, %50 başarı. Söz konusu tabii ki bu sizin de söylediğiniz gibi ortalama alınmış bir değerdir 20.5. Yani
1: tabii
2: çok
1: ki
2: çok daha iyi yapan öğrenciler.
1: Elbette. Evet, Türkiye ortalamasından bahsediyoruz.
2: Evet. Ama genel itibariyle baktığımızda konuşmanın en başında da söylediğimiz gibi öğrencilerimizin okuma alışkanlığının, okuduğunu anlama durumunun yükselmesi bizim sınavdaki başarımızı gitgide artıran bir şey oldu. Yani bu sonuçlar aslında bize bu noktada biraz sınıfta kaldığımızı ya da biraz daha iyimser olursak başarıya aç olduğumuzu gösteriyor. Yani orada ilerleme kat etmemiz gerekiyor.
1: Daha çok okumak değil mi? Dikkati belki
2: okumak.
1: Daha uzun süreli okuduğumuza yoğunlaştırmayı başarmak.
2: Evet, yani şöyle söyleyebilirim, belki çok spesifik bir örnek olacak, genellenebilir bir örnek olmayacak, çok pardon, çok özür dilerim. Biz şunu görüyoruz öğrencilerimize, eğitimciler olarak öğrencilerimiz paragraf veya Türkçe soruları çözerken kendi değer yargıları üzerinden cevap oluşturuyorlar.
1: Ama daha subjektif aslında kararlar veriyorlar.
2: Evet, yani burada yani bizim karşımızda objektif veya subjektif bir karar mekanizması var, ama cevabı belli olan bir soruda bizim değer yargılarımızdan ziyade merkezi sınavı bizden ne istediği önemli.
1: Hı hı.
2: Burada da biraz önce söylediğimiz gibi fazlasıyla okumak, okuduğumuz

0: domuzu anlamak ve soru pratiği aslında. Özellikle Türkçe evet. kısmında ne kadar fazla soru çözersek. Çünkü bu bizim ister istemez soru tarzı ve bu soruyu oluşturan kişinin ister istemez tarzı da değişiklik gösterebiliyor. Hı hı. Anlatmak istediği anlatım dili çok farklı olabiliyor. Nasıl ki her yazarın anlatım dili aynı olmadığı gibi. Kimi yazar betimlemeyi fazla kullanır, kimisi daha realist bir şekilde yazar. Biz öğrencilerimize bunu anlatmak istiyoruz.
1: Yani sosyal bilimlerde 10.2'ye düşmüşüz mesela. Sosyal bilimlerde kaç soru vardı?
0: 20 soru var.
1: 20 soruda. Yine %50'deyiz aslında.
0: Evet, orada da %50 değil. Orada baktığımızda alanları biz ayırıyoruz sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde.
1: Evet.
0: Şöyle ki sosyal bilimlerde tarih, coğrafya, felsefe ve dil. Fen bilimlerinde ise fizik, kimya, biyoloji olarak ayırıyoruz.
1: Hı hı.
0: Şimdi fizik kısmından gelen ortalamayla işte kimya kısmından gelen ortalama genel itibariyle aynı olmaz. Bizim sınav sistemimizde öğrencilerimizin biraz da kimya veya biyoloji netleri doğru sayısı fazladır. Ya da sosyal bilimler üzerinde baktığımızda coğrafya genelde yapılamayan bir alandır. Bundan dolayı biz bu seviyelerde kalırız. Çünkü dünya coğrafyası çok fazla sorulur bizim sınav sistemimizde. Harita bilgisi çok fazla sorulur. Ve bu aslında bizim biraz önem vermediğimiz bir alan gibi gözüküyor.
1: Hı hı.
0: Yani çalışma mekanizmalarımız arasında önem vermediğimiz bir alan gibi gözüküyor. Çünkü sonuçların bu şekilde gelmesi, neredeyse %50 başarının olması evet, bu alanlarda bir eksiğimiz olduğunu bize gösterir. Daha fazla yüklenmemiz gerekeni.
1: Evet. Temel matematikte 6.8 ortalama. Evet. Kaç soru üzerinden dedik?
0: 40 soru üzerinden.
1: Eyvah eyvah. Orada iyice evet. çuvalladık.
0: Ebru Hanım şöyle ki 40 soru üzerinde değerlendirme yaptığımızda da orada da 10 tane soru, son 10 soru geometri kısmından gelir.
1: Evet.
0: 30 soru matematik kısmından gelir. TYT üzerinden bahsediyorum. Bu 30 sorunun ilk 11 veya 12 sorusu kesin olmamakla söylüyorum. Çünkü seneden seneye değişkenlik gösterebiliyor. 13 soru da olabilir.
1: Hı hı.
0: Bizim ilk cebir dediğimiz kısımlardan gelir. Yani
1: temel matematik.
0: Kavramlar, evet. Evet temel kavramlar, kümeler, üstlü veya köklü sayılar diye ayırdık.
1: Aslında ortaokul matematik müfredatı
0: evet, yani
1: biraz daha.
0: 10. sınıflar. Lisenin başında gördüğü, lise müfredatıyla ilk tanıştığı, temas ettiği matematik konulardır.
1: Evet.
0: Ve sizin de söylediğiniz gibi orta öğretimden de haşır neşir olduğu tanıştığı konulardır.
1: Hı hı.
0: Ama ne yazık ki genel analizler bize şunu gösterir. Bizim en fazla yanlış yaptığımız kısımlar
1: o konular mı?
0: Evet.
1: Neden?
0: Biz çünkü çalışma mekanizmamızda sınav 12. sınıfın sonunda yer alıyor.
1: Evet.
0: EYT dediğimiz sınav ise bize 9. ve 10. sınıf konularını soruyor.
1: Hı hı.
0: Biz burada sınav pratiği oluştururken ister istemez 2 sınava gireceğimiz için ve 2. sınav 11. 12. sınıfları olduğu için ve %60'lık bir puan kısmına tekabül ettiği için burası öğrenci nazarında daha değerli bir alan olarak görülüyor.
1: Evet.
0: Ve TYT kısmı o kadar da hani hemen bitireyim ve AYT konularını çalışmaya başlayayım diye bakılan bir alandır öğrenci tarafından.
1: Biraz böyle es geçiliyor yani oralar.
0: Evet, yani çok üzerinde durulmayan kısımlardır. Hmm. Mesela problem sorularımız vardı bizim matematikte. Her sene ortalama 8-9 tane çıkar.
1: Hı hı.
0: En fazla çıkan kısım içinde şunu belirtiriz, sayı problemleri deriz ama gene en çok yanlış karşımıza çıkan yerler buralardır.
1: Onları da iyi okumak ve okuduğunu iyi anlamak lazım değil mi? Ne veriyor matematik problemi, ne istiyor bizden?
0: Evet, yani özellikle yeni nesil soru mantığında problemlere baktığımızda biraz daha öğrenciyi düşünmeye sevk eden,
1: hı hı.
0: Çözümü gündelik hayat içerisinden bile bulabileceği bir çalışma sistemiyle, hı hı. düşünme sistemiyle harekete geçirmek istiyor şu anki eğitim sistemimiz, sınav sistemimiz. Ve problemler kısmında da evet, biraz daha okumamızın, hı hı. Yani okuduğumuzu anlamamızın güçlü olması gerekiyor.
1: Fen bilimlerinde 4.3 ortalama yine TYT'de. Fen bilimleri soruları az önce söylediğiniz gibi kimya, fizik, biyoloji olarak 3 ayrı daldandı. Toplam evet, kaç evet. soru vardı?
0: Toplam 20 soru var.
1: 20 yani soruda.
0: 4.3 üzerinden baktığımızda %20 küsürat gibi evet. bir başarımız evet. var.
1: Evet. Genel olarak çok başarılı bir tablo ortaya çıkmamış Türkiye ortalamasında.
0: Evet, bunun pek bunu evet. öğrencilerimiz evet.
1: pek çok sebebi var ve tabii ki eğitim sisteminden de kaynaklanan sebepleri var. Sadece öğrencilerin çalışma sistemleri, sadece öğrencilerin
0: tabii çok yönlü bir sonuç aslında. Yani birçok sebepten kaynaklı bizim karşımıza çıkan bir sonuç bu. sadece öğrencilerimize mal edebileceğimiz veya sadece eğitim sistemine mal edebileceğimiz bir sonuç değil.
1: Mesela toz raflarda kalan sorular da çıktı dediniz. Bu önemli bir ayrıntı. Yani hani artık bu konular çıkmaz dememek lazım demek ki.

0: Ve ondan sonra bundan sonraki sınavlarda o müfredatın tamamına eşit bir şekilde yaklaşarak çalışmalarını önermek lazım öğrencilere.
1: Evet, yani bunu çok kez öğrencilerimize biz tekrar ediyoruz, yineliyoruz. Şunu ama belirtmek isterim ki ÖSYM'nin belirttiği bazı alanlar vardır. Şunu söyler, evet artık şu konulardan, şu dersin şu alanlarından, şu konularından soru çıkmayacak diyor ÖSYM belirtir. Bu resmi bir açıklamadır. Evet, bu alandan çıkmaz. Burası çok tamamdır ama bir sorunun, bir konunun arka arkaya 4 veya 5 sene çıkmaması, 6 sene çıkmadığını
0: Artık
1: görebilirsiniz.
0: bir daha çıkmayacağı anlamına gelmiyor resmi bir açıklama
1: Evet,
0: olmazsa ya.
1: resmi bir açıklama olmadığı sürece evet bu 7. sene veya sonraki sene karşımıza çıkabilir. Buna hazır olmamız gerekiyor.
0: Peki sonuçlar belli oldu. Şimdi ne olacak? Şimdi tercih dönemi başlayacak.
1: Evet.
0: Bu süreçte öğrenciler neye odaklanmalı, nelere dikkat etmeli tercihlerini yaparken onlara neler önerirsiniz?
1: Ebru Hanım, öncelikle şunu söylemek istedim. Bu bir sınav sonucu bizim için. Yani tüm öğrenci arkadaşlarıma sizin nazarınıza hitap etmek istiyorum. Yani bir gencin hani ne olduğunu bize göstermez bu sınav sonucu. Sadece o
0: Elbette.
1: güne kadarki hazırlığın bir fotoğrafı diyebiliriz biz bu
0: Tabii
1: sonuçta.
0: ki.
1: Beklemediğimiz bir sonuçla karşılaşabiliriz. Öğrencilerimizin, yani bu noktada şunu söylüyorum. Bugün hemen bir sonuca varmaya çalışma lütfen. Önce bir hissettiğin şeye izin ver. Yani üzülebilirsin, hayal kırıklığı yaşayabilirsin ya da çok mutlu olabilirsin. Asıl önemli olan birkaç gün bir sakinleştikten sonra bir şeyler yapmak gerekir. Öyle karar vermek gerekir. Çünkü ilk 48 saat analiz günü değildir bizim için. Duygu günüdür. Duygularımızı yaşamamız gerekir. Tercih sürecinde ise yani bir kere panik noktasından çok uzak olmamız gerekir. Panik moduna kesinlikle geçmememiz gerekir. Ve ilk yapılması gereken hemen tercih yapmaya oturmak değil. Önce biraz oturup yani düşünüp ben neyi seviyorum, hangi işi yaparken kendimi iyi hissederim ya da 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum, nasıl bir hayat istiyorum? Bu sorulara sakin bir kafayla cevap vermeniz gerekiyor. Sadece panikle verilen bir tepki olmamalı. Sakinleşince verilen bir yön kararı olmalı. Böyle
0: Bu
1: söyleyebilirim.
0: da çok kolay değil. Şimdi tabii puanım neye yetiyor? Aman nereye nereyi tercih edersem, nereye bir anlamda girebilirsem o benim için avantaj diye düşünüyor gençler. Çünkü gençlerin çoğunda bir gelecek kaygısı var.
1: Evet, evet çok haklısınız.
0: Ama şunu da galiba ortaya koymak lazım. Yani açıklık getirmek lazım. Girilen bir bölüm, üniversitede tercih edilen bir bölüm artık geleceği garanti altına almak anlamına da çok gelmiyor ve o bölüm illaki o mesleği icra edeceği de anlamına gelmiyor gencimizin.
1: Evet, yani gerçekten çok haklısınız. Bizim ailelerimizden duymak istediğimiz veya öğrencilerimize çok kez söylediğimiz şeylerden biridir bu. Evet, bugün bir bölüm tercih edebilirsin ama hayat aktif bir şekilde, dinamik bir şekilde devam ediyor ve duran bir şey değil kesinlikle. Üniversitede birçok imkanla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Çift anadal programınız vardır okulunuzda. Bunlara dikkat edersiniz. Ya da işte Erasmus'tan faydalanırsınız gibi birçok seçenek var. Evet, girdiğiniz bölümden mezun olmak zorunda değilsiniz. Hayatınızı farklı bir yöne aktarabilirsiniz. Ya da okuldan sonra, üniversiteden sonra farklı bir yöne devrilebilirsiniz. Bu bir zorundalık, yani tercih ettiğiniz bölümden ilerlemek gibi bir zorundalık kesinlikle söz konusu değil. Çünkü bu bir son değil, yeni bir dönemin başlangıcı.
0: Şimdi bir de yüzdelik dilimler etkili olacak galiba, değil mi? Alınan
1: Evet.
0: puanların yanı sıra. Onlar nasıl etkili oluyor? Nasıl yönlendiriyor tercihleri?
1: Ebru Hanım, şöyle ki bizim tercih noktasında en çok aslında kafa karışıklığı bilgimiz ve öğrenci tarafından bize yöneltilen sorulardan biridir bu. Yüzdelik bilimden ziyade biz yerleşme sıralaması olarak bir hani teknik tabir kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Orada şunu söylüyoruz. Yani puan aslında bizim için tek bir gösterge değildir. O sadece resmi açıklanmış bir veridir bizim için. Biz üniversite tercihlerimizi kontenjan ve yerleşme sıralamasına tavan sıralamalarını baz alarak yaparız. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu tercih kılavuzu vardır. Dün itibariyle ön bilgilendirme kılavuzu yayınlandı ama buradaki veriler tamamen değişebilecek. Resmi olmayan veriler, tercihler yapılmaz bu verilere göre. Güncel bir kılavuz yayınlar ÖSYM, ikinci bir kılavuzdur bu. Burada,
0: Yayınlanacak, bu bekleniyor şu anda anladığım kadarıyla.
1: evet, bu yayınlanacak. Ayın 29'u itibariyle tercihler başlayacağı için bir gün öncesinde veya tercihlerin ilk günü sabah bile yayınlayabilir. Yani resmi bir tarih şu an itibariyle yok. Ama birkaç gün öncesinde biz yayınlanmasını bekliyoruz. Buradaki sıralamalara, önceki senedeki sıralamalara bakarak tercih gerçekleştiririz. Ama öğrencilere kesinlikle belirtmek isterim ki lütfen kontenjan durumlarını kontrol ediniz. Çünkü kontenjan durumları

0: kontrol edilmeden sadece önceki senenin sıralamasına bakarak tercih yapılıyor ve şunu görüyor öğrenci. Evet, örnek vermek için söylüyorum sadece, 100 bin olan bir bölüm, sıralaması 100 bin olan bir bölüm 80 bine veya 120 bine hareketlilik göstermiş. Artı eksi 20 bin ya da daha fazla yapabilir. Ben buraya girebilirim inancı olabiliyor öğrenci. Ama kontenjan durumu belki %50 oranında azaldı. Yani aslında kontenjanın
1: azalması ya da artması da çok önemli tercihi yaparken.
0: Evet, yani bizim sıralamamızdaki oraya girme ihtimalimizi bize gösteriyor. Çünkü bölüme birinci giren ve sonuncu giren kişi arasındaki yüzdelik bilim bizim bu seneki potansiyelimizi de aslında ortaya koyuyor. Ve kontenjan durumu bunu çok etkiliyor.
1: Tercih yaparken en sık yapılan hatalardan biri bu mu? Kontenjana bakmadan yapılan tercihler mi?
0: Yani
1: ya da başka neler yapılıyor? Ne gibi hatalar yapılıyor?
0: Teknik noktada baktığımızda...

0: sırası vardır. 101 bininci öğrenci tercih gerçekleştiremez gibi. Teknik olarak profesyonel bir destek almadan ya da bir rehber öğretmeni desteği almadan yapılan tercihlerde ister istemez bazı kriterler, ÖSYM'nin kılavuzda yayınlamış olduğu kriterler bilinmediği için, çünkü her bölümün başka kendi iç kriterleri de bulunmak durumunda, bunlar dikkat edilmesi için teknik olarak hatalar gerçekleşebiliyor. Yani ister istemez yerleşim düşüncesiyle yapılan tercihler sonucunda maalesef ki negatif haberler alabiliyoruz.
1: YKS tercih danışmanlarına ihtiyaçları var ama her öğrencinin de böyle bir imkanı olmayabilir. Onlar için ne önerelim o zaman?
0: Öğrencilerimize şunu çok rahatlıkla önerebilirim. Gittikleri okuldaki rehberlik birimleri çok çok faydalı olacaktır. Aynı şekilde bulundukları belediyelerde dahil birçok tercih danışmanlığı bürosu açılmakta. İstanbul'da ikamet eden biri olarak şunu söyleyebiliyorum. Şu an bütün üniversitelerin neredeyse tercih danışmanlıkları, vakıf devlet üniversitesi ayrılma olmadan söylüyorum bunu. Özellikle devlet üniversitelerimizin çok fazla böyle imkanı var. Öğrencilerimize tercih danışmanlığı sunuyor. Evet, söylediğiniz gibi her öğrencinin aynı imkan durumu olmayabilir. Ama belediyelerin, okulların, üniversitelerin birçok bu şekilde...
1: Eğitim kurumlarının, evet, onlardan
0: evet,
1: mutlaka
0: evet,
1: bir...
0: Tamamen ücretsiz bu şekilde hizmetleri
1: bulunuyor.
0: O öğrencilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet.
1: Aileler bu süreçte nasıl bir rol üstlenmeli? Biraz da onu konuşalım. Kararı öğrenciye mi bırakmalı yoksa yönlendirme yapmalı mı ya da bu dengeyi nasıl tutturmalı?
0: Ebru Hanım, bence aileler burada karar verici değil. Yani bizim koçluk için, uzman koçluk için kullandığımız bir tabir var. Biz yol arkadaşıyız öğrenci. Bu noktada biz ailelerimizden de bunu bekliyoruz. Yol arkadaşı olmalı aileler. Ne tamamen sen bilirsin deyip geri çekilmek doğru, ne de ben ne dersem o olacak moduna girmek doğru. İdeal olan bence birlikte konuşmak, soru sormak çok değerli. Seçenekleri masaya yatırmak ama son kararı ne olursa olsun öğrencimize bırakmak gerekiyor. Yani çok kez söylediğim şey vardır. Lütfen çok konuşun, çok tartışın gerekirse bazı konular üzerinde fikir alışveriş yapın. Çünkü kendi seçtiği yolda zorlanan çocuk o zorluğu sahiplenir. Başkasının seçtiği yolda zorlanan öğrenci ise pes eder.
1: Ve sorumluluk almaz değil mi bu noktada?
0: Evet. Yani çünkü o öğrencinin tercihi değildi, onun kararı değildi, onun inisiyatifi yoktu orada. Ve karşılaşacağı ilk negatif durumda buradan vazgeçmek isteyecektir ki bu da bizim en son isteyeceğimiz durum, en son yaşanmasını isteyeceğimiz durum.
1: Evet, çok hakikaten emek verilerek bir yıl, hatta bir yıldan fazla bir çalışma dönemi geçiriyor. Hem öğrenciler hem aileler maddi manevi desteklerini esirgemiyorlar gençlerin üzerinden. Hiç kolay değil. O süreçte tabii ki aileler de evlatları için en iyisi olsun istiyorlar. Ama bunu isterken o dengeyi tutturmak çok önemli gerçekten. Yani yol arkadaşı olmak, güzel bir ifade kullandınız. Onların kararı ama o kararda, o kararı alma yolunda onlara her zaman destek olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve yanlış karar alabilme şanslarının da olduğunu aslında, değil mi? Hep doğru kararı almak, hep doğru olmak ve hep başarılı olmak zorunda değil hiç kimse. Hayatta biraz başarısızlığa, yanlış kararlara da yer var ki doğru kararlar almayı da öyle öğrenelim düşe kalka.
0: Evet, yani biraz daha tecrübelerimizden ders çıkartma noktasında bunlar çok değerli durumlar. Gerçekten çok değerli durumlar. Ve öğrencimizin daha önce böyle bir tecrübesi olmadığını varsayarsak. Çünkü bu hayata ilk defa geliyorlar. Bu hayatı ilk defa yaşıyor öğrencilerimiz. Bizim deneyim alanlarımıza sahip değiller ve bizim profesyonelliğimizle veya duyarlılığımızla ailelerle olaylara bakamayabilirler.
1: Tabii ki.
0: Burada
1: streslerini yönetemeyebilirler.
0: Evet, evet. Yani o yüzden en başta şunu söylemek istemiştim. Yani bir tepki durumu değildir. İlk 48 saatte evet ben bu sonucu aldım, bu tercihi yapacağım. Öğrenci için tercihler bir tepki durumu olmamalı. Yani refleksif bir hareket değildir tercih yapmak. Çünkü mutlu olacağımız bir hayat için atılan bir adımdır bu. Ve isteyerek, severek yapacağımız bir meslek için, bir gelecek için. O yüzden öğrencilerimize, aileler olarak sizin de söylediğiniz gibi biraz daha yanlış yapma alanı tanımak, o hakkı tanımak.
1: Evet.
0: Tabii hiçbir öğrencimizin böyle bir durum yaşamasını istemeyiz ama böyle bir hakkının olduğunu hissettirmek de gerçekten çok değerli. Kişisel gelişim için de, özgüven açısından da gerçekten çok değerli.
1: Puan, bölüm, aynı zamanda üniversite, o üniversitenin bulunduğu şehir, o üniversitenin fiziki koşulları, hepsi bu tercihte etkili olmalı. Çünkü üniversite yılları gerçekten insan yaşamında önemli zamanlar, unutulmaz zamanlar, çok değerli izler bırakan zamanlar. Onu da eklemek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi takvim 29 Temmuz'u gösteriyor anladığımız kadarıyla. O zaman yeni...
0: Evet.

0: olan tekrar bir yönergeyle tercihler yapılacak. Herkese kolaylıklar.
1: Evet, başlıyoruz tercihlere.
0: Evet, size de kolaylıklar dileyelim eğitim
1: Çok sağ olun, çok
0: uzmanlarına.
1: teşekkür ederim.
0: Bu anlamda çok görev düşüyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: YKS sonuçlarını değerlendirdik. Uzman öğrenci koçu ve eğitimci Sezer Kamir'di konuğumuz.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Bir sitenin çocukları garip olayların peşine düşüyor ve kendilerini beklenmedik bir oyunun içinde buluveriyorlar. Bilim var, gizem var, psikoloji var, bir de tabii kaos var. Yazar Günay Gafur'un Kaos Oyunları serisinin ilk kitabı Kelebek Etkisi tam da böyle bir dünyaya açıyor kapısını. Ve biz şimdi bu kitabı kendisinden dinleyeceğiz. Yazar Günay Gafur telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ebru Hanım, hoş bulduk.
1: Gün Işığı kitaplığından çıktı. Kaos Oyunları dizisinin, Gizemli Maceralar serisinden Gün Işığı kitaplığının Kaos Oyunları dizisinin ilk kitabı Kelebek Etkisi. Ama evet, tabii ki polisiye okurları, polisiye severler Günay Gafur'un yetişkinler için yazdığı polisiyelerini tanıyor, biliyorlardı, seviyorlardı. Ama şimdi çocuklar için bir polisiye desek yanlış olmaz sanırım, öyle değil mi?
2: Evet. Yani polisiye tam karşılamayabilir. Macera ve gizem çok,
1: evet,
2: daha yerinde olur.
1: Evet.
2: Polisiye olunca işin içinde suçlar,
1: dedektifler,
2: cinayetler falan oluyor. Burada ağır suçlarımız yok. Hafif masum gizemler ve onun peşine düşmüş 6 tane dedektiflik yapan çocuğumuz var.
1: Şahane hem de o çocuklar. Profesör, Siren, Zehir, Acı Sos, Ejderha ve Baykuş. Hepsi aynı sitenin çocukları. Bir gün tuhaf buldukları olayları listeleyip çözmeye karar verdiklerinde kendilerini şifreler ve ipuçlarıyla örülü bir oyunun içinde buluyorlar. Farklı özelliklere sahipler, bambaşka karakterler gerçekten. Ve Kemikli Tepe'de gece gezinen gölgelerin, yankılanan tuhaf seslerin peşine düşüyorlar. Bir takım işte defterler çıkıyor karşılarına, çeşitli bulmacalar çözülüyor vesaire. Çözdükçe de kaos artıyor aslında.
2: Evet, evet.
1: Peki biraz kitabı konuşalım ama önce çocuk edebiyatına geçişi nasıl oldu Günay Gafur'un? Bunu soralım size.
2: Uzun bir süredir romanlar yani bu çocukların anne ve babaları için yazdım.
1: Evet. Bu arada Günay abi biraz kesik kesik geliyor sesiniz. Acaba telefondan mı? Şimdi de fena bir parazit duyduk. Acaba tekrar mı sağlayalım bağlantıyı kapatıp? Evet, arkadaşlarımız öyle yapalım diyorlar. Telefon bağlantısını yeniden daha sağlıklı bir şekilde kurmaya çalışalım. Günay Gafur'la daha güzel konuşalım. Polisiye edebiyatın ödüllü yazarı Günay Gafur. Ben biraz bahsedeyim sizden. İlk polisiye romanı Kuklacı. 2011 tarihini taşıyor bu romanın yazılması. Yine aynı türdeki bir başka roman 2015'te Kahin Günay Gafur'un kaleminden okurla buluştu. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin kurucu üyeleri arasında aynı zamanda kendisi ve birliğin ortak çalışması olan Kanla Karışık Hikaye kitabına Ölüm Manifestosu adlı öyküsüyle katılmış. Polisiye türünde farklı mecralarda eserler vermiş bir yazar. Şiirsel bir dile sahip romanı Yargıç 2019 yılında yayınlandı. 2024'te Baba isimli kitabıyla Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı ödülünü kazandı Günay Gafur. Ve son polisiye romanı Empat 2026'da içinde bulunduğumuz yıl okurla buluştu. Bugün konuştuğumuz Kelebek Etkisi yazarın ilk çocuk romanı. Bağlantının yeniden kurulduğunu işaret ediyor arkadaşlarımız. Merhaba Günay Bey tekrar.
2: Tekrar merhaba Ebru Hanım. İyi geliyordur umarım.
1: Sanırım şimdi daha sağlıklı konuşabileceğiz. Bu arada ben sizin kısa bir özgeçmişinizi dinleyicilerle paylaştım. İlk polisiye roman Kuklacı'dan Kelebek Etkisi'ne kadar yazdıklarınızla ilgili kısa bilgiler aktardım. Ve sanıyorum 2026'da yetişkinler için de yazdığınız bir polisiye roman var, Empat.
2: Evet, evet. Kelebek Etkisi de hemen hemen aynı tarihlerde çıktı.
1: Evet.
2: Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı o da. Aynı anda hem çocuklara hem yetişkinlere iki ayrı kitap çıktı.
1: Verimli bir yıl oldu bu yıl sizin,
2: evet,
1: için öyleyse.
2: Evet, çok verimli ve farklı bir yıl oldu.
1: Ne güzel. İyi çocuklar oldu, için umarım. Yazmaya nasıl karar verdiniz diye konuşuyorduk.
2: Evet, tam onu anlatıyordum. Uzun bir süredir polisiye yazıyorum. 2024 yılında bir romanın, baba romanın Boya bir tarafından ödüllendirildi.
1: Evet, Kristal Kelepçe aldı, değil mi?
2: Evet, Kristal Kelepçe ödülü aldı. Bu ödülü alınca benim oğlum o zaman 11 yaşındaydı. Çınar. Çınar dedi ki baba artık ben dayanamıyorum, okuyacağım senin kitaplarından birisini. Hangisiyle başlayayım? Oğlum yapma etme, bak daha yaşlı.
1: Daha erken dediniz.
2: Erkenseniz en azından bir liseye geç falan, yok dedi. Ödülü aldın, artık mutlaka okuyacağım, arkadaşlarımı da okutacağım. O zaman dedim seninle bir anlaşma yapalım. Ben sana ve senin yaş grubuna yönelik bir kitap yazayım. O çıkınca sen arkadaşlarına da söyle, onu oku. Büyüyünce de benim yetişkin kitaplarıma geçersin. Nasıl anlaşma dedim. Bayıldı tabii.
1: Harika.
2: Böylece Çınar ve Akranları sayesinde bir çocuk romanı.
1: Ne
2: çocuk
1: güzel olmuş. Ne kadar iyi olmuş. Ne güzel evet. Bir şeye vesile olmuş oğlunuz.
2: Kesinlikle. Böylece onu da okuması, beni bir yazar olarak çocuk kitabımla tanıması benim çok hoşuma gitti. Umarım büyüyünce diğer kitaplarıma da geçiş yapar bu vesile.
1: Şimdi 13 yaşında tahmin ediyorum.
2: 13 yaşında. Evet.
1: Kelebek Etkisi evet. Tam da onun yaşına uygun bir kitap.
2: Tam da onun yaşına.
1: Değil mi?
2: Ortaokul çağı çocukları, 10 yaş üstü çocuklar için öneriyoruz kitabı. Ama tabii içindeki çocuğu hala büyütmeye devam eden, ondan vazgeçmeyen, çocukluğunu özleyen yetişkinler de keyifle okuyabilirler.
1: Kesinlikle öyle. Ben o şekilde okudum hakikaten, büyük bir keyifle.
2: Ah,
1: hem
2: kadar.
1: De böyle yani tadı damağımda kala kala bitmesin diye okudum. Öyle evet, içine çekti beni o serüvenin içinde. Bakalım neler olacak merak ettim. Bu sözünü ettiğimiz 6 karakteri ayrı ayrı tanımak. Kitap böyle onların, zaten bölüm başlıkları hep onların isimleriyle
2: Evet.
1: devam ediyor ve onların gözünden, onların ağzından, bu hiç kolay değil. 6 ayrı karakter, bir olay örgüsü var ama bir taraftan da olay örgüsünü o karakterler yaşıyor ve Günay Gafur okurla bu şekilde paylaşıyor o olayı. Bu hiç kolay değil. Bunu nasıl başardınız? Biraz o karakter yaratmayı konuşalım.
2: Aslında bu da benim çocuğumun arkadaş çevresi ve
1: Gözlemler, değil mi?
2: biz de bir sitede yaşıyoruz. Eskiden kitaplar, çocuk kitapları mahallede geçerdi.
1: Evet.
2: Yani bizim sokak, bizim mahalle diye geçerdi. Artık işler mahalle ve sokaktan sitelere evrildi.

0: Hepimiz artık büyük sitelerde yaşıyoruz çoğunluğu. Dolayısıyla çocuk kitaplarında da artık çocuklar aynı sitenin çocukları oluyorlar. Biz de bu sitemizin içindeki çocuklar da zaman zaman çıkıyoruz. Ben de oyunlar oynuyorum onlarla falan. Onları tanıdıkça, izledikçe hepsinin ne kadar farklı, ne kadar birbirinden renkli ve eğlenceli karakterler olduğunu keşfettim, gözledim.
1: Evet.
0: Bir de bir kitap yazmaya başlayınca daha başka bir gözle bakıyor insan tabii. Dolayısıyla hepsini bir yere konumlandırdım ben kafamda. Şunlara da fark ettirmiyorum tabii bunu. Ondan sonra ufak ufak bu karakterleri işlemeye başladım. O olay örgüsü ve kurguyla beraber her çocuğun o yaşadığı maceraya verdiği tepki tabii kendi karakterine göre oldu, farklı oldu. Sonra dedim ki ben bunların hepsinin ağzından yazayım kitabı. Tek bir anlatıcı olmadı.
1: Ha işte o müthiş ya. O çok
0: Kaç
1: özel kılmış
0: karakterim
1: kitabı
0: var.
1: Zaten.
0: Öyle mi? Evet. Benim de aklıma geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Ve bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Çünkü içinde yaşattım ben o çocukların hepsini. Yani o her karakterin, her sesin ayrı bir tonu olduğunu farkında olarak her maceraya, her gizeme nasıl baktıklarını, olaylara nasıl bir gözle bakıp onu değerlendirdiklerini aktarmaya çalıştım. Umarım çocuklar da bu keyfi alırlar diye düşünüyorum.
1: Bence kesinlikle alırlar ve bu sayede de çok renkli, çok böyle tek düze olmaktan çıkan bir kitap olmuş Kelebek Etkisi.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Biraz o karakterlerden kısa kısa söz edelim mi? Profesörle başlıyor. Profesör
0: Evet.
1: biraz böyle çocuk gibi değil, hani büyümüş de küçülmüş bir edası var. Adı üstünde profesör.
0: Adı üstünde. Arkadaşları vermişler bu ismi zaten ona. Kendi istememiş. Ona her şeyi çok iyi bildiği için, çok okuyan, çok bilen, çok böyle belgesel izliyorsa da belgesel izleyen falan
1: Evet
0: bir
1: evet.
0: çocuk bu.
1: Bir de yani çocuklarla ilgili de şey diyor yani çocuk diyor belanın diğer adı diyor yani garip
0: Evet.
1: varlıklar diyor çocuklar için filan.
0: Hiç hoşlaşmıyor bu yaramaz
1: Evet.
0: çocuklardan, haz etmiyor. Kendisi de bir çocuk ama en nihayetinde.
1: Evet.
0: O başa getirilen belaların bir kısmının sebebi kendisi de oluyor zaman zaman. Çok bilgiç bir çocuk. Yani aslında çok fazla sevilebilecek bir karakter değil günümüz çocukları içerisinde.
1: Ama lazım öyle çocuklar
0: Evet,
1: gruplara.
0: kılmaya çalıştım birazcık da.
1: Evet.
0: Hele böyle gizemli maceralar, bir takım ipuçları, şifreler çözülecekse
1: Bir
0: olmazsa olmaz.
1: profesöre ihtiyaç var.
0: Kesinlikle ekibin ana parçalarından birisi.
1: Siren.
0: Profesörümüz böyle. Siren gene aynı sitede yaşayan ve denizi seven bir arkadaş. Siren deniz kızı anlamına geldiği için kendisine siren diyor. Ama profesör ona
1: Ambulans
0: ambulans
1: veya itfaiye
0: sesini
1: sireni gibi değil mi? Biraz sesiyle ilgili mi ya da işte
0: çıkarıyor. Evet, sesi
1: karakteriyle bir taraftan da.
0: biraz belli ki sesi biraz böyle rahatsız edici bir sesi var.
1: Evet.
0: O aynı zamanda acı sosun da ablası.
1: O zaman biraz acı sostan da bahsedelim. İki
0: Acı sos
1: kardeşler çünkü Siren'le.
0: 8 yaşında ufak tefek tombul bir çocuğumuz. Yemeği çok seviyor.
1: Evet.
0: Özellikle de köfteyi, acı soslu köfte. O yüzden kendisine de acı sos ismini vermiş. Duygusal da bir tarafı var acı sosun. Babaları bir süre önce uzaklaşmış. Ondan da haber alamıyorlar. Onun hüznünü de yaşıyor bir yandan. Ablası işte Siren onu teselli etmeye çalışıyor. Zaten bu hüzün ve duygusallık sebebiyle profesör acı sos daha fazla üzülmesin diye böyle bir oyun icat ediyor.
1: Evet.
0: Tuhaflıkları keşfedelim. Biraz daha...
1: Tuhaflıklar listesi oluşturuyorlar
0: Evet.
1: çevrelerinde gördükleri.
0: Evet. Böylece acı sosun da keyfi biraz yerine gelsin istiyor
1: Zehir
0: profesör.
1: bir başka karakterimiz.
0: Zehir, adı gibi zehir gibi bir kız.
1: Evet.
0: O biraz daha büyük diğerlerinden. 14 yaşında yani büyük dediğimde. Siyah giyinmeyi çok seviyor. Biraz hani ne derler? Daha cool bir, karizmatik bir çocuk. Siyah giyiniyor. Siyah kıyafetleri var. Bilekleri var. Kuru kafalı işte aksesuarları var falan. Ve cesur da bir kız.
1: Evet.
0: Lafına esirgemiyor hiçbir şeyden. Zehir gibi de dili var. Yanlış gördüğü zaman söyleyiveriyor karşısındakine. Yetişkin olmuş, büyük olmuş. Çok da fark etmiyor. O yüzden de kendine zehir ismini yapıştırmış.
1: O kadar gerçek ki bu karakterler. Yani benim gözümün önünde canlanıyor biliyor musunuz? Siz anlattıkça ve okurken de hakikaten yaşamımızda bu karakterlerin hepsi var. Ejderha ve Baykuş kaldı. Onlardan da bahsedelim
0: Ejderha,
1: biraz.
0: ejderha çok neşeli, çok hayalperest ve sürekli içi dalgaya vuran bir çocuk. Yani en zor anlarda, en zor şartlarda bile gülünecek
1: En
0: esprisi.
1: neşeli.

0: ekibin en neşelisi değil mi Ejderha?
1: Sanırım en neşelisi o, evet. Herkesi güldürmeye çalışıyor. Esprileri bazen soğuk olduğu için üşütse de diğer çocukları.
0: Evet.
1: Sürekli bir neşe içerisinde yaşıyor Ejderha. Çok seviyor ejderhaları. Uçmayı, kaçmayı, eğlenmeyi. Adına da Ejderha diyor yüzden.
0: Yani güçlü bir hayal gücü var.
1: Süper bir hayal gücü var gerçekten.
0: Baykuş.
1: Baykuş da Zehir'in kardeşi. Baykuş ismini aslında kendisi vermiyor, Zehir veriyor ona ve diğer çocukları da onaylıyorlar. Çünkü Baykuş genelde birisini Baykuş yapma, hep bir karamsar konuşuyorsun derler böyle insanlar. Bu çocuğumuz da birazcık olayları çok fazla analiz ettiği için işlerin içindeki kötü yanı kolay bulabiliyor. O yüzden en zor ve en ne derler, başa gelecek kötü tarafları seçiyor olaydaki. O yüzden bana Baykuş.
0: Evet, biraz negatife odaklı tarafı aslında, evet, hepimizin, evet, içinde, evet, var olan, çocuklarda yani da olması imkanı olan.
1: Evet, çocukta belki çok fazla denk gelmeyiz ama bunu da eklemek.
0: İşte bu altı karakter, hepsi aynı sitenin çocukları. Altı aklı evvel arkadaş, soluksuz bir macera yaşıyorlar. Kelebek etkisinde pek çok şey var. Mizah var, bilim var, matematik var, psikoloji var kitabın içinde. Ve sanıyorum devamı gelecek Kaos Oyunları dizisinin Kuantum Adası adlı bir ikinci kitap. Yolda mı?
1: Yolda. Bitti yani yazma aşama. Şu anda yayın evine edit aşaması, düzeltme aşaması için kesinlikle. Onlar da bu aşamaların yarısından kadar gelmiş.
0: Evet. Günay Bey, yine sesinizde böyle biraz parazit oluştu ama telefon...
1: İyiyim şu anda.
0: Evet, daha iyi duyuyoruz.
1: Tamam.
0: O zaman çok yakında Kuantum Adası da yine Gün Işığı kitaplığından okurla buluşacak. Zamanımız, evet, çok az kaldı. Şunu çok merak ettik. Çınar ve arkadaşları okudu mu kitabı? Neler söylediler?
1: Çınar ve arkadaşları okudu tabii ama ben arkadaşlarımdan hangisi onu henüz kimseyle paylaşmadım.
0: Tabii.
1: Aslında hepsi için tek bir çocuk herkesten biraz var ya.
0: Beğendiler mi peki kitabı? Beğenilmeyecek gibi değil. Evet. Bu anlamda hem Çınar kazandı hem siz kazandınız diye anlıyoruz bu hikayenin sonunda, öyle değil mi?
1: Evet, çok doğru. Hatta bütün çocuklar kazandı.
0: Kesinlikle.
1: Yani böylece onlar sayesinde, okuyan çocuklar sayesinde yepyeni bir seri daha ortaya çıktı. İyi ki varlar çocuklar.
0: Kesinlikle öyle ve siz de iyi ki varsınız. Çocuklar için yazma kararınızın kesinlikle arkasındayız. Hiç vazgeçmeyin. Kelebek Etkisi'ni öneriyoruz Gün Işığı kitaplığından tüm okurlara, sadece çocuklara değil, hem yetişkinlere hem de çocuklara. Ve Kuantum Adası'nı da merak ve heyecanla bekliyoruz. Yine Kuantum Adası'nda da bu altı karakter mi olacak kitabın içinde? Aynı altı karakter diye anlıyorum ve seste ciddi bir problem yaşıyoruz. Tekrar teşekkürlerimizle Günay Gafur'a Kelebek Etkisi kitabını önerelim tüm dinleyicilerimize. Yusuf Tansu Özel'in resimlediği bilgisini de paylaşalım. Gün Işığı kitaplığından çıktığını da hatırlatalım ve bugün de bu sohbetle Güne Bakan'ın sonundayız bizler de. Ayşenur Şeker, Murat Daydemir, Ebru Erkekli, yoldaydık günün diğer yarısına doğru, kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan, ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

peşinden gel. Bugünün kelimesi baba. Söylediğim anda belki aklına tok bir ses.

güven veren bir bakış. Çocukken yüksek sandığın bir omuz geldi. Baba yalnızca bir akrabalık adı değildir. Bazen dayanak, bazen söz, bazen de insanın arkasında hissettiği sessiz bir güçtür. Hadi gel, babanın peşinden gidelim. Baba kelimesi Türkçe'de çok eski bir kullanıma sahiptir. Orta Türkçe'de baba, yaşlı, saygın erkek ve peder anlamlarında karşımıza çıkar. Kelimenin kökünde çocuk dilinin en kolay seslerinden biri olan baba vardır. Bebeklerin dudaklarından dökülen bu tekrar dünyanın pek çok dilinde babayı ya da yakın erkek büyüğü anlatan kelimelere dönüşmüştür. Yani baba dilin en eski kapılarından birinde çocuğun ilk sesleriyle başlar. Eski Türkçe'de baba için ata sözü de güçlüdür. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünde ata, baba ve soy büyüğü anlamıyla yer alır. Bugün atalarımız dediğimizde de yalnızca bir kişiyi değil, bizi geçmişe bağlayan büyük halkayı düşünürüz. Demek ki baba kelimesinin çevresinde aile kadar soy, hatıra ve emanet fikri de vardır. Dilimizde baba zamanla saygı bildiren bir söze de dönüşür. Somuncu baba, geyikli baba gibi adlarda baba yol gösteren, himaye eden, bilgeliğiyle çevresinde iz bırakan kişi için kullanılır. Baba adam deriz, güvenilir, mert, sahip çıkan kişiyi anlatırız. Baba ocağı ise yalnızca bir ev değildir. İnsanın geldiği yeri, kökünü ve çocukluğunun sıcaklığını taşır. Bir de denizcilikte baba vardır. Gemi ya da iskelede halatın bağlandığı sağlam dikmeye baba denir. Bu anlam çok güzeldir. Çünkü baba dilde bile savrulanı tutan, dalgaya karşı bağlayan, yerinde duran bir dayanak olur. Baba yadigarı dediğimizde de bir eşyadan çok geçmişten bugüne kalmış sorumluluğu ve hatırayı anlatırız. Gün içinde sana babalığı hatırlatan bir şey fark et. Bir söz, bir eşya, bir omuz veriş, sessiz bir destek. Belki de baba dediğimiz şey insanın arkasında hissettiği o görünmez dayanaktır. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Hafta içi her gün canlı olarak sunduğumuz haber yorumla karşınızdayız. 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Programımızı Bahattin Ürgen hazırladı. Teknik yönetimde Kerem Arıkaya var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Gündemin öne çıkan siyasi başlıklarına göz atacağız. Muhalefet cephesinde neler oluyor diye soracağız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var. Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şu an tabii TRT Haber ekranları önlerinde açık olan dinleyicilerimiz de az evvelki haberi görmüşlerdir. Bir eğitim uçağımız düştü ama Allah'a şükürler olsun. Evet. Şu anda iki yaralımız var. Kötü bir haber gelmedi. Acil şifalar dileyerek başlayalım.
1: Ankara Valiliği'nden de az önce bir açıklama yapıldı. Saatler 10.02'yi gösterdiğinde kalkan bir eğitim helikopteri aslına bakarsanız kaza kırıma uğradı. Tabii haberi ilk aldığımızda ister istemez bir korktuk. Çünkü evet, geride kalan süreçte çok fazla hava kazası yaşandı. Özellikle başkent Ankara özelinde baktığımızda. Saatler 10.02'yi gösterdiğinde kalkmıştı helikopter. Uçuşundan biraz süre sonra da temelli yakınlarında pilotun hakimiyetini kaybettiği bilgisi elimize ulaştı. Ama tabii ki görüntülere baktığımızda, şöyle dinleyenlerimiz için biraz daha canlandıralım, karayolunun hemen yakınındaki bir tarlaya aslında bakarsanız helikopterin sert iniş yaptığına dair bazı ibareler var. Helikopter genel itibariyle tek parça halinde görünüyor. Özellikle motorlarının yere paralel şekilde duruyor olması da pilotun son ana kadar aslında kontrolü az da olsa elinde bulundurduğuna işaret eden göstergeler. İki tane yaralımız var. Allah'tan bir can kaybımız olmadı. Yaralılardan bir tanesi hemen ambulansla çevre hastaneye sevk edildi. Bir diğeri ise ambulans uçakla sevk edildi. Şu anda resmi makamlardan yapılan açıklamalarda hayati durumlarının da ilişkinde bir tehlikenin bulunmadığına dair mesajlar veriliyor. Ümit ediyoruz ki yaralılar en kısa sürede tekrar şifa bulacaklar.
0: Evet. Şimdi tabii programı açarken özellikle ana muhalefet cephesinde ne oluyor diye sorduk. Türk siyasi hayatı açısından bir kırılma noktasıyla yine karşı karşıya CHP. Yine diyorum çünkü daha evvelde CHP'den ayrılan partiler kuran fakat bugün belki adını bile hatırlamadığımız pek çok parti var. Yeni bir parti sinyali geldi Özgür Özel'den. Fakat ilginç olan şu cümle: teknik işlemlerin ardından kuracağımız partiyle meclisin açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz. İktidar istenmiyor mu sorusu akıllara geliyor, öyle değil mi?
1: Tabii Özgür Bey'in yaptığı açıklamalar aslına bakarsanız biraz da dereyi görmeden paçayı sıvamak gibi.
0: Evet.
1: Çünkü daha parti kurulmamış, partiyle alakalı teknik işlemler devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel ilk olarak aslına bakarsanız açıklamayı yapmıştı. Orada yani bir parti kuracağız, evet çalışmalar tamamlandı şeklinde bir açıklaması vardı. Hatta oradaki gazeteci arkadaşımız da soruyor kendisine, yani ismi ne olacak partinin diye. Şimdilik yeni parti diyelim diyor. Hani daha sonrasında bir anda yeni parti ismi CHP tabanında çok benimsendi ve partinin isminin de yeni parti olacağı şu an için açıklandı. Ama tabii bununla alakalı çalışmalar da devam ediyor. Parti Türkiye'de bir ben parti kurdum demekle parti kurulmuyor. Yani bunun belirli mevzuatları var. Mevzuatların yerine getirilmesi lazım. Dünkü veda konuşmasını ben biraz erken bir veda olarak düşünüyorum Özgür Özel için. Çünkü hala çalışmaların devam ettiği bir süreçte desteğin ne olup olmayacağı konusu da aslına bakarsanız merak ediliyor. Bugüne kadar Özgür Özel'e CHP'de 93 milletvekilinin biz destek verdiğini biliyoruz. Grup başkanlığı seçimlerinde de bu net bir şekilde ortaya çıkmıştı ama tabii bu CHP grup başkanı iken verilen destekten bahsediyoruz. Yani daha öncesinde bir genel başkanlığı var, şimdi grup başkanı. Ama bundan sonraki süreçte siyasete yeni başlayacak bir parti, CHP gibi asırlık bir partiden kaç tane milletvekili çekebilir? Ya da çekse dahi oradaki milletvekilleri ne kadar o parti çatısı altında kalır? Orası ayrı bir aslına bakarsanız düşünülecek nokta.
0: Evet.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi şimdi sürekli olarak muhalefete yönelik bazı mesajlar verdiğini görüyoruz biz Özgür Özel'in. Tabii içinde bulunduğu siyasi durumla da alakalı bir süreç aslına bakarsanız. Çünkü bir sonraki seçimde de iktidar vaadinde bulunuyor Özgür Özel. Ama iktidar vaadinde bulunurken kiminle iktidar olacaksınız diye de akıllara bazı soru işaretleri geliyor. Şimdi beğenin ya da beğenmeyin, Cumhuriyet Halk Partisi hala orada. Genel merkez hala orada. Ve Altıok CHP'liler için çok aslına bakarsanız büyük önem arz ediyor. Yani önümüzdeki günlerde Özgür bir özel beklediği desteği CHP'li milletvekillerinden ve bugüne kadar kendisine destek veren isimlerden bulamayabilir yeni bir partide, yeni bir siyasi oluşumda. Çünkü çok güzel bir noktayı hatırlattınız. CHP bugüne kadar siyasi parti mezarlığına döndü. Yani CHP'den kopan bir sürü isim yeni partiler kurdu.

0: ama o partilerin hiçbiri de tutulmadı. Sadece bir istisna var. O istisna da Ecevit zamanı var. Şimdi baktığımızda Bülent Ecevit'in MHP koalisyonuyla beraber iktidara geldiği süreç, yani o seçimden sonra neredeyse 22-23 yıllık bir zamanın geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii. Bu 22-23 yıllık süreç içerisinde en çok akla gelen diğer isimler Mustafa Sarıgül mesela, biliyorsunuz bir parti kurmuştu. Evet. Hani onun da siyasi geçmişi biraz daha böyle ironilerle dolu olan bir siyasi geçmiş. Yakın zamanda Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile ters düşüp tekrar bir parti kurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılmasıyla beraber hem Mustafa Sarıgül hem Muharrem İnce tekrar CHP'ye dönmüşlerdi. Şimdi Muharrem İnce yeni bir partinin içerisinde geçecek mi? Orası ayrı bir soru işareti. Siyaset kulislerinde mesela İnce'nin CHP içerisinde kalıp bir sonraki genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabileceği de konuşuluyor. Muharrem İnce daha öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık için yarışmış ama kaybetmişti. Daha sonrasında Memleket Partisi'ni kurmuştu. Evet. Tabii bunların hepsi böyle bir bilinmezlik. Bu bilinmezliğin hepsi de aslına bakarsanız gerek siyasette gerekse de seçmen üzerine negatif etki yapıyor. Çünkü seçmen sandık başına gittiğinde yine bildiği, aslına bakarsanız logoya, bildiği isme oy atma girişiminde, daha çok eğiliminde bulunuyor. Bu noktada yeni bir parti şu anda Özgür Özel cephesi için handikap. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri arasında tartışılan bir başka mevzuda Ekrem İmamoğlu kontenjanı konusu. Yeni partide mesela milletvekilliği seçimlerinde önümüzdeki dönemde Ekrem İmamoğlu cephesinden pek çok ismin partide milletvekili adayı olarak gösterilebileceği yine handikaplar arasında. Ve bu konu aslına bakarsanız mevcutta CHP'de milletvekili olan isimlerinde korkmasına sebebiyet veriyor. Hı-hı. Çünkü onlar ikinci dönem milletvekilliği yapıp daha sonrasında emeklilik planları yapmaya başlayacaklar. Hı-hı. Ancak Ekrem İmamoğlu cephesinde özellikle soruşturmalarda ismi geçen, soruşturmalarda daha yargı tam kararını vermeden, biliyorsunuz seçme ve seçilme hakkı devam ediyor. Bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle beraber soruşturmalarda ismi geçen pek çok ismi kurulacak yeni partide milletvekili adayı yaparak onların en azından yargılanmasının önünü kapatmaya çalışacağı yönünde bazı planlar da yine masada. Böyle bir durum söz konusu olursa özellikle Özgür Özel cephesinin partide, yani parti içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir destek kaybına uğrayabileceği de yine konuşuluyor. Bunun haricinde muhalif medyada özellikle şöyle baktığımızda Özgür Özel'in yanındaki isimlerin CHP'yi, bırakın iktidarı, CHP'yi geçmekte bile zorlanabileceği yönde de bazı görüşler var. Yani CHP cephesi, ana muhalefet cephesi şu anda çok karışık bir parti kurulacağı söyleniyor. Evet, ismi, evet. İsmi öylesine konulan bir partiden bahsediyoruz. Hala teknik aşamalar devam ediyor. Hmm. Logo belli değil. İsim öyle havada kalan bir isim. Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde.
1: Evet, bilinmezlik diye niteledik ama bir birleşmezlik problemi, evet, yaşandığını hepimiz görüyoruz. Bu süreçte tabii başkaca gelişme de var. CHP'nin İstanbul'daki 7 ilçe başkanının görevden alınması gibi kararı CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin duyurdu. Orada neler oldu diye sormakta yarar var.
0: Mutlak Buttan kararından sonra aslına bakarsanız unuttuğumuz isimlerden bir tanesiydi Gürsel, evet, Tekin. Daha öncesinde çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Hı-hı. Gürsel Tekin ismi özellikle Özgür Özel cephesiyle ters düşmesiyle bilinen bir CHP'li. Ama Mutlak Buttan'dan sonra çok fazla adı sanı duyulmamıştı Gürsel Tekin'in. Şimdi arınma süreciyle beraber tabii il başkanları değişiyor. İl başkanlarıyla beraber ilçe başkanlarında da bir revizyona gideceği zaten biliniyordu. Gürsel Tekin bu noktada ilk hamlesini gerçekleştirdi. 7 ilçe başkanını görevden aldı. Şimdi bunların yerlerine yeni atamalar gerçekleştirilecek. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslına bakarsanız kritik bir toplantı daha var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısını, evet, gerçekleştirecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde bu toplantının başlamasını bekliyoruz. Bugüne kadar 51, yanılmıyorsam 51 il başkanı görevden alındı CHP'de. Önümüzdeki günlerde 20 il başkanının daha değişeceği konuşuluyor. Bu 70 küsur il başkanının aslına bakarsanız CHP'de tamamen değişeceği anlamına gelir bu arınma süreci tamamlandığında. Tabii bunlar peyderpey olacaktır. Hani bugün 20 il başkanı ile alakalı görevden alma kararı beklemiyoruz ama, evet, bir kısım il başkanları ile alakalı açıklamaların yapılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde özellikle Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayı ile beraber bu arınma sürecinin büyük bir bölümünün tamamlanması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Eylül ayında artık kurultay süreci başlayacak. Tabii kurultay süreciyle alakalı şöyle soru işaretleri de var. Biliyorsunuz Mutlak Buttan kararı Yargıtay'da. Şu anda da adli tatildeyiz. Hı-hı. Adli tatilde olduğumuz için Yargıtay bu konuyla alakalı kararını veremiyor. Evet. Eylül ayı itibariyle tekrar mahkemeler çalışmaya başlayacak. Hı-hı. Ve mahkemeler çalışmaya başladı.

0: baktığında Yargıtay ivedi bir dosya olarak bu mutlak buttan kararını ele alacak. Tabii Yargıtay'ın ele alması da bir süreç. Öyle hadi bugün toplanalım da biz bu dosyayı ele alalım, karara bağlayalım şeklinde bir karar çıkmıyor Yargıtay'dan. Sonuçta orası komşu toplantısı gerçekleştirmiyor. Yargıtay'ın komple karar alma sürecinin 2026 yıl sonunu bulabileceği konuşuluyor. Özellikle hukukçu uzmanlar tarafından. Tabii 2026 yıl sonunu bulması bu konunun 2027'nin bahar aylarında da CHP'nin olağan kurultayını gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Aslına bakarsanız Özgür Özel'in yeni parti hamlesi de bundan kaynaklanıyor. Çünkü süreç uzayacak. Süreç uzadıkça da Özgür Özel ve beraberindekiler genel merkeze karşı yıpranmaya devam edecekler. Şimdi en azından buradaki yıpranmadan kurtulmaya çalışıyor Özgür Özel ve beraberindekiler. Ama anlaşılan o ki özellikle Eylül ayıyla beraber ana muhalefet partisinde yeni tartışmaların yaşandığı, belki yeni genel başkan adaylarının çıktığı, Kemal Bey'in devam edip etmeyeceği konusunun muğlak olduğu bir süreç daha bizleri bekliyor.
1: Evet, bu arada biz bunları konuşurken Türkiye açısından son derece önemli bir aşamaya gelindi. Terörsüz Türkiye konusunda. Evet. Gözler artık yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaret etmeye başladığını biliyoruz. Çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için bir tura çıktı. Kimlerle bir araya geldi, neler konuşuluyor?
0: Şimdi Salı günü beklenen aslında bakarsanız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı yapmasıydı. Ancak Devlet Bey dün grup toplantısını gerçekleştirmedi. Çünkü kritik bir görüşme, önemli bir görüşmesi vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye çerçeve yasası biraz daha masadaki ağırlıklı konu başlığıydı. Önümüzdeki günlerde özellikle Temmuz ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak. Bu süreçte de en azından bu yasal düzenlemeyle alakalı bir iki adımın atılması ve yeni dönemde bu bir iki adımın atılmasıyla beraber girilmesi aslında bakarsanız bekleniyor. Biraz çetrefilli bir cümle kurdum, kusura bakmayın ama en azından bazı somut adımlar atılmış olacak yeni döneme kadar. Bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirildi. Şimdi bugün önemli iki görüşme daha yapılacak. Bunlardan bir tanesi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yapılacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde mecliste yeni turun başlaması bekleniyor Numan Kurtulmuş tarafından. 14'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile, daha sonrasında da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un. İYİ Parti'nin tabii terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar verdiği mesajlarda aslına bakarsanız durduğu yer zaten belli. İYİ Parti terörsüz Türkiye sürecine destek vermiyor. Zaten daha öncesinde komisyona da üye göndermemişlerdi hatırlarsanız. Bu noktada AK Parti ile yapılacak olan görüşme önemli. AK Parti ile yapılacak olan görüşmede üzerine çalışılan yasal düzenlemenin en azından çerçevesi üzerine bir fikir alışverişi gerçekleştirilmesi bekleniyor. MHP ile keza yapılan görüşmede de Devlet Bey çok net bir şekilde aslına bakarsanız Türkiye'nin kırmızı çizgilerini, sürecin nasıl ilerletilmesi gerektiğine dair görüşlerini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la paylaşmıştı. Tabii burada beklenen artık süreç uzuyor. Sürecin uzamaması zaten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de daha öncesinde yaptığı açıklamalar bu yöndeydi. Keza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine son açıklamalarına baktığımızda sürecin ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğine dair sinyaller verdiğini görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz yıl dönümünde, 10. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında böyle terörsüz Türkiye süreciyle alakalı altı çizilen noktalar vardı. Bunları tekrar bir hatırlamak lazım. Bizim beklentimiz Temmuz ayı sonuna kadar en azından bir iki somut adımın atılması ki artık süreç kısaldı. Bir hafta gibi bir aslına bakarsan süre kaldı. Temmuz'un en azından meclisin çalışma süresi açısından. Eğer ki şöyle bir durumda söz konusu, bu konu Temmuz'un son haftası da çözülmeyecek bir halde olursa bir belki Ağustos ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya devam edebilir şeklinde dedikodular var şu anda meclis koridorlarında. Düşük bir olasılık ama akılda tutulması i̇htimal gereken bir ihtimal.
1: Evet. Peki bu süreci konuşurken güven meselesinin ne kadar önemli olduğunu sıklıkla hatırlatmıştık. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge anlamına gelecek demiştik. Bu kadar hassas konularla uğraşırken içeride güveni yerle bir eden bir soruşturma var. Ahbap Derneği soruşturması ve bu soruşturma bağlamında gözaltına alınan o kamuoyunun çok yakından tanıdığı, takip ettiği isimlerin tutuklanmaları, verdikleri ifadelerde kullandıkları cümleler, özrü kabahatinden beter deriz ya, bir yardım derneğinin parasını

0: borç alarak kumar oynadığını söyleyen bir dernek başkanı, hepimizin de tanıdığı isim Haluk Levent. Şimdi buradan baktığımızda herkesin kafasında aynı soru: biz kime ve neye güvenerek yaptık bu yardımları?
1: Şimdi kime güvenmememiz gerektiğini bir kez daha aslına bakarsanız anladık. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok kadim bir devlet. Biz daha bundan 100 yıl önce kurulan bir devlet değiliz. Bizim köklerimiz 1000 yıllara sirayet etmiş bir devletiz. Devlet aklı her zaman için şahıs aklından çok daha üstündür. Devlet hafızası şahıs hafızasından, toplumların hafızasından çok daha üstündür.
0: Evet.
1: Bu yüzden bu konu bize bir kez daha aslına bakarsanız şunu gösterdi: eğer ki güvenilecek bir yer varsa, canınızı kurtarmak istiyorsanız, evet, o son tutacağınız dal devletin dalı olmalı. Son uzanacak el devletin eli olmalı. Şimdi hatırlayın, 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle devlet kurumları üzerinden nasıl bir dezenformasyon üretilmişti. Gerek Kızılay hedef alınmıştı, gerekse AFAD hedef alınmıştı ve bir kesim bir taraftan güzelleme yaparken diğer taraftan da devleti aciz göstermekten büyük bir zevk almıştı. Ama şimdi gelinen aşamada şunu görüyoruz: işte milyonlar, ya 900 milyonlar, 6 milyarlar, bakın milyonları geçtim, milyarlar konuşuluyor Dilek Hanım. Ve bu milyarlar işte söz konusu maçlara yatırılmış, oradan borsa şirketlerine gönderilmiş, borsa oynanmış, 1-100 kaldıraç sistemleri kurulmak istenmiş.
0: Kumar masalarında
1: Fotoğraflar çekilmiş. Zaten bunu söz konusu şahsın kendisi de kabul ediyor. Şimdi Haluk Levent'in gözaltına alındıktan sonra bir son paylaşımı var sosyal medya hesabı üzerinden. İşte veda mektubu adı altında. Ve gözaltına alındığı ilk günden beri işte İçişleri Bakanı'nı hedef alan, Adalet Bakanı'nı hedef alan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını bir şekilde soruşturmaya sokmaya çalışan, bunlar üzerinden sürekli mesajlar gönderen bir şahıstan bahsediyoruz ki geçmişinde zaten böyle olaylarla çok fazla kez anılmış bir isim. Biz bunu zamanıyla söylediğimizde sosyal medyada linç yiyorduk. Yani gerek canlı yayınlarda gerekse de arkadaş sohbetlerinde söylediğimizde tepkiyle karşılaşıyorduk. Acaba belki onların tepkileri de haklı olabilir mi diye düşünürken aklımızda...
0: Çünkü biz yardımı çok seven bir milletizdir.
1: Yani sürekli şunu söylemişizdir:
0: önemli olan deprem bölgesine gitmesi bu yardımların.
1: Evet, evet.
0: Kimin yaptığının hiçbir önemi yoktu.
1: Keşke biz haksız çıksaydık.
0: Keşke.
1: Yani çünkü keşke bir milletin bütün güvenini temelden sarsan bir
0: çok
1: olayla bir kez daha karşı karşıya kaldık.
0: Evet.
1: Şimdi verilen ifadelere baktığımızda ifadeler zaten olayın ne kadar büyük olduğunu biraz daha ortaya çıkartıyor. Hı-hı. Az önce de söylediğim gibi 6 milyar liralık bir likit akışından bahsediyoruz. Sürekli olarak şahısların arasında döndürülen bir paradan bahsediyoruz ve bu bir şekilde böyle masum gösterilmeye çalışılıyor. O da insanın sinirlerini bozuyor. Şimdi Haluk Levent'in mektubuna bakıyorsunuz. O son yazdı güya mektupta. Şöyle bir ifade kullanıyor: İşte ben borç aldım, aldığım borcu da misliyle yerine koyuyordum diye. Pardon, ya babanın parasını mı alıyorsun? Ya kimin parasını, kimden borç alıyorsun? Ya kime sordun? Ya o insanlar sana o parayı... Ya Haluk'cum sen sıkıştığın zaman... Vallahi senin kumar hastalığını tuttuğunda... O krizin geldiğinde... Git de ahbabın kasasından o paraları al diye mi sana gönderdi insanlar?
0: Gözünüzün önünde mi o küçücük çocukların kumbaralarını açıp gönderdikleri paralar?
1: Tabii tabii. Yani ilkokullarda biliyorsunuz çocuklar...
0: Kampanyalar
1: babalarının verdiği 5 liralık harçlıkları koydular. Ya 5 lira o çocuğun belki de o gün yiyeceği bir tane tostun bedeliydi o 5 lira. Aldılar onu koydular. Bazı kardeşlerimiz haftalıklarını biriktirdi. Kimisi ya kalemi yoktu, kalemini almadı, o parayı gönderdi. Dışarıda bir sürü asgari ücretli çalışan insanımız var. 6 Şubat depremlerini hatırlıyorum ben. Asgari ücretli çalışan, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, hiç kimse az çok demedi. Elinde ne varsa yarıya böldü, yarısını gönderdi. Evindeki eşyalarından gönderdi, yiyeceği yemekten, erzağından gönderdi. Ne olmuş bunlar? Şimdi deniyor ki mesela 6 Şubat depremlerinde ben 1 lira bile işte harcamadım. Hmm. Nereden bileceğiz harcamadığını?
0: Artık yani nasıl güveneceğiz?
1: Nasıl bir garantisini verebiliyorsun bunun? Ya da şu mu?
0: Tabii.
1: Mesela biz sana 6 Şubat depremlerinde gönderdik parayı. Sen ahbabın kasasından aldın. O parayla gittin borsada oynadın. Ya da gittin iddiada oynadın. Başka yerlerde oynadın. Çeşitli bahis sitelerinde. Sonra o parayı kaybettin ya da kazandın, geri yerine koydun. Bu şunu oluyor yani.
0: Bu aynı para
1: çok
0: değil.
1: Çok ahlaklı
0: işte
1: bir davranış haline getirmeye çalışılıyor bu.
0: Bu para aynı para değil.
1: Evet, ve burada daha acı olan bir nokta var Dilek Hanım. Ne yazık ki dışarıda bazı yapılan röportajları izliyoruz şimdi. Hepimiz denk geliyoruz sosyal medyada. Mesela buna inanmayan bir kesim de var. Ya bu da çok garip. Gerçekten çok garip. Hani Haluk Levent bugün içeriden çıksa desek ya ben şuraya gençlik merkezi kuracağım, bana para verin, hala verici

0: yok olan da bir kesim var. Bu da gerçekten bizim yaşadığımız sosyal akıl tutulmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Hani herkesin oturup bir eğriyi doğruyu ciddi çok anlamda doğru düşünmesi çok lazım. Doğru. Ya adam diyor ki ben yaptım, ben kumar hastasıyım. Benim arada sırada kumarım gelir diyor ki ara sırası bunun biraz fazla gelmiş bu ara. Ben bu parayı aldım, kullandım diyor. Dışarıda birisine mikrofon uzatıyorsunuz. Ben inanmıyorum ya, ben yine veririm diyor. Ver kardeşim o zaman sen, ne diyelim İnanılmaz. Yani.
1: Çok çok önemli bir ders oldu hepimiz için. Devletten başka güvenilecek bir aktör olmamasını anlamak bakımından. Evet. Şimdi tabii yine devletimize çok güvenerek faili meçhul kalmış, bir türlü aydınlatılamamış ve kamu vicdanında çok derin yaralar açmış bir takım cinayetler, bir takım olaylar bugün yeniden gündeme geliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasından bahsediyorum mesela. Orada önemli bir gelişme var. Şimdi neler
0: çok
1: oldu?
0: Çok garip bir dosya bu dosya. Evet. Gülistan Doku dosyası. Evet. Hani işin böyle dönemin kamu kurumlarına kadar uzandığı. Tabii. İşte bakıyorsunuz delillerin yok edilmeye çalışıldığı, güvenlik kamerası kayıtlarının silindiği bir dosyadan bahsediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek döneminde gerçekten ele alınan ve önemli bir aslına bakarsanız ilerlemenin de sağlandığı bir dosya. 5 ilde tekrar bir operasyon gerçekleştirildi. Hmm. Bu operasyonla beraber de ikinci dalga operasyonu 15 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi bu 15 şüpheli bugüne kadar şöyle bakalım. Yani bir anda emniyetin böyle canı istedi de ya burada da bazı isimler varmış, biz gidelim hemen bu isimleri gözaltına alalım şeklinde yapılmıyor bunlar. Daha öncesinde yakalanan biliyorsunuz pek çok şüpheli vardı. Bu şüphelilerin ifadeleri alındı. O ifadelerle beraber zaten bir süredir bu 15 şüphelinin teknik ve fiziki takibi ekiplerce gerçekleştiriliyordu. Şimdi o teknik ve fiziki takipte bazı deliller toplandı. O deliller neticesinde de bu 15 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Bu 15 şüpheliden, bakın şuraya not olarak düşelim TRT yayınında. Bunların bir kısmı kesin serbest bırakılacak. Adli kontrol. Ya serbestten kastım o tabii yanlış anlaşılıyor. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılabilir. Kesin demeyelim, bırakılabilir. Ama bırakılması şu anlama gelmiyor. Soruşturmada bazı vidaların gevşediği anlamına gelmiyor. Hmm. Aksine bu emniyet ve savcılık birimleri tarafından sıklıkla uygulanan prosedürlerden bir tanesidir. Bir kısım bırakılır. Onlar takip edilir. Onlar soruşturmada daha büyük balıklara götürür bu emniyet birimlerini. Evet. Ki bugüne kadar da aslına bakarsanız pek çok soruşturmada bu yol izlendi. Hmm. Önümüzdeki günlerde bu iş daha da büyüyecek. Bakın ikinci dalga, belki üçüncü, dördüncü dalga gelecek. Evet. Ve bu dalgalarla beraber aslına bakarsanız bu soruşturma biraz daha netleşecek. Gencecik bir kızımız hayatından edildi. Ve bunun üzerine örtmeye çalışan da insanlıktan nasibini almamış ahlak yoksunu varlıklar orada kendilerince bir çete, bir şebeke kurup kayıtları sildiler, sim kart kayıtlarını sildiler, güvenlik kamerası kayıtlarını sildiler, işin içerisine kamu çalışanlarını aldılar. Evet. Güvenlik güçlerimizi aldılar. Evet. Bunlar belki de ne yaptıklarının bile farkında değillerdi. Kesinlikle. Ama bir şekilde maş olarak kullanıldılar. Bunun üzerine daha çok gidilecektir. Şu unutulmasın. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir kamu görevlisi devletten daha büyük değildir.
1: Tabii ki.
0: Yani bunu kimse unutmasın. Bir yerin kaymakamı, bir yerin valisi, bir yerin başka bir idari mülki amiri. Bunların hepsine saygımız tabii ki sonsuz. Bunların hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Sonuçta biz hep ne deriz? Ayaklarına taş değmesin. Ama siz bir yerde vatandaşın hakkını, hukukunu, vatandaşın canını hiçe sayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarını hiçe sayan adımlar atarsanız o kanunlar hepimizin üzerinde. Onlara saygısızlık hiçbir şekilde kabul edilemez.
1: Elbette. Hangi makam ve mevkide olduklarına bakılmaksızın işliyorsa adalet, işte o gerçek adalet, bunu unutmamak lazım. Bir üzücü haber var. Kütahya'da bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsümüz var, devrildi. İlk belirlemelere göre 31 de yaralı var. Sebebine dair bir açıklama geldi mi? Dikkatsizlik olabilir, aşırı hız olabilir, yorgunluk olabilir. Bir Bunu da hatırlatmak istedi ki ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı bir kaza var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Savunma sanayinde çok önemli gelişmeler var Sayın Daş'tan. Sizinle konuşmaktan müthiş keyif alıyoruz bu konuları. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'da kullanılacak

0: F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süreci satış engeline takılmadan tamamlandı. Bizim için ne anlam ifade eder? TUSAŞ Genel Müdürü'nün açıklamalarından yola çıkarsak.
1: Trump verdiği söz tuttu.
0: Şaşırtma yani, değil mi?
1: Biraz şaşırtıyor bu aralar. Cumhurbaşkanı doğru. Recep Tayyip Erdoğan da beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri soru cevapta bu konunun altını çizmişti. Yani verdiği sözü tutar şeklinde bir açıklaması vardı Erdoğan'ın. En azından buradaki şu an konuşmalarına paralel şekilde adımlar atıyor. Evet. Ha, biz burada şunu da anladık. Zamanıyla biliyorsunuz ABD başkanları bir konu hakkında açıklama yapıp daha sonrasında da ya vallahi ben vereceğim de işte kongre vermiyor şeklinde açıklamalar yaparlardı. Buradan aslına bakarsanız o açıklamalarında ne kadar koftiden oldu bir kez daha netleşmiş oldu. Yani ABD başkanı istediği zaman kongreden istediği şeyi geçirebiliyor. Çünkü ABD'de her ne kadar kongre olsa da evet. Şunu bilelim yani başkanın üzerinde başka bir güç çok fazla görünmüyor çok orada. Net. Zaten eğer ki başka güçler olsaydı CIA o zaman soruşturmasına devam ederdi Trump. Hadi CIA soruştursun Trump'ı da görelim bundan sonraki süreçte. Şimdi kongreden bu karar çıktı. Bundan sonraki süreçte Kaan'ın motor tedarikiyle alakalı adımlar gelecek ve o motorlar gelecek Türkiye'ye. Onda bir sıkıntı yok. F-35'i bekliyoruz. F-35 ile alakalı da yeni adımların atılması bekleniyor. S-400'lerle ilgili güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamalar var. Üçüncü taraf ülkelere satılmasıyla alakalı Rusya ile sürekli olarak bir teknik heyetin çalıştığını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle S-400'lerin üçüncü taraf bir ülkeye satılması. Daha sonrasında da F-35 mevzuyla alakalı kapının açılması bekleniyor. Ama diğer taraftan şunu da unutmayalım. Bizim bugün savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların çoğu aslına bakarsanız yediğimiz ambargolardan kaynaklanıyor. Tabii. Hani Kaan'la alakalı motorların Türkiye'ye tedarik edilmesi önemli ama bu tedarikler şunu da biliyoruz ki Türkiye'nin yerli ve milli motor projesiyle alakalı çalışmaları yavaşlatmayacak. Diğer taraftan F-35'lerin gelmesi önemli. F-35'ler geldiği zaman Kaan'la alakalı çalışmalar da yavaşlamayacak. Bunlar bizim zaten hakkımızdı. Mesela F-35'le alakalı biz parasını ödedik ama uçakları alamadık. Hatta bizim pilotlarımız gitti, eğitim aldılar. Eğitimle alakalı herhangi bir sorun yaşanmadı. O pilotlar Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki diğer pilotları eğitti ama uçaklar gelmedi. Hatta F-35 programında Türkiye tek başına bırakıldı. Programdaki diğer ülkeler bizim içinde bulunduğumuz konsülden ayrılarak yeni bir konsül kurdular. Evet. Yani çok garip bir şekilde. Normalde F-35 programındaki hiçbir ülke programdan çıkartılamaz diye madde vardı. O yüzden bizi çıkartmadılar. Bizi tek başımıza bıraktılar. Yeni bir konsül kurdular. O konsülde devam ettiler çalışmaya. Şimdi tekrar o projenin içerisine giriyoruz. Ya da onlar bizim olduğumuz konsile geliyorlar. Öyle diyelim. Sonuçta biz bir yere ayrılmadık. Evet. Ama şunu unutmayalım. Bugüne kadar bize uygulanan kötü komşuluk, kötü ittifaklık bizi ev sahibi yaptı. Bizi Kaan sahibi yaptı. Kızıl Elma sahibi yaptı. Bayraktar sahibi yaptı. Tabii. Önümüzdeki günlerde bunları unutmayarak geçmişten ders alarak biz bu projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz ama haklarımızı da sonuna kadar savunacağız.
0: Elbette. Şimdi madem buradan devam ediyoruz, buradan bahsettik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de hemen dönelim. Mehmetçiğin Somali'de görevine 2 yıl daha devam edeceğini gösteren tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çokça duyuyoruz ya aralarda eleştiri niyetine ne işimiz var oralarda sorularını. Galiba bugün baktığımız yerden dünya

0: dünyanın aslında birbirine ne kadar bağlı ve bağımlı olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır, değil mi?
1: Dünya insanların düşündüğü kadar büyük değil. Carl Sagan'ın çok güzel bir ifadesi vardır, küçük mavi nokta diye. O küçük mavi nokta içerisinde artık sınırlar olabildiğince birbirine yakın ve sizin Somali'de de olmanız lazım, sizin Suriye'de de olmanız lazım, Irak'ta da olmanız lazım. Bütün komşularınızın da iyi ilişkiler kurmanız lazım. Bırakın komşularınızı, hani komşularınızın ötesinde bir jeopolitik derinliğe ihtiyacınız oluyor. Bugün mesela tek bir kaynaktan enerji tedarikinin ne kadar sıkıntılı olduğunu Rusya-Ukrayna savaşıyla dünya çok acı bir şekilde öğrendi. Çok İşte doğru. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri Avrupa'da çok büyük bir enerji arzı krizi yaşanıyor. Türkiye'nin bu krizden daha az etkilenmesinin sebebi de aslına bakarsanız enerji kaynaklarının çeşitlendirmesiyle ortaya çıkan bir sonuç. Türkiye bugüne kadar yaptığı hamlelerle bu krizlerden bugüne kadar daha hafif, bakın hiç etkilenmedi demiyorum, tabii ki etkilendik ama en azından bir Almanya kadar etkilenmedik.
0: Tabii.
1: Yani Almanya'da biliyorsunuz kamu kurumlarında klima kullanımıyla alakalı yeni kararlar alındı. Hadi bırakın bunu, Avrupa'nın merkezi Brüksel'de, Birleşmiş Milletler binasında, Avrupa Birliği binasında, işte alt katları aman çalıştırmayalım, onlar yansın, üst kattaki üst yönetim

0: bir tanesi. Biz bunların sonuçlarını, bunların pozitif çıktılarını ne zaman görüyoruz? Küresel kriz yaşandığı zaman görüyoruz. Bakın, Hürmüz problemi hala çözülmedi. Önümüzdeki günlerde Hürmüz'le alakalı sorunun çözülüp çözülmeyeceği konusu büyük bir soru işareti. Evet, Trump bize karşı verdiği sözleri tuttu ama yani İran mevzusunda Trump'ın ne söylediği hala belli değil. Tabii. Şimdi bir hafta bakıyorsunuz mükemmel açıklamalar yapıyor. Tamam ya, biz anlaştık falan diyor. Daha sonrasında da
1: İran'la işimiz henüz
0: vuracağım diyor. Aynen.
1: Evet, evet. Enteresan. 11. gün arka arkaya saldırıların düzenlendiği CENTCOM'dan açıklamalar görüyoruz. İran'ın verdiği karşılığı görüyoruz. Bir taraftan da müzakere için çabalayanları görüyoruz. İşin içine çekilmeye çalışılan başka ülkelere tanıklık ediyoruz. Irak'tan bahsediyorum, Suriye'den bahsediyorum. Lübnan Başbakanı da Beyaz Saray'daydı. Kendi ülkesinin durumunu görüşmek için oradaydı Joseph Aoun. O görüşmeye dair bir açıklama geldi mi? Orta Doğu'da son durum nedir?
0: Şimdi Irak üzerinde çeşitli planlar yapılıyor. Hatta İran-ABD savaşının ilk başladığı günlerde de hatırlarsanız ABD cephesinden yapılan açıklamalarla Irak'taki Kürtler bir şekilde savaşın içerisine çekilmeye çalışılmıştı. Suriye'deki yine Kürtlerle alakalı yapılan bazı açıklamalar vardı. Bir şekilde ABD bu savaşı böyle dallandırıp budaklandırmaya çalışıyor. Diğer taraftan da şöyle bir aslına bakarsanız izlenim var. Hani niye Johnny'ler ölsün ki orada, işte masum Kürtler dururken? Niye Johnny'ler ölsün? Çünkü Trump şunu biliyor. Eğer ki Washington'a kargo uçakları gelir ve oradan ABD'li askerlerin tabutları indirilirse Kasım ayında gerçekleşecek olan kongre seçiminde zaten eli güçsüzken tamamen halkın önünde, ABD seçmeninin önünde iyice karizması çizilmiş olacak. Bunun için çeşitli hamleler gerçekleştiriliyor ama Abbas Arakçı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı, bir röportaj vardı. Özellikle İran'ın bölünmesiyle alakalı ABD'nin Şubat ayında başlattığı savaşta ilk hedefinin İran'ın bölmek olduğunu, daha sonrasında Pehlevi hanedanlığını tekrar İran'a getirmek istediklerini ve bununla alakalı güçsüz bir İran, istikrarsız bir İran oluşturulmak istendiği yönde bir planının olduğunu anlattı Abbas Arakçı ABD'nin. Bu planı bozansa Türkiye'nin duruşu oldu. Şimdi terörsüz Türkiye dedik, terörsüz bölge dedik. Özellikle Türkiye'nin bölgeye verdiği mesajlar sadece Türkiye için değil, Türkiye'deki bir birleştiricilikten bahsetmiyorum ben. Tamamen bölgedeki halkları birbirine birleştiren bazı mesajlar verdik biz ve bu mesajların gayet pozitif çıktılarının olduğunu da Trump'ın yaptığı açıklamaların ne İran'da ne Irak'ta ne de Suriye'de karşılık bulmamasıyla çok net bir şekilde biz bunun çıktısını aldık. Çünkü
1: bu arada hemen hatırlatmak isterim. Arakçı'dan bahsettiniz. Şöyle de bir cümle geldi. Bu aslında doğru okuyanlar için öyle nokta atışı bir mesajdı ki ABD bize saldırdığında Irak'taki terörist grupların, terör unsurlarının İran'a saldırmalarına engel olan ülke Türkiye'ydi dedi.
0: Evet, yani Türkiye orada terörsüz bölge hedefiyle o orada yaşayan Kürtlere, orada yaşayan, tabii Abbas Arakçı'nın ifadeleri birazcık daha sert ifadeler. Bazı orada mesela yaşayan Kürt gruplara yönelik terörist ifadesini kullanabiliyor. Ama tabii öyle bir durum söz konusu değil. Zaten o bölgede de teröristlerin tamamen yok edilmesiyle alakalı, daha doğrusu silah bırakmasıyla alakalı, biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği operasyonlar var. Ve orada faaliyetler sürekli olarak takip ediliyor. Zaten ilk silah bırakmalar neredeydi? Hatırlayalım, Irak'taydı. Tabii. Daha sonrasında bunlarla alakalı çalışmalar da devam ettirilmişti. Şimdi bununla şunu söyleyelim. Türkiye bir kere bölgedeki bütün halklar üzerinde çok büyük bir etkiye sahip ve Türkiye durun dediğinde hepsi durabiliyor. Yani Türkiye bunu ABD-İran savaşıyla çok net bir şekilde gösterdi. Bunun ilk çıktılarını biz Esed'in devrilmesiyle aslına bakarsanız aldık. Esed devrildikten sonra oradaki diğer etnik gruplar şunu anladılar. Ya burada bizim bir hamimiz varsa bu Türkiye. Yani bu herhangi bir terör oluşumu değil, herhangi bir terör grubu değil. O zaman biz ne yapalım? Biz binlerce yıldır yanımızda duran komşumuza, yanımızda olan abimize önce bir boynumuzu eğelim, bir saygı gösterelim dediler sonra. Ve doğru yolda seçtiler. Şu anda coğrafya bunun ekmeğini yiyor. Eğer ki biz terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölge hedefini masaya getirmemiş olsaydık, bugün Orta Doğu'da çok daha farklı bir, aslına bakarsanız, savaşı izliyor olabilirdik ne yazık ki. İşte İran'da Kürt gruplarının ayaklandığı, orada aşiretlerin kendi içerisinde savaşmaya başladığı, mezhepçiliğin sürekli olarak tetiklendiği ve bölgede öyle üfleyerek sönmeyecek bir yangının başladığı bir sürece girmiş olacaktık.
1: Hemen eli yükseltelim, Hizbullah'la Suriye'nin savaşı. Evet.

0: aktarıldığı, karşı karşıya getirildiği ve bu kıvılcımın dediğiniz gibi bir mezhep çatışmasına dönüp Orta Doğu'yu kan gölüne çevirebileceği gerçeği.
1: Kan gölüne çevireceklerdi, ülkelerin sınırlarını sileceklerdi. Tabii. Daha öncesinde yaptıkları gibi cetvelle yeniden sınır çizmeye çalışacaklardı.
0: İşte İsrail'in 40 yıllık rüyamız gerçekleşiyor dediği plan bu.
1: Tabii Netanyahu'nun zaten ben Orta Doğu'nun haritasını değiştireceğim demesinin sebebi de bundan geliyor. Evet. Ama Netanyahu'nun ve ABD'nin plana katmadığı bir durum vardı. O terörsüz bölge hedefi. Terörsüz bölge hedefiyle aslına bakarsanız buradaki etnik grupların hepsi yeniden bir bütün olma yolunda şu anda adımlar atıyorlar. Evet. Önümüzdeki günlerde bunun çok daha aslına bakarsanız etkin çıktılarını göreceğiz. Ve İran cephesiyle alakalı da şunu söyleyelim. İran bugün eğer ki müzakere masasında oturabiliyorsa bu Hürmüz kartını masaya sürdüğü kadar aynı zamanda Türkiye ile olan iyi ilişkilerinden de kaynaklanıyor. İran'ın da bunu unutmaması lazım.
0: Elbette. İran'da yaşayan çok sayıda Türk olduğunu biliyoruz.
1: Tabii.
0: Ve sokak olaylarında o Türklerin dışarıya çıkmadıklarını, olayları kızıştırmadıklarını biliyoruz. Ufacık soluklanalım, biraz da Avrupa'ya bakalım, ne dersiniz?
1: Tabii.
0: Kısa bir ara.
2: Reklamlar. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
3: Dardanel'den. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
11: Haber Yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
0: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Stüdyomuzda Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la konuşuyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşanan gelişmeleri ayrıntılarıyla biraz da Avrupa cephesine bakalım dedik. İngiltere'nin yeni bir başbakanı var. Andy Burnham'dan bahsediyorum. Hükümetini kurdu. İlk kabine toplantısını yaptı. ABD Başkanı Trump'tan da ilk telefonu aldı. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: İngiltere'nin yeni başkanına hayırlı uğurlu olsun diyelim ama yani diğeri de çok yeniydi.
0: Doğru.
1: Aradan çok fazla zaman geçmedi şimdiye kadar. İngiltere'de çok büyük bir yönetim krizi var. Birkaç ayda bir biz başbakanlık koltuğuna yeni bir ismin oturduğunu görüyoruz. Tabii evet. Andy Burnham'la alakalı da aslına bakarsanız şu anda bir güven tazeleme durumu söz konusu. Önümüzdeki günlerde atacağı adımlarla beraber siyasi ömrü, başbakanlık ömrünün ne kadar olacağı biraz daha netleşmiş olacak. İlk telefonun ABD'den gelmesi burada manidar. Çünkü İran Savaşı'nda biliyorsunuz İngiltere'de özellikle verilen desteğin az bulunmasıyla yönelik bazı eleştiriler vardı. İran Savaşı'nda ABD ve İngiltere arasında gerilimin çok fazla tırmandığını gördük.

0: gördük biz. Belki yeni dönemde yeni başbakan Trump'ın isteklerine yönelik daha pozitif adımlar atarsa İngiltere'de siyasi ömrü de daha uzun olabilir diye düşünülüyor. Ama İngiliz halkının da burada özellikle Trump'a yönelik bir tepkisi var. Hani Trump'a iyi görüneceğim derken kendi kamuoyundaki desteğini kaybetme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde özellikle İngiltere'de bu yönetim krizlerine bir yeni halka daha eklenecek mi sorusu küresel piyasalarda farklı bir güvensizlik oluşturuyor. Ve ne yazık ki görünen de o ki yeni isimler de şimdiden çalışmaya başladılar başbakanlık için. Vallahi İngiltere'de yaşasaydık başbakan ismi ezberlemekten bir hal olurduk herhalde.
1: Evet, yorulabilirdi tarihçiler de bunların kaydını tutarken. Peki diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı liderlerle yaptığı çok önemli görüşmeler var. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le görüştü. Bir de Letonya Cumhurbaşkanı'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesi var. Tabii Sanchez'li olanı hepimiz için çok manidar. Biliyorsunuz biz Dünya Kupası'nda belki çok kısa süre sonra veda ettik ama şöyle bir yorum gördüm, çok hoşuma gitti. Bizim diğer çocuklar kazandı demişler. Aynen de öyle oldu değil mi?
0: Yani sevindiren bir gelişmeydi. Tabii İspanya Türkiye tarafından çok fazla desteklendi. Gerek futboluyla gerekse de siyasi duruşuyla ve bunun da sahadaki yansımasını çok net bir şekilde gördük. Evet, biz biraz erken elendik. Hani erken elendiğimiz için biraz gönlümüzün kayacağı bir takım gerekiyordu. İspanya'da oradayken zaten son zamanlarda biliyorsunuz diplomaside olsun, evet, çok sıkı bağlarımız var. Özellikle İsrail'e yönelik gösterdikleri tepkiyle beraber aslında bunu çok net bir şekilde dünyaya zaten sundular. Maçlarda da pek çok kez Filistin bayrağını dalgalandırdıklarını gördük biz İspanyolların. Ve Sanchez'de mesela NATO zirvesinde Sanchez biraz uzak kaldı Türkiye'den. Aslında ben biraz daha sıcak bir atmosferin oluşmasını bekliyordum. Ama tabii Avrupalı diğer liderlerin orada Sanchez'e karşı bakışları, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor olması birer etkendi. Yine de iyi, pozitif bir zirvenin geçtiğini söyleyebiliriz İspanya açısından. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sanchez'le gerçekleştirdiği telefon konuşmasında öncelikle Erdoğan'ın dünya şampiyonasından dolayı İspanya milli takımını ve İspanya'yı tebrik ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Tabii gündem Gazze konusuydu. İkili ilişkiler meseleleri vardı. Savunma sanayi yine gündemdeki önemli başlıklar arasındaydı. Gerek Letonya ile yapılan görüşmelerde de aslında bakarsanız Avrupa'daki güvenlik mimarisi konuları değerlendirilen başlıklardan bir tanesiydi. Pozitif mesajların verildiği, liderlerin önümüzdeki günlerde telefon diplomasisini hızlandırıcı, sadece liderler nezdinde değil aynı zamanda ülkelerdeki diplomatik heyetler arası yapılacak olan görüşmelerinde yine sinyallerinin verildiği bir diplomasi fırtınasıydı diyebiliriz.
1: Evet, tabii diplomasiden aldığımız sonuçlar var. Bunları da konuşmamız lazım. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasiden aldığımız sonuç buna bir örnek. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
0: Özellikle bu karayoluyla alakalı yeni dönemde yapılacak olan taşımacılık aslına bakarsan Suudi Arabistan ve Türkiye arasında enerji nakliyle alakalı da önümüzdeki günlerde tabii bazı adımların atılabileceğini aslına bakarsanız simgesi. Çünkü biz çok dağlık alanlardan bugüne kadar hani boru hatlarıyla enerji hattını getirdik. Suudi Arabistan çöllerinden getirmek o kadar da zor değil. Karayoluyla sağlanacak olan lojistik bu açıdan önemli. Özellikle Suudi Arabistan'ın yeni pazarları açılabilmesi, Türkiye'nin Suudi Arabistan pazarına ulaşımının çok daha kolay hale gelmesi açısından önemliydi. Zaten Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler Covid zamanı yanlış hatırlamıyorsam bir ara bir gerginlik yaşanmıştı ama sonrasında daha böyle ılıman bir süreç geçilmişti. Şu anda da o ılıman sürecinin sizin de söylediğiniz gibi meyveleri ortaya çıkıyor. Yani gerilim için bir sebep yok Türkiye ve Suudi Arabistan
1: tabii
0: arasında.
1: Ki.
0: Yeter
1: tabii
0: ki Araplar 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları ya da özür dilerim 1. Dünya Savaşı'nda yaptıkları hatalara bir daha düşmesinler. Yoksa bizim zaten coğrafyamızdaki körfez ülkeleriyle, komşularımızla herhangi bir sorunumuz, problemimiz yok. Onların zaman zaman bizimle sorunu oluyor. Çünkü
1: onların birbirleriyle de
0: evet,
1: sorunları çok
0: de
1: çok oluyor. Yemen'deki Husilerle Riyad yönetimi arasında gerilen iplerden tahmin edebiliriz yine oranın da kızıştığı.
0: Ya orada Yemen'de özellikle çeşitli dengeler sürekli olarak yerinden oynatılmaya
1: evet
0: çalışılıyor. Çünkü
1: evet
0: orada Kızıldeniz ayrı bir mevzu. Şimdi Hürmüz konusunu bir daha açmak istemem ama Hürmüz'de mesela ABD savaş gemilerinin hareket edememesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Yemen'de Husilerdi. Çünkü zamanıyla bir drone'la orada savaş gemileri etkisiz hale getirildi. Ve Körfez'de sürekli olarak aslında bakarsanız yer yerinden oynayabiliyor. Yani
1: evet,
0: o orada evet. farklı bir şey var ama diplomaside Türkiye'nin çok büyük bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, o sallanan zemin bazen bazı koridorlarla, bazı yol projeleriyle tekrar rayına oturtulabilir. Kalkınma yolu böyle bir proje. Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duyurdu. Iraklı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi en sosyal hesabından ve Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunu mümkün kılacak projeleri ele aldık. Açıklaması önemliydi değil mi bu dönemde?
0: Tabii kalkınma yolu projesi Türkiye açısından önemli. Kalkınma yolu projesinin hayata geçirileceği aşamalar önemli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu süreçte herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi. Tabii şunu da söyleyelim, kalkınma yolu diğer ülkelere yönelik Türkiye'nin verdiği bir mesaj aslına bakarsanız. Ha belki bundan 10 yıl sonra biz kalkınma yolu projesini hala konuşuyor oluruz. Hala proje o şeyine de kalabilir. Yani proje olarak da kalabilir. Dosya olarak da olabilir. Ya da hayata da geçirilmiş olabilir kalkınma yolu. Ama şunu unutmayalım. Proje olarak dahi kalsa kalkınma yolu Türkiye'nin diğer coğrafyadaki ülkelere verdiği çok net bir mesajdır. Çünkü kalkınma yolu projesinden önce biliyorsunuz Türkiye dışarıda bırakılarak bir ticaret yolu oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye hemen devreye girdi. Bir dakika, siz burada beni dışında tuttuğunuz bir ticaret yolu yaparsanız ben de sizi tamamen dışarıda tutarak çok daha ekonomik bir ticaret yolu çizerim dedi. Burada eline aslına bakarsanız çok güçlü bir koz geçirdi Türkiye ve bir alternatif oluşturabileceğini sinyalini verdi. O yüzden kalkınma yolu projesi Türkiye'nin hayata geçse de geçmese de en önemli silahlarından bir tanesidir ve bunu Avrupa'ya karşı, dünyaya karşı her fırsatta da kullanacağız. Kullanmaktan da çekinmeyeceğiz. Ha, hayata geçerse tadından yenmez. Orası ayrı bir mevzu. Çünkü yüzyıllar boyunca, hatta bırakın yüzyılları, bin yıllar boyunca biz bu topraklar İpek yolunun en önemli kavşak noktalarından bir tanesiydi. Ve dünya ticaretine yön verdiler bu topraklarda. Neden bir daha olmasın? İşte biz tabii bunu ki, gösterdik.
1: Tabii ki. Madem konu ekonomi ve ticarete geldi, gözler yarın açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararında nedir söylentiler, sabit mi tutulacak, artırılacak mı?
0: Şimdi anketlere göre sabit tutulması bekleniyor. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bazı mesajlar vardı. Faizin düşürüleceği yönünde aslında bakarsanız Erdoğan'ın verdiği sinyaller vardı. Ama tabii Cumhurbaşkanı'nın o açıklamaların üzerinden bir süre geçti. Ve küresel piyasada da sürekli bir savaş etkisi var. Hani bir barış konuşuluyor, masa kurulacak deniyor, sonra tekrar savaş hareketleniyor. Sıkı para politikası var Türkiye'nin uyguladığı. Sıkı para politikasının devam edeceğini öngörebiliriz. Çünkü bugüne kadar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar olsun hep bu yöndeydi. Ve bugün dezenflasyon sürecine girdiysek, bu dezenflasyon süreci de bugüne kadar atılan adımların aslına bakarsanız ne kadar yerinde ve doğru olduğunu gösteren bir sonuçtu. Şimdi bu pencereden baktığımızda faizin düşürülmesi noktasında özellikle içinde bulunan bu savaş belirsizliği ile alakalı ekonomistlerin yaptığı yorum şu: faiz düşürülmeyebilir ama faiz yükseltilmeyecek de, en azından bunu söyleyelim. Yani yükseltilmeyeceği yönündeki kararların çok daha net olduğunu söyleyebiliriz. O yöndeki açıklamaların, bir yükseltme beklenmiyor, yukarı yönlü bir hareketin yaşanması beklenmiyor. Aşağı yönlü bir hareket olabilir mi? Düşük bir ihtimal olsa da evet, hala bu ihtimal sabittir. Anketlere göre de yüksek ihtimalle sabit tutulması bekleniyor. Onu evet. söyleyelim.
1: Peki, iki heyecan vardı. Onlara da değinmeden vedalaşmayalım bugün sizinle. Dün YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca gencimizi, çocuğumuzu ilgilendiren, üniversite hayalleri kurduran o sınavın sonuçlarını gördük. Bugün de 2027 Hac organizasyonu için kura töreni vardı. 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapıldı. Ön kayıt ve yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona ermişti. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1.878.046 kişi hac kurasına katılacaktı. Kontenjana dair bilgi var mı? Ben buradan notlarımdan bakayım mı?
0: Şimdi Haç kurasıyla alakalı 2027 listesi belli oldu. Evet. Safi Arpaguş paylaştı zaten. Sabah saatlerinde de bir tören düzenlenmişti. Evet. 2027 sorgulama ekranı bir kere E-Devlet üzerinden açıldı. Eğer ki şu anda bizi dinleyen hacı adayları varsa hemen E-Devlet sistemi üzerinden girip oradan bakabilirler. Toplam 1.878.046 kişinin katılacağı bir kura gerçekleştiriliyor. Şimdi bu kura sonrasında da tabii ki kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlarımız belli olacaklar. Ama şunu hatırlatalım.

0: Burada adınızın çıkması bütün işlemlerin bittiği anlamına
1: Çok
0: gelmiyor.
1: önemli bir
0: O
1: hatırlatma.
0: işlemleri tamamlamanız gerekiyor
1: Tabii ki.
0: E-Devlet
1: Tabii
0: üzerinden.
1: ki.
0: Şimdi büyük bir heyecan, tabii yıllardır beklenen bir süreç
1: Sakın o
0: olduğu
1: heyecana
0: için
1: kapılıp
0: işte kurada adım
1: hakkınızdan
0: çıktı diyerek hemen
1: feragat etmeyin.
0: evet yani hemen E-Devlet üzerinden adaylarımız girsinler ve orada başvurularını artık tamamen bitirmiş olsunlar. Kutsal topraklardaki yolculuklarında da kendilerine iyilikler diliyoruz.
1: Ne
0: Oraya
1: kadar güzel.
0: gittiklerinde dualarını da bizlere de yer ayırmayı unutmasınlar.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli bir katkıydı. Bugün biraz uzun tuttuk sizi. Ama
0: Estağfurullah.
1: Türkiye'de, dünyada merak ettiğimiz tüm gelişmeleri sorabilme fırsatını yakaladık. Kolaylıklar diliyoruz Mustafa Daş'tan. Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza kadar geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan'la açtık haber yorumu. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri ayrıntılarıyla konuştuk.

0: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel hattımızda. Ondan da havanın durumunu dinleyelim. Sayın Öztel merhaba.
1: Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi tabii tatil beldelerine gidenler var. Orada sıcaktan kavrulanlar var. Sonra kendi memleketlerine dönenler ve daha aşırı sıcak hissedenler var. Evet. Neler söylersiniz? Nasıl havalar Dilek bekliyor Hanım, bizi?
1: Şöyle bir hava bekliyor bizi. Yani bu son 10 yıldır 1 Temmuz ayında yaşanmadık ciddiyette bir hava değişimi bekliyor. Çok kuvvetli bir sistem, soğuk hava şu anda Orta Avrupa'ya inmiş ve Türkiye'ye doğru yolculuğunu sürdürüyor.
0: Evet.
1: Normalde sıcaktan bunalan topraklara iyi haber olarak tabii ki bunu söylemek gerekir. Hava sıcaklıkları İstanbul'da hafta sonu 23-24 derecelere kadar düşebilir. Gerçekten tarihi bir hafta sonu olacak gibi duruyor evet. Sıcaklıklar açısından. Ancak bizim endişe etmemizin sebebi, bunu böyle biraz dramatik bir tonda söylememin sebebi, sağanak yağış, dolu yağışı ve Karadeniz'de sel tehlikesi maalesef. Gelecek saatlerde tahminimiz şu şekilde. Kırklareli çevresinde saat tahmini 16-15 sularından itibaren başlıyor sağanak yağış. Ve bu sistemin ilk dalgası İstanbul'u da öğleden sonra biraz rutin etkileyecek. Bu sırada diğer Türkiye'nin geri kalan yerleri güneşlenirken. Ancak çarşambadan sonra perşembe günü Batı Karadeniz'de ve Orta Karadeniz'de, yani Bartın-Samsun arasında yağmur, kuvvetli gök gürültülü yağmur bekliyoruz. Cuma günü aynı alanda, bir de Trakya'da tekrar yine yağmur. Ancak cumartesi ve pazar yine aynı alanda, yani Kastamonu, Bartın, Samsun çevresinde metrekareye yer yer 100 milimetre gibi yüksek değerleri bırakacak miktarda yağmur. Cumartesi 25 Temmuz tahminlerimizde yer buluyor. Samsun'da, Ordu'da, Sinop'ta ve özellikle Cide, Bartın'ın sahilleri oluyor yani buralar. Bu çevrede İnebolu'da, Ayvancık'ta, burada daha önce de 4 yıl önce de çok büyük bir sel olmuştu.
0: Evet.
1: Yine benzeri olabilir. Bu hafta sonu diyoruz işte bu serin havalar güzel serinletiyor bizi ama Dilek Hanım, yukarı seviye soğuğu su buharını adeta vakum gibi yukarıya çekiyor aynı zamanda ve çok kuvvetli yağışlara yol açıyor.
0: Evet.
1: Yani havadaki, atmosferdeki bu yer yüzeyinin çok sıcak olması, yukarının soğuk olması riskli hava olayları getirecek diye tahmin ediyoruz.
0: Tabii.
1: Herkese dikkat ediyoruz.
0: Şimdi hemen tarım cephesi de endişelenebilir. Dolu dediniz. Bu biraz
1: yani
0: olumsuz
1: aslında,
0: etkileyebilir değil mi?
1: Evet, yani bu biraz ciddi bir durum. Yani yaz tatilinin insana getirdiği bir rehavet oluyor. Güneş gibiler sürüyor.
0: Tabii.
1: Yarım saatte nereden geldi bu dedirtebilir ki? Öyle bir hava olayının eşiğindeyiz. Dolu yağışı riski alansal olarak söylenebilir. Yani şu ilçede yağacak değil ama şu illerin çevresinde dikkatli olmak lazım denilebilir. Bunun
0: evet.
1: için de tekrarlayalım. Kırklareli, Bartın, Sinop, Samsun çevresi ve aslında cumartesinin tahminini ben bir de perşembe günü görmek istiyorum. Ankara
0: evet.
1: çevresinde de cumartesi gök gürültüleriyle birlikte yerel olarak dolu yağışı görülebilir. Böyle durumlarda işte.
0: Evet, peki Avrupa'yı da sormadan vedalaşmayalım. Oralarda da aşırı sıcak bunaltmaya devam ediyordu. Fransa'ya dair son uyarılar dikkat çekiciydi. Orada neler yaşanıyor?
1: Aynen söylediğiniz gibi yine Batı Avrupa ve çevresi, Portekiz'e kadar hatta İspanya, İtalya, Fransa yüksek sıcaklıkların etkisinde. Buradaki serinlik ise daha çok Doğu Avrupa'da, yani Almanya'nın doğusunda, Avusturya'dan itibaren Çekya, Slovakya, işte Macaristan, bu Balkan ülkeleri, buralarda serin hava.
0: Evet.
1: Ama Batı Avrupa'ya bir tarafa bakınca gerçekten bu yaz, yani ateş birkaç gün düştü. İngiltere'de bile 35 derece mesela bu hafta sonu hava yine. Normalleri 23-24 derece olan
0: evet.
1: yerler buralar.
0: Evet.
1: Epey bir kavurucu, tarihlerinde unutamayacakları bir yaz. Bizim de işte serin havayla ilgili çok endişemiz yok. Gelse de ferahlasak ama yağışlar, dolular, bunlar biraz risk olacak. Şu öğleden sonra da itibaren bir 4 gün dikkatli olmakta yarar var saydığımız alanlarda Dilek Hanım. Hayırlısı
0: evet.
1: ya, inşallah en az hasarla geçer.
0: Evet, evet. Biz de katılalım bu temenniye ve çok
1: yani,
0: teşekkür edelim. Değerli katkılarınız için kolaylıklar
1: ben
0: dileyelim çalışmalarınızda. Sağ olun Hüseyin Öztel. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'di haber yorumda. Son konuğumuz değerli dinleyenler. Biz kimdik? Yapımda Bahattin Ürgen, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Dilek Torun. Bugün biz aylan sürenin sonuna geldik. Yarın buradayız. Bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıktı. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. 2027 Haç organizasyonu için kura çekimleri bugün yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü, yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim bitmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Kurtulmuş saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret edecek. Saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelecek. Ziyaretlerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detaylarının görüşüldüğü belirtiliyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kurtulmuş'un değerlendirme yapması bekleniyor. Meclis Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM ve Yeni Yol gruplarıyla görüşmüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etmişti. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. Özel, yeni parti hazırlıkları kapsamında dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya geldi.

geldi. Bugün de kendi genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yeni partinin kuruluş ve çalışma takvimi belirlenecek. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nüfus ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlamalarından yürütülüyor.

0: ardından gözaltına alındı. Bulut'un emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktar suç örgütü davasında 54. duruşma başladı. Duruşmada sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmaları alınıyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 54. duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşma sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın 579 sayfalık iddianamesinde 19 kişi mağdur, 200 kişi ise sanık olarak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Türkiye'nin teknolojik egemenliğinin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun üretimi için yıl sonunda sözleşme imzalamayı planladıklarını söyledi.
1: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Merkez, kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılamış olacak. Şimdi TürkSat 7A ile dünya uydu operatörleri arasındaki güçlü konumumuzu daha da yükselteceğiz. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat A 6 ayda başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz.
0: Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi satış engeline takılmadan tamamlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kağan'da kullanılacak 80 adet F-110 motorların ihracat lisansının 9 Temmuz'da alındığını duyurdu. İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiroğlu, Kağan'ın seri üretiminin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin geneli üzerinde görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İnternet alan hatlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet siteleri ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki ifadesiyle değiştirilecek. 15-18 yaş arasında ağır suç işleyen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. İşlenen suç müebbet hapis cezasını gerektirdiğinde 18 yıla kadar hapis cezası alacak. Kanunun suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular hükmünde yapılan değişiklikle yaş istisnası 18'den 15'e düşürülecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Haç Kurası töreninde konuştu. Haç organizasyonu

0: organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpa Guş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi.
1: Bizler yarım asra yakındır sürdürdüğümüz hac organizasyonunu bir ibadet olarak telakki ediyoruz. Rahman'ın misafiri olan her bir hacı adayımızı uhdemizde bir emanet olarak görüyor. Onlara hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz. Ülkemizdeki hazırlık sürecinden kutsal topraklara intikale, oradaki iaşe ve temininden konaklama imkanlarına, irşat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her alanda büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. Hacılarımızın bu büyük ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için bütün imkanlarımızla seferberlik halindeyiz.
0: Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre R-44 eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan'ın Temelli Mahallesi'nde düştü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Jandarma ekipleri 22 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı. Zanlıların terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlar il jandarma komutanlıklarınca yapıldı. 22 ilde yakalanan 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, yöneticileriyle irtibatta olduğu ve sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medyadan FETÖ propagandası yaptığı da ortaya çıktı. Bakanlık, huzur ve güvenliği hedef alan FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. Müzakereye hazır olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını savundu. Karşılıklı saldırılarsa 11. günde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu. İran basını Tebriz güneyinde askeri bir bölgeyle Sirik, Buşehir, Manşehir, Bembehan, Çabahar kentlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık Kuveyt'te ABD radarlarını vurduklarını açıkladı. Irak'ın Erbil kentinde de patlama sesleri duyuldu. Erbil havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. İran'la savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası ağır oldu. ABD Savaş Bakanı Hegseth, savaşın maliyetinin 37 milyar 500 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ordunun acil gereksinimleri için ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diye.

0: diyerek karara tepki gösterdi. Ukrayna Rusya'ya ait kritik noktaları insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. 2027 Haç organizasyonu için kura çekimleri bugün yapıldı. Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim bitmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele. TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'le karşılaşacak Beşiktaş'ta antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Wilfried Ndidi'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ndidi Midtjylland karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'ta karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Alsat'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasındaki gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Čeferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. FIFA 2026 Altın Top Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Yarın saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava Durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Yalova, Bilecik, Rize, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 39, Adana 37, Van 30, Erzurum 29, Rize 27 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aydın Deniz Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak. Üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkaner. Ya saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. 22 Temmuz Çarşamba bugün saat 13.22. Ve bugün sınav ve tercih dönemlerinde aileler acaba kendi arasında nasıl bir iletişim dili kullanmalı? Çocuklarına karşı nasıl olmalı? Ve bu iletişim aslında ileriki hayatı nasıl etkiliyor? Bundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. İki önemli sınav geride kaldı biliyorsunuz. LGS ve YKS artık tercih dönemleri başladı. LGS tercih dönemi 13 Temmuz'da başladı. 27 Temmuz pazartesi saat 17'ye kadar yapılabilecek tercihler. YKS sonuçları geldi. Tercihlerse 29 Temmuz 10 Ağustos arasında olacak. Oldukça kaygılı, oldukça zor, stresli bir süreç. Sınav stresi ayrıydı. Şimdi tercih stresi bir başka. İşte konunun ayrıntılarını biz de psikolog, aile danışmanı Özden Can Bolat'la konuşacağız. Ailece başladı. Özden Can Bolat stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Çok önemli iki sınav geride kaldı. Birisi artık lise hayatını belirliyor. Sonrasında tabii ki üniversiteye giden yolda lise çok önemli. O yüzden aileler kaygılıydı, öğrenciler kaygılıydı. Ama artık sınav geride kaldı. Tercih dönemindeyiz şimdi. Bir diğeri zaten üniversite sınavı. Meslek hayatları belirlenecek. Belki ileriki 20, 30, 40 yılı buna göre şekillenecek gençlerin, çocukların. Böylesi bir süreçte bazen iletişim kazaları yaşanabiliyor. Hakikaten keşke olmasa ama iki tarafta da kaygı yüksek olduğu için, duygular hakikaten yüksek oranda işlediği için böyle durumlar yaşayabiliyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda bu dönemlerde ailelere ilk düşen görev ne sizce?
1: Burada ailelere tabii ki bu sınav hepimizin sınavı aslında. Hı hı. Sadece çocuğun değil. Hani bunu hemen altını çizelim. Çünkü hem annenin hem babanın bu kadar

0: dönem boyunca herkes herkesin yanında olduğu ve önemli olan güzel bir şey ortaya çıkartmaktı ve artık puanlar açıklandı. Hani
1: Evet.
0: bir tık daha rahatlar aslında. Burada yapılması gereken şu, artık kıyaslama bitmeli. İşte ben şu puanı aldım, keşke biraz daha çalışsaydın. Bu cümleler yerine, çünkü çocuğa ekstra bir yük yüklemenin
1: Tabii.
0: çok bir anlamı olmuyor bu süre zarfında. Çünkü artık üzerine düşeni yapmış, gerçekten kaygılı, kararsız. Çünkü özellikle bir de ergenlik döneminden de bahsediyoruz bu çağda. O yüzden de bir suçlanma duygusu yaşayabilir. İlk yapması gereken ailelerin, biz buradayız, ne olursa olsun yanındayız. Zorlu bir süreci geride bıraktın ama biz seninleyiz. Hani günlük rutinlerine devam edebilmeliler. Sohbet etmeliler. Çocuğun içe kapanması ya da bu dönemde kendini sorgulayabileceği bir
1: Evet.
0: dönem. İşte ya ben kötü alırsam, ya yapamadıysam, tamam evet hayatının sonu değil. İlk yapmaları gereken çocuklarının kesinlikle onları yargılamadan yanında olması çok kıymetli.
1: Beklediğinden kötü gelmiş olabilir sonuçlar mesela. Ne yazık ki burada daha da fazla hayal kırıklığı
0: Evet.
1: yaşanıyor. Şimdi sınavdan çıkınca belli bir puan hayal etmiş, bambaşka bir şey gelmiş. O puan gibi bir puan gelirse belki bu kadar sıkıntı olmuyor da çok düşük bir puan gelebilir, bambaşka bir şeyle karşılaşılabilir. Bu aşamalarda neler yapılmalı?
0: Yani burada şu önemli, şimdi bazen çok çok yüksek puan alırsınız, yerleşemezsiniz. Ya da istediğiniz olmaz. Yani
1: Evet.
0: burada puandan çok, evet bu oldu ve bizim başımıza geldi. Şimdi dünyanın sonu değil ama yaşımız da genç. Bir daha istersek deneyebiliriz. Şimdi burada bunun altını çizelim. Yani bir çocuk, ben bu sene bu puanı alamadım. Çok çalıştım. Bazen çok çalışmak da başarısızlığı getirebilir.
1: Evet.
0: Bazen çok çalışırsınız, sınav esnasında bir kaygı yaşarsınız.
1: Kaygı.
0: Sınavınız yarım geçebilir. Yani insanız, hepimiz başımıza gelebilir ve bir çocuktan, gençten bahsediyoruz burada.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani seneye de hazırlanılabilir. Burada ailelerin çocuğa baskı yapmadan kararlarına saygı duyması çok önemli. Evet, kötü bir sınav geçirdin, senin açından böyle olduğunu düşünüyorsun. Gayret de ettin. Bu senin hayatın. Biz sana sadece rol model olabiliriz ama sen ne istiyorsan biz sana güveniyoruz diyebilmeli. İsterse çocuk bir sene daha hazırlanıp istediği bölümü daha yüksek puan alıp bu maceraya ya da istediği bir alana gidebilir diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi YKS'de durum böyle. Bir sene, 2 sene, 3 sene hazırlanabilir.
0: Evet.
1: LGS'de hele ki daha da küçük yaşta şöyle bir durum var. O liseye bu sene gidilecek. Yani
0: Evet.
1: ne olduysa oldu artık.
0: Evet.
1: Orada ne dersiniz bu konuda?
0: Yani burada da bizim için şu önemli, artık geçmişi kapatalım. Biz bu saatten sonra okul açılmalı. Bak daha okul açılmadı. Bir açılsın, bir önümüzü görelim. Belki senin için daha iyi olacak.
1: Evet.
0: Yaşamadığımız bir şeyi ön yargıyla davranamayız.
1: Evet.
0: Belki kafamızda senaryo üretiyoruz ya bazen. Diyebiliriz ki çok daha farklı bir alan olacak, daha güzel olacak. O yüzden ön yargıda bulunmayalım. Okul açılsın, bir görelim önümüzü. Mutlu mu olacaksın, mutsuz mu olacaksın? Bir bak bakalım, arkadaşlarına iyi vakit geçirebilecek misin? Yani bu süreçte eğer biz çocuklarımızla toparlayıcı bir şekilde konuşursak, zaten çocuğun bizden duymak istediği suçlayıcı ya da işte sen bunu yapamazsın, orada başarılı olamazsın değil, güven duygusunu alırsa bizden, zaten o çocuk ne yapacağını bilir. Hata da yapsa, doğru da yapsa, bak benim ailem yanımda, ben de bana düşeni yapabilmeliyim diyebilir.
1: Şimdi bu tercih döneminde tabii ki dediğim gibi herkes kaygılı, herkesin belli düşünceleri var, geçmişten getirdiği travmaları var bu ailelerin, kendi belki yaşadıkları, yaşayamadıkları, belki ben yapamadım o yapsın gibi düşünceleri var. Şimdi bunu da çocuğa yansıtabiliyorlar ya da çocuğa hiç yansıtmamaya çalışıp o kaygıyı kendi aralarında birbirine girebiliyor anne ve babalar, değil mi?
0: Evet.
1: Böyle bir durum da ortaya çıkabiliyor. Aslında o da çocuğu etkiliyor.
0: Yani Feyza Hanım, bu gerçekten çok sık görüyoruz biz bu durumları.
1: Evet.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir çocuk buraya kadar gelmiş. Biz bu çocuğu önce bir tanıyalım. Benim çocuğum hangi alanda başarılı? Yani illa iki alanda da başarılı olmak zorunda değil. Ama benim çocuğum, örnek veriyorum, ben avukatsam hadi benim çocuğum da avukat olsun.
1: Evet.
0: Ya da mühendis olsun. Hayır, belki o çocuğunuz, bakın hepimiz farklı karakterliyiz. Ben şimdi bu alanda başarılıyım de benim çocuğum da belki aile danışmanı olmak istemeyecek. Eğer ben bunu zorlarsam, şunu unutmasın veliler, ileriki dönemlerde çocuğunuza baskı uyguladığınızda, seçtiğiniz bir meslekte hele ki mutsuz olmuş, olmuşsa
1: Direkt sizi
0: evliliğini,
1: suçlayacak
0: tabii
1: bu
0: hem
1: arada.
0: suçlayacak, kendini suçlayacak, neden aileme sınır çizemedim o dönemde
1: Evet.
0: diyecek,
1: Evet.
0: evliliğini, hayatını, her şeyi.
1: Kesinlikle.
0: Ve biz bu öğrencilerde şunu da çok çok sık görüyoruz Feyza Hanım, ya geçiş yapıyorlar ya bölümü bırakıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Başka bölümlere geçiş yapıyorlar ya da mutsuzlar. Hı-hı. Neden? Ben anne

0: baba baskısıyla bu seçimi yaptım. Aslında olmayacaktı. Ya da çocuk bir puanı alıyor. Anne baba diyor ki yeter ki sen üniversiteye at bir şekilde kendini, daha sonra halledersin. Hayır, yani bu da doğru değil. Bir defa benim çocuğum ne istiyor, onu bir oturup dinlemeliyim. Bir uzmandan yardım almak gerekiyorsa elbette
1: Kesinlikle.
0: almalıyım. Çünkü karşı taraftaki uzman kişi size ayna tutacak sonuç itibariyle. Diyecek ki bak çocuğunuz bu alanı seviyor. Bu alanda neler yapılabilir? Dolayısıyla bizler burada anne baba olarak süreci, karı koca olarak da ne kadar sağlıklı yönetebilirsek çocuk bizim çocuğumuz sonuç itibariyle, ama aynı düşünemeyiz.
1: Tabii ki.
0: İşte ben yaşamadım, sen yaşa. Bunu yapamayız. Çocuğa ekstra bir sorumluluk lütfen yüklemeyelim. Yazık günah çocuğa, zaten okuyacak. Zaten ömrü billah sınavlara girecek. Bir sürü sınavlardan geçecek. Dolayısıyla burada anne babanın tek yapacağı çocuğun yanında olmalı. Bir uzman desteğiyle birlikte biz senin yanındayız çocuğum. Güvenli bir limanı oluşturulan bir çocuk zaten ne istediğini bilir Feyza.
1: Evet. Şimdi bununla ilgili birkaç araştırma yaparken şöyle bir habere de denk geldim. Aslında mühendis olmak isteyen, çok da iyi bir puan alan ve zorla tıp yazdırılmak isteyen bir işte gencin sonrasında nasıl kaygı bozukluklarıyla, bir takım psikolojik sıkıntılarla boğuştuğu, ailenin de pişman olduğu vesaire gibi böyle haberler okuyabiliyoruz. Hiçbir sizin hayaliniz ya da dayatmak istediğiniz şey, kendi kaygınız, kendi hayal dünyanızda kurduğunuz şey o çocuğun hayatından, psikolojisinden önemli değil. Onun bir altını çizmek lazım
0: Tabii
1: muhakkak.
0: ki çocuk zaten günün sonunda şunu diyecek. Yetişkin olduğu dönemlerde hatırlayacağı sınav değil, sınav sürecinde ailelerin
1: Evet, ne
0: ne
1: yaptı?
0: yaptı? Annem babam bana ne yapmıştı? Nasıl yaklaşmıştı? O yüzden biz hep şunu sorarız Feyza Hanım. Deriz ki anne babaya, bir olay olduğunda çocuk sizi rahatça arayabiliyor mu?
1: Çok önemli bu.
0: Bir hata
1: Evet.
0: yaptığında eyvah ben şimdi annemi arayamam, beni mahveder.
1: Bu özellikle dijital şiddette
0: Evet,
1: vesaire çok
0: babamı
1: önemli.
0: ararsam şimdi sakın onu arama. İşte teyzemi ara, halamı ara, sakın babamı arama.
1: Evet.
0: Bakın korku başka bir şey, ama o çocuk o ailede hata da yapmalı ki doğruyu da görebilecek. O yüzden de bir şey olduğu zaman rahatça ben ailemi arayabiliyor muyum, ulaşabiliyor muyum? Acaba şimdi anne babalar bunu sorabilir, bizi izleyenler,
1: Evet,
0: dinleyenler.
1: çok önemli.
0: Ha, diyebilir ki ya çocuğun başına bir şey geldi, beni arayabilir mi? Benim tepkim ne olacak? Bence biraz bunu sorgulamalarında fayda var diye
1: Kesinlikle,
0: düşünüyorum.
1: kesinlikle. Bu sınırsızlık değil bu arada. Sınırsız bir çocuk yetiştirmek
0: Tabii
1: değil.
0: ki.
1: Hatalarını söylememek, her zaman oh iyi yapmışsın ya da aman ne olacak geçiverir demek de değil
0: Değil,
1: bu
0: evet.
1: aslında. Bunun hata olduğunu dile getirebilmek, ama senin yanındayız.
0: Evet.
1: Her zaman yanında olacağız. Bu hatayı şu şekilde telafi edebiliriz ya da şu yolu deneyebiliriz bundan sonra gibi yönlendirmek aslında.
0: Evet ve inanın bana güvenli bağlanmayla, yani bu şekilde başarılı bir şekilde çocuklarına rol model olan anne babaların çocuklarının da ileride evliliklerinin daha sağlıklı geçtiğini
1: Tabii.
0: görüyoruz. Çünkü seçtiği eş, yaşadığı hayat, seçtiği eşe biçtiği rol çok kıymetli ve önemli. Çünkü bakın onun da bir çocuğu olacak. O da diyecek ki babam bana bu şekilde yapardı. Otururduk, konuşurduk, bir hata yaptığımda beni uyarırdı, ama beni korkutarak, bağırarak, işte küçümseyerek, aşağılayarak değil. O yüzden ne olursa olsun bir çocuk anne babaya günün sonunda da güvenebilmeli. Bu
1: Evet,
0: çok kıymetli bir
1: evet,
0: şey.
1: evet. Bir de az önce de dile getirdiniz ya, kıyaslamak.
0: Evet.
1: En büyük düşülen hatalardan biri de bu ve kimseye hiçbir yararı olmayan bir durum maalesef.
0: Çok güzel gerçekten, hani konuya da değindiniz. Şimdi kıyaslama konusunda şöyle bir sıkıntımız var bizim ve mükemmelliyetçi aileler.
1: Tabii,
0: Buna da değinmek lazım.
1: tabii.
0: Şimdi falancanın çocuğu senin gibi dershaneye gitmedi ama o daha yüksek almış. Şimdi
1: Biz sana ne imkanlar döktük, bak
0: evet.
1: onun hiç parası yok, nerelere
0: Evet,
1: geldi
0: peki
1: gibi.
0: bu imkanların altında acaba sağlıklı bir ortam sunabildik mi? Bakın şimdi
1: Evet.
0: burada her şeyi oturup konuşabiliriz. Sadece oradan değil. Hani belki gerçekten çocuk çok sağlıklı bir ortamda yine başarısız oldu. Şimdi bunu biz bilemeyiz, ama bir başkasıyla çocuğumuzu lütfen kıyaslayamayalım. Herkesin hikayesi farklı. Herkes farklı bir anne baba da doğdu sonuç itibariyle.
1: Evet.
0: Ve bunu bu şekilde, hani eğer velilerimizi uyarabilirsek çok da kıymetli olacağını düşünüyorum. Bir diğer de mükemmellik. Mesela biz bunu da çok görüyoruz Feyza Hanım. 100 puan, 90 puan al, neden 100?

0: mi yapılır? Şimdi zaten başarı
1: Yazıklar olsun,
0: yakalamış.
1: bana da yazıklar olsun,
0: Evet.
1: sana da yazıklar
0: Şimdi
1: olsun gibi.
0: sonuç itibariyle mükemmel bir anne baba yok ve mükemmel olmayalım zaten.
1: Evet.
0: Mükemmel olan anne babaların çocuklarında bu, şimdi sürekli çocuk size kendini onaylama ihtiyacı duyduğu
1: Hı
0: için bu
1: hı.
0: korkuyu yaratır. İleride de çocuğun size bazı konularda doğruyu söylememesine
1: Tabii.
0: sebep olur. Dolayısıyla siz korkutarak işte yalan söyleyecek bir çocuk profili yetiştirmiş olursunuz.
1: Hı.
0: Mükemmel olmasın. O zaman o çocuk da şunu söylüyor. Şimdi ben babama eksiklerimi söylersem beni kabullenmez. Ama ben iyi yönlerimi anlatırsam zaten babam beni hep kabul edecek, ya da annem. O yüzden bir çocuk 60 almışsa da, evet, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum çocuğum, daha fazla çalışırsan daha fazla, yani onaylayıcı cümleler kullanalım. Ama biz hep böyle şey, sen 100 alamaz, 100 almalısın, 90 alamazsın. Sen ama günlerce çalıştın, neden işte 5 tane eksik çıktı? Çıksın. Yani çocuğunuzu ortalama bir çocuk olsun. Buradan baktığımızda çok iyi yerlere gelmiş çocuklar hep lise birincisi, üniversite birincisi değil ki. Yani biz çocuğumuzu önce bir insanca bir yetiştirmeye çalışalım. Bir güven duygusu verelim, huzurlu yetiştirelim. O çocuk zaten o profilde doğru bir şekilde ilerleyecektir. Ama lütfen kusursuzluk aramayın çocuğunuzda.
1: Evet.
0: Hepimizin çocuğunda bizler kusursuz
1: Hepimizde
0: muyuz?
1: var tabii
0: Hepimizde
1: ki.
0: var yani. O yüzden bir çocuk sınavdan 50 almış, 70 almış. Çocuğunuzu tabii ki takip edin, ama çok düşükse elbette müdahale edebilirsiniz. Ne
1: Ya da
0: yapabiliriz
1: birden
0: diye.
1: düşüş varsa
0: Tabii ki
1: vesaire.
0: ailede bir sıkıntı yaşar çocuk,
1: Hı
0: ondan
1: hı.
0: etkilenebilir her şeyden. Ama burada benim çocuğum mükemmel diye bir şey koca bir yalan.
1: Bir de çocuğun değeri sınav notuyla mı ölçülür mesela? Bu da çok önemli bir konu
0: Evet,
1: bence.
0: kesinlikle, çünkü evet, yaşadığımız süreçte okulu bitirebilmeliyiz, bir yerlere gelebilmeliyiz, ama hayatımızdaki insanlık bir değer, bir sınavla ölçülemez. Mümkün değil bu. Belki ben burada başarılı olamayacağım ama başka alanda başarılı olacağım. Daha başka alanlarda meziyetlerim var. O yüzden çocuğumuzu iyi tanırsak, çocuğumuza iyi bir rol model olursak, ileride bunları hatırlayacak, bağıran, işte bizi kıyaslayan, küçümseyen, çok özür diliyorum, senden bir halt olmaz denen çocuklarda bugün bakıyoruz, vakalarımızda ve danışanlarımızda. Hocam diyor, unutamadığım tek nokta, yıllar geçse de diyor, şu
1: Bu
0: an
1: cümle değil
0: evet
1: mi?
0: çok iyi paralar kazanıyorum ama diyor özgüvenim yok.
1: Ya.
0: Çünkü babam bana dedi ki senden bir halt olmaz. Bak okudum, paramı kazanıyorum, evlendim. Hala bakın o cümle kulaklarında.
1: Evet, ne kadar önemli
0: Tabii
1: aslında
0: ki.
1: ağzımızdan çıkanlara özellikle hele ki böyle ki
0: Evet.
1: böyle bıçak sırtı süreçlerde çok dikkat etmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi o yıllar geri gelmeyecek. O sözü geri
0: Tabii ki.
1: alamayacaksınız. Belki özür bile dilense hiçbir işe yaramayacak. Mutlaka bunlara çok dikkat etmek lazım. Söylediğimiz gibi sınavlar zaten hayatımızın gerçeği. Bizim ülkemizde özellikle çok büyük bir gerçek. Belki o ölçülemiyor bir saat içerisinde, işte 1,5 saat, 2 saat içerisinde ölçülebilecek bir şey değil. Ama böyle de bir durum var. Biz elimizden geldiğince bu süreci nasıl yönetebiliriz ona bakıyoruz. Bakmaya devam edeceğiz. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında Özden Can Bolat'la söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Sosyolog aile danışmanı Özden Canbolat'la sohbetimizi sürdürüyoruz. YKS ve LGS tercih döneminde özellikle aile arası ilişkilerden bahsediyoruz. Şimdi aslında anne baba arasındaki ilişki de çocuğa yansıyor ve en çok kaygıyı, bir takım sıkıntıları aslında çocuk buradaki ilişkideki sıkıntıdan yaşayabiliyor. Ve aileler bunu dikkate almıyor çok fazla, değil mi?
1: Evet, çünkü şunu düşünmüyorlar işte, biz babanla problem yaşıyor olabiliriz ama sen hani bir karışma, sen dur. Çocuk maalesef o yaşlarda zaten o sınav dönemindeki yaş dilimlerinde her şeyi, çünkü taze kendi bir beyin olduğu için her şeyi kendi üzerine alınıyor. Daha sonra diyor ki keşke beni o zaman diyor doğurmasaydınız diyor.
0: Hı-hı. Demek benden çıktı bütün problem.
1: Evet, ben olmasaydım daha rahat hareket edecektiniz, daha rahat Hı-hı. konuşacaktınız diyor. Bu sefer şimdi çocuğa bir yük yüklüyoruz. Anne baba tartışması mutlaka zaten çocuğa yansıyor. Annedeki gerginlik, babadaki gerginlik. Hı-hı. Ama anne baba eğer o krizi çözüyorsa Feyza Hanım, burada da gerçekten çocuk daha da huzurlu oluyor.
0: Çünkü yani aslında hiç tartışmamak değil, değil mi?
1: Ki.
0: O mümkün de değil mümkün zaten değil. Bu arada. İşte hep dizilerde, filmlerde görüyoruz ya, işte çok izlenen bir dizi vardı, Çocuklar Duyması değil mi? Mutfak derlerdi giderler. Sanki hiç anlamıyormuş gibi o çocuklar.
1: Ama tartışabiliriz. Tabii ki tartışmak da kıymetlidir.
0: Tabii saygı çerçevesinde.
1: Evet, ama çocuk zaten bunu da öğrenmeli. Benim Hı-hı. ailem sadece, zaten diyoruz ya, mükemmel çocuklarda yetersizlik hissi çok fazla çıkar. Mükemmel olmak zorunda değiliz ama evet, burada bir problem var, çözeceğiz. Her anne baba bunu yaşayabilir. Ama biz bu dönemlerde çocuğumuza ne yansıtıyoruz? Hı-hı. Mesela buraya gelmeden yine 2 gün önce görüştüğüm bir danışanım vardı. Ve bana dediği şu: hocam annemle babam benim ayrıldı. Hı-hı. Başka şehirlerde anne babası. Evet, çok anlaşılır bir durum. Tam sınavı kazandığım dönemde dedi, annem babam bana şu soruyu sordu: İstersen yine evde hiçbir tartışma çıkarmadan biz seninle sınav sürecini birlikte atlatabiliriz. Hocam o kadar mutlu oldum ki dedi. Ve bu soruyu bana sorduklarında şunu: hayır, ben kendimi yetebilecek bir kızım, sınava kazanım ve şu anda okulu bitirmek üzere. Çok da başarılı bir hanımefendi. Dolayısıyla bakın, anne baba profili çok farklı. Yani buradaki yaklaşım ne kadar mantıklı bir yaklaşım olmuş. Çünkü niye, çocuğu da düşünüyor, saygılılar birbirine. Her zaman tabii ki bu tablo karşımıza çıkmıyor maalesef. Ama burada dediğim gibi her attığımız adımda maalesef insanız, yoruluyoruz, tartışma çıkabiliyor. Hele ki çocuklar bu sınav dönemlerini unutmuyorlar. Hı-hı. Yıllar sonra hiç diyor beni düşünmediniz, tam diyor ders çalışacağım zaman sürekli kavga ederdiniz. Ve boşanma süreciniz diyor sınava denk geldi, sizin yüzünüzden başarısız oldum diyor çocuk.
0: Evet.
1: Şüphesiz doğruluk payı vardır. Önemli olan işte bu krizi burada yönetebilmek. Hiç yönetemiyorsanız lütfen bir yardım alın diyoruz. İnanın çok faydasını görürsünüz. Öbür türlü 3 kişi ya da 4 kişilik bir ailenin kazananı olmayacak burada.
0: Evet, ne yazık ki. Uzman desteği çok önemli. Evet. Bazen hiçbir işe yaramayacağı düşünülebiliyor ama eğer bitecekse bile onun sağlıklı bitmesi konusunda bile yardımcı olabiliyor uzman desteği. Kesinlikle.
1: Çok kıymetli. O yüzden de hani diyoruz ya, bilinçli olmak çok önemli. Herkese belki bu fırsat düşmeyebilir ama en azından biz çocuğumuzu dünyaya getirdik, biz onu seçtik. Tabii ki yetişmesinde önce olacağız, rol model olmaya çalışacağız. İyisiyle kötüsüyle biz aileyiz. Her şey başımıza gelebilir, her şeyi yaşayabiliriz. Ama burada önemli olan günün sonunda bunu çözüme kavuşturabilmek. Hı-hı. Bu önemli. Çocuk bunu da görebilmeli. Ya annem babam tartışıyordu ama barışıyorlardı da. Konuşuyorlardı da, fikir ayrılıkları da vardı. Biz çünkü çocuğumuza kötüyü öğretmezsek ileride ne yapacak?
0: Evet, tabii ki.
1: Her şeyi
0: nasıl
1: öğrenmeli.
0: Çözecek
1: tabii.
0: Problemlerini? Bir problem olması lazım ki onun çözüldüğünü
1: tabii
0: görmesi
1: ki.
0: Lazım. Bir de şöyle düşünen aileler olabiliyor. İşte ben bu çocuğa hiçbir şey demezsem bu kendi kendine yapmayacak. O yüzden ben işte alabildiğini eleştireyim. Ben ona bu şekilde güdüleyim. Sonrasında bakın o kazanacak. Onun için iyi olacak gibi. Hatta sonuç gerçekten de iyi olabiliyor. Bu açıdan kendini haklı da hissedebiliyor ama asıl sorun sadece sınav değil işte. O çocukta sonrasında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Sürekli kötü eleştiri alan çocuklardan bahsediyoruz.
1: Şimdi burada şöyle, sürekli eleştirdiğiniz bir çocuk bir defa kaygılı olacak. Hı hı. Ya da o da büyüyünce başkalarını eleştirmeyi
0: sürekli
1: öğrenecek.
0: Sürekli değil mi?
1: Sürekli. hiçbir hep şeyden tatmin olmayacak. Bulmak. Evet, hep daha iyisini bulacak. Çünkü kendisi çok eleştirilmiş.
0: Evet.
1: Çok aşağılanmış. Yani burada çok ciddi bir ve kendine güveni olmaz bir defa bu çocuğun. Ya anne babaya düşman olacak, kendini bilinçli bir döneme geldiğinde iyileştirmeye çalışacak, farkındalık kazanıp, ya da bu süreç böyle devam edip eğer bir yardım almazsa çocuğu, eşi sürekli eleştirecek ve yetersizlik hissedecek. Kendinde özgüven eksikliği yaşayan insanlar hep suçu karşı tarafa atarlar.
0: Tabii.
1: Bu çok önemli. Çünkü niye? Ben zamanında çok eleştirilmişim artık. Ben de seni eleştiriyorum, eksik buluyorum. Hep tamamlanamayan şeyler var içerimde ve bunu da öfkeyle karşı tarafa atıyorum. Bu süreç böyle gidecek ve bu sefer de sağlıklı bir insan olmak yerine kendimizde problem aramaya başlayacağız ya da suçu hep karşıya atacağız. O yüzden diyoruz ki anne babalara, lütfen, sizler kötü bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Eskiden böyleydi, şöyleydi, o bitti artık. Ama çocuğumuzu eleştirmek, sürekli aşağılamak, işte senden bir şey olmaz, senin annen de böyleydi, baban da böyleydi demek çocuğa bir şey katmayacak. Ekstra çocuğu ileride siz daha çok sorunlu bir çocuk gibi yetiştirmiş olacaksınız.
0: Evet.
1: Bırakın sağlıklı, ben sana güveniyorum çocuğum, ne olursa olsun yanındayım, elbette müdahale edebileceğiniz önemli bir problem olduğunda tabii ki anne babayız, devreye gireceğiz, ama çocuk şunu bilmeli: ya annem benim küçükken işte çok severdi beni, çenemi çok severdi, gözlerimi çok severdi, İyi ki seni doğurmuşum derdi. Bakın, o kadar kıymetli cümleler
0: çok,
1: ki
0: çok önemli.
1: İyi ki varsın. Ya sen olmasaydın işte çocuğum, ben şimdi ne yapacaktım?
0: Evet.
1: Bazen çocuklar şunu sorar: anne beni doğurduğuna işte pişman mısın? Aa, hayır olmuyor.
0: Ben olmasaydım daha mı iyiydi,
1: daha
0: gibi
1: iyiydi.
0: Sorular
1: evet.
0: gelebiliyor gerçekten.
1: Aa, niye öyle söylüyorsun? Sen iyi ki varsın. Biz seni çok seviyoruz. Baban da, ben de. Ne kadar, bakın, anne baba olarak biz birbirimize kırgın ve kızgın da olsak süreci toparlamamız lazım. Ve biz bir ebeveyniz aynı zamanda.
0: Evet.
1: O yüzden çocuğumuza başkalarını suçlamak ya da kendini suçlu gibi hissettirmek hiçbir şey kazandırmayacak.
0: Kesinlikle. Bizde kavramlar da karışıyor zaten. Şimdi eleştirinin olumlu bir tarafı olduğunda çok iyidir. İnsana güdüler, ileriye doğru gitmesini sağlar. Suçlama bambaşka bir şeydir. Eleştiri ve suçlama. Mesela azim ve hırs yine karışan kavramlardan. Hırs kendini de yiyen, karşındaki de, de yiyen bir konu. Ama azim gerçekten kişiye iyi gelen bir durum. Aslında bu kavramları da bir öğrenip oradan da ilerlemek lazım.
1: Tabii. Mesela hırs dediğinizde biz bunu çok çok yüksek puan alan öğrencilerde görüyoruz. İşte altta mükemmelliyetçilik duygusu yatıyor.
0: Ve hiçbir zaman tatmin olmuyor.
1: Olmuyorlar ve hep arkadaşlarıyla kıyaslama. Mesela eşiyle de kıyaslamaya yaşıyorlar. Aynı meslek sahipler. Nasıl sen 97 alırsın da ben 90 alırım?
0: Ya,
1: ama
0: mi?
1: Aynı konuları çalıştık. Evde birlikteydik. Bakın, orada bir bırakın. Bu kadar mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Ama bu kadar sınav kaygısı yaşayan insan bu sefer sosyal hayatında çok başarılı olamıyor.
0: Evet,
1: çünkü sadece analitik odaklı, sürekli mekanik, soru yapacağım, cevap, soru yapacağım, ama bu başka bir hayatımız da var bizim. O yüzden de biz bu çocuklarımızı bu kadar böyle bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, işte şunu yapmalısın, hırslı yetiştirirsek bu çocuğa biz çok fazla sağlıklı bir şey katamayız.
0: Evet, çok önemli. Bir kez daha altını çizelim. Bu tercih döneminde kaygıyı yönetmek, çocuğun yanında olduğunu hissettirmek son derece önemli. Bu sınav dönemi gelip geçecek.

0: tercihler bitecek, belki bambaşka yollar açılacak onun önünde, ama işte o edilen cümleler asla kulaklardan silinmeyecek. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, sağ olunuz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım yine yararlı bir yayın olmuştur. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum buradan.
0: Sosyolog aile danışmanı Özden Can Bolat bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngel çek hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de Ailece'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün uzaklaştırma kararının şartlarını değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Şiddetin önlenmesi. Bireylerin yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük ve insan onuru gibi temel haklarını korumak amacıyla şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasını engellemeye, riskleri azaltmaya ve şiddetin tekrarlanmasını önlemeye yönelik olarak devlet tarafından hukuki, idari ve sosyal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin bütünüdür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugün 6284 sayılı kanun kapsamında müşterek konuttan ya da mağdurun bulunduğu yerden uzaklaştırma kararının ne şekilde verileceği, hangi şartlar ve kriterlere uyulacağı hakkında konuşacağız. Evet, uzaklaştırma kararının verilebilmesi için bir defa söz konusu kişinin, yani şikayet edilen kişinin kanunun saydığı kişilerden olması gerekir. Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ya da tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının talebi ile uzaklaştırma kararı verilir. Şiddete uğrayanın aile bireyi, eşi, eski eşi ya da mağduru ısrarla takip eden kişi olması şarttır. Demek ki uzaklaştırma kararını şiddet mağdurunun talep etmesi ya da şiddete maruz kalma tehlikesi olan kişinin talep etmesi ve aleyhine karar verilmesi istenilen kişinin, yani uzaklaştırılması istenen kişinin de aile bireyi, eş, eski eş ya da ısrarla takip eden kişi olması gerekir. İkinci koşul olarak ise uzaklaştırma kararının verilebilmesi için fiili bir şiddetin, yani kanunun saydığı fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik şiddetin gerçekleşmiş olması ya da bu şiddetin uygulanacağına dair somut emarelerin, tehlikelerin ve risklerin mevcut olması gerekir. Üçüncü koşul olarak ise kanun özellikle uzaklaştırma kararı verilebilmesi için şiddete yönelik bir darp raporu

bir fotoğraf, mesaj kaydı ya da tanık gibi somut bir delil ya da belgenin teslim edilmesini aramaz. Mağdurun beyanı ve şiddet tehlikesine yönelik iddia söz konusu kararın verilmesi için yeterlidir. Elbette bu karara karşı 2 hafta içerisinde itiraz edip uzaklaştırma kararının koşullarının oluşmadığı belirtilebilir. Uzaklaştırma kararı mağdurun doğrudan aile mahkemesine, savcılığa ya da kolluğa yani polis ya da jandarmaya başvurusuyla gerçekleşir. Şiddet ihbarını alan mülki amirler, kolluk görevlileri ya da cumhuriyet savcısı kendiliğinden harekete geçerek de söz konusu hususların uzaklaştırma kararının verilmesini isteyebilir. Demek ki ille de şikayet olması gerekmez. Bir vatandaşın şikayeti de yeterlidir ya da ihbarı yeterlidir. Mülki amirliğin ihbarı, kolluk ya da cumhuriyet savcısının kendiliğinden harekete geçerek mahkemeden uzaklaştırma talep etmesi de pekala mümkündür. Bu kararın verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan acil, ivedi bir durumun bulunması gerekir. Eğer mülki amire ya da hakime ulaşılmasında bir gecikme yaşanacaksa ve bu durum mağdurun can güvenliğini tehlikeye sokacaksa, örneğin gece yaşanan bir aile içi kavga. Tabii böyle durumda kolluk amirinin, polis ya da jandarma amirinin doğrudan acil uzaklaştırma kararı verme yetkisi de mevcuttur. Elbette verilen bu kararın mahkemeye bildirilmesi ve mahkemenin söz konusu kararı onaylaması şarttır. Kolluk amiri tarafından acil durumlarda verilen uzaklaştırma kararının hukuki geçerliliğini koruması için kararın alındığı tarihten itibaren en geç bir iş günü içerisinde aile mahkemesinin onayına sunulması ve hakimin kararının alınması şarttır. Uzaklaştırma kararı süresiz bir şekilde verilemez. Kanun gereği ilk defa da en çok 6 ay için uzaklaştırma verilebilir. Eğer şiddet ya da tehlike devam ediyorsa yine mağdurun talebiyle ya da ilgili makamların kendiliğinden harekete geçmesiyle bu süre uzatılabilir. Uzaklaştırma kararı verilebilmesi için şiddet uygulayan kişinin mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı ya da seyahat özgürlüğü gibi anayasal hakları mağdurun yaşam hakkını koruma amacıyla geçici olarak sınırlandırılmaktadır. Evet, verilen kararın mutlaka hukuki sonuçlarını doğurabilmesi ve ihlal halinde yaptırımın uygulanabilmesi için kararın şiddet uygulayan kişiye kolluk ya da mahkeme vasıtasıyla resmen tebliğ edilmesi ya da kararın ilgili kişinin yüzüne okunması gerekir. Karardan haberi olmayan kişiye bir ihlal cezası, tazyik hapsi verilemez. Tabii ki uzaklaştırma kararının hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi için kararın tebliği ya da yüze karşı okunması tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde uzaklaştırma kararını veren aile mahkemesine itiraz hakkı vardır. İtiraz edilmesi kararın uygulanmasını durdurmaz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, uzaklaştırma kararının alınabilmesi için hangi koşulların gerektiğini değerlendirdik ve şiddet mağdurunun şiddet failine karşı bu talebi yapması, bir şiddetin varlığı ya da şiddet uygulama tehlikesinin varlığı ve delil ya da belge gösterme zorunluluğunun bulunmaması, bir şikayetin ya da ilgili devlet kurumlarının kendiliğinden harekete geçmiş olması, gecikmesinde sakınca bulunan acil bir durumun olması, böyle durumlarda kolluğun verdiği uzaklaştırma kararının bir iş günü içerisinde hakimin onayına sunulması, verilen uzaklaştırma kararının ilk defa da en çok 6 ayı geçmemesi, şiddet ve şiddet tehlikesi devam ediyorsa bunun yine mahkeme tarafından uzatılabileceğini belirttik. Verilen bu kararlar kişilerin haklarını sınırlandırdığı için masum olduğunu düşünen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişilerin bu karara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edebileceğini belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

0: Reklamlar.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
3: Erken fark et, geç kalma.
2: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
3: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
4: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde...

0: Yüz binlerce kişilik Haçlı dalgaları karşısında Anadolu'yu aşılmaz bir kale, bir ölüm tuzağına çeviren bir kahramanın hikayesini konuşacağız. Batı'nın en görkemli ordularını yıpratma taktikleriyle, dehasıyla ve sarsılmaz imanı ile eriten Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın izini süreceğiz. Sadece cesur bir savaşçı değil, yok oluşun esaretini reddedip bu coğrafyayı ebedi bir vatan kılan bir strateji dehası olan bu korkusuz hükümdarın Türk'ün sarsılmaz iradesini Anadolu topraklarına nasıl bir mühür gibi kazıdığını anlatmaya çalışacağız. Tarih bazen bir imparatorluğun çöküşünü bir başka dünyanın başlangıç cümlesine dönüştürür. 11. yüzyılın Anadolu'su işte tam da böyle bir eşiktedir. Bir zamanlar Roma'nın doğu yarısı, Bizans'ın sarsılmaz kalesi olarak bilinen bu topraklar artık tek merkezli bir otoritenin kontrolünde değildir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi bu kadim coğrafyanın kapılarını açar açmasına ama arkasında hazır bir nizam bırakmaz. Bizans, Anadolu üzerindeki mutlak hakimiyetini kaybettikçe sınırlar çözülür, şehirler yeni sahiplerini bekler. Ancak bu durum bir boşluk değildir yalnızca. Bu, küllerinden doğacak yeni bir cihanın doğum sancısıdır. Oğuz boyları, Türkmenler dalga dalga Anadolu'ya girer. Yerleşir, yayılır, uç beylikleri kurar. Bu topraklar artık tek bir rengin, tek bir hukukun egemen olduğu durağan bir yer değildir. Burası artık her gün yeniden çizilen bir mücadele coğrafyasıdır. Doğuda Büyük Selçuklu'nun azametli gölgesi uzanır, batıda Bizans surlarının arkasından entrikalar fısıldar, içeride ise irili ufaklı Türkmen beylikleri aynı toprağın üzerinde birbirine sürtünerek kıvılcımlar çıkarır. İşte bu kozmik kaosun tam ortasında tarihin merkezine yavaşça bir isim yerleşir. 1. Kılıç Arslan. Ancak o tahtına kurulmuş rahat bir imparatorluk kurucusu değildir henüz. O parçalanmış, her an yutulmaya hazır bir dünyanın içinde hem soyunu hem de devletini ayakta tutmaya çalışan genç bir süvaridir. Ve bu amansız dünya ona kolay olan hiçbir şeyi bahşetmeyecektir.
1: Anadolu Selçuklu Devleti henüz emekleme çağında kırılgan bir yapıdır. Kurucu lider Süleyman Şah'ın Suriye sınırlarındaki trajik ölümünün ardından devlet daha doğmadan yetim kalır. Ortaya çıkan devasa güç boşluğu Anadolu'yu hem iç çekişmelere boğar hem de dış müdahalelere açık hale getirir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah bu genç devleti kontrol altına almak ister ve Süleyman Şah'ın çocuk yaştaki oğlu Kılıç Arslan'ı İsfahan Sarayı'na rehine olarak götürür. Genç Kılıç Arslan ömrünün en kritik yıllarını sürgünde saray entrikalarını ve Büyük Selçuklu'nun o muazzam devlet felsefesini izleyerek geçirir. 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle Büyük Selçuklu tahtı sarsılınca Kılıç Arslan esaret zincirlerini kırar ve atını yeniden Anadolu'ya babasının bıraktığı mirasa doğru sürer. Anadolu'ya döndüğünde bulduğu şey parıldayan bir taht değildir. Dağılmış aşiretler, sahipsiz kalmış bir başkent yani İznik'tir. Tahta çıkışı klasik bir istikrar devri başlangıcı değildir. Aksine bir kriz yönetimi devrinin bıçak sırtında yürüme sanatının başlangıcıdır. Gençtir ama yönettiği toprakların yükü asırlık imparatorluklardan daha ağırdır. İznik merkezli Selçuklu otoritesi bir yandan Bizans'ın askeri baskısını göğüslemek, diğer yandan Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış, buyruk altına girmekten hoşlanmayan Türkmen boylarını tek bir sancak altında toplamak zorundadır. Türk devlet geleneğinin o çıplak gerçeği burada da yüzünü gösterir. Bu devlet henüz inşa halindedir ve her inşa süreci kaçınılmaz olarak çatışma üretir. Kılıç Arslan'ın ilk yılları bu nedenle sürekli bir denge arayışıyla, savaşla diplomasi, geri çekilme ile ilerleme arasında mekik dokuyarak geçer. Onun hükümdarlığı bir taht keyfi değil, kelimenin tam anlamıyla bir varoluş mücadelesidir.
0: Büyük komutanların hayatı sadece düşmanla yapılan savaşlarla örülmez. Bazen devletin bekası, en yakınındakileri feda etmeyi gerektiren acımasız bir irade ister. Kılıç Arslan, Anadolu'da birliği sağlamak için yönünü batıya, Ege sahillerinde ilk Türk donanmasını kuran meşhur İzmir Bey'i Çaka Bey'e çevirir. Çaka Bey, aynı zamanda Kılıç Arslan'ın kayınpederidir. İki büyük Türk gücü birleştiğinde Bizans için tehlike çanları çalmaya başlar. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos, askeri olarak alt edemeyeceği bu ittifakı parçalamak için en iyi bildiği silahı çeker: diplomasi ve fitne. Kılıç Arslan'ın zihnine kayınpederinin İznik tahtında gözü olduğu, onun gücünü gölgeleyeceği fikrini ince ince işler. Genç sultan iki ateş arasında kalır. Bir yanda aile bağları ve Türkmen dayanışması, diğer yanda daha yeni filizlenen devletin tek merkezli otorite zorunluluğu. Fakat tarihsel süzgeçten bakıldığında Türklerde devleti ebed müddet fikri şahsi duyguların her zaman önündedir. Kılıç Arslan kayınpederini bir ziyafete davet eder ve o gecenin karanlığında Çaka Bey sultanın emriyle ortadan kaldırılır. Bu olay abartılı kahramanlık anlatılarının arkasına gizlenemeyecek kadar ağır, trajik ve dönemin devlet politikasının o soğuk gerçekliğiyle tamamen uyumludur. Kılıç Arslan içindeki en büyük rakibi bertaraf ederken aslında batı sınırındaki en güçlü kalkanını da kendi eliyle kırdığının henüz farkında değildir.
1: Yıl 1096. Avrupa'nın derinliklerinde tarihin o güne kadar gördüğü en büyük kitlesel çılgınlıklardan biri filizlenir. Papa'nın çağrısıyla Haçlılar saldırı için ilk kez bir araya gelir. Ancak bu hareket henüz disiplinli şövalye ordularının harekete geçtiği bir saldırı değildir. Öncelikle Keşiş Peter'in arkasına takılan topraksız köylüler, fanatik yoksullar, suçlular ve macera perestler dalgalar halinde doğuya doğru akar. Bu ilk gelenler bir ordu değil, önlerine çıkan her yeri yağmalayan kontrolsüz bir insan selidir. İstanbul'u geçip Selçuklu sınırlarına, İznik önlerine dayandıklarında karşılarında burayı kolayca yutulacak bir barbar toprağa sanan bir kibir vardır. Kılıç Arslan Bozkır'ın o kadim taktiğini devreye sokar. Haçlı kitlelerini İznik yakınlarındaki dar vadilere, Zerigordos, bugünkü adıyla Çobankale ve Siveto önlerine çeker. Düzensiz, zırhsız ve askeri disiplinden yoksun bu ilk dalga, Selçuklu okçularının ve süvarilerinin ani baskınlarıyla neredeyse tamamen imha edilir. Bu başarı stratejik olarak Selçuklu dünyasına büyük bir nefes aldırır. Genç sultan, batıdan gelen bu tehlikenin abartıldığı kadar büyük olmadığını düşünme yanılgısına düşer. Ancak bu zafer, aslında arkadan gelecek olan asıl büyük fırtınanın, çelik zırhlı profesyonel şövalye ordularının sadece hafif bir öncü sarsıntısıdır. Asıl sınav şimdi başlamaktadır.
0: 1097 yılının baharında birinci Haçlı saldırılarının asıl omurgası Anadolu topraklarına ayak basar. Bu kez karşılarında Keşiş Peter'ın yoksul köylüleri yoktur. Avrupa'nın en seçkin dükleri, kontları ve tepeden tırnağa demire bürünmüş disiplinli şövalye orduları vardır. Sayıları yüz binleri bulan bu muazzam güç doğrudan Selçuklu'nun kalbine, başkent İznik'e yönelir. İznik kuşatılır. Kılıç Arslan,

0: Ordusuyla şehre yardıma koşsa da düşman surların etrafını bir etten duvar gibi sarmıştır. Sultan haçlı hatlarını yarmak için birkaç sert taarruz dener ancak düşmanın sayısal üstünlüğü ve ağır zırhlı savunması karşısında yıpranır. İşte tam bu noktada Kılıç Arslan tarihin en zor, en çok tartışılan kararlarından birini verir. Şehrin ne pahasına olursa olsun savunup ordusunu orada tüketmek yerine taş duvarları bırakıp devletin asıl cevheri olan ordu ve insan gücünü korumayı seçer. Geri çekilme kararı alır. İznik, Haçlılarla gizlice anlaşan Bizans'a teslim edilir. Batı tarihçileri bunu Selçuklu'nun kesin bir yenilgisi olarak kaydeder. Ancak bir başka açıdan bakıldığında bu esnek, pratik bir zekayı da barındırır. Kılıç Arslan bilir ki şehirler kaybedilebilir, saraylar yıkılabilir ama ordu ayakta kaldığı sürece devlet yaşıyor demektir. O günden sonra savaş şehir surlarının arkasında değil, Anadolu'nun ucu bucağı görünmeyen açık sahalarında hareket halinde icra edilecektir.
1: Geri çekilen Selçuklu ordusu Haçlıları karşılamak için günümüz Eskişehir'inde Dorileon Ovası'nda mevzi alır. Kılıç Arslan yanına müttefiki Danişment Gazi'yi de alarak düşmanı hareket halinde vurmayı planlar. ...1097'nin Temmuz ayında iki ordu karşı karşıya gelir. Selçuklu atlı okçuları Haçlıların öncü birliklerine yıldırım hızıyla saldırır, ok yağmurlarıyla demir zırhlı şövalyeleri yıpratır. Savaş başlangıçta Türklerin lehine dönüyor gibi görünür. Ancak Haçlıların ana gövdesi arkadan gelen devasa takviye güçleri ovaya yayıldıkça dengeler değişir. Şövalyelerin ağır süvari taarruzu hafif donanımlı Türk atlılarını yakın dövüşte sıkıştırır. Kılıç Arslan açık meydan savaşında bu çelikten duvarı cepheden yaramayacağını anlar. Ordusunu daha fazla kıyıma uğratmadan mutlak bir imhadan kurtarmak için ustalıklı bir ricat yani geri çekilme emri verir. Dorileon askeri bir kayıptır ancak Kılıç Arslan için muazzam bir tecrübe okuludur. Genç sultan Batı'nın bu yeni savaş tarzının sınırlarını ve gücünü burada görür. Anlar ki bu devasa kütleyi göğüs göğüse çarpışarak durdurmak imkansızdır. O halde yapılacak şey savaşı hızın, açlığın ve coğrafyanın amansız alanına taşımaktır.
0: Dorileon'dan sonra Haçlılar ilerlediklerini sanırken aslında Kılıç Arslan'ın kurduğu devasa bir coğrafi tuzağın içine çekilirler. Sultan ordusunu Anadolu içlerine çekerken yeni bir strateji uygular. Yakıp yıkma taktiği. Haçlı ordusunun geçeceği güzergah üzerindeki tüm kuyular zehirlenir veya kapatılır, ekinler yakılır, ambarlar boşaltılır, küçük yerleşim yerleri tahliye edilir. Anadolu'nun ortasındaki o çorak bozkır Haçlılar için cehenneme dönüşür. Ağır zırhları altında güneşin sıcağında kavrulan, yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir damla temiz su bulamayan Haçlı ordusu Konya'ya doğru ilerlerken arkasında binlerce kayıp bırakır. Kılıç Arslan'ın hafif süvarileri ise gece gündüz demeden bu bitkin kütleye vurkaç saldırıları düzenler, onları uykusuz ve huzursuz bırakır. Bu sırada devlet kalbini batıdan söküp Anadolu'nun tam merkezine Konya'ya taşır. İznik'in kaybı devletin sonu olmamış, aksine Konya merkezli yeni bir İç Anadolu direniş yapısının doğmasına vesile olmuştur. Bu değişim sadece coğrafi bir yer değiştirme değildir. Selçuklu'nun bir uç beyliği görüntüsünden sıyrılıp Anadolu'nun kalbine kök salan yerleşik bir imparatorluk kimliği kazanmasının ilk ciddi adımıdır. kılıç

0: Aslan toprak kaybederken vatanı inşa etmektedir.
1: Yıl 1101. Kudüs'e ulaşan ilk Haçlı dalgasının ardından Avrupa'dan çok daha büyük yeni 3 devasa ordu daha yola çıkar. Bu yeni saldırı girişiminin amacı Anadolu'da açılan gedikten yürüyüp Türk varlığını tamamen kazımaktır. Fransızlar, Almanlar ve Lombardlar ayrı güzergahlardan Anadolu'ya girer. Ancak Anadolu artık 1097'nin hazırlıksız coğrafyası değildir. Karşılarında yenilgilerden ders çıkarmış, düşmanını tanıyan ve stratejik sabrın zirvesine ulaşmış bir kılıç arslan vardır. Sultan bu kez Danişment Gazi ve Halep Meliki Rıdvan'la Çelik'ten bir ittifak kurar. Kılıç arslan bu devasa orduları tek bir meydanda karşılamaz. Onları Anadolu'nun derinliklerinde böler, parçalara ayırır. İlk olarak Merzifon yakınlarında Lombard ordusunu yakalar ve sahte ricat taktiğiyle çembere alarak tamamen imha eder. Hemen ardından Konya önlerine gelen Fransız ordusunu açlık ve susuzlukla eritip perişan eder. Son darbe ise Ereğli'de vurulur. Fransız ve Alman orduları vadi geçişinde Selçuklu süvarilerinin amansız bir baskınıyla tarih sahnesinden silinir. 1101 zaferleri dünya tarihinde eşine az rastlanır bir askeri başarıdır. Üç devasa Avrupa ordusu Anadolu bozkırlarında adeta eriyip gitmiştir. Bu zafer Kılıç Arslan'a büyük bir cihan imparatorluğu kazandırmaz belki ama çok daha kritik bir şey yapar. Batı'nın zihnine Anadolu'nun geçilmez olduğu gerçeğini kanla yazar. Bu bir devletin değil, bir coğrafyanın karakter değişimidir. Bu topraklara artık kimse elini kolunu sallayarak giremeyecektir.
0: Batı'dan gelen tehlikeyi büyük ölçüde bertaraf eden ve Anadolu'daki konumunu sağlamlaştıran Kılıç Arslan, yönünü bu kez İslam dünyasının iç rekabetlerine, doğuya çevirir. Musul halkının daveti üzerine şehre girer ve kendi adına hutbe okutarak Büyük Selçuklu otoritesine doğrudan meydan okur. Ancak bu hamle bölgesel güçleri ve Büyük Selçuklu emirlerini harekete geçirir. Sultan artık sadece Haçlılarla değil, aynı soydan, aynı dinden geldiği kardeşleriyle İslam dünyasının o bitmek bilmeyen iç egemenlik savaşlarıyla karşı karşıyadır. Emir Çavlı komutasındaki büyük bir ordu Kılıç Arslan'ın üzerine yürür. ...1107 yılında Musul yakınlarında Habur Çayı kenarında şiddetli bir muharebe gerçekleşir. Savaşın gidişatı Kılıç Arslan'ın aleyhine döner. Destek beklediği bazı Türkmen boyları saf değiştirince sultanın ordusu çözülmeye başlar. Geri çekilmek zorunda kalan Kılıç Arslan atını azgın sularıyla akan Habur Çayı'na sürer. Amacı karşı kıyıya geçip ordusunu yeniden toplamaktır. Ancak atı üzerindeki ağır zırhın ve günlerin yorgunluğunun yükünü taşıyamaz. Selçuklu dünyasının bu en çevik, en hızlı fatihi düşman okuyla ya da kılıcıyla değil, o çok iyi bildiği coğrafyanın soğuk sularında boğularak hayatını kaybeder. Bir hükümdar kılıçla yazmaya başladığı tarih sayfasından suyun o sessiz hükmüyle ayrılır.

0: geride bir çöküş bırakmaz. Aksine geleceğe yön verecek muazzam bir direniş mirası bırakır. Batı kaynakları onu genellikle hırçın, sürekli geri çekilen ama bir türlü yok edilemeyen bir düşman olarak tasvir eder. Ancak gerçekte o, abartılı metiyelere ihtiyaç duymayan, kayıpları, hataları, zor kararları ve muazzam geri dönüşleriyle etten ve kemikten gerçek bir liderdir. Onun mirası coğrafi, askeri ve siyasi üç temel sütun üzerine yükselir. Coğrafi sütun, Anadolu'nun sadece geçici bir konaklama yeri değil, can pahasına savunulacak kalıcı bir yurt olduğu fikridir. Askeri sütun, devasa kütlelere karşı hızın, esnekliğin ve coğrafyayı bir silah olarak kullanma taktiğinin başarısıdır. Siyasi sütunsa, başkentin İznik'ten Konya'ya taşınmasıyla devletin gelecekteki 200 yıllık köklerinin o toprağa sımsıkı tutunmasıdır. O, Anadolu'da Türk varlığını geri dönülemez şekilde mühürleyen Fatih'tir. Onun açtığı yoldan yürüyen sonraki sultanlar, Konya merkezli devleti bir bilim, ticaret ve kültür merkezine dönüştürecek, nizamı kalıcı kılacaktır.
1: Bazı hükümdarlar vardır, taşa şekil verir, devasa şehirler kurar. Bazıları vardır, büyük imparatorlukların hazır tahtlarında ömür tüketir. Ama bazıları vardır ki bir coğrafyanın kaderini baştan yazar. Birinci Kılıç Arslan bu ikinci türdendir. O öldüğünde Habur çayının sularına sadece bir sultanın bedeni düşmez. O suların üzerinden geleceğin Türkiye'sinin omurgası yükselir. O İznik'i kaybetmiş ama Anadolu'yu kazanmıştır. Kayınpederini feda etmiş, tahtından olmuş ama bu topraklara Türk'ün bükülmez bileği unvanını kazandırmıştır. O öldüğünde bir gerçek kalır geriye. Anadolu artık eski Anadolu değildir. Ve tarih onun adını kılıcının parıltısıyla değil, Anadolu'ya kazıdığı direniş hafızasıyla hatırlar.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Çiçekle geçilen yollar, dağ zirvelerine kurulan çadırlar, köy kahvelerinde içilen çaylar. Uğur Dayal yollara düşüyor, sizi de yol arkadaşı olmaya davet ediyor. Gezelim, duyalım. Her pazar 12.30'da TRT Radyo 1'de.

Film odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle Film Odası her Perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Melankolik olana bir tek sözüm var. Uzağa bak. Melankoliye tutulan çok kere fazla okuyan bir adamdır. İnsan gözü bu kısa mesafe için yaratılmamıştır. O uzaklara bakarak dinlenir. Yıldızları veya deniz ufkunu seyrettiğiniz zaman gözünüz rahatlamıştır. Göz rahatlayınca kafa serbesttir. Yürüyüş daha kararlıdır. Damarlarımıza varıncaya kadar vücudumuzda her

0: Her şey gevşer ve hafifler. Ama iradeni kullanarak zihnen bu neticeye varmaya kalkışma. İraden her şeyi alt üst eder ve sonunda seni boğar. Kendini düşünme, uzağa bak. Melankolinin bir hastalık olduğuna şüphe yok. Doktor bazen bunun sebebini bulup devasını gösterebilir. Fakat bu deva dikkatimizi vücudumuza çevirir ve bir rejim takip etmek derdi, ilacın tesirini yok eder. Onun için doktor akıllıysa seni filozofa gönderir. Ama filozofa gittiğinde ne bulursun? Çok okuyan, bir miyop gibi düşünen ve senden daha dertli olan bir adam. Devletin tıp mektebi gibi bir de bilgelik mektebi açması icap ederdi. Nasıl mı? Etrafımızı seyretmekten ibaret gerçek ilmi, dünya kadar geniş şiiri öğreterek. Uzak ufuklarda dinlenen gözlerimizin mekanizması bize büyük bir hakikati öğretir. Düşüncenin vücudu serbest bırakması ve kainata iade etmesi lazımdır. Hayvan etrafındaki şeyler kendisini rahat bırakınca yatıp uyur. İnsansa düşünür. Eğer hayvanca düşünüyorsa yandı demektir. Dertlerini ve ihtiyaçlarını katmerleştirmekten, şüpheler ve ümitlerle kendi kendini yemekten başka bir şey yapmaz. Bu halden kurtulmak isteyince de kitaplara koşar. Gözlerine çok yakın olan, hislerine çok yakın olan bu kapalı kainata. Düşünce kendine bir hapishane yaratır. Vücut bundan azap duyar. Haris adam nutuklarını zihninde bin kere tekrarlar. Aşık yalvarışlarını bin kere tazeler. Halbuki vücudun sağlam olması için zihnin gezinip seyretmesi lazımdır. Bilgi müşahade ve seyahatten gelmelidir. Gözünle gördüğün bir şey, gerçek nispetlerini keşfettirerek seni bir başka şeye, bin bir başka şeye götürür ve bu kasırga düşünceni rüzgarlara, bulutlara, yıldızlara kadar ulaştırır. Bu da gözler kadar zihin sıhhati için de faydalıdır. Böylece düşüncen kendi sahası olan kainatta dinlenecek ve yine her şeye bağlı olan vücudunun yaşayışına intibak edecektir. Uzağa bak. Aklımda kalan bu satırlar Ale'nin Mesud Olmak Sanatı adlı kitabından. Muzaffer Reşit'in çevirisiyle Varlık Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

Bazı kelimeler vardır, bir dönemi anlatmaya yetmez ama bir acının kapısını açar. Bazı tarihler vardır, takvim yaprak.

Ayaklarında kalmaz, bir milletin hafızasına yazılır. 1937, Türk dünyasının en uzun yıllarından biri. Kalemlerin susturulduğu, kitapların yasaklandığı, fikirlerin suç sayıldığı yıllar. Represya, yani baskı adı verilen bu dönemde halk düşmanı suçlamasıyla binlerce bilim insanı, sanatçı, yazar ve aydın ya kurşuna dizildi ya da çalışma kamplarına gönderildi. Fakat hedef alınan yalnızca insanlar değildi. Bir hafıza, bir dil, bir kültür de hedefteydi. Kırım'dan Kazan'a, Azerbaycan'dan Türkistan'a uzanan geniş coğrafyada Türkolojinin öncü isimleri birer birer susturuldu. Kırgız Türkçesinin kurucu isimlerinden Kasım Tınıstanov, Kazak aydınlanmasının sembol isimlerinden Ahmet Baytur Sunalı, Azerbaycan fikir hayatının büyük temsilcilerinden Hüseyin Cavit, Özbek edebiyatının öncü kalemlerinden Abdullah Kadir'i ve daha niceleri kimi kurşuna dizildi, kimi sürgün yollarında hayatını kaybetti.

0: ama yok olmayan bir mirası konuşacağız. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'a hoş geldiniz. Konuğum Türk dünyası üzerine yaptığı çalışmaları ve kurşunlanan Türkoloji eseriyle bu döneme ışık tutan Profesör Doktor Ahmet Buran hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim.
0: Hocam umarım iyisinizdir. Sizi ağırladığımız için çok memnunuz programımızda.
1: Evet, sağ olun. Çok şükür, çok teşekkür ederim. İyiyim.
0: Çok sağ olun hocam. Bugün represya dönemini, daha doğrusu Türk dünyası aydınlarının yaşadığı büyük kırılmayı, susturulan Türkologlarımızı, aydınlarımızı, kaybedilen eserlerimizi ve bu mirasın bugün nasıl yeniden hatırlandığını konuşmak isteriz hocam sizinle.
1: Evet.
0: İlk önce bu eserinize koyduğunuz başlık çok çarpıcı bence. Kurşunlanan Türkoloji. Buradan başlayalım isterseniz. Nedir kurşunlanan Türkoloji, represya yılları hocam?
1: Evet. Şimdi eserin adı tabii kurşunlanan Türkoloji. Gerçekten böyle sizin söylediğiniz gibi geri dönüşleri çok alıyorum ismiyle ilgili. Ama Türkologlar kurşunlandığı bu süreçte somut olarak cezalandırılan, sürgüne gönderilen ya da kurşuna dizilen bir insan idi nihayetinde. Birer insan idi her biri. Kurşunlanan Türkologlar demek daha gerekmez miydi diye belki akıllara geliyor ve bana da zaman zaman soruluyor. Evet, kurşunlanan Türkologlardı, insanlardı. Dolayısıyla kurşunlanan Türkologlar da denebilirdi ama o insanları kurşunlarken asıl amaç onu yok etmek değil. Ondan öte onun sahip olduğu bilgiyi, uğraştığı bilim ve bilgi alanını, Türk milletini var eden, Türk milletinin dününü, bugününü, yarınını araştırmayı kendine prensip edinmiş bir disiplini, yani Türkolojiyi hedef alıyordu aslında. Çünkü Türkoloji, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk folkloru, Türk etnografyası, Türk musikisi, velhasıl Türk kimliğini var eden bütün değerleri çalışma alanı olarak ele alır. Bunun için Türkoloji bir kimliği var eden, yaşatan, geleceğe taşıyan bir bilgi ve bilim alanı olduğu için o alan esasında yok edilmeye çalışıldı. Onun için Türkoloji esas hedef alındı. Biz de dolayısıyla kurşunlanan Türkoloji dedik eserin adına.
0: Evet hocam, çok doğru bence de. Çünkü burada evet bu insanlar canlarını kaybettiler ama bu önemli aydınlar canlarını kaybedince onlardan bize kalacak olan diğer eserleri de kaybetmiş olduk. Yani Türkoloji evet. De kurşunlanmış oldu aslında dediğiniz gibi. Hepsini rahmetle anmak isterim öncelikle. Bu sene zaten çok önemli bir yıl hocam, biliyorsunuz. Siz de orada çok bulunuyorsunuz evet. Çalışmalarda biliyorum. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü. Daha önce de bahsettik programımızda. Ve devlet düzeyinde de çok önemsenen bir tarihi durum aslında bu şu an bizim için. Bakü Türkoloji Kurultayı da bu 1937 yılındaki Stalin'in aydın kıyımıyla çok çok alakalı bir olgu diyelim hocam.
1: Evet,
0: bundan
1: evet. Biraz
0: bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi Sovyet Türk ya da Rus Türk ilişkileri diye söz konusu edebiliriz bu süreçleri anlatırken. Bunun bir uzunca geçmişi var. Uzun boylu o geçmişe belki girmek zaman açısından uygun olmaz. Ama şunu söyleyeyim, özellikle Rusların, yani Sovyet dönemi öncesi Çarlık Rusyası'nın Türkistan'ı fethiyle, Orta Asya dediğimiz Türkistan'ı, Kafkasları fethiyle başlayan bir süreçtir bu kıyım ve ölümler. Sadece 37-38 değil, biz bir represya yasası çıktı 1937'de. Sovyetler Birliği'nde çıkan bu represya yasası ile bir kısım davranışlar, bir kısım eylemler suç haline getirildi ve cezalandırıldı. Ama ondan öncesi de vardı. Çünkü Ziya Bünyadov diye Azerbaycanlı
0: evet hocam.
1: Bir yazar var, biliyorsunuz. Kırmızı
0: evet.
1: Terör diye Türkiye Türkçesine de çevrilen kitabı var. Kızıl Terör.
0: Evet hocam.
1: Bu kitapta 1920 ile 21 yılları arasında sadece bir yıl içerisinde 70 bin kişinin öldürüldüğünü söyler. Sırf Azerbaycan'da. Dolayısıyla yani 1937'den önce de bu süreç var, esasında bu kıyımlar var. Ama Sovyetler Birliği'nin uygulamalarını 3 temel bölüme ayırırsak, birinci bölüm 1917-1930 arası. Lenin'in olduğu dönem ve biliyorsunuz Lenin 1924'te öldü. Artık ondan sonra Stalin genel sekreter olarak 1927'de devlet başkanı görevini üstlenmiş oldu. Bu süreçte 1930'a kadar olan süreçte Sovyetler Birliği daha çok ideolojik

0: ideolojik faaliyetlerde bulundu. Yani propaganda, ideolojiyi benimsetme, Rusya'yı öğretme, okur yazar yapma filan gibi böyle entelektüel diyebileceğimiz faaliyetler çok ön plandaydı. Ve propaganda, yani sosyalist propaganda, sosyalizmin benimsetme propagandası çok baskındı. Bu arada elbette yine baskılar, kıyımlar vardı. Ama 1930-40 arası dönem, Sovyetler Birliği'nin ikinci dönemi, artık yapılan ideolojik propaganda ile ideolojiyi benimseyenler benimsediler, benimsemeyenler ya da işte bir şekilde buna karşı bir kısım eylemler, faaliyetler içinde gibi görülenlerin ortadan kaldırıldığı baskı, kıyım ve yok etme dönemidir. 1930-40 arası dönem bu şekilde karakterize edebileceğimiz bir dönemdir. Çünkü Sovyet tipi adam, yani Homo Sovieticus,
1: evet.
0: Homo Sovieticus, Sovyet adamı, bir yeni kimlik yaratmaya çalışıyorlardı. Sovyetler Birliği'nde birden fazla etnik ve dini kimlik vardı, biliyorsunuz. Bu kimliklerin ama ideolojik olarak Marksizme dayanan sosyalist yönetim anlayışında dine yer yoktu, milliyete de yer yoktu. Dinsiz, milliyetsiz, efendim, mensubiyeti Sovyet vatandaşı ve dili Rusça olan bir insan tipi yaratmaya çalışıyordu Sovyetler Birliği. İlk 30'a kadar olan dönemde, ilk dönemde bunu propaganda yoluyla oluşturmaya ve zihinlere yerleştirmeye çalıştı. 30'dan sonra bu Sovyet kimliğine, ortak Sovyet vatandaşı tipine, yaratılmak istenen vatandaş tipine aykırı duran kişi, eylem, olgu, kurum, kim varsa bunları yok etme dönemi başladı. Ve işte bu sürecin tam ortasında 1937'de represya kanunu çıkarıldı. Bu kanuna dayanılarak işte sistem düşmanı, pan-Türkist, pan-İslamist, Turancı ya da işte pan-Turanist gibi şeylerle, halk düşmanı filan gibi bir kısım suçlamalarla suçlanarak çok sayıda insan katledildi.
1: Evet hocam, hatta sadece Türk dünyasındaki, yani Türk kökenli aydınlar da değil, sırf işte Japon ajanı, Türk ajanı gibi denilerek, mesela aklıma ilk gelen isimlerden birisi Samoylovich, evet. Çok önemli bir Türkolog, böyle kişiler de katledildi. Ben hocam biraz da isimlere değinmek isterim. Özellikle Can Azerbaycan'a, kardeş coğrafyamıza gidelim. Evet. Orada bugün bütün Türk dünyasında ve ülkemizde marş olarak söylenen Çırpınırdın Karadeniz'in meşhur, evet, müellifi Ahmet Cevat. Yine çok önemli şairleri, daha 27 yaşında gencecik birisiyken Mikail Müşfik, evet, gibi isimler orada buna maruz kaldı. Biraz represyanın Azerbaycan ayağından bahsedelim mi hocam?
0: Evet. Şimdi bu represya, tabii biz Türklerle ilgili kısımla ilgilendiğimiz için daha çok onlar üzerinde duruyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu millet ve milliyet ayırtmaksızın bütün Sovyet vatandaşlarına uygulandı. Rus kökenli insanlardan da katledilenler çoktu. Ama Türkler için bir özel uygulama vardı. Çünkü Türk nüfusu, Türk kimliği Sovyetler Birliği'nde Rus kökenli nüfustan sonraki en büyük etnik gruptu.
1: Evet.
0: Ve bu etnik grubun homojen bir arada kalması, bir bütün halinde kalması, o devlet için, devletin bütünlüğü için, yani Sovyet yönetimi açısından baktığınızda onları öyle görüyorlardı, bütünlüğü açısından tehlikeliydi. Onları bölmek lazımdı, gruplara ayırmak lazımdı. Türklerin konuştuğu konuşma dillerinin her birini birer yazı dili haline getirip o dil etrafında onu konuşan Türk halkını, yani boyunu, Türk boyunu ayrı bir millet bilincine ulaştırmak gerekirdi. Böylece bunları birbirinden ayırmak mümkün olacaktı. Bunu da uyguladılar ve bu başarılı da oldu. Şimdi tabii Azerbaycan represiyadan en çok etkilenen ülkelerden, Azerbaycan Türkleri en çok etkilenen Türk gruplarından biri. Çünkü özellikle Sovyet kimliği, yani Homo Sovieticus dediğimiz o kimliğe aykırı gördükleri şey nedir? Yani o kimliğin karakteristiği dini olmayacak, milliyeti olmayacak, efendim, mensubiyeti Sovyet vatandaşı olacak ve dili Rusça olacak. Ama Azerbaycan'da bir tarihsel kültür ve yazı dili vardı ve orada bir mensubiyet bilinci vardı Azerbaycan'da. Yani ben Azerbaycanlıyım, Azerbaycan Türküyüm ya da eskiden daha çok kullanırdık Azeri falan diye, ama onu şimdi kullanmıyoruz. Onlar da istemiyorlar zaten, çünkü Azeri değil, Azerbaycan Türkü onlar.

0: Azerbaycan'da var olan yazı dili geleneği, edebiyat, destan kültürü ve milli kimlik şuuru, yaratılmak istenen o ortak Sovyet vatandaşı kimliğine uyum sağlamayı zorlaştırıyordu. Onun için Türkolojiyi hedef alırlarken iki politik duruşları vardı. Biri Türkolojiyi yok etmek, Türkolojiyi ortadan kaldırmak. Ama bu mümkün değildi çünkü dünya çapında bir bilgi bilim alanı sadece Sovyetler Birliği'nde yok, dünyanın birçok yerinde var. Sizin onu orada yok etmeye çalışmanız bir şeyi ortadan kaldırmaz. O zaman başka bir şey yapmak lazım. İkinci şey, Türkolojinin içine dahil olup onu istenilen şekilde yönlendirmek. Onu Sovyetlerin kendi anlayışına göre dizayn etmek, düzenlemek. Onu tehlike olmaktan, Homo Sovieticus'un önünde bir engel olmaktan çıkarmak gibi bir politika izlendi. Azerbaycan'da tabii o milli kimlik, milli dil. Çünkü diğer Türk gruplarında özellikle mesela Kırgız, Kazak, Tatarlarda kısmen öyle, Başkurtlar ve diğerleri, bunların yazı dilleri hep 20. yüzyılın başları, 1920'lerden sonra yazı dilleri oluştu. 1920'lerden sonra, ama Azerbaycan daha önce, Özbek Türkçesi daha önceden beri yazı dili olarak var idi. O oluşan yazı dili etrafında bir kimlik de oluşmuştu, bir mensubiyet duygusu da vardı. Dolayısıyla onları istenilen o Sovyet ortak kimliğine dahil etmek zordu, kolay olmayacaktı ve oradan aydınlar da zaman zaman buna karşı tepkiler gösteriyorlardı ve dolayısıyla hem Özbek hem Azerbaycanlı aydınlar önemli ölçüde sindirilmeye çalışıldı. Ziya Bünyadov ile, yani orada bu konuyla ilgili yazılmış çok eser var. Celal Gasımov diye birisi var. Onun yazdığı 5 kitap var. Bu kongre ile ilgili olan Bakü Kurultayı, Şehitler ve Şahitler diye.
1: Evet hocam.
0: Bu konuyu etraflıca ele alan çalışmalar var tabii orada. Ama bu şeyde Ziya Bünyadov öyle bir hale geldi ki diyor, artık Azerbaycan'da Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde ders verecek öğretim üyesi kalmadı neredeyse. Hepsi katledildi. Yani Azerbaycan'da tabii çokça ismi öne çıkan birkaç edebiyatçı ve Türkolog var. Biz onları daha çok öne çıkarıp onlar üzerinden konuşuyoruz ama binlerce,
1: niceleri var hocam,
0: binlerce,
1: değil mi?
0: On binlerce insan, bunların hepsi insan, hepsinin hayatına kıyıldı, canına kıyıldı, hepsi cezalandırıldı, her birinin kendine göre tabii bir duruşu vardı. Bunlar çok önemliydi. Ama Azerbaycan'da özellikle, mesela Azerbaycan'da çokça uygulanan özel bir şeydir bu edebi mahkemeler. Hüseyin Cavid'in Şeyh Senan adlı eseri mesela, o saydığımız önemli isimlerden birisi, represiyaya maruz kalanlardan. Hüseyin Cavid'in eserini sahneletiyorlar, izletiyorlar kalabalık bir gruba. Sonra sahnede mahkeme kuruyorlar. Eserdeki kurmaca hikayeyi ve kurmaca tipi yargılıyorlar.
1: Evet.
0: Kurmaca tip, yani gerçek değil o tip, bir son nihayetinde bir edebi eser ve edebi eserdeki tip kurmaca bir tiptir. O tipi yargılıyorlar. Yargılayarak bir sonuç çıkarıyorlar. Sonuç, kahraman o tip cezalandırılıyor ve cezalandırılan tip şöyle vasıflandırılıyor: feodal yapının, dini ve tarihi kültürün yarattığı insan tipi budur diye, onun yerine de yeni ve iyi diye telkin ettikleri sosyalist değerler propaganda ediliyor. Bu biraz daha 20'li yılların o uygulamaları, mesela 24'te oluyor bu dediğim şey, 1924'te. Yani Azerbaycan'da represyadan çok önce, ta 1920'li yıllarda Azerbaycan üzerine sıkı bir böyle uygulama vardı. Türkoloji kurultayı 1926'da Bakü'de yapılmasının da özel tabii bir şeyi var. Bir taraftan Bakü'deki entelektüel birikim, orada Latin alfabesine önceden bir hazırlık vardı, evet, bir meyil vardı. Bu birikim aynı zamanda nihai olarak Bakü kurultayı yapıldıktan, bittikten sonra, tabii o 1926'ydı, 1937'de represiya oldu. Aradan işte 10-11

0: yıl sonra orada ortaya koydukları ortak Türk dili, ortak Türk alfabesi, ortak Türk imlası, ortak Türk terimleri vesaire gibi Türk dünyasını bilimsel anlamda birleştirebilecek bir ortak kimliği ön plan çıkarttıkları için onlar pantürkist olarak suçlandılar ve 37-38'de de çok önemli bir kısmı kurşuna dizilerek, diğer bir kısmı sizin de bahsettiğiniz gibi sürgünlere, çalışma kamplarına gönderilerek cezalandırılırlar. Evet.
1: Evet hocam, bu konu dediğiniz gibi çok uzun bir konu. Umarım başka bir bölümde yine daha çok diğer Türk coğrafyalarına da değiniriz. İşte bahsettiğim gibi Kazak Kırgız coğrafyasında Ahmet Baytur Sunulu, Kasım Tınıstanov gibi aydınlar, daha bizim yakınlarımızda Kırım'da Bekir Sıtkı Çobanzade gibi evet, aydınlarımız evet. Birçok kişi katledildi.
0: İsimleri tek tek tabii saymadım. İsim çok, o kadar çok
1: evet,
0: isim
1: hocam.
0: Var ki biraz daha çok olayın ve olgunun üzerinde durmaya çalıştım. Bütün Türk gruplarından, yani Yakutistan'dan, Şuaşistan'dan, Altaylardan, efendim Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, yani Kafkaslardaki Türk halklarından hepsinden var bu represiye kurban gidenler, hepsinden var. Tabii ki o günlerde özellikle Bakı Kurultayı'nda da adları ön plana çıkan Tatar aydınları var. Galincan Şerif, İbrahim Şerif gibi isimler. Bekir Sıtkı Çobanzade mesela, tabii Kırım Türküdür ama o dönem Azerbaycan'da üniversitede hocalık yapıyordu ve Azerbaycan'da yargılandı, kurşuna dizildi. Ben en çok ona, yani herkese, hepsine çok üzüldüm de ama en çok ona üzüldüm, Bekir Sıtkı Çobanzade'ye. Çünkü çok işkence yapıyorlar ona.
1: Evet hocam,
0: çok
1: maalesef.
0: Çok feci işkenceler yapıyorlar. Said Hocaev
1: evet.
0: Var, şey Özbek, Halit Said Hocaev.
1: Ama Özbek, Azerbaycan'da yine.
0: Özbek asıllı, o da Azerbaycan'da çalışıyor. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk'ü ilk çeviren ve yayınlamaya hazırlanan kişi o. Esasında represyada onun da öldürülmesinin arkasındaki temel sebep bu divanı yayınlamaya çalışmak. Çünkü Divan-ı Lügat-ı Türk, Türk kimliğinin çok önemli kaynaklarından, çok önemli dayanaklarından biridir. Siz o eseri yayınladığınız zaman Türk kimliğini canlı tutacaksınız. Bir yerde Türk kimliği varsa öbür tarafta Sovyet kimliği bütün halka yayılmayacaktır. Onun için Hoca'ya bu sebeple. Törekul Aytmatov mesela kurultaya katılanlardan değildir, Cengiz Aytmatov'un babası. Ama Kırgızistan dilinin gramerini yazan ilk dilci, Kırgızistan dilcisi profesörle birlikte kurşuna diziliyor. Asıl neden, onların da asıl kurşuna dizilme nedenleri, tabi iddianamelerinde bunlar yazmıyor ama olayları değerlendirdiğimizde bu sonuçları çıkarıyoruz.
1: Kesinlikle
0: İddianamelerde
1: hocam.
0: Düzmece başka şeyler yazıyor. Çünkü Törekul Aytmatov ile birlikte onlar Manas Destanı'nı yayınlamak için müracaat ediyorlar. İzin alınıyor, izin de veriliyor ama kurşuna diziliyorlar. Bunlar öldürüldükten sonra başka birileri müracaat ediyor o destanı yayınlamak için, sonra onlar da cezalandırılıyor. Ama hiçbir zaman bundan dolayı cezalandırıldığı iddianamelerine yazılmıyor. Ya pantürkist deniyor, ya sistem karşıtı deniyor, faşist deniyor, Sovyet düşmanı deniyor, halk düşmanı deniyor. Yani böyle şeyler. Çünkü
1: represiya
0: evet, yasasında da pantürkizm bir suç olarak tanımlanmış değil. Ama halk düşmanı, Sovyet düşmanı, sistem karşıtı filan gibi genel başlıklar var. O genel başlıkların altına konuyor bu suçlamalar.
1: Evet hocam. Hocam maalesef programımızın sonuna geldik. Daha çok kısa bir girizgah yapabildik konuya. Ben
0: evet,
1: siz
0: maalesef.
1: Elazığ'da olduğunuz için bir gün mutlaka sizi İstanbul'da da ağırlamak ve bu konunun daha detaylı, daha isimler ve eserler üzerine odaklandığımız bir bölümünü de yapmak isterim hocam.
0: Evet,
1: hocam ayağınıza sağlık. Biz sizi ağırladığımız için çok memnun olduk.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle hocam.
0: Konuyu işlediğiniz için özellikle de size teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah hocam. Yine dediğim gibi bir başka, hatta birkaç bölüm daha sizinle mutlaka yapacağız diye sözünü alalım
0: yani
1: o halde.
0: Biraz uzun konuşulması gereken konu çünkü bazı sonuçların anlaşılabilmesi için bazı sebeplerle birlikte onların anlatılması gerekiyor.
1: Evet hocam, o halde başka programlarda görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah,
1: hoşçakalın.
0: İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.
1: Bu bölümde tarihin en zor sayfalarından birini araladık. Susturulmak istenen kalemleri, yarım bırakılan eserleri ve bir milletin hafızasına sahip çıkan aydınları konuştuk. Represya yılları bize gösterdi ki bazen bir insanın hayatı sona erer ama bıraktığı fikir yaşamaya devam eder. kıymetli katkıları için Profesör Doktor Ahmet Buran hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 İklim 1 Lisan'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde yeniden buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Zehirden arınma, kelamı aslına rücu ettirme vaktidir kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsiminde bu hafta dilimize vurduğumuz prangaları çokça konuştuk. Şimdi ise o nahoş iklimden çıkıp ruhumuzu nasıl bir hikmet bahçesine dönüştürebileceğimizi konuşalım. Güzel söz söylemek sadece estetik bir tercih ya da bir nezaket kuralı değildir elbette. O dünyaya bırakılmış bir sadaka, muhatabının onuruna sunulmuş bir hayat suyudur. İnsan konuştuğu kelimelerle kendi dünyasını inşa eder. Eğer tuğlalarımız kaba, harcımız öfke ise kurduğumuz evde ruhumuzu daraltan bir hapishane olacaktır. Şükrü Erbaş o umut dolu iç çekişinde dünyayı güzellik kurtaracak diyen sese eşlik eder ve ekler. İnsan bir başkasının yüzünde kendi aydınlığını görebildiği sürece vardır. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda güzel söz bir başkasının yüzündeki o aydınlığı uyandırma sanatıdır. İncitici olmayan, muhatabının haysiyetini kendi onuru gibi sakınan her cümle aslında toplumsal yaralarımızın birbirine sürülmüş bir merhemidir. Henry Bergson hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu sıkça savunuyordu ya, başka bir bakışla baktığımızda güzel söz söylemek, o yaratıcı hamleye dahil olmak, hayatın ilahi akışıyla uyumlanmaktır. Küfür ve kabalık bu akışı tıkayan marazlı birer tortuyken, rikkatli bir kelam o akışın önündeki engelleri kaldıran bir şifadır. Gazali İhyası'nda dilin terbiyesinin kalbi terbiye etmekle eşdeğer olduğunu anlatır. Gazali'ye göre güzel söz kalbin meyvesidir. Eğer kök derinlerde yani imanda ve sükunette ise meyve de tatlı ve şifalı olacaktır. Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ındaki o eşsiz benzetmeyi hatırlayalım. İnsan dili altında gizlidir. Konuştuğunda ise onun kim olduğu, hangi bağın gülü olduğu hemen ortaya çıkar. Güzel söz söylemek bir zayıflık değil, öfkenin o yıkıcı selini vakur bir iradeyle dindirebilmenin gücüdür. Bizim medeniyetimiz sözün en güzelini söyleyin emriyle temellenmiş bir gönül nizamıdır. Bu nizamda dile düşen her hoş sada aslında geleceğe bırakılmış en kıymetli mirastır. Sosyolog Bauman, birbirimize yabancılaştığımız bu akışkan çağda gerçek diyaloğun tek ilacının karşılıklı saygı ve ihtimam olduğunu söyler. Bauman'ın işaret ettiği o insani bağı yeniden kurabilmek için sosyal medyanın o teşhirci ve saldırgan dilinden, sokağın hoyratlığından sıyrılıp hoş bir seda bırakmanın peşine düşmeliyiz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kalp denizdir. Dil ise kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Gelin bu mevsimde denizimizi yani kalbimizi muhabbetle dolduralım ki dilimizden dökülen her hece muhatabımızın gönlüne bir inci gibi düşsün. Kıymetli dinleyenler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Gelin biz savaşı kesenlerden, yarayı saranlardan olalım. Öfkemiz bizi kendi insanlığımızdan etmesin. Dilimiz bizi küçültmesin. Bir başkasına söylediğiniz her güzel kelimenin aslında kendi ruhumuza çarpan bir yankı olduğunu unutmayalım. Güzellikten yana saf tutmak bu çağdaki en asil direnişlerden biridir. Kalbimize ve dilimize ihtimam gösterelim ki çünkü içerimizde ne varsa hayatımıza o sızar. Kelamımız şifa, sözümüz hikmet olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, dilinizin bir gül bahçesine dönüştüğü, gönül kırmayıp gönül aldığımız, zarafetin ve vakarın yollarımızı aydınlattığı huzurlu ömürler diliyoruz. İhtimamla, hoş bir sadayla kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Müceyla Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelecek. Ziyaretlerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktaları insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Deniz Otoyolu 1-3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki önlü

0: sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 50. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Şoto Expertise. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Ekonomi Yorum.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Yorum programımıza hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan tüm dinleyenlerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Bizler programı hazırlayanlar Feryal Ardal ve Anıl Çıtak, teknik masada Burhan Cengiz ve mikrofonda ben Elif Karahan Toker. Yaklaşık saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek programımızda sizlerle ve konuklarımızla birlikte olacağız. Ve ilk konuğumuzla tüketici haklarını konuşacağız. Avukat İbrahim Güllü aynı zamanda Tüketici Konfederasyonu, kısa adıyla TÜKONFED'in başkan vekili. Kendisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Elif Hanım. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.
1: Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuyu konuşacağız. Tüketici sorunları çok geniş bir yelpazede ama biz bugün özellikle tatil rezervasyonu yapacak olan tüketicilerin dikkatini çekmek istediğimiz ve sahte internet siteleri yüzünden mağduriyet yaşayanları, yaşamamış olanları en azından yaşamamaları için bir uyarı niyetinde bir yayın yapalım istiyoruz. İnsanlar zaten buluyorlar, biriktiriyorlar, senede bir kere belki iki kere bir tatil fırsatı yakalıyorlar. Bir de bunu dolandırıcılara yakalanarak maalesef ellerindeki tatil parasından da olurlarsa, böyle bir mağduriyet yaşarlarsa çok üzücü olur. O yüzden bugün sizinle bu konuyu konuşalım istiyoruz. Nelere dikkat etmeli tatil rezervasyonu yapacak olan dinleyiciler?
2: Şimdi öncelikle tabii ki çok güzel bir giriş yaptınız Elif Hanım. Konuyu özetlediniz açıkçası. Çünkü insanımız bir sene boyunca çalışıyor ve yaz dönemini, yani işte bir tatil fırsatı, ki bayramlar da çoğu zaman tatil fırsatı olarak değerlendiriliyor ama yaz dönemi bir başka tabii ki, deniz kenarları, sahil yerleri ya da yaylalar bu konularda oldukça güzel imkanlar sağlıyor insanlara dinlenme adına. Bu arada tabii ki adli tatil başladı. Hukukçular orada ve çalışanlar da ciddi anlamda şey oldu. Okullar tatil oldu. Yani tam bir tatil sezonu başladı. Zaten turizmde de şu an hem iç turizm hem yurt turizmi, yabancı turizm açısından da yüksek sezon dediğimiz, yani tüm

tatil sitelerinin, tüm tatil mekanlarının dolu dolu olduğu dönemler. Tabii insanlar buralarda günlü dinlenmek, yeni yeni yerler görmek heyecanıyla tatil imkanlarına kendi bütçelerini de zorlayarak böyle bir imkana kavuşmak istiyorlar. Ancak tabii tatil yaparken tatilin de tabiri caizse burnumuzdan gelmemesi lazım. Şimdi bu güzel bir tatil imkanı var, fakat bunu da değerlendiren, maalesef her fırsatta değerlendiren dolandırıcılar ya da fırsatçılar söz konusu olabilir. O yüzden tatil rezervasyonu yaparken ya da tatile çıkarken tüketicilerimiz son derece hassas olmaları. Neden? Hem günlerinin kötü geçmemesi, mağduriyet olmaması, hem de maddi anlamda bütçelerinin zarar görmemesi açısından. Çünkü tatil her tüketicimizin hakkı, ama huzurlu ve sağlıklı bir tatil en önemlisi olan. Şimdi öncelikle rezervasyon yaparken mutlaka yetkili seyahat ajanslarında ya da otelin resmi kanallarından rezervasyon yaptırmakta, yer ayırtmakta işlemleri o kanallar üzerinden yapmakta fayda var. Çünkü şimdi birçok artık teknoloji gelişti. Birçok alışverişimizi biz internet üzerinden, yani mesafeli satış dediğimiz yöntemlerle yapıyoruz. Dolayısıyla da burada tüketicilerimiz bazı şeylere dikkat etmek zorundalar. Çünkü fırsatçılar şunu yapıyor. Mesela çok kurumsal ya da çok revaçlı olan tatil beldelerinin, otellerin görsellerini koyarak ve o siteleri taklit edebiliyorlar. Yani siz aslında A firmasını firmasından diyelim ki tatil almak isterken hiç ilgisi olmayan bir siteye yönlendirilebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem kimlik bilgileriniz, hem banka bilgileriniz, kişisel bilgileriniz gibi ya da yanlış rezervasyonla farklı yerlere yöneltilebiliyorsunuz. Şimdi bu tatil sezonunda tüketicilerimiz nelerle, daha çok ne tür konularda mağdur oluyor? Gerçekte var olmayan bir otel ya da villa için ödeme yapabiliyorlar. Satılan odayla veya işte tesis imkanıyla size sunulan veya sizden hizmet için verilen odalar farklı olabiliyor. Örneğin 5 yıldızlı bir otelden rezervasyon yaptığınızı zannediyorsunuz ama 4 yıldız oluyor. Ya da gittiğiniz ortamda örneğin klimalar çalışmıyor. Size belki hamam sauna denildi ama hamam sauna kapalı. Ya da işte örneğin sıcak su akmıyor gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalınabiliyor. Ya da çiftler rezervasyon dediğimiz rezervasyon ihtimalleri olabiliyor. İptal ettiğiniz bir rezervasyonun ücretleri geri iade edilmiyor. Ya da vaat edilen hizmetle size reklamlarında vaat edilen hizmetle size sunulan hizmet arasında farklar olabiliyor. Ya da oraya gittiğinizde ekstra masraflar veya ücretler talep ediyor. Yani birçok mağduriyet kalemi olabilir. İşte bunları yaşamamak adına ya da en azından mümkün olduğunca en az seviyeye indirebilmek adına biz güvenli bildiğimiz kurumları tercih etmekte fayda var. Ve güvenilir alışveriş yöntemlerini kullanmamız lazım. Örneğin biz mutlaka ödemelerimizi banka üzerinden ve mümkünse kredi kartıyla yapalım. Öncelikle o sitenin, o otelin, o acentanın gerçekten böyle bir firma olup olmadığını, İşte Turizm Bakanlığımızın TURSAP ve TURSAP'ın kayıtlarından böyle bir şirketin olup olmadığını kontrol edebiliriz. O firmayla ilgili sosyal ağlarda, özellikle şikayet platformlarındaki yorumları, sitenin, o firmanın kendi web sayfalarındaki yorumlara dikkat edelim. Buradaki olumsuz yorumlar her zaman doğru değil. O ayrı bir olay ama en azından bir fikir verebilir ve insanlar ona göre daha dikkatli olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ödemelerimizi mümkün olduğunca banka üzerinden ve kredi kartıyla yapmakta ve yaptığımız ödemelerin ne için yapıldığını da mutlaka açıklama bölümüne yazmakta fayda var. Çünkü ispat açısından, yani bir olumsuzluk olduğunda belgelendirmek açısından önemli. Bir de diyelim ki bir dolandırıcılık işlemiyle karşılaştık ya da diyelim ki biz rezervasyonumuzu iptal ettik, ödememizi geri almamız açısından kredi kartıyla yaptığımızda Cash Bank dediğimiz, yani itiraz kanalı

0: yoluyla o ödeme itirazında bulunduğumuzda o paranın geri alma imkanımız, biliyorsunuz bir müddet orada provizyonda kalıyor o yapılan ödeme. Aha. Daha sonra karşı tarafın hesabına gidiyor. Bunlar son derece önemli. Bir de şunu yapsınlar tüketicilerimiz, eğer gittikleri yerde bir olumsuzlukla karşılaştıkları zaman mutlaka ama mutlaka bunu kayıt altına alsınlar. Nedir kayıt altına almak? Örneğin orayı bir fotoğraflamak, bir videoya çekmek ya da yan taraftaki diyelim ki bir başka kalan kişiyle birlikte bir tutanak tutmak gibi işlemler bizim elimizi güçlendirir. Yine firmaya yaşanan olumsuzlukları bildiren yazılı ispat açısından önemli yazılı bir bildirim yapmakta. Bu e-posta olabilir, bir noter ihbarı olabilir, bir faks vesaire olabilir. Bu tür işlemleri yapmak tüketicilerimiz açısından oldukça önemli diyebilirim.
1: Çok önemli. Şimdi dinleyenlerimiz diyecek, dedektiflik mi yapacağız yoksa katile mi gidiyoruz belli değil diye düşünebilirler ama yani işte senin de bir kere yapılacağınız bu tatilinde ağız tadıyla geçmesi için önden birazcık daha dikkatli davranmak hem tatilinizin de tadını çıkarmanıza vesile olacaktır.
0: Biz de arama motorlarında genelde biz şunu yapıyoruz, işte tatil imkanı diyoruz. Arama motorlarında nereye gitsem diye bakıyoruz. Şimdi özellikle ben tüketicilerimize, bizim bizi şu anda dinleyen sevgili dinleyicilerimize şunu öneririm. Örneğin arama motorunda ilk 3-4 linke baktığınız zaman çoğu zaman şunu göreceksiniz. Reklam ibaresini göreceksiniz. Hı hı. Bu reklam ibareli sitelere biraz tüketicimiz mesafeli ve dikkatli yaklaşsınlar. Çünkü bunlar genelde para karşılığı ön plana çıkarlar ve birçok noktada da biz şunu görüyoruz. Bunlar tüketiciyi mağdur eden ya da dolandıran firmalar veya tahte siteler olabiliyor. Maalesef bu konuda aslında yasal bir boşluk da var. Yani arama motorlarının bir sorumluluğu yok. Yani affedersiniz parayı basan derler ya, evet. Ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da tüketici onu dikkatli yaklaşmadığı zaman maalesef hem dolandırılabiliyor hem kişisel bilgileri sahte siteler olabiliyor. O yüzden o arama motorlarında reklam ibareli uygulamalara veya linklere tıklarken tüketicilerimiz biraz daha hassas, biraz daha dikkatli olabilirlerse mağdur olmamaları açısından bir önlem olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir de şimdi bakın bu firmalar, işletmeler tüketicilere çok cazip şeyler sunabiliyor. İşte örneğin bu fırsatı kaçırma, işte son 3 gün ya da işte çok ucuz tatil gibi bir takım insana ilk bakışta ya çok iyiymiş, fiyatlar çok iyiymiş düşüncesiyle alışverişe sevk eden size görseller ve ilanlar çıkıyorlar. Bu noktada da tüketicilerimiz dikkatli olsunlar. Şöyle güzel bir söz var, bunu da mutlaka unutmasınlar tüketicilerimiz. Bedava peynir ancak fare kapanında olur derler. Hı hı. Dolayısıyla tüketicilerimiz fiyatları vesaireyi çok cazibesine kapılarak bu tür rezervasyonlarda o firmanın gerçekten güvenli mi değil mi bunları araştırmadan sadece fiyat kıstasıyla hareket etmesinler ya da sadece görsellere bakarak karar vermesinler. İyi bir araştırma yapmalarında fayda var.
1: Belki bu duşunda konuşalım, seyahat sigortasını da konuşalım. Çünkü seyahat sigortası sigortaya bazen çok mesafeli olan tüketiciler var, sigortasız hiçbir şey adım atmayan tüketiciler de var. Biz bu noktada neredeyiz seyahat sigortası durumunda, neleri kapsıyor? Ve şu algı da var maalesef, sigorta yaptırıyorum ama ne zaman başıma bir şey gelse o küçücük küçücük yazan sözleşmelerde başıma gelen şey dahil değil oluyor diyorlar. Haksız da sayılmazlar. Evet. Siz ne diyorsunuz doğru, bu konuda?
0: Doğru. Şimdi tabii sigorta da tarafların poliçede tarafların karşılıklı olarak hak ve borçları düzenlenmiş durumda oluyor. Dolayısıyla da bir poliçede teminat kapsamında neler yazıyorsa ancak tüketici onun bedelini, dolayısıyla da ondan kaynaklı bir zarar gördüğü zaman onun tazminatını talep etme hakkına sahip. Yani orada ne garanti altına alınmışsa, ne sigortalanmışsa ancak onunla ilgili gideri talep etme şansına sahip oluyor. Şimdi seyahat sigortası da bu seyahat sırasında, yani yolculuk esnasında

0: sigortalının ya da tüketicimiz diyelim, diyelim vatandaşlarımızın karşılaşabileceği risklere karşı güvence altına alınan bir sigorta türü. Yani sadece seyahat esnasında oluşan zararla ilgili olarak bu durum söz konusu. Bunlar ne olabilir? Tabii bu poliçe kapsamına göre değişebiliyor ama mesela acil sağlık giderleri, hastaneye yatış tedavi masrafları, eğer bagajımız kayboldu ya da bagajımızda bir hasar oluştu ya da geç teslim edildiyse ya da uçuş iptalleri ya da gecikmeleri olduysa bu tür zararlarda işte tıbbi nakil işlemleri yani ambulans vesaire işlemleri gibi bir takım açıktan hizmetleri gibi şeyleri garanti altına alan, güvence altına alan sigorta türleri. Şimdi halkımız genelde sigorta yaptırmaktan çekiniyor. Yani öyle bir yapı var bizim Türk toplumunda. Biraz da kaderci bir zihniyet ve bize bir şey olmaz düşüncesi söz konusu. Ama biraz önce sizin dediğiniz de çok doğru. Her şeyi sigortalayan, kendisini garantisine almak isteyen insanımız da var. Tabii sigorta biraz da bir maliyet gerektiriyor. Bundan kaçınan tüketicilerimiz de var. Ama olmaz olmaz dememek lazım. Her insanın başına her şey gelebilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca gerek seyahat sigortası gerek diğer sigortaları mutlaka yaptıralım. Hayatımızın sigortalı bir hayat haline gelmesi için gayret gösterelim. Belki o an için bir miktar cebimizden yani prim olarak sigorta poliçesi prim olarak cebimizden para çıkıyor ama Allah korusun bir olumsuzluk durumunda da bunun karşılığını telafisi çok güzel bir şekilde yapılabiliyor. O yüzden halkımız bu seyahat sigortalarına veya diğer sigortalara çok mesafeli davranmasınlar. Mümkün olunca da sigortayı tercih etsinler diye düşünüyorum.
1: Evet, tatillerini rahat rahat yapsınlar. Yani arada bir aksilik yaşanırsa ya ben her şeyi sigortaladım zaten. Rahatlığında olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
0: için. Vaktimiz varsa bir dakikalık bir cümleyle.
1: Tek bir cümle alalım. Diğer konuğumuz bekliyor çünkü hattımızda. Tabii
0: saniyeyle.
1: Buyurun.
0: Tüketicilerimiz eğer bir mağduriyet yaşadılarsa mutlaka belgeleyecekler. Ve 186 bin liraya kadar olan bir uyuşmazlıkta bir mağduriyette tüketici hakem heyetinden e-devlet uygulamalarından ücretsiz ve herhangi bir masraf olmadan yapabilirler. 386 bin ve üzeri uyuşmazlıklarda ise ara buluculuk görüşmelerini yaptıktan sonra tüketici mahkemesine dava açarak ticari avans faiziyle uğramış oldukları mağduriyetlerin giderilmesini talep edebilirler. Tüm dinleyicilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli bilgiyi de yeniden bizimle paylaştığınız için. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ekonomi yorumda bizimle birlikteydi.
2: Ekonomi yorum devam ediyor.
1: Ekonomi yorum devam ediyor. Ekonomi gündemi ve piyasalardaki son durumu konuşacağız şimdi. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Elif Hanım. Teşekkürler yayınlar.
1: Şimdi jeopolitik gelişmeler var. İran, ABD, yeniden Hürmüz Boğazı konuları var. Biraz da küresel ekonomiye etkileriyle başlayalım isterseniz. Sadece petrol fiyatlarını mı etkiliyor? Başka hangi konularda neler etkilenir? Hem şu an için hem de gelecek projeksiyonuna baktığınızda neler söylersiniz?
3: Evet, aslında iki ülke arasındaki jeopolitik gerginliği yükseldiği zamanlarda ilk başta bakıldığında biraz daha petrol fiyatları odaklıydık ve petrol fiyatlarının olası bir enflasyon beklentilerini ne kadar yükseltecek, kalıcı olacak mı sorularını aslında sormaya çalışıyorduk ve bu kalıcılık ne kadar kısa süre, eğer kalıcı olacaksa devam edecek mi gibi sorunun cevaplarını arıyorduk ama aslında bu sorunun cevaplarını bulduğumuz bir dönemdeyiz. Bu olay bakımında aslında neredeyse 6 aylık bir süreç içerisine girmiş bulunuyoruz. Ve bu süreç içerisinde de açıkçası hem enflasyon beklentileri hem gelişmiş ülkelerde enflasyon görünümleri ve bununla birlikte sadece enerji tarafı değil enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte diğer kalemlere de sıçrayan bir şu an yurt dışında özellikle başta Amerika olmak üzere bir enflasyonist görüntüleri sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. İlk başta biz buna bir arz şoku, enerji şoku olarak yaklaştık ama bu süreç aslında birçok şeyi etkiledi. Yani hem ulaştırma fiyatlarından tutalım hem de işte navlun fiyatlarına

0: kadar ve onunla birlikte gıda fiyatlarına kadar etkiledi. Çünkü gübre fiyatlarının çok yükselmesine sebebiyet verdi. Bununla birlikte yurt dışında gıda fiyatlarının hızlı bir yükseliş oldu. Gıdanın yükselmesiyle birlikte diğer ürünlere doğru yükselen ve hatta çekirdek enflasyon dediğimiz, yani enerji ve aynı zamanda gıda fiyatları hariç enflasyon görünümünde de yukarı yönlü bir hareketlilik olduğunu gördük. Bu aslında bize niye sebebiyet verdi? Artık şunu sormaya başladı genel olarak piyasalar. Acaba küresel bir durgunlukla karşı karşıya mıyız? Çünkü enerji fiyatlarının bu kadar yüksek olması, aynı zamanda enflasyonun da bu kadar yüksek olmasıyla birlikte Avrupa bölgesi başta olmak üzere dünya genelinde bir resesyon olacak mı artık sorusuna biraz piyasalar sormaya başladı ve özellikle Almanya ve benzeri ülkelerden açıklanan verilere de bakıldığında, sanayi üretimi olsun, aynı zamanda satın alma gücü endeksleri olsun, PMI rakamları olsun, bunların hepsinde bir durgunluğa işaret eden görüntüyle karşı karşıyayız. O yüzden artık bu sanki sadece bir enerji krizinden çıkıp veya bir jeopolitik riskten çıkıp yavaş yavaş bir küresel soruna doğru gider mi sorusuna aslında cevap arar duruma geldik. Amerika Merkez Bankası'nın belki de faiz arttıracağı bir dönemdeyiz ve piyasalarda Aralık ayının sonuna kadar Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimalini %83 olarak, %85 olarak fiyatlıyor şu an itibariyle 25 bas puanlık bir faiz artışını. Bu da bize şunu gösteriyor: olası bir enflasyon beklentinin yükselmesi, yani enflasyonun yukarı yönlü gitmesi, ki Amerika'da %4'lere yükselen bir enflasyon söz konusu. Bu da Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası gibi merkez bankalarının bir para politikasının sıkılaşmaya gitmesine sebebiyet veriyor. O yüzden bunun fiyatlamalarını görüyoruz şu an piyasalarda. Çünkü dolar güçleniyor. Altın biliyoruz ki jeopolitik risklere rağmen çok yükselmedi. Bunlar aslında evet, bunların hepsi birbiriyle şu an itibariyle ilişkili olduğunu söyleyebilirim.
1: O zaman hazır bu ilişkilerden bahsederken ekonomi ajandasında haftanın öne çıkan başlıkları neler? Piyasa neyi takip ediyor?
0: Yurt içinde yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Aslında tamamen oraya odaklanmış durumdayız. Çünkü bizim para politikamız şu anki süreçte bir değişim içerisine girme ihtimali bulunuyor. Özellikle yıl sonu enflasyon beklentilerini düşündüğümüzde Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesinin aslında faiz indirimi olma ihtimali oldukça yüksek. Bu toplantı özelinde değil ama mevcut enflasyona göre para politikası ayarlanacağından dolayı Merkez Bankası'nın ileriye dönüp yarın vereceği mesajlar önemli olacak. Muhtemelen herhangi bir faiz oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ama takip ettiğimiz birkaç başlık olacak. Birincisi repo ihalesi, biliyoruz ki Mart ayından beri Merkez Bankası açmıyor. Yani fonlamayı üst banttan dediğimiz %40'lık bir oranda gerçekleştiriyor. Acaba bundan sonraki süreçte fonlama açacak mı? Eğer fonlama açarsa bu fonlama maliyetlerinin aşağı yönlü gelmesine, %37'lere doğru gelmesine sebebiyet verecek ve biraz daha piyasa için iyimser bir hava yaratma ihtimali mevcut. Ve tahminlerimize göre yıl sonu enflasyonun şu an itibariyle %29 olmasını bekliyoruz. Eğer bu şekilde gerçekleşirse faiz indirimleri için limitli de olsa bir alan olduğunu düşünen taraftayım. O yüzden yıl içerisinde biz 200-300 bas puan bir faiz indirimi görebiliriz ama bu biraz Eylül ayına sarkacak nitelikte gibi gözüküyor. O yüzden yarınki toplantıda bunlarla ilgili mesajlar arayacağız. Bu piyasalar açısından en önemli bir akışı olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Orada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zaten bir önceki toplantıda faiz artışı yapmıştı. Yayının başına söylediğim gibi para politikasına sıkılaşan gelişmiş ülkeler mevcut. Onlardan biri de Avrupa Merkez Bankası'ydı. O yüzden bu iki veri şu an itibariyle bu haftanın da yarısını bitirmiş bulunuyoruz neredeyse. Bu yüzden de bu iki veri daha çok ön plana çıkacak gibi duruyor hafta içinde.
1: Aslında önemli veriler, az gibi görünüyor şu an içine de baktığında takip edilen maddeler ama önemli veriler. Peki Borsa İstanbul 100 Endeksi ve biraz da altın gümüşü konuşup böyle bitirelim sohbeti.
0: Tabii altın fiyatlarında aslında en önemlisi, az önce bahsetmeye çalıştım, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttıracak beklentisi Amerikan tahvil faizlerini yukarı yönü götürüyor. Aynı zamanda dolar endeksini güçlendiriyor. Doların güçlenmesi de altın fiyatlarını ve gümüş fiyatlarını baskılayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden piyasa şunu merak ediyor: FED gerçekten faiz arttıracak mı? Arttıracaksa ne kadarlık bir artış yapacak? Bu sorunun cevabı net değil. Ama beklentiler arttıracağı yönünde. O yüzden altın fiyatlarında yükselişler çok kalıcı olmuyor. 4000 dolar seviyesi çok önemli. Burayı defalarca test etti ama aşağı yönüne geçemedi. Ons bazında konuşuyorum. Eğer 4000 dolar seviyenin üzerinde kalıcılıklar sağlarsa biraz daha yukarı yönlü tepki alımları gelebilir bu süreç içerisinde. Ama en önemlisi yine Fed'in söyleyeceği ve atacağı adımlar olacak. Çünkü şu an piyasalar açıkçası biraz karamsar. Yani Fed'in bir faiz arttırım sürecini geçirmesinden dolayı. Gümüş için de aynı hikaye geçerli. Biraz rahatlayabilmesi için piyasalar aslında ılımlı mesajlar verilmesi önemli olacak bu süreçte. Borsa İstanbul tarafı da Merkez Bankası'nı bekliyor. Çünkü biz diğer gelişmiş ülkelerin aksine mevcut enflasyon görünümüne göre hareket ettiğimizde ılımlı bir faiz indirim sürecinin olabileceğini bekliyoruz. Piyasalarda bununla ilgili mesaj almak istediğinden dolayı orada da şu an bir bekle gör modu var. Ve endeks tarafında da 14.000 seviyesi oldukça önemli. Burayı da birkaç defa test etti ama aşağı yönüne geçemedi. Yani biraz haber akışı bekleyen bir süreç içerisindeyiz. Biraz daha merkez bankaların para politikaları şekillendikçe, belirlendikçe hem endeks tarafında hem de diğer ons altın olsun, gümüş olsun bu tarz ürünlerde yönün daha net bir şekilde belirleneceğini söyleyebilirim. İşte bu yüzden toplantı sonrası, toplantı verecek mesajlarla birlikte Borsa İstanbul tarafında da 14.000 seviyesinin üzerine bir kalıcılık sağlayabilecek miyiz onu takip edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve bu değerli bilgileri bizimle ve dinleyenlerimizle paylaştığınız için. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör Ekonomi Yorum'da bizimle birlikteydi. Ekonomi Yorum'un bugün sonuna geldik sevgili dinleyenler. Feryal Ardal, Anıl Çıtak, Burhan Cengiz ve ben Elif Karahan Toker. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Yorum.

0: Gelecek Postası.
1: Gelecek Postası'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Dün olduğu gibi bugün de bendeniz Altuğ Köserer'le Hakan Özalpuk'la birlikte Özgür Gündoğdu'nun yerini doldurmaya çalışarak efendim TRT Radyo 1 frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Serdar Özeren yine sesimizi sizlere duyuruyor. Teknik yönetmen arkadaşımız Hakan, yeni bir güne başlıyoruz. Yine birbirinden ilginç haberler koymuşsun önüme. Hakikaten evet, merakla bize vereceğin bilgileri bekliyorum ben, evet, de.
2: Dün aslında yapay zekalarda kalmıştık.
1: Evet.
2: Yapay zeka haberleri bir bülten haline gelme ihtiyacı doğuruyor bizde. Yavaş yavaş, çünkü bazı haftalarda özellikle yapay zeka programına da dönüşüyoruz. Dün demiştim tarih programı olduk diye. Biraz da yapay zeka programı olmak zorunda kalıyoruz.
1: Bir ışık yaktın aslında kafamda. Belki de önümüzdeki sene belli saatlere böyle bültenlerin, evet, içine bir teknoloji bülteni diye küçük bir şey, evet, koymak lazım.
2: Yapay zekada bugün.
1: Bugün mesela. Çünkü dün de konuştuk ya, evet, yarını yok. Yarın, evet, o haber eskimiş,
2: evet,
1: oluyor.
2: Evet.
1: Bugün ne oldu?
2: Hatta kendi
1: lazım,
2: içinde bile eskiyor haberler. Çok, tabii, inanılmaz bir hızla. Şimdi mesela öyle benzer bir haberle giriyoruz. Yine oyun değiştirici bir yapay zeka bu sefer Çin tarafından tanıtıldı.
1: Bir sarstı değil mi AI dünyasını?
2: Evet. Çin'den biliyorsun daha önce geçen sene DeepSeek diye bir marka, hı-hı, bir model. Gerçekten bütün borsaları alt üst etmişti ve yapay zeka dünyasında böyle bir yapay zeka bu kadar ucuza üretilebilir mi diyerek borsaları alt üst ettiği gibi yetenekleriyle de gerçekten göz doldurmuştu. Şimdi ikinci bir DeepSeek anı yaşıyoruz. Kimi K3, Moonshot şirketinin Kimi K3 diye bir modeli. Kimi vardı zaten. K3 modeli çıktı. Ağırlıklı olarak açık bir model. Bunu birazdan açacağız. Ağırlıklı açık ne demek? Açık bir model olması özellikle altını çizmek gerekiyor. Ve tabii yetenekleriyle de bugünün liderleri sayılan Anthropic'in ve OpenAI'in iki modeli. Fable 5, Fable 5 ve GPT 5.6 Sol. Bu iki modelin neredeyse denge olduğu söyleniyor. Tabii testler çok fazla şu anda. Kıyas testleri dediğimiz benchmark testlerinde.

0: ve ciddi bir ekonomik sorun haline de geliyor.
1: Amerika tarafında da ciddi bir endişe yarattı.
0: Evet, endişe yarattı. Çünkü neden? Bu şirket bir kere açık mı? Çin şöyle bir politika izliyor. Yapay zekalarını ağırlıklı olarak açık kaynak olarak sunuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin modelleri hep kapalı kaynak. Hatta OpenAI biraz pişman olduğunu bu politikasından, yavaş yavaş açık kaynağa geçeceğini falan söyledi. Açık kaynaklı nedir? Bunu konuşalım. Açık kaynak şu, siz bu yapay zekayı alıp bilgisayarınıza indirip bilgisayarınızın donanımında kullanabiliyorsunuz ve her türlü yapısına müdahil olabiliyorsunuz, müdahale edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Yani artık sizin bir yapay zekanız olmuş oluyor.
1: Kendinizce uyarlayabiliyorsunuz.
0: Ve kendi veri, yani kendi donanımınız içerisinde bir veri merkezine de ihtiyacınız yok. Duymadan. Şirketin merkezine gitmiyor verileriniz. Size açıkça bu yapay zeka modelini hediye etmiş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ağırlıklı açık model tam olarak bu değil. Ağırlıklı açık modelde bazı şeyleri, işte eğitim metodunu ya da çekirdekteki bir takım kritik bilgileri tabii ki şirket kendine saklıyor. Burada şunu da konuşmamız gerekiyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun süredir devam eden, önce çiple başlayan, daha sonra vergi kısıtlamalarıyla devam eden yapay zeka ve robotik alandaki rekabet artık böyle tarafların kaslarının patlayacağı bir bilek güreşine dönüştü. Ortada duruyor ikisi de, bir türlü kimse yenişemiyor. Bu noktadan baktığımızda da Çin aslında oyun değiştirici yapay zekalarıyla ve açık sistem, açık kaynak kodlu modelleriyle yepyeni bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Bunu dünkü haberle birleştirirsek,
1: evet,
0: dün bizi dinleyemeyenler için bir hatırlatmayla, Çin yeni bir uluslararası
1: anlaşmadan bahsetmiştik.
0: Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurdu. 29 ülke buna imza attı. Bunlar arasında Rusya var, Brezilya var. Daha çok yapay zekaya erişimi, Brezilya ve Rusya'yı belki dışında tutarsak, yapay zekaya erişimi zor ülkeler, işte Kamboçya gibi, Kenya gibi ülkeleri bu şeyin içine dahil etti ve dedi ki yapay zeka, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de açılış konuşmasını yaptırdılar. Yapay zeka insanlığın ortak malı olmalı.
1: Neredeyse Amerika ve Avrupa karşısında bir pakt oluşmuş gibi bir durum oldu.
0: Evet, ve oradan baktığımızda Çin'in yapay zekalarını açık kaynak kodlu yayınlaması da bu genel politikasına uygun. Şimdi buraya kadar her şey normal. Peki nasıl bir etki yarattı? Hani işin şey kısmını söyledik, açık kaynak kodu, gücü, diğer modellerle karşılaşması, işte 2.8 3 trilyon parametreye yaklaşan bir açık kaynak koddan bahsediyoruz. Bu parametre sayısında belki şöyle diyebiliriz, modelin iç yapısındaki depolanmış bilgi ve eğitim sürecindeki sayısal değerler. Yani siz bir soru sorduğunuzda düşünme kapasitesi diyebileceğimiz hafızasında tutma kapasitesinden söz ediyoruz. Yani gidip Stanford'dan bir bilgiyi aldı, gitti Çin'den bir bilgiyi aldı, üçüncüyü aldığında birinciyi unutuyor. Eğer parametre sayısı zayıfsa. Çok kabaca böyle anlatabiliriz. Bunun 3 trilyon parametre, bir de böyle bir özelliği var. Yani bağlam penceresi, hafızasında tutabilme, aklına soktukları arasında bağlantı kurabilme yeteneği de şu anda en üst seviyede. Bir de böyle bir özelliği var.
1: Korkutuyor.
0: Ama tabii siz bunu bilgisayarınıza indirdiniz. Herkes indirebilir mi? İndiremez. Çünkü böyle bir parametreyi yapay zekayı kullanmanız için çok ciddi donanıma ihtiyacınız var. Çok güçlü bir bilgisayarınız olması gerek. Ama şirketler açık kaynak kodlu çok seviyor. Çin sadece kendi yapay zeka işbirliği örgütünü kurarken insancıl sebeplerden değil, bence değil. Bir de tabii ki endüstride kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak ve bu yaygınlaşma sırasında da altyapı hizmetini kendisinden alınmasını istiyor. Yani siz ne kadar kendi modellerinizi fabrikalara verirseniz ve o modeller sizin altyapınıza çalışırsa, Endüstri 4.0'da da yapay zekada söz sahibi olacak olan sizlersiniz. Bu noktada aslında bir de işin bu yanı var.
1: Basitleştiriyorsun ya örnekleri, bu şey gibi oldu. Al arabayı kullan ama servisini ben yapacağım.
0: Evet.
1: Yedek parçasını ben vereceğim gibi yani.
0: Bunun da yarışı var. Çünkü bir altyapı dönüşümü yaşıyoruz. Yapay zeka ile birlikte bunun sahibi ya da egemeni kim olacak? Bunun yarışı var. İşte Çin açık kaynak

0: kodludan giden bir politika, teknopolitik geliştirdi. Amerika Birleşik Devletleri daha kapalı bir kaynak kodludan giden bir politika. Amerika'dan çok büyük tepkiler geldi. Dediler ki yani bu şirketin değerlemesi 38,5 milyar dolar Monshot'ın. Ama entropiye baktığımızda 1 trilyon dolar. Hı hı. 890 milyon milyar dolar OpenAI'dan bahsediyoruz. Bunlar 1 trilyon dolara yaklaşmış şirketlerle baş edebilen bir şirket sadece 38 milyar dolarsa yatırımcılar bu sefer Amerika'da dedi ki biz niye size para veriyoruz? Yani ortalık bayağı bir karıştı öyle diyelim. Biz niye bu kadar para veriyoruz? Bu paranın karşılığı niye bakın Çinliler bu kadar paraya bunu yapabildiler gibi.
1: Siz bu kadar paranın karşılığını veremiyorsunuz noktasına geldi.
0: Veremiyorsunuza gelindi. Böyle bir tabii ekonomik olarak da sarstı. Şimdi bu modeller diyorum ya teknopolitik her zaman aynı zamanda yeni doğan iktisat, yeni doğan toplum yapısının da öncüleri ve oyun değiştiricileri. O yüzden de bu tip tepkiler gelmesi de çok normal. Bir bilgiyi daha verelim. Moonshot şirketi Kimi K3'ü yayınladığında dün konuşacaktık. Son habere kaldığı için konuşamadık. Bugüne kaldı. Kimi K3 yayınlandı. Çok büyük iltifat gördü. Anthropic ve OpenAI'nin hisselerinden 300 milyar doların üzerinde değer kaybı yaşattı bir günde. 300 milyar doların üzerinde değer kaybından söz ediyorum. Tekrar açmak çok isterim dinleyicilerimiz için. Evet. Söylerken bile ben anlayamıyorum.
1: Zorlanıyoruz değil mi?
0: Böyle bir noktada Moonshot büyük bir iltifat gördü. Tabii herkes Moonshot'u denemek istedi, görmek istedi. Moonshot Kimi K3'ün aboneliklerini durdurmak zorunda kaldı. Çünkü yoğun ne yazık ki altyapıları hazır değildi buna. Küçük bir şirket bu bahsettiğimiz. Durdurdular. Dünden beri de yeni abonelik başvurusu almıyorlar. Çünkü sistem doğru çalışamıyor aksi halde.
1: Yani bir taraftan da şöyle yaklaşmak istedim. Sen böyle dile kolay rakamlardan bahsediyoruz evet. Ama küçük bir şirketmiş diye anlattığımız şirket 38,5 milyar dolar.
0: Evet, evet, evet. Yani ama tabii hani OpenAI'da
1: tabii ki
0: evet.
1: Yani bu piyasada çok küçücük kalıyor ama tabii. Aslında hakikaten ne kadar bu teknolojiye para yattığının, buranın gelişimi için, hı-hı, ilerisi için nasıl hala o pencerenin aslında genişleyeceğinin de evet, büyük göstergeleri bunlar yani.
0: Kesinlikle.
1: Baktığımız zaman başka sektörlerdeki çok büyük diyeceğimiz, evet, firmaların çok çok daha büyük şirketleri aslında bunlar.
0: Bir de tabii bu Kimi K3'te şu da çok net olarak ortaya çıktı. Biz zaman zaman bu mikrofonda konuşuyoruz. Şimdi daha önce kıyaslama puanları dediğimiz benchmark testlerinin puanları, hı-hı, çok önemliydi. Bir de büyüklük, işte en büyük model, en güçlü model, işte şu kadar puan aldı falandı. Şimdi ise modeller daha çok endüstri bazlı ya da işte kurumlar kendi içlerinde kapalı sistem kullanmak istiyorlar. Verisi Amerika'ya, Çin'e gitsin istemiyor. Açık kaynaklı model olması birinci avantaj. Bir de şuna bakıyorlar. Çok güçlü olmasın ama hangi araçlarla birlikte çalışabiliyor? Mesela uyumu var mı? İşte birçok başka programa. Uygulamalara, benim kullandığım uygulamalara, muhasebe uygulamama, işte insansı robotları yöneten programıma, şuna buna hemen entegre olabiliyor mu? Ve tabii ki parametre ve token başına ödemem daha ucuz olabiliyor mu? Yani bir şirket, bir fabrika bunu tabii düşünecektir. Ve tabii ki esnek mi? Açık kaynak kodlu mu? Baktığımızda da Kimi K3 %40'lık bir maliyet düşüşü, en yüksek parametre oranı, çok açık iyi kaynak kodu. O da tabii bütün sistemi kilitledi. Şu anda abone alamıyorlar. Büyük bir olasılık veri merkezlerini geliştiriyorlar diye düşünüyorum.
1: Onların da bunu öngörememesi ilginç değil mi? Bu kadar başarılı bir ürün yani evet, ürettiğinin farkındaysan evet, böyle bir talebi de karşılayabilmeye hazır olman gerekirdi ama belki evet, onlar da beklemiyordu evet, yani bu kadar evet, verimli bir şey yok.
0: Tabii girişimcilik ve bir şirket yöneticiliği açısından değerlendirilirse tabii, kendi ürününün ölçeklemesini kafasında yapamaması bir eksi puan onun kesinlikle için ama sonuçta çok değerli bir ürünleri var ve çok büyük talep geliyor şu anda.
1: Peki devam ediyoruz biz şimdi yapay zeka haberlerimize sevgili dinleyenler ve biraz bize dönelim tekrar çünkü yurt dışına çıkacağız ama hep bahsediyoruz ülkemizin lokomotif firmalarından, evet, kurumlarından, evet, şirketlerinden, işte onlardan yine bir haberimiz var ki Havelsan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sistemi, evet, kuruyor.
0: Yani daha önce de vardı tabii. Havelsan zaten bunları sık sık yapıyor. Çok önemli bileşenleri ülkemizin güvenliği için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hizmete sunuyor. Buradaki en önemli haberin detayındaki en önemli şey, yerlilik oranı çok arttı. Hem yazılımda hem donanımda yerliliği arttırdık. Bu da biliyorsun az önce konuştuk, hani verinin sizde olması, yazılımın size ait olması, donanımın size ait olması böyle kritik, özellikle savunma sanayi bileşenlerinde çok önemli. Hı hı. Bu haberi neden özellikle buraya çıkarmak istedim? Yapay zeka destekli bir yerli dijital deniz gözetleme sistemi Doğu Akdeniz'de bizim mavi vatan tanımlamamızın en önemli bileşenlerinden biri. Bunu kendi imkanlarımızla yapıyor olmamız bize güven veriyor. Ve tabii ki burada elektronik sistemler, haberleşme altyapıları, yerli yazılım birçok bileşeni var. Havelsan zaten bizi hep gururlandıran bir kurum. Pazartesi günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biliyorsun doğum günü diyebiliriz. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. O doğum gününe bir hediye gibi Havelsan'dan gitti bu dijital sistem. Daha da güzelleri gelecek. Roketsan'dan, Aselsan'dan zaten sık sık haberleri paylaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun mavi vatan için.
1: Evet, biz böyle haberleri paylaşmayı tabii ki böyle gururla sürdüreceğiz, evet, yine, evet, programda diyelim. Ve benim önümdeki bir sonraki haberde şöyle bir başlık koymuşsun sen notlara. Dünyanın ilk ulusal yapay zeka altyapısı kuruluyor. Şimdi dinleyenlerimiz de benim gibi düşünebilirler. Ya bu kadar bir şeyden bahsediyorsunuz, işte Türkiye'de, evet, de kurulanlar var. Birçok farklı. Neden bunun ilk, niye, evet, böyle bir giriş, evet, yapıyorsunuz,
0: çünkü
1: diye ben de sana sorayım.
0: Yapay zeka fabrikası bu. Hı hı. Yani şöyle, bu şöyle düşünelim. Bir altyapı kuracağız ve bu altyapı üzerinde herkes yapay zeka üretebilecek gibi düşünelim. Yani şu anda nasıldı? Şirketler alıyor. Hı-hı. Kendilerine bir altyapı oluşturuyorlar. İşte Moonshot yapmış. İşte OpenAI yapmış. Burada Japonya dedi ki, Nvidia ile anlaştı. Dedi gel öyle bir altyapı kuralım ki çok güçlü olsun. Ve benim ülkemdeki herkes buradan istediği kadar bir birim kiralasın. Senin çiplerinden, işlemcilerinden, işte CPU'larından, GPU'larından bir yer kiralasın. O kiraladığı yer üzerinden benim ülkemde herkes yapay zeka üretsin. Farkı bu. Ve devasa bir 27.500 adetlik bir Nvidia Rubin CPU'su, 13.750 adetlik Nvidia Vera CPU'sundan bahsediyoruz. Burada tabii neler yapılacak? Sadece yapay zeka üretilmeyecek. Dijital ikiz dediğimiz teknolojiler için yine bir merkez olacak. Endüstriyel otomasyon için bir merkez olacak. Ve tabii ki robotik, yani robot eğitimlerinde de yine bu altyapı kullanılacak. Artık bunlara bir yapay zeka fabrikası, yani yapay zeka modelleri üreten bir fabrikanın altyapısı olduğu için böyle bir isim takılıyor. Şimdilik sadece rafların, bu veri merkezinin altyapının raflarının maliyetinin 3 milyar dolara yakın olacağı düşünülüyor. Bu arada öylesine büyük bir işletme ve yatırım ki bu. Onu da şöyle özetleyelim. Japonya'daki 44 şirket ve kuruluş ortaklaşa olarak bir bütçe oluşturmuş durumdalar. Tabii bu ortaklar aynı zamanda da ana yararlanıcılar tabii olacaklar. Ki. Bunların arasında bildiğimiz çok önemli elektronik şirketleri, Japonya'ya ait çok önemli otomobil şirketleri, aklınıza gelebilecek çok önemli elektronik şirketleri de var. Bu da tabii hedefler ne? 2026'da akıl yürütme yetenekli yapay zekalar, 2028'de metin, görüntü, video, ses yapay zekaları, 2030'da da mekansal farkındalığa sahip gerçek dünya odaklı yapay zekalar üretmeyi hedefliyorlar. Bu bir parantezde şu anlama geliyor. Yapay zeka ile robotların birleştiği fiziksel yapay zeka. Yani buradan da haberini vermiş olalım. En geç 2030'da fiziksel yapay zeka dediğimiz insansı robotların yapay zeka ile birleşmesinin tamamlanması hayal ediliyor Japonya tarafında.
1: Beni mesela bu haberle ilgili notları okurken şu cümle çok etkiledi. Onun için senden de onunla ilgili birkaç cümle beklerim. Nvidia'nın CEO'su Huang şu cümleyi paylaşmışsın ya benimle. Japonya modern imalatı icat etti. Hı hı. Şimdi ise bir sonraki endüstri devrimine güç verecek, hı hı, yapay zeka fabrikalarını inşa ediyor.
0: Evet.
1: Çok iddialı ama bir taraftan senin şimdi söylediklerini de dinlediğim zaman da... Hı hı. Çok ciddi bir hamle.
0: Evet, çünkü Japonya Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in arkasında kalmıştı, hı, yapay zeka yarışında. Ve az önce Çin için söyledik ya, Endüstri 4.0'ın altyapısı için işbirliği örgütü kuruyor. İşte açık kaynaklı modellere yükleniyor, kendi çiplerini üretiyor, kendi litografi makinesini üretmeye çalışıyor dedik.

0: Japonya'da dedi ki ben bir zamanların teknoloji deyince akla gelen tek ülkesiydim. Hı-hı. Ne oldu bana deyip Nvidia ile bir araya geldi. Ve bakalım ben de Japonlardan ümitliyim. Yani onların da yarışa girmesi hoş.
1: Tabii ki.
0: Yani her zaman rekabet iyidir. Bu rekabetten güzel ürünler çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Öyle bir harıl harıl çalışma var ki bu sektörde. İşte bundan bahsettik ama Nvidia bir taraftan da evet. insansı robotlara özel yeni evet. yapay zeka platformunu evet. duyurdu.
0: Şimdi zaten bir süre önce duyurmuştu ama yeni modelleri getirdi. Jetson Thor diye bir platformu var. Bunun hı-hı. T3000 ve T2000 özelliklerini duyurdu. Burada tabii hani sistemin ne kadar iyi, ne kadar güçlü olduğunu anlatmamıza gerek yok. Çünkü zaten dünyadaki en büyük çip şirketinden söz ediyoruz. Bunların bu yeteneğini rakamlarla anlatmaya gerek yok. Zaten önder firma. Onlar ne üretiyorsa en yüksek onlar üretiyor zaten. O yüzden en yüksek veri işleme kapasitesine sahip bir platformdan söz ediyoruz. Ben daha çok işlevi anlatmak istiyorum. Burada insansı robotların ve endüstriyel otomasyon sistemlerinin gerçek dünya uygulamalarını, yani az önce söyledim ya, Japonya'nın 2030'da dünyaya getirmeye çalıştığı o yapay zeka insansı robot birleşmesi evet. aslında Nvidia'nın zaten bir iş planı olarak herkese sattığı bir platform. Şu anda aklına gelebilecek, aklımıza gelebilecek Çin dahil bütün insansı robot firmaları aslında bu platformu kullanıyor. Yani kim acaba insansı robot? Evet, Çinliler insansı robotta çok ileri ama onların eğitiminin altyapısını da Nvidia'nın Jetson Thor platformu sağlıyor. Bu arada tabii bunlar yapılırken tabii bu arada her iki platformun da 2027'nin ilk çeyreğinde tam olarak erişilebilir olacağını söylemişler. Bunlar yapılırken başka uygulamalar da var. Onları da konuşacağız. Mesela robot okulu açıldı.
1: Evet.
0: Ona da
1: bugün... okullu oldu robotlar.
0: Okullu oldular. Bir de bazı fabrikalarda çalışan işçilerin kafasına kameralar takılmaya başlandı. Oradan elde edilen verilerle insansı robotlar eğitiliyor falan gibi. Aslında
1: insanları taklit ederek diyelim.
0: Evet, yani bir gerçek veri, evet. onların duyarlılıkları, zaman hı-hı. ayarları, kolunu itme gücü, bütün bu veriler işçilerden takip edilip robotlara aktarılıyor şu anda. Bu noktada aslında yoğun bir eğitim alıyorlar. Biliyorsun eğitim şart.
1: Eğitim şart. Ama hep bir korkutulan veya bizim en azından korktuğumuz taraf var diyoruz ya. Onun da şimdi birazcık böyle ete kemiğe bürünür bir haberi vardı yine bana verdiğin notların içinde. Çünkü bir yapay zeka, hı-hı. bir yapay zeka şirketine siber saldırı düzenledi.
0: Evet, ilginç bir haber bu gerçekten. Dün geldi bu haber ve aslında yapay zekaları... İçinde yapay zeka üretebildiğiniz bir yapay zekalı platformu başka bir yapay zeka hackledi. Siber saldırı düzenledi. Bu tabii tarihte ilk defa oldu. Yapay zeka tarihinde, yani son 3 yılda, son 3,5 yılda ilk defa oldu. Her zaman söylediğimiz siber güvenlik konusunda yapay zeka sorun yaratabilir ya da sorunları çözebilir kısmında ilk defa yapay zekaya bunu yapar mı noktasına geldik. Ama ilginç olan bugün sabah itibariyle OpenAI'den bir açıklama geldi.
1: Evet.
0: OpenAI dedi ki o saldıran yapay zeka bizimmiş. Evet, bu da son dakika.
1: Nasıl yani?
0: Dedim ya, güncel haber bile veremiyoruz. Evet. OpenAI blogunda yazdı, Sam Altman blogunda yazdı bunu. Dedi ki kusura bakmayın, bizimmiş bu yapay zekamız ve az önce isimlerini saydık, hani Kimika 3'ün evet. geçtiği Fable 5
1: evet.
0: ve GPT 5.6 Sol vardı.
1: Hı hı.
0: Bunlara Amerikan hükümeti kısıt getirmişti bir ay içinde, son bir ay içerisinde. Benden habersiz kimseye vermeyeceksin evet. diye bir koalisyon kullanabiliyordu sadece bunları. O kadar güçlü bir yapay zeka, siber güvenlik yapay zekası diye. Dediler ki, şimdi son açıklamayı söylüyorum, yani sabah 12 civarında biz yapmışız onu ve biz çok daha güçlü, bu piyasaya sunduğumuz bir aydır sohbeti yapılanlardan da güçlü bir modeli test ederken ne yazık ki güvenli alan diye sandbox diyorlar ona, kum havuzu oradan çıkmaması gerekiyor, hani verilerin kum havuzu gibi düşünün
1: evet.
0: oradan çıkmaması gerekiyor. Sandbox'tan kaçmış. Şimdi mış
1: evet.
0: kaçmış, biz onu fark ettik dediğinizde eğer bunu yapan kontrol edemiyorsa Biz ne durumdayız? Ben şimdi cümleleri daha fazla endişelere gark etmemek için dinleyicilerimizi daha da büyütmek istemiyorum. Ama siber güvenlik için üretilen modellerin daha piyasaya çıkmamış yeni tasarım modeli bunu yapmış durumda. Kendisinin çıkmaması gereken, çıkmaması için onlarca yazılımcının güvenlik kodu oluşturduğu evet. kum havuzundan çıkıp şehri dolaşmış ve istediğini yapmış. Oraya mesaj atmış, oraya hacklemiş, orayı şey yapmış. Bu da aslında yapay zeka konusunda ortak tutum, ortak kurumlaşma, belki atom enerjisi kurumu benzeri bir düzenleyici kurum ve denetleyici kurum, belki siber güvenlik kuvvetleri gibi yeni bir güvenlik kuvveti oluşturulması aşaması gibi şeyleri acilen tartışmamız gerektiğini söylüyor.
1: Çıkmasına engel olamadıkları gibi. Çıktığını da sonra fark etmişler.
0: Evet, ertesi gün aa o bizmişiz dediler. Gerçekten durum bu.
1: Gerçekten
0: yani biraz abartıyorum ben
1: yani
0: ama
1: bir taraftan
0: hani bu edalarla söylemediler belki ama tabii sonuçta bu şekilde oldu olay. Çünkü o platform da şaşırdı. Bir yapay zekanın saldırdığını fark ediyorlar. Fark eden de yapay zeka bu arada. O platformun onu güvenlik yapay evet, zekası. Evet. Böyle bir yapay zekalar arası dünya şu anda hani olacak falan değil, içindeyiz ve bunun bütün güvenlik önlemlerini bir an önce dünya çapında tartışıp bir yere bağlamamız gerekiyor.
1: Hakan Özalpuk, çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim evet. ağzımız açık, hayretler ve korkuyla bitirdiğim programı Serdar Özener'e de çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler ve yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Gelecek postası.

0: soralım bakalım.
1: Veri gizliliği nedir? Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi Murat Kılınç'a sorduk.
2: Veri gizliliği, bireylerin kişisel bilgilerinin izinsiz kullanılmamasını ve korunmasını ifade eder. Günümüzde dijitalleşmenin hızla arttığı bir çağda yaşıyoruz ve farkında olmadan internette gezinirken, online alışveriş yaparken ya da sosyal medyada vakit geçirirken aslında birçok kişisel verimizi paylaşıyoruz. Bu bilgiler yalnızca isim, adres, telefon numarası gibi temel verilerle sınırlı kalmıyor. Sağlık kayıtları, biyometrik veriler ve finansal bilgiler gibi daha hassas ve korunması gereken verileri de kapsıyor. İşte tam da bu noktada veri gizliliği kavramı devreye giriyor ve kişisel bilgilerimizin güvenliği, bireysel mahremiyetimizin korunması açısından oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kontrolsüz şekilde paylaşılan veriler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık gibi ciddi risklere yol açabilir ve bireylerin kişisel mahremiyetini ihlal edebilir. Özellikle dijital dünyada kötü niyetli kişilerin bu verilere erişmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu konuda ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca KVKK ile kişisel verilerin toplanması, saklanması ve paylaşılması sıkı kurallara bağlanmıştır. KVKK, kişisel verilerin işlenme süreçlerinde bireylere çeşitli haklar tanırken kurumlara da ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bireysel olarak bu noktada ise veri gizliliğimizi sağlama kapsamında kullanıcılara büyük iş düşmektedir. Öncelikle güçlü şifreler kullanmak, her platformda farklı ve tahmin edilmesi zor parolalar belirlemek gerekmektedir. Aynı zamanda şifrelerin düzenli olarak güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra birçok uygulama içerisinde iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirerek de güvenliği arttırmak mümkündür. Sosyal medya kullanırken konum bilgisi ve kişisel alışkanlıklar gibi fazla özel bilgileri de paylaşmaktan kaçınmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.
0: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner savcılığa ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la işimiz henüz bitmedi," diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında ve çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: getir.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
5: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
4: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Türkiye Çevre Vakfı, TÜRÇEV, Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Yürütücüsü Kadir Gürbüz konuğum. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum İlker Bey, merhabalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii hem çevre hem gençler bizim için çok kıymetli. Zaten çevre çocuklara belki bırakabileceğimiz, daha doğrusu onlardan emanet aldığımız en önemli şey. Ve çevre hassasiyeti taşıyarak, çevremizi temiz tutarak çocuklarımıza daha temiz bir geleceği bırakabilmek en büyük hedeflerimizden, arzularımızdan bir tanesi. Burada da tabii gençlere çok büyük önem veriyoruz ve onlara da büyük görevler düşüyor. Nihayetinde o çevre bilincini kazanmak çok küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkıyor. Siz de bu anlamda kıymetli bir görevi yürütüyorsunuz. Bu bakımdan şimdiden sizlere kolaylıklar dileyelim elbette. İsterseniz şuradan başlayalım. TÜRÇEV'in bu anlamda başta gençlere yönelik olmak üzere projeleri nelerdir? Çevre hassasiyeti ve çevre bilinci aşılayacak çalışmaları nelerdir? Genel anlamıyla oradan başlayalım. Sonrasında da sizin yürüttüğünüz bu koordinatörlüğünde başlıklarına kısaca göz atalım.
2: Tabii ki. Ben dilerseniz kısaca bir vakfımızdan bahsedeyim ki vakfımızda zaten bu alanda 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir vakıf. TÜRÇEV, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı aslında 1993 yılında kuruluyor ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruluyor. Burada vakfımız farklı çevre eğitim programları düzenliyor ve bu programlar aslında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı dediğimiz Foundation for Environmental Education'ın programları ve bizim vakfımız da bu programların Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak bunları yürütüyor. Ki zaten kuruluşunda da aslında Mavi Bayrak programını Türkiye'ye getirmek için kurulan bir vakıfız diyebilirim. Onun dışında tabii ki Çevrenin Genç Sözcüleri programından bahsettik ki benim de ulusal yürütücüsü olduğum program. Bu programın kapsamında aslında biz doğrudan gençlerle çalışıyoruz. Yani diğer programlarımızda belli yani farklı yaş grupları olsa da bu programda hani doğrudan biraz daha genç diyebileceğimiz yani 11 yaştan 25 yaşa kadar olan aralıktaki gençlerle çalışıyoruz. Ve bu programın aslında şöyle bir farkı var diğerlerinden. Bu bir yarışma formatında olan bir program ve gençlere aslında sadece bir farkındalık kazandırmayı hedeflemeyen yani onlara evet tabii ki bir program dahilinde bir çevre eğitimi veriyoruz ama aynı zamanda da bir yarışma formatı da olan bir program olduğu için gençlere burada çok büyük bir rol düşüyor. Yani onu da şöyle izah edeyim.
1: Nasıl bir yarışma? Yani bunun içeriği nedir? Ne gibi projelerle gençler katılım sağlıyorlar ve bu anlamda değerlendirme

0: Neler nasıl oluyor o zaman?
1: Tabii ki şöyle açıklayabilirim. Şimdi programımızın bir metodolojisi var. Bu bizim 4 adımlı bir metodoloji dediğimiz bir şey ve ilk adımda aslında gençler araştırarak başlıyorlar. Yani diyelim ki okullarıyla, öğrenci topluluklarıyla programa kayıt oldular. Bu şekilde bir tabii tema belirleniyor her yıl. Her yıl farklı bir tema kapsamında bu oluyor. O tema kapsamında gençler araştırarak başlıyorlar. Birinci adımda. Yani burada ne yapıyorlar? Yerel çevrelerine bakıyorlar, işte okullarına bakıyorlar, yaşadıkları topluma, kültüre bakıyorlar ve orada bir çevre sorunu bulmaya çalışıyorlar. Yani aslında kendilerinin gözlem yapmasına dayanan ve onların gözlemleriyle şekillenen bir süreç oluyor. Tabii burada farklı bakış açıları ediniyorlar ve o yaptıkları araştırma eleştirel bir gözle değerlendiriyorlar.
0: Mesela plastiklerin çevreye zararı gibi bir konu belirlediniz. Bu konu çerçevesinde gençler projelerini üretmeye başlıyorlar. Öncelikle çevrelerinden başlayarak plastikler çevrelerine ne gibi zararlar veriyorlar? En yakın çevreden başlıyorlar ve ondan sonra da bunu halka halka büyüterek başka hangi kırılımları var acaba bu yarışmanın?
1: Şöyle ikinci adımda da aslında bir çözüm üretme aşaması var. Yani bu yapmış oldukları o yerel gözleme ki bahsettiğim gibi tema zaten küresel anlamda belirleniyor her yıl. Yani tüm dünyada ki program 37 ülkede uygulanıyor. Bu 37 ülkenin tamamında ortak bir tema oluyor. Ama bu en başta buldukları o yerel sorunu o temayla bağlayarak bir çözüm önerisi de sunmalarını biz ikinci adımda onlardan istiyoruz. Hı hı. Yani burada yapıcılık çok önemli. Yani bir nevi bir çevre gazeteciliği yapıyorlar. Hı. Ama bunu yapıcı bir şekilde yani bir hani kriz söylemine dayanan bir şekilde değil de hani içinde bir çözümü de barındıracak bir ölçüde biz yapmalarını istiyoruz diyebilirim.
0: Bu anlamda nasıl peki beceriler kazandırmayı hedefliyor gençlere bu yarışma? Tamam, başladık. Bir proje geliştiriyor, hı, gençler. Çözümü de bulmaya gayret ediyorlar. Burada değerlendirme nasıl oluyor mesela? Kimler değerlendiriyor? Nasıl bir jüri oluşturuluyor? Bu anlamda ne gibi bilgiler verebilirsiniz?
1: Çok iyi bir yere değindin. Yani şöyle, biz ulusal düzeyde bir jüri kuruyoruz ki, hı, programın zaten bu ikinci adımı olan haber yapma süreciyle de çok entegre bir şekilde oluyor. Çünkü gençler bu buldukları sorunu 4 farklı kategoride bir ürüne dönüştürerek bize sunuyorlar zaten. Yani bu yarışmaya o şekilde hazırlayarak katılıyorlar. İşte bunlar nedir? Fotoğraf olabilir, video olabilir, podcast olabilir veya bir makale formatında olabilir. Ki tabii ki bu bir yarışma formatına dönüştüğü için bir yerden sonra bunu değerlendirecek bir jürinin olması gerekir. Ulusal düzeyde biz alanında uzman isimleri bir araya getiriyoruz. Yani bu her bir kategorinin kendi alanında teknik uzmanlık olabilir veya akademik anlamda bir uzmanlık olabilir. Her yıl bu jüriyi biz yenileriz. Bu anlamda uzmanların değerlendirmesine aslında sunulacak bir formata getirmeye çalışıyorlar, evet, bu çalışmaları.
0: Yaş aralığı mesela liselere mi hitap ediyor, üniversite öğrencilerine mi hitap ediyor? Orada kriterler nedir?
1: Yaş içinde kriterlerimiz var. 11-14 yaş kategorisi var. 15-18 yaş kategorisi var. Bir de 19-25 yaş kategorisi var. Yani aslında pek çok farklı okul düzeyinden öğrencinin katılabileceği ki üniversiteye kadar aslında katılım sağlanabilecek bir kategoriler var ki bu kategorilerin olması da şunu kolaylaştırıyor. Farklı düzeydeki öğrenciler kendi arasında yarışıyor bir nevi. Yani orada da adil bir yarış oluyor diyeyim. Öğrencinin yaşının getirdiği beceriler anlamında.
0: Farklı kategoriler oluşturuluyor. Bu kategoriler çerçevesinde çalışmalar hazırlanıyor, öyle mi?
1: Evet.
0: Mesela haber çalışması yaptı. Bir fotoğraf üzerinden bir proje yürüttü. İşte podcast de bu yeni aslında dijital dünyanın getirdiği yeni uygulamaları da o zaman öğrenciler veya gençler diyelim bu proje süreçlerine bir şekilde adapte ediyorlar. Peki işte bu ulusal değerlendirme yapılıyor. Bir jüri bu değerlendirme yapıyor. Sonrasında da bu çalışmalar yine dünyaya da açılıyor mu? Farklı alanlarda da ülkemizi bu anlamda temsil ediyor musunuz?
1: Tabii ki, çünkü her yıl zaten programın döngüsünde bir uluslararası süreç de var aslında. Yani doğrudan mesela bir Türkiye'den bir çalışma uluslararası yarışmaya katılamıyor. Ama yani bu bir format zaten. Yani önce ulusal düzeyde bir biz değerlendiririz yürütücü olarak. Devamında bizim jürimizden derece alanlar, yani her ülkenin ulusal koordinasyonlarından derece alan çalışmalarda o ülkenin ulusal yürütücüleri tarafından uluslararası yarışmaya iletilir ki orada da bir süreç yürütülüyor. Ki bizim Uluslararası Çevre Eğitim Vakfımız da merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan vakıf da bu alanda dünyanın en büyük aslında eğitim organizasyonlarından bir tanesidir. Yani mesela Greening Education Partnership dediğimiz ve bu aslında doğrudan hani UNESCO ile çalışan bir ortaklık yapısıyla ilerleyen bir organizasyondur. Ki uluslararası standartlarda da aslında gayet başarılı bir jüri sürecinden geçer bu çalışmalar.
0: Burada her yıl bir tema mı belirliyorsunuz?
1: Tabii ki her yıl bir tema belirlenir ki bu da o yıl için aslında gündemde olan bir çevre sorununu yansıtacak şekilde belirlenir. Mesela

0: örnek vereyim. 2025-2026 yılının teması gıda güvenliği ve iklim değişikliğiydi. Yani tabii iklim değişikliği bildiğimiz gibi hani COP'ta bu yıl Türkiye'de ülkemizde düzenlenecek. Hani bu bağlamda öne çıkan bir küresel sorun zaten ve kamuoyunda çok gündeminde olan bir sorun ki bunun gıda güvenliğiyle doğrudan bağlantılı bir sorun olduğunu da aslında biliyoruz. Yani dünyanın pek çok farklı yerindeki insan için sıkıntı yaratabilecek bir söz konusu durum olabiliyor. Olan, evet,
1: bir durum olabiliyor. Peki tema ya niye bu kadar siz önem veriyorsunuz? Nihayetinde gençlerin kendilerini zaten yaşadıkları dünyada işte bir krizse eğer bu krizin içerisinde buluyorlar kendilerini ve aslında bu krize de bir çözüm üretme amacı mı taşıyor bir taraftan? O yüzden mi tema sizin için bu kadar önemli?
0: Güzel bir yere değindiniz. Biz bunu düşündük. Yani bunu uluslararası koordinasyonumuz da düşündüğü için tema burada yani %100 zorunlu değil. Yani temayı biz öneriyoruz. Hani onlara çünkü konunun uzmanlarının aslında bir yerde hani ortaklaşa karar verdiği bir tema oluyor. Hı hı. Ama mesela bir çalışma çok gerçekten özgün ve başarılı bir çalışmaysa ki teknik yönden de iyi bir çalışmaysa ve aslında gerçekten gündemde olan bir başka soruna da dikkat çekebilecek düzeyde ise hani bu zaruri bir şart olarak da aranmıyor açıkçası.
1: Peki bu süreçte yine hem yarışmalar hazırlık süreçlerini takip ederken hem de aynı zamanda çocuklarla da veya gençlerle de diyelim biz illaki görüşmeleriniz oluyor değil mi? Bir istişare süreci de bu anlamda yürütüyorsunuz herhalde.
0: Tabii ki. Yani sadece süreci bir yarışmaya bırakmıyoruz aslında. Yani bu Eylül mesela ayına kadar biz kayıtlarımızı alırız Ağustos-Eylül arasında. Hani ondan sonraki süreçte Mart'a kadar olan süreçte ki Mart'ta da bu çalışmaların aslında bizim bir web sayfamız ve sistemimiz var. Oraya yüklendiği süreçtir. Yani bu Eylül'den Mart'a kadar olan o aradaki süreçte biz çok pek çok farklı eğitimde aynı zamanda veririz. Yani bu bahsettiğim işte makale, video, podcast ve fotoğraf kategorileri için mesela bir fotoğrafçılık alanında uzman bir ismi ağırlayabiliyoruz eğitimlerimizde. Veya işte podcast konusunda ki bunlar bu çok yeni de bir aslında gündemde olan bir medya türü. Mesela bu konuda bir uzmanı ağırlayabiliyoruz gibi. Aslında hep tema konusunda mesela iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin ne olduğunu anlatabilecek akademisyenlerimizi eğitimlerimizde ağırlıyoruz. Gibi kapasite geliştirme sürecimiz de oluyor öyle söyleyeyim.
1: Peki bunun bir ödüllendirme sistemi illaki vardır değil mi?
0: Evet. Yani bu şöyle işte ulusal derecelerimiz açıklandıktan sonra biz ulusalları zaten uluslararası koordinasyona yolluyoruz. Ki onlar da bunu şey yapıyorlar yani kendileri değerlendirip oradan dereceler gelebiliyor. Hmm. Ki mesela bu yıl örneğin 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye çok fazla uluslararası başarıda imza attı. Yani Türkiye'den öğrenciler uluslararası yarışmada toplam 7 tane uluslararası derece elde ettiler bu yıl. Yani geçtiğimiz yıl daha doğrusu ki bunlardan 3 tanesi de dünya birinciliğiydi farklı kategorilerden.
1: Bu tabii Türçev'in aynı zamanda bir başarısı olarak da değerlendiriliyor değil mi? Kendi muadili olan vakıflar arasında
0: tabii
1: bir sıralamaya tabi
0: tutulursunuz. Yani hem diye. Vakfımızın tabii daha da güzeli ülkemizin aslında ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve bir başarısı olarak bizleri gururlandırıyor.
1: Şimdi tabii çevre konusu hakikaten üzerinde durulması gereken son derece önemli bir konu. Belki hali hazırda etkilerini içinde bulunduğumuz dünyada çok fazla anlık olarak hissedemesek de uzun vadede tahribatın etkilerini görebiliyoruz. İşte yazların çok çok sıcak olması, kurak geçmesi, bir anda yağışların çok yüksek miktarlarda yeryüzüne düşmesi ve sonrasında ortaya çıkan seller, taşkınlar bunların hepsinin iklim değişikliğine bağlı sebeplerinin olduğunu ifade ediyor uzmanlar. Sizler şimdi okulları ziyaret ediyor musunuz? Veya işte gençlerle bir araya geliyor musunuz? Gençlerle bir araya geldiğinizde sizin de o anlamda size yakın bir yaş grubunda olan o kişilerin, siz tabii kıymetli bir görev yürütüyorsunuz ama o gençlerin mesela çevreye olan ilgileri nasıl, algıları nasıl, nasıl bakıyorlar dünyaya, bunu da gözlemleme fırsatınız olmuştur herhalde.
0: Oluyor tabii ki. Yani ziyaretlerimiz de oluyor. Eğitimlerde bazen denk geliyoruz. Pek çok farklı aslında uluslararası çalışmamız oluyor. Onlarda Türkiye'den öğrencilerimizi göndermeye çalışıyoruz. Hani o süreçlerde fikir paylaşımlarımız da oluyor. Şunu söyleyebilirim, gençler çok dinamik. Gerçekten yani biz yetişkinlerin bakamayacağı boyutlarda farklı ve özgün bakış açıları olabiliyor bir konuya. Yani ki şunu söyleyeyim, ben de aslında bir genç profesyonelim. Yani yaş olarak ya şu an 27 yaşındayım. Ki benim de 4-5 yıllık bir aslında bu alanda yani bir iklim eylemine gençlik katılımı bağlamında bir gönüllülüğüm oldu ki ona rağmen beni şaşırtıyor. Şu an ben bir lise grubundan bir öğrenciyle çalıştığım zaman yani onun o özgün ve yaratıcı fikirleri diyeyim gerçekten çok şaşırtıcı ve farklı olabiliyor.
1: Peki şimdi geçmişte arada 20 yaş da olsa 30 yaş da olsa belki bir kuşak gibi farklılık oluşabiliyordu ama şimdi zaman çok hızlı ilerliyor. Teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde o değişim süreci olduğu

0: için artık çok arasında insanların yaş farkı olmasa bile, ya mesela siz 20 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında bir gençle karşılaştığınızda belki o kuşak farkı birden fazla kuşağı da barındırabiliyor sanki. Ben öyle hissediyorum. Çünkü yani onlara ayak uydurabilme veya onların bakışıyla dünyaya bakabilme konularında zorluk çekiyor musunuz mesela?
1: Yani henüz o yaşa gelmedim. O konuda mutluyum. Ama şaşırdığım gerçekten oluyor. Yani artık dediğiniz gibi teknolojik ilerleme, kapasite olarak ilerleme, zihnen artık lineer bir çizgide ilerlemiyor. Yani şu an belki geçen bir yıllık bir süre, belki bundan 50 yıl öncenin 2-3 senesinde, belki 5-10 senesinde ilerlenenle eşit. Çok hızlı ilerliyoruz. Tabii fikirler değişiyor, dinamizm değişiyor, inovasyon değişiyor. Bu bağlamda gerçekten çok hızlı ilerliyoruz söyleyebilirim.
0: Ama şeyleri yüksek dediniz, nedir o? Algıları yüksek.
1: Evet.
0: Oradaki hazır bulunuşluk durumlarını da siz iyi şekilde görebiliyorsunuz. Daha mı yani kalite var sizce?
1: Kalite var. Kalite var ve bir özgüven de var. Yani önceki nesillerde belki olmayan bir özgüven var. Yani tespit ettikleri sorunları çok açık bir dille ifade edebiliyorlar. Yani hiçbir şekilde lafa evirip çevirmiyorlar diyebilirim.
0: Düz,
1: tabiri caizse.
0: Eleştirel bir
1: çok eleştirel ve çok, yani dümdüz söyleyebiliyorlar.
0: Tabii çevre gibi bu konularda kendi eğitim süreçlerimizden hatırımda kaldığıyla ifade etmem gerekirse, daha böyle nasihat tarzında yapılmaması, edilmemesi şeklinde bu dil kullanılarak bazı konular bize anlatılırdı geçmişte. Yani bundan belki 30 yıl öncesinden bahsediyorum hani yani. Ama şimdi galiba yapmayın etmeyin dili yerine daha farklı bir dil kullanılıyor değil mi? Daha böyle empati yapabileceği çocukların bir dil kullanılıyor. Bunun faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ben bunun değişimin faydası olduğunu düşünüyorum ama gençlerin de kendi tarafından aslında metotlarını değiştirdiklerini düşünüyorum ki gençlik konusunda yapılan aslında akademik çalışmalar da şunu gösteriyor. Gençler aslında hani bir genel bir algı vardır. Hani gençler kendini çok ifade etmiyor denebilir bazen. Yani daha büyük yaş grupları tarafından.
0: Evet.
1: Aslında burada şöyle bir yanılgı oluyor. Gençler kendilerini kendi usulleriyle, yeni metotlarıyla güzel ifade ediyorlar diyebiliriz artık. Yani bizim aslında önceki kuşaklarda alışageldiğimiz kendi ifade etme metotlarından farklı. Biraz daha pasif görünen ama aslında onlara göre çok özgün ve pasif olmayan yöntemler olabiliyor bu konuda.
0: Büyükler anlamıyor. O aynı dili konuşamıyorlar.
1: Evet, büyükler
0: belki,
1: anlamıyor diyebiliriz belki.
0: Ama işte o aynı dili konuşabilmeleri için biraz da belki de büyüklerin kendi dillerini mi değiştirmeleri gerekiyor acaba? Tamam, küçükler bu yeni dünyanın diliyle konuşurlarken bir şekilde ayak uydurmak da gerekiyor. Zaman çok hızlı akıyor ve biz o zaman akarken, önümüzden böyle geçerken bazı şeyleri de belki yakalayamıyoruz. Gençlerin o anlamdaki hem algıları yüksek hem de kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde konuları kavrayabilecek düzeyde. Apolitik olmakla eleştiriliyor gençler. Daha doğrusu yani bu apolitik kelimesini sadece siyasi terminoloji açısından söylemiyorum. Yani çevresinde olup bitenlere dair de çocukların, gençlerin çok fazla fikrinin olmadığı söylenir, ifade edilir. Bu da acaba biz aynı dili konuşamıyoruz da anlayamıyoruz, o bakımdan mı yorumlanmalı sizce?
1: Bence kesinlikle öyle yorumlanmalı. Gençlerin çok yaratıcı fikirleri var. Çok hızlı düşünüyorlar. Çok fazla konuda bence bilgi sahibi olanlar var. Yani biraz da algı seçicilik yapıyoruz diyebilirim. Çok genele bakıyoruz. Belki hangi kuşakta olursa olsun çok genele baktığımızda iç karartıcı olabilir ön yargılarımız, düşüncelerimiz. Ama çok spesifik örneklerle, yani ben bu alanda çok önde gelen gençler tanıdım bu süreçte. Ve geleceği parlak gençler de tanıdım. Ki umuyorum ki ileride bu gençlerin sayısı da artacaktır. Aslında onlara biraz zemin açmak lazım. Platform sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum ki bu konuda Türkiye'de çok güzel çalışmalar var. Yani bizim vakfımızın çalışmaları, mesela Çevre Genç Sözcüleri programı buna bir örnek. Hani bunun dışında yapılan, yani kamu tarafından, belediyeler tarafından, diğer sivil toplum kuruluşları tarafından da aslında yapılan çalışmalar olduğunu biliyorum bu alanda çalışan birisi olarak.
0: Burada bilgiye ulaşma metotları sanki biraz değişti. Eskiden kütüphanelerden, işte kitaplardan, saatler süren araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiye şu anda bir tık ile ulaşabiliyor gençler. Bu tabii avantaj. Bu anlamda hem zamanın telafisi olmadığı için zamanı iyi kullanma açısından hem de bilgiye ulaşma açısından, ama şöyle bir risk de doğabiliyor. Teyitsiz bilgilerle ve doğru olmayan bir takım bilgilerle de çocukların kafası belki şekillenebiliyor. Bu da bir risk olarak da görülebilir tabii, ama bunun bir şekilde teyit mekanizmaları söz konusu olabiliyordur değil mi? Siz de mesela vakıf olarak hem bilgiye ulaşma noktasında hem de çevre hassasiyetinin aşılanması, çevre farkındalığının aşılanması noktasında farklı projelerde geliştiriyor musunuz gençler için, çocuklar için?
1: Yani tabii ki pek çok farklı projelerimiz oluyor. Öğretmenlere yönelik eğitimlerimiz oluyor. Yani ekokullar programı, okullar, dorman programı, mavi bayrak ve yeşil anahtar programlarımız da var. Yani sadece çevre genç sözcü programını yürütmüyoruz. Ki o programlar da aslında kendi metodolojileri içerisinde pek çok farklı bu tip çalışma yapıyor. Ben hani yine bir ÇGS'den örnek verirsem, yani bu kapasite geliştirmeler esnasında yani güzel geri dönütler aldığımız, ki onlara da bunun aslında dokunduğunu ve gösteren çalışmalarımız oluyor diyeyim.
0: Hı hı. Bunu peki kamu kurumları olabilir, eğitim kurumları olabilir, onlarla illaki paydaşlarınız vardır, onlarla da paylaşıyor musunuz? Orada da işe yarayacak fikirler bir anda hayata geçtiğinde çok farklı projelere dönüşebilirler. Daha böyle somut başlıklar halinde bu çalışmalarda yapıyor musunuz?
1: Tabii ki, yani aslında pek çok bizim hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde yani farklı projelerimiz de var. Girişimlerimiz de var. Hı-hı. Yani bunlardan bir iki örnek vermem gerekirse, evet, mesela son dönemde vakfımız Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na akredite oldu.
0: Hı-hı.
1: Yani bu aslında hem Türkiye için, ki Türkiye'de mesela bu programa akredite olan kurum sayısı belki bir elin parmağını geçmeyecek düzeydedir. Hani orası için bir zemin yarattık. Daha da ilginci, mesela UNEC'nin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'nun sürdürülebilir kalkınma için eğitim öyküleri isimli bir derlemesi çıktı. Mesela bu derlemede bizim vakfımızın farklı programlarından 8 tane örnek çalışmamızı biz oraya gönderdik.
0: Hı hı.
1: Ve bunların tamamı da koşulsuz yayınlandı. Yani o kitapçığın içerisinde yer alıyor. Ki bu kitapçık da Cenevre'de düzenlenen sürdürülebilir kalkınma için bölgesel forum sürecinde paylaşıldı. Yani o kapsamda yayınlandı gibi. Veya çok kısa belki şunu da örnek verebilirim. Yine ÇGS programı, Çevrenin Genç Sözcüleri programımız kapsamında BOVSEED isimli başka bir uluslararası vakıfla yapılan bir işbirliğinde bizim bir öğrencimiz mesela BOVSEED'den yapılan bir resim çalışmasına bakarak, yani o çalışmayı yapan öğrenciyle birlikte aslında bir makale yazdılar ve uluslararası anlamda da aslında bir işbirlikleri olmuş oldu diyeyim.
0: Bu çalışmalar tabii bir tarafıyla gençlerin projeleri olarak değerlendirilebilir ama aynı zamanda her biri de bir insan hikayesi. Bu insan hikayeleri de uluslararası düzeyde bu anlamda takdir görüyor olması tabii sizin de aynı zamanda ve tabii ki Türkiye'nin başarısı anlamında da son derece kıymetli. Tabii böyle tatlı tatlı konuşurken sürede su gibi akıp geçiyor. Son olarak tabii hem vakfın projelerine dair hem de bu geleceğe dair atılacak adımlar noktasında özellikle de gençler bakımından neler söylemek istersiniz? Son cümlelerle de toparlayalım isterseniz.
1: Tabii ki. Yani bizim hani dediğim gibi 30 yılı aşkın bir aslında deneyimimiz var. Yani pek çok programı yürütüyoruz. Pek çok farklı projemiz oldu. Yani bunun gelecekte devamlılığını da sağlayacağımızı düşünüyoruz ki artarak bunlar devam edecektir.
0: Hı-hı.
1: Yani geçmiş yılların deneyimleri katlanarak ilerliyor.
0: Hı-hı.
1: Ki bu anlamda yani güzel bir zemin var. Öğrencilerin, öğretmenlerimizin güzel bir enerjisi var. Ve bunu aslında koruyacağımızı ve güçlendireceğimizi düşünüyorum gelecekte de.
0: Evet, biz de sizlere tabii başarılar diliyoruz. Son derece kıymetli bir görev ve aynı zamanda da yüksek sorumluluk gerektiren bir işi yapıyorsunuz. Nihayetinde kuşakları etkileyebilecek, onların akıllarından çıkmayacak belki bir takım fikirlerle onları yetiştirebiliyor olmak son derece önemli. Bunun tabii hem olumlu tarafı hem olumsuz tarafından da bakılabilir. Eğer sizin yapacağınız zararlı bir girişim varsa şayet o da çocuğun kafasına farklı bir hikayeye dönüşecek. Dolayısıyla burada da o anlamdaki o sorumluluğun da farkında olduğunuzu görmek bizler için son derece kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Yürütücüsü Kadir Gürbüz, sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Evet, çok teşekkürler. Kıymetli bilgileri de sizlere aktarmış olduk programımızda. Çevreye dair her konu bizim merceğimizi tuttuğumuz konular arasında yer buluyor. Dolayısıyla bugün de bu önemli konuyu, gençleri yakından ilgilendiren bu konuyu sizlerle paylaşmış olduk. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir gel.

0: düğünde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
1: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
0: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
1: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
0: Capora.
1: Evet.
0: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
1: Evet. Doğrusu Capora.
0: Capora.
1: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora.
0: Hı hı.
1: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
0: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Kalakter diyen var.
1: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
0: Karakter mutlaka.
1: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
0: Bulmacalarda hala çıkar.
1: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
0: Karakter.
1: Karakter. Öyleyse.
0: Konuş ki.
1: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: dili.
1: Efendim TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Bendeniz Sözün Dili programı sunucusu ve yapımcısı Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, teknik yapımda Gülşah Çetin, teknik yönetmen Gülsen Kızıler ile beraber bugünkü programımıza hepinize saygılar, sevgiler diyerek başlıyoruz. Efendim bugün Sözün Dili programında vefa kavramı üzerinde, vefa üzerinde duracağız. Evet, vefa nedir bilir misin? Vefa, arkanda bıraktığını, giderken yıktığını yabana atmamandır. Vefa, dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikle dünyaya satmamandır diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Efendim vefa sözünü yerine getirme, sözünde durma, sevgi, dostluk ve bağlılıkta kararlılık ve dini sorumlulukla yerine getirme anlamlarına gelen bir kavramdır. Vefa demek ihtiyaç halinde ona yardım etmektir. Arkadaş öldükten sonra onun çoluk çocuğunu, yakınlarını sevmek, onlarla ilgiyi kesmemek de vefadır. Müslüman vefalı olur. Vefakar olmanın, yani sırf Allah rızası için sevmenin de mükafat büyüktür ve kıyamette hiçbir kimsenin bulunmadığı zaman Allah-u Teala himayesinde bulunacak 7 kişiden biri de vefalı kişilerdir. Vefa, dostlukta bağlılık, sebat etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını çok bilmek vefadandır. Vefa demek, gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek demektir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek, hayatta olana çok iyilikte daha makbuldür. Çünkü insan hayattaki arkadaşlarına bir iyilik edince belki bir karşılık bekleyebilir. Öldükten sonra yapılacak iyiliğe riya karışmaması zor olur. Ölüler için dua ve istiğfar edilir. Yapılan iyiliklerin bu sevaba bağlıdır. Dolayısıyla vefa her yerde esastır. Sevgili dinleyiciler, vefa sadece İstanbul'daki bir vefa semtinden ibaret değildir. Evet. Sefa Saygın hocam. Vefayı sadece...
2: Şimdi güzel sordum, vefa sefa.
1: Vefa sefa birbiriyle nasıl bir bağlantısı var hocam?
3: Yani evet maalesef.
1: Vefa da sefa olsun diyelim.
3: Maalesef günümüzün bir özelliği vefasızlık, vefanın unutulması. Günümüzde artık ilişkiler bencilleşiyor ve çıkara dayalı ilişkiler hakim duruma geliyor.
1: Evet.
3: Ya şöyle baktığımızda hepimizin hayal kırıklıkları olmuştur muhakkak. Bazen kardeşten de öte bildiğimiz dostlarımız...

0: Sayesinde devamlı takipte kaldık. Her paylaşımı beğendik. Ama bu bizi daha da yalnızlaştırdı. Her mutlu fotoğrafın arkasındaki gerçeğin peşine düştük. Neden biz de böyle değiliz? Neden başkasında olan bizde yok telaşına kapıldık? Çünkü herkes iyi yönlerini, eldeki nimetleri sosyal medyada paylaşıyor maalesef. Sıkıntımızda yanımıza koşanlarda sahteliği görmeye başladık. Çıkarlar yarışı başladı sonra.
1: Evet.
0: Ve dediğiniz gibi özellikle gençler, genç kuşaklar vefa kelimesini duymuyorlar ve anlamını da bilmiyorlar. Bu ne demek diye soruyorlar. Ne oldu toplumsal değerlerimize, bizi biz yapan samimi duygularımıza diye düşünmeden edemiyoruz. Yani vefa sizin de dediğiniz gibi sözünü yerine getirmek, sözünde durmak, bağlılık gibi anlamlara gelmekte. Ahlaki bir terim olarak sevgi, dostluk ve bağlılıkta kararlılık, görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlasıyla karşılık verme gibi anlamları var. Vefa, iyilik edip bunun karşılığında iyiliğin kullanılmaması anlamında. Vefa ile ilgili çok şeyler var. Yani kitap dolusu şeyler söyleyebiliriz. Çok güzel bir kelime. Oldukça geniş anlamları var. Her şey oluyor bu hayatta. Mesela üzersin seni sevenleri ya da sıkılır terk edersin canım dediğini. İncitir, acıtırsın çevrendekileri. Aynaya bakıp sadece beğenirsin kendini. Günümüzün bir özelliği. Dostlarını düşmana döndürmek, arayıp sormamak, vefasızlık belirtileri. Ardında gözyaşı bırakanlar unutur gidersin, 3-5 kuruşta satarsın benliğini, varlığını. Yeter ki yani günümüzün bu vefasızlığı maalesef çok arttı. Ama vefa her zaman geçerli bir hasletimiz. Bizim milletimizin önemli bir hasleti. Vefa olan yerde kin, nefret, kıskançlık, haset gibi duygular olmaz. Bunlar vefanın düşmanıdır. Vefa dostların kalbine yetişen müstesna bir güldür. Vefa kaderde, kıvançta yüreği bir atan, beraber olan, birbirini beklentisiz ve çıkarsız seven, duygu ve düşüncelerde aynı şeyleri paylaşan kişilerin karakteri. Ve biliyorsunuz evet. Brutus de vefasızlığın sembolüdür. Sen de Brutus demiş. Evet.
1: Şimdi efendim, sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Sevginin en temel göstergelerinden biri olan vefa, insanın sahip olabileceği en yüce erdem. Bu vefayı gerek öğrencilere, gerek çocuklara nasıl yerleştirebiliriz? Bu sonradan kazanılan bir durum mudur Sefa Bulut Hocam?
2: Hocam aslında bu güzel bir şey. Vefa, insanı unutmamak, size yapılan iyiliği veya bir yaşanmışlığı da unutmamaktır. Hani evet. Minnet duygusuyla geçmişte olan güzel anları, güzel hatıraları unutmamaktır. Hani Türk atasözleri var da, deyimleri var ya, hani aramızda tuz ekmek hakkı var diye bir deyim var bunun gibi. Ben çocukluğumdan bir olay anlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
2: İşte çocukluğumda bayramlarda falan bize şey gelirdi. Böyle takım elbiseli, kravatlı, İşte banka müdürü, tapu müdürü vesaire gelirdi. Ben anlamazdım bunlara, bizim tanımadığımız insanlar bize niye geliyor diye. Çok sonra fark ettim ki aslında onlar dedemin ahbapları veya dedemin ahbaplarının çocuklarıymış onlar. Evet. Hani biz direkt onları tanımasak da, direkt ilişki için sırasında olmasak da, onlar da eski dostluklarının hatırına dedemin çocuklarını ziyarete geliyorlarmış. Bence bu çok güzel bir şey.
1: Vefa göstergesi.
2: Evet, vefa göstergesi olarak nezaket ziyaretine geliyorlarmış. Tabii ben çocukluğumda bunu anlamıyordum ama sonra anladım ve çok anlamlı buldum.
1: Kesinlikle.
2: Kendime de bunu örnek aldım. Yine vefa aslında kültürel bir şey. İnsanlar bunu yaşayarak, gözleyerek, sosyal öğrenmeyle öğrenebilirler. Hani kuşaklar arası aktarımı da öğrenilebilecek bir şey. Mesela bir biyografide, bir yazıda şey diyor, Turgut Özal 12 Eylül ihtilali olduğu zaman eşine diyor ki, Semra diyor, bugün bizi arayanları diyor deftere yaz, listeye diyor. Hani bu zor günde, kara günde kimler bizi arıyor soruyor. Çünkü herkes bizden kaçıyor, şimdi ihtilal oldu, gelip bizi de tutuklayacaklar. Bu yaklaşım aslında ilginç bir yaklaşım. Vefa, zor anlarınızda, zor durumlarınızda, darlığınızda kimler sizin yanınızda oluyor, kimler sizi terk etmiyor. Bu bir anekdot aklımda kalmış. Yine vefa aslında bireysel düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de olabilir. Yine Turgut Özal 1985'te İran'da mahsur kalan bir grup Japon'u özel uçakla alıp Japonya'ya götürtmüştü o yıllarda. Tabii ben çocuktum ama sonra belgesellerden gördüğüm şey. O da Japonlarla aramızda bir dostluk geliştirmesine katkıda bulunuyor. güzel bir gelişme oluyor. Yani yapılan

0: iyiliği insanlar unutmuyorlar. Yine mesela 1492'de Musevileri buraya getirmişiz. Hani Musevilerle de uzun süre aramızda ilişkilerimiz iyiydi. Onlar da bu vefaya karşılık 500. yıl vakfını kurmuşlar önceki yıllarda. Yani yapılan iyilik bireysel düzeyde, uluslararası düzeyde, toplumsal düzeyde unutulmuyor. İşte Türkler de Pakistanlıları çok seviyor. Geçmişte bize yardım ettikleri için, Kurtuluş Savaşı'nda para, altın gönderdikleri için böyle bir iyilik, bir güzellik duygusu aslında bir kuşaktan diğer kuşağa aksediyor. Sosyal öğrenmeyle biz bunu öğreniyoruz. Aslında kendimiz vefalı olursak davranışlarımızda, ilişkilerimizde, ziyaretlerimizde herhalde çocuklarımız bunu öğrenir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
2: Yani bu Japonya dediniz ya, Türk-Japonya dostluğunun bir nişanelerinden biri de Ertuğrul gemi faciasıdır.
1: Evet, Ertuğrul Fırkat.
2: O facianın olduğu yerde yüzlerce maalesef deniz erimiz o sırada vefat etmiş, şehit olmuşlar. Şimdi Japonlar o kazanın olduğu yere büyük bir müze kurmuşlar. Yani bilmem kaç dönümlük bir yer. Hem müze var hem onların mezarları var, yani sembolik mezarları, şehitlerin isimleri var. Hem canlandırıyorlar, görsen biz gittik ziyaret ettik birkaç ay evvel. Bu da bir vefa duygusudur yani. Aradan 100 seneden kaç, 200 sene geçmiş
0: tabii,
2: belki
0: tabii
2: de.
0: Bizim vefamız.
2: Evet, Japonlarla aramızda böyle bir dostluk ilişkisi vardır yani. Şey
1: evet. Şimdi sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındayız. Vefa kavramı üzerinde konuşuyoruz. Ahde vefa diye bir kavramımız var. Ki bu hocalarımız anlattı. Bu tabii bu gerek babalarımız, annelerimiz, komşularımıza vefa göstermek. İşte efendim bize bir iyilik yapana misliyle daha fazlasıyla iyilik yapmak. Bunlar bütün vefadan gelen şeyler. Şimdi tabii Mesnevi'de bir hikaye anlatılır. Mevlana bir hikayede bir köylünün durumunu anlatırken söylüyor bunu. Diyor ki bir köylü şehre geliyordu. Şehirde bir zengin bir adamın evinde misafir oluyor. Pazarlığını yapıyor, işte pazar alışverişini yapıyor. Sonra gidiyor, yıllarca böyle gelip gidiyor adam. Her geldiğinde de efendim bizim haneyi şereflendirmediniz diye de böyle serzenişte bulunuyormuş. O da bir gün demiş ki ya bu adam sürekli bizi çağırıyor. Biz çoluk çocuğu alalım bir kağını o günün şartlarında. Gidiyorlar işte birkaç gün gittikten sonra o köyü buluyorlar. Ter kan içinde o köyü adamı soruyorlar. Köyün sonunda filan adam diyorlar. O adamı tanıyorlar tabii. Adam bunları görünce sırtını dönüyor. Diyor ki ya ben falan kişiydim. Yok diyor, ben öyle bir kişiyi tanımıyorum diyor. Ya işte sen bizde geldin, yemek yedin, oturdun, çay içtin, şunu oldun, yattın, kal. Yok diyor, ben öyle bir şey tanımıyorum. E biz o kadar yoldan geldik, ne yapacağız şimdi, geri döneceğiz. Ne yapacağız işte, bari diyor senin şu küçük bir yer efendim eski köylerin yanında tandırlık derlerdi. Sefa hocam bilir misiniz, ekmek falan yapılan yer.
2: Evet.
1: Şurada bari bir gece kalalım falan diye ısrar edince bir şartta kalırsın diyor. Şimdi diyor bizim eşeğe işte kurt canavar dadanmış, yani bu akşamlar geliyor. Bundan koruma şartıyla diyor, bekçilik şartıyla burada kalabilirsin diyor. Tamam, bir ok bir yay veriyor. Akşam diyor olduğunda öyle gelirse, bir karartı görürsen bunu vur diyor. Böylece sen burada kalabilirsin deyince tamam diyor. Gece oluyor, geç bakayım. Bir de bakıyor adam bir karartı, oku yaydan çekiyor, onu öldürüyor. Sabah bakıyorlar ki kurt değil de eşeğini öldürmüş adamın. Yani eşeğini beklerken gece karanlığında ya bu adam fevran ediyor, diyor ki ya diyor nasıl olur diyor, ben seni eşeği beklemek için burada yatmana izin verdim de falan da filan da bilmem ne de deyince işte diyor ben eşeğim diyor bilmem nesinden tanırdım diyor havala yapmasının arkasında, bunu tanı sen nasıl yapamadın deyince bu da diyor ki ya sen benim bu kadar eşeğin bilmem nesinden tanıyan adam, geldin, yattın, kalktın, yedin, içtin, bunu tanımıyorsun da bunu nasıl tanıyorsun diye. Böyle bir misalde vefasızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, yani insanlara evet iyilik yapılır ama küçücük bir ahde vefanın ne kadar alakasızlığını, ilişkiyi kesmesini, sevgisizliğini göstermesine güzel bir örnek Mesnevi'de geçen bir uzun bir hikayedir. Sefa Saygılı Hocam, ne dersiniz, bu tip şeyler günümüzde de yaşanıyor mu?
2: Giderek azalıyor tabii bu tip tablolar ama ben Çanakkale Savaşı'ndan benim duyduğum, okuduğum bir enstantane var. Arkadaşının vurulduğunu gören Mehmetçik siperden çıkıyor, koşuyor onu geriye çekip tedavisine şey yapmak için. Dur diyorlar, zaten ölecek, sen de vurulursun, sakın gitme. O dinlemiyor, ikazları dinlemiyor, siperden fırlayarak kurşun yağmuru altında ölmekte olan, yani yaralanan arkadaşını sipere taşıyor. Fakat bu sırada arkadaşı son nefesini veriyor. Tehlikeye atmana değmedi.

0: De bak gördün öldü diyorlar. Mehmetçik de şöyle diyor. Kucakladığımda yaşıyordu. Bana dedi ki geleceğini biliyordum dedi ve tebessüm etti. Bu duygu her şeye değerdi diyor gerçekten. Yani vefa demek insanlara yaşama sevinci verir. Böylesine nadide insanlara bizim de sevgi ve saygı adına, insanlık değerleri adına daha fazla vermemiz gerekir. Vefalı dost yanlışlarını gördüğünde sorgulamadan, rencide etmeden uygun biçimde fikir verir. Asla otoriteyi kurmaya çalışmaz. En zor anında bile aramadan, çağırmadan yanında olan kişidir. Yani gece yarısı bile çağırsanız ne var, bir sıkıntı mı var, niye geleyim demez. Sormadan gelir yanınıza. Bu vefadır yani gerçekten. Hazreti Mevlana bu anlamda ne güzel söylemiş. Ne elbiseler gördüm içinde insan yok. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Yani vefa adeta insanın insan yapan bir özellik. Dostluk ve vefa bilincine sahip olan insanlar var ya, o insanlar. Bunlar insanlara eziyet ve zulmetmeye yanaşmazlar. Sorumluluk sahibidirler. Ne denli ağır bir mesuliyetin altına girerlerse girsinler, asla dostlarının sorunlarına çözüm üretmekten kaçınmazlar. İşleri ne kadar yanlış yaptıklarında özür diler, hatalarını düzeltirler, merttirler, yüreklidirler, fazilet sahibidirler. Gönüllerinin erginliğini yaşam içerisinde pratiklerine yansıtırlar. Öğrenmeyi, kemali, olgunlaşmayı hedefleyen erdemli, iyi ahlaklıdırlar.
1: Evet.
0: Zalime zulme karşı duruşta cesur ve asil ruhludurlar. Zalime karşı hakkı, doğruyu haykırmaktan çekinmez bu vefalı insanlar. En zor şartlarda bile ahde vefa gösterirler. Dostlarını hiçbir asabiyete, kirli paradigmaya, öfkeye, psikolojik zaaflarına, kibre vefa etmezler. Kadir kıymet bilirler. Kim olursa olsun saygıda kusur etmezler. Alçak gönüllüdürler. İnşallah vefalı nesil yetiştirelim, vefalı olalım. Vefayı yayalım diyorum.
1: Evet. Şimdi Sefa Saygılı Hocam, biz millet olarak vefayı o kadar içselleştirmişiz ki insanların ismini vefa diye koymuşuz, sefa diye koymuşuz. Bu güzel isimler ama tersini vefasızlık, cefa gibi isimlerimiz yok. Dolayısıyla bu güzel hasletlerimizi hep yaşatıyoruz. Şimdi efendim vefa ile ilgili sevgili dinleyiciler bir şiir okumak istiyorum. Vefa asalet mührü, ak yüzüdür Adem'in, sevdanın nazarında edilmiş o son yemin. Vefa kıraç toprağa elifçe bir dokunuş, bir mektup ve bir selam bin keredir okunuş. Sevaplar öküz gibi şimdi yerde gökte günah var, çalınmayan kapının dudağında bin ah var. Ne çabuk unuttun sen işittiğin andını, ey Adem silkin artık şöyle bir tat kendini. Vefa edep pınarı coşkun akan ırmaktır, her katrenin hedefi menziline varmaktır. Sadakatin miracı duyguların sultanı, düşünürsen elinden incitirsin atanı. Arifedir bir çift söz pencereden bakınır, dertli dizden değil de unutandan yakınır. Gelenlerden korkulmuyor korkumuz gelmeyenden, ok çıkmış artık yaydan vefayı bilmeyenden. Vefa köhne kapıyı tokmağını vurmasıdır, dudağın diz çökmesi el etek durmasıdır. O istesin zamanı dur deyince durdurur, azgın sular üstüne köprüler kurdurur. Muhabbet kalesini sarsılmayan burcudur, vefa her kim ki sevdiğinin kulağına çınlatır, melekler birbirine varıp onu anlatır, gönül okşanmak ister bir mektup yaz bir satır, hatır sormak isterse de önce sormalı hatır. Evet, vefa fedakarlık, samimiyet, dürüstlük getiren, insanın yüreğinde hissettiği yüce ve asli bir duygudur. Vefa sözünü tutmaktır. Verdiği sözü yerine getirmektir. Vefa ve sadakat insanların yaşamları boyunca ihtiyaç duydukları üstün ahlak özellikleridir. Ki bugün toplumda vefa ne kadar sağlam olursa, basit bir örnek verirsek aile içerisindeki vefasızlık da bu ailenin yıkımına yol açar mı Sefa Bulut Hocam?
2: Tabii bu vefalı olmak güzel bir insan karakteristiği. Vefalı olan insanın pek çok güzel özellikleri de var, beraberinde gelen özellikleri. Bir kere iyiliksever olması, dürüst olması, insanlara yaklaşması, geçmiş yaşantılara değer vermesi, insanın özüne değer vermesi. Bu açıdan çok önemli bir şey vefalı olmak. İnsanın eşine vefalı olması, çocuklarına vefalı olması. Vefa önemli bir duygu, önemli bir meziyet, önemli bir

0: insan karakteristiği. Evet, insanlardaki güzel özellikleri keşfetmeliyiz, öyle söyleyeyim. Hani bu da pozitif psikolojinin bir bakış açısı. İnsanlarda var olan iyi, güzel, güçlü, pozitif yanları keşfedip belki insanların o yanını takdir edebiliriz. Belki de şeyi de olabilir, hani hayatımızda bize üstümüzde iyiliği geçen pek çok insan vardır. Bizi çok iyi eğiten bir ilkokul öğretmeni, hayatımıza yön veren bir ortaokul öğretmeni, fen öğretmeni ya da ne bileyim bize şu sınava gir diyen bir komşu çocuğu, ne bileyim işte bize saat okumayı öğreten bir yaşlı amca. Hani bunlar aslında hep şey, hayatımızda olan, hayatımıza giren güzel insanlar ve güzelliklerdir. Biraz bunları da düşünelim. Bizim hayatımıza kimler dokundu, kimler şekillendirdi, kimler yön verdi? Hani bu kariyerimize, geldiğimiz noktaya kimlerin katkısı olduğu, bunları bence düşünerek hani içimizden bunları takdir etmeliyiz. Mümkünse bulup bu insanlara teşekkür etmeliyiz.
1: Evet.
0: Ben şahsen ilkokul öğretmenimi çok aradım. Ben ilkokulu bitireli tam 40 yıl oldu. İlkokul öğretmenimi çok aradım.
1: Bulamadın mı?
0: Şöyle bulamadım, uzun süre bulamadım. Çünkü tayini çıkıyor, sürekli değişiyor vesaire. Benim de tayinim çıkıyor, değişiyor. Yani kendi ismiyle bulamadım. Ama sonra şey aklıma geldi. Bizim yaşlarda kızları vardı. Onların isimleriyle girip aradım Facebook'ta. Onların isimleri aracılığıyla buldum. Öğrencisi olduğumu yazdım kızına. Kız da annesinin numarasını verdi. Hocamla görüştüm. Yani 40 yıl sonra hocamla görüştüm. Öğretmenler gününde, bayramda arıyorum. Gerçekten de çok sevdiğim bir öğretmenimdi. O sevgisini, şeyini hep hissetmişimdir. Onun gibi hayatımıza dokunan pek çok öğretmenimiz olmuştu. Onları da hatırlarım, hatırlamaya çalışırım. Güzel bir şey. Bana da kendimi iyi hissettiren bir şey.
1: Şimdi vefa tabii böyle bir şey. Yani dostunu araması, sorması. Sizin de öğretmeninizi aramanız, sormanız. Sefa Saygılı Hocam, siz bir hekim olarak da
0: sizi çok arayanlar var. Sizi
1: çok arayanlar vardır.
2: Olmaz
1: öyle
2: mı tabii
1: örnekler
2: ya?
1: Var mı öyle birkaç örnek?
2: Yani iyilik yap at denize, balık bilmezse halik bilir derler.
1: Evet,
2: bazen
1: evet,
2: ummadık evet kişilerle karşılaşırım.
1: Evet.
2: Sizin eliniz bana değdi, işte çok iyiliğinizi gördüm diyenlerle karşılaşırım. Yani tedavi ettiklerimin dışında. Mesela evet, yüksek hakimlerden biriyle bir kongrede karşılaştık. Bu birkaç günlük izin almak istemiş. Ben ona istirahat raporu vermişim ama bak bir şartla, dersine çalışmak için veriyorum. Çalışıp iyi bir yere gireceksin diye. Çalıştım dedi. Bak şu an yüksek hakimim. Çok mutluyum dedi. Sizi hiç unutmuyorum dedi. Böyle şeylerle çok şey yapıyorum. Ama esas duygulandığım bir olay da bir gün, evet, bir anne, evet, gelmişti. Daha doğrusu ben Doğu Anadolu'da bir yere gittim bir konferans vermeye. Konferansta bir kızcağız geldi bana. Ben burada öğretmenim dedi. Bu annesi hamileyken bunu aldırmak istemiş annesi. Ben de engellemişim, bu doğru değil falan diye. Bak dedi, hep sizin adınızı andır. Ben doğdum, öğretmen oldum ve burada öğretmenlik yapıyorum dedi. Hoşuma gitti. Yani böyle şeyler vefa işaretidir. Evet. Vefalı insanlarla karşılaştığımızda memnun oluyoruz. Bize de moral geliyor. Vefayı yayalım o yüzden, evet, diyorum ben.
1: Şimdi efendim vefayı yaymışız. Biliyorsunuz vefa semtimiz var, vefa lisemiz var. Onlara da selam olsun.
2: Vefa stadımız var.
1: Vefa stadımız var değil mi? Yani vefa epey yaymışız yani. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımız burada noktalanırken programı hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, yapımcımız Gülşah Çetin, teknik yönetmen Gülsen Kızılar'la beraber hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.

Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen...

0: kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bir soru, bir cevap. İnflamatuar bağırsak hastalıkları neler? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor. Evet, inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz zaman Crohn ve ülseratif kolit aklımıza geliyor. Aslında yine farkındalığın önemi burada da açığa çıkıyor. Çünkü pek çok hastanın kronik karın ağrısıyla ortada gezdiğini görüyoruz. İshallerle gezdiğini ve bunu normalleştirdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu hastaların doğru düzgün yapılmış bir kolonoskopileri ve ince bağırsağa girilmiş bir kolonoskopileriyle inflamatuar bağırsak hastalığı tanısını koyabiliyoruz. Niçin önemli? Gerçekten yaşam konforunu bozan bir hastalık bu hastalık. Hastanın karın ağrısı, çocuklarda büyüme gelişme geriliği, ishaller, evden çıkamama durumu, kanamalar bunlarla gidiyor. Çünkü bağırsağın içinde ülserler oluşuyor. Bu ülserlerin derinliğine, sayısına, boyutuna göre de hastanın semptomları karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da yaşam konforunu bu denli bozan iki hastalığın önemi tanısından geçiyor. Tabii farkında olmadan geçiyor. Biz gastroenterologlara düşen görev de bu hastalıkta pek çok şeyle karışabiliyor. Hemen böyle huzursuz bağırsaksın sen demeyip gerçekten ince bağırsağa girilmiş bir kolonoskopi yapmak, bu konu da aydınlatmak çok önem taşıyor. Çünkü bunlar kronik hastalık dediğimiz, sizinle tanı koyduktan sonra ölene kadar devam edecek hastalık grubunu oluşturuyor. Bazen hastalarımız bunu grip gibi düşünüp ilaçlarını kesebiliyorlar. Ama unutmamaları gerekir ki hastalık kronik bir hastalık. Yani tanı koyulduktan sonra ölene kadar artık hekimle nişanlandığınız, nikahlandığınız bir hastalık diyebiliriz. Dolayısıyla hem farkında olmak tanı anlamında önem taşıyor, hem de hastalığın ne olduğunu bilmek hasta açısından takiplerini ve tedavilerini aksatmaması açısından önemlidir diyebiliriz. Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu

geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki KKTC geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden açılan ve FETÖ izine rastlanan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin ortaya çıkarılacağına inandığını söyledi. Her kimin kusuru ve kastı varsa hukuk önünde bedelini ödeyecektir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner, savcıya ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Guş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Haç Kurası töreninde konuştu. Haç organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpa Guş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi. Muğla'nın Fethiye ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangınları çıktı. Aydın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangına ise karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ukrayna Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yarın Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ikili ilişkiler ve olası diplomatik işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz mi?

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Deniz Oğuz.

0: Otoyolu 1 ila 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 50. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili Dyson küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklamlar.
6: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Efendim ben Ayşegül Keskin. Bu hafta dayanıklı olmayı konuşacağız. Bir insanın dayanıklı olması iyi midir, kötü müdür? Her insan dayanıklı olabilir mi, olmalı mı? Bunlar üzerine birkaç kelam edeceğiz. Efendim biz genelde dayanıklı olmayı alkışlarız, överiz, isteriz ve duygularını açık ortaya koyan, ağlayan, kendiyle ilgili olumsuzlukları anlatan veya tıkanıklıklarını, yapamadıkları, zorluklarını, zorlandıklarını anlatanlara da dayanıksız, zayıf diye yorumlar yaparak konuya dahil oluruz. Dayanıklılık ne demek acaba? Gerçek dayanıklılık nasıl olur? Direnmek, hayatın içindeki zorluklarla baş edebilmek hakikaten dayanıklılık mıdır? Şimdi dayanıklılık dediğimizde çok büyük yanlış anlaşılmalar olur. Biz başımıza ne gelirse gelsin hiçbir şekilde açık vermeyeceğiz anlamında. Cenazemiz olsa da, kaybımız olsa da, hastalığımız olsa da biz dimdik ayakta duracağız. Hiç kimse bize acımayacak, hiç kimseden yardım istemeyeceğiz ve biz bunların üstesinden geliyor görüneceğiz öyle olmasa bile. Birileri fark etmeyecek yani. Yakınımız, dostumuz, akrabamız vefat ettiğinde veya zarar gördüğünde veya ölümcül bir hastalığa yakalandığında illaki dayanıklı olmak adına bir sürü duyguları saklarız, bir sürü yaşadığımız olayları gizleriz ve bu da bize zarar verir. Bu ciddi patolojik olarak büyük rahatsızlıklara da yol açabilir, hatta depresyona kadar gider. Bundan dolayı bizim duygularımızı, dayanıklılık konusundaki olaylara bakış açımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki çok büyük bir kaza yaptınız. O anda oturup zaten duygularınızı analiz edemezsiniz. Bir dakika ben bir kenara çekileyim. Ne hissediyorum? Korktum mu? Panikledim mi diye oturup onu düşünemezsiniz. Çünkü vakit yok. Çok ciddi bir kaza oldu. Acilen kendinize gelip orayı anlamlandırmanız lazım. Acilen duruma müdahale etmeniz lazım. Veya bir yakınınız aniden rahatsızlandı ve acile kaldırıldı. O anda oturup benim duygum ne diye düşünmezsiniz. Hızlı bir şekilde hastaneye ulaşırsınız. Hızlı bir

bir şekilde bilgi almaya çalışırsınız ve acilen bir şeyler yapmak istersiniz. Yani krizin içinde insanlar ben ne düşünüyorum? Dayanıklı mıyım? Dayanıksız mıyım? Duygularım nedir? Duygularımı bir analiz edeyim. Normal davranayım. Aman zarar gelmesin, travma olmasın demez, diyemez. Çünkü vakit yok, zaman yok. Onları düşünecek fırsat yok. Acilen kriz yönetimi gerekiyor. İşte bu durumlarda insanlar tolere edemediği şeyleri hasır altı ediyor. Yani çok güçlü olmak, hiç açık vermemek, sürekli her işini kendinin yapması gerektiğine inanması, bunlar gerçekten insanı yoran ve dolduran, hırpalamak adına, zedelemek adına, yıpratmak adına birikimlerin olmasını ortaya çıkaran mevzulardır. Bazen bakıyorsunuz insanlar çok şeyin üstesinden gelmiş. Diyorsunuz ki ne kadar güçlü, her şeyi yapmış, şunlar başına geldi halletti, bunları yaşadı halletti, hatta başkasına da yardım etti. Fakat o insanın gün geliyor çok basit bir şeyden çok kötü hale düştüğünü de görüyorsunuz. Güçlü zannettiğiniz insanların bazen çok ağır vaziyette depresyona girdiğini veya duygu durum bozukluğu yaşadığını, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, çok yoğun stres içinde olayları halledemediğini de görebilirsiniz. İnsanlar biriktirip biriktirip, yani hayat içinde güçlü durup durup çok basit bir şeyden de yıkılabilirler. Bunun sebebi de o biriktirdikleri, hiç dokunmadıkları, halletmedikleri, görmezden geldikleri mevzulardır. İnsanlar iflas atlatır, ağır hastalıklar atlatır, yer değişimine mecbur kalır, işten atılabilir. Bir sürü ihtimaller var. Bunlarla baş ettikten sonra sıradan birinin bir lafıyla bunalıma girebilir. Birinin yorumuyla depresyon yaşayabilir veya çok büyük alınganlık gösterebilir. İşte yaşadığı o yüklenmeler ufak bir şeyde patlar ve insanın düzenini bozar. Öncelikle kendimizi iyi tanımamız lazım. Kriz anında bizler neler yapıyoruz? Bizim tarzımız ne? Hayata bakış açımız ne? Biz nasıl olaylara anlam katıyoruz? Olaylara baktığımız gözlüğün görebildiği alan ne? Benim olaylara anlam verme şeklim ne? Yani kendimi iyi bilmem lazım. Aslında kriz içinde yaşadığımla krizi atlattıktan sonra yaşadığım çok önemli. Bu iki mevzuyu iyi analiz yapmak lazım. Birincisinde krizin içinde ben neler yapıyorum? İşte krizin içinde hallediyorum, iş bitiriyorum, doktora arıyorum, işle irtibatlı olacak kişileri buluyorum ve halletmek için çaba sarf ediyorum. Tamam, güzel. Burada bunu yaparken bir olumsuz cümle duyduğumda ne düşünüyorum? Yani biri bana hayır, müsait değilim, yapamam veya yapmak istemiyorum dediğinde ben neler yaşıyorum? Duygusal olarak ne yapıyorum? Bu da çok önemli. Çünkü dayanıklı dediğimiz, esnek olamayan insanlarda mümkünse kendi işini yapma ihtiyacı vardır. Çünkü alınganlık da yüksektir. Kendi işimi yapayım, güçlü olayım, kimseden bir şey istemeyeyim. Birinden bir şey istersen ve ben hayır cevabını alırsam çok incinirim, kızarım, küserim. Yani alınganlık yaparım. İşte burada mükemmelliyetçi insanlar, güçlü durmaya çalışan insanlar, hayır lafına tahammül edemeyen insanlar mecburen hayat içinde esnemeden duygularını saklayarak hatta kendilerinin bile görmezden geldiği şekilde hayatlarını şekillendirmeye başlarlar. Çünkü esnek olmak ne demektir onu da bilmezler. Krizin içinde size biri hayır dediğinde siz acaba ne yapıyorsunuz? Silip atıyor musunuz? Güceniyor musunuz? Veya bozulmanızın sebebi ne olabilir? Eğer çocuklukta aileniz, büyükleriniz siz yardım istediğinde size yardım eli uzatmamışsa veya kızmışsa o sebepten dolayı yetişkinlikte de yardım almakta zorlanırsınız. Yardım almak ağır gelir. Orada bir risk vardır, reddedilme vardır. Bunun korkusuyla her işi kendiniz yapmak zorunda hissedersiniz. Esnemek o olaya adapte olmaktır, sürece adapte olmaktır. Dediğim gibi insanlar çok şey yaşıyor. Ağır ölümcül hastalıklar olabilir bunlar, iflaslar olabilir, kayıplar olabilir, her şey olabilir ve insanın canı yanar, üzülür. O kriz anında, süreçte de bir şeyler yaşar. İşte o süreçte esnek olmak lazım. Yani hayatın getirdikleri yeni şartlara adapte olabilme kabiliyetini kazanmamız lazım. Yeni durumlar, yeni oluşan mecburi haller bizim uyumlanmamızla alakalı iyi veya kötü gider. Yani yeni süreçlere, yeni olaylara bizim uyumlanma becerimiz olayı hafifletir. Çünkü sürpriz bir şey oldu. O sürpriz bir şeyin devamında yeni bir şey gelişti ve hayatımda değişiklikler oldu. Yani bir şekilde benim kontrolüm dışında gelişti. Ben buraya direnirsem bu bana sıkıntı olarak döner. Yani yeni gelen şeyi kabullenip esnek olmam lazım ve yeni gelen duruma uyum sağlayabileceğim şekilde yeni bir düzen kurmam lazım. Bu yeme içme düzeni olabilir, uyku düzeni olabilir, iş hayatının düzeni olabilir, geçim problemi olabilir.

olabilir. Yani yeni bir şey. Bu yeni bir şeye uyumlanma süreci katı olursa, sıkıntılı bir şekilde devam ederse eninde sonunda patlayacaktır ve bizi yaralayacaktır. Hem de çok basit bir konudan patlayacaktır. Ama biz arka planını bilmediğimiz için o konuya takılacağız. Yani o basit konu acaba beni niye bu kadar etkiledi diye onun üzerinden gideceğiz. Halbuki öncesinde yaşanan kocaman kocaman olaylar var. Boşanmalarda da bunu görüyoruz. Boşanıyor insan, ciddi yara alıyor ama o yara aldığını belli etmek istemiyor. Halbuki insani bir şey. Tabii ki insanlar üzülür. Tabii ki incinir. Bir ilişkinin bitmesi tabii ki üzücüdür, kırıcıdır belki de. Bir emek var ortada. Bunlar insani hallerdir. Ama insanlar bunu belli etmek istemiyor. Niye? Ben güçlüyüm, ben etkilenmedim. Karşı taraf beni aciz zannetmesin. Arkasından peşinden yıkıldım zannetmesin. Hiç umurum değil. Acımadı ki, bana dokunmadı ki. Aman zaten kötü bir ilişkiydi. Zaten bitirecektim. Zaten bitmişti gibi cümlelerle kendi güçlülüğünü, kendi dayanıklılığını ispata çalışıyor. Yine birçok kişi biliyorum, ebeveynlerinden veya çocuklarından vefat eden insanlar var. Hiçbir şekilde ağlamadım hocam. Dimdik durdum. Kimseye açık vermedim. Kimse beni üzgün görmedi. Yani bu dayanıklılık çabası insanları gerçekten zorlayabiliyor. İnsanız. Yaralarımız var, ağır olaylar yaşıyoruz. Boşanmada, ağır hastalıklarda, kayıplarda, iflaslarda tabii ki insan yorulur, üzülür, hayal kırıklığına uğrar, incinir, hatta öfke yaşar. Bunların hepsi normaldir, insani hallerdir. Ve bu yeni süreci duyguları yaşayarak esnek olmayı gerektirir. Esnek olmayan insanlar bir başkasına yardımda da mahirdir aslında. Diyelim ki bir arkadaşının cenazesi var. Hemen gider toparlar, hemen halleder. Arkadaşının bütün fiziki, maddi manevi işlerini belki de hemen halleder ve duygu katmaz. Çok güzel becerir, güçlüdür, dayanıklıdır, işleri yoluna koyar. Ama bazen bakarsınız ki bu güçlü insanlar ikili diyaloglarda zayıftır. En ufak bir sürtüşmede, ilişkilerde sorun çıktığında hemen yerle bir olduğunu da görürsünüz. Diğer yandan bakarsınız ki Allah Allah, bu kadar işi başarıyor, bu kadar güçlü, bunu nasıl eline yüzüne bulaştırdı veya bunda bu kadar etkilenecek ne vardı ki diye sizler de şaşırabilirsiniz. Çünkü insanların dayanıklılığı her alanda olmaz. Kimi para kazanmada çok dayanıklıdır. Gece gündüz çalışır. Hiçbir şeyi problem etmez. Patronla sorunu problem etmez. Baskıları sorun etmez. Bir şekilde işleri yoluna koyar. Ama ikili ilişkilerde zorlanır. Bir başkası da ikili ilişkilerde çok iyidir. Gayet güzel ilişkileri yoluna koyar. İrtibatları sağlar. Bağlantılar kurar. Ama zorlu hayat şartlarına dayanamaz. Yani insanların dayanıklılık, güç gösterdiği yerler farklı farklıdır. Yine de her durumda esnek olmak çok kıymetlidir. Esnek olmayan insanların mükemmeliyetçi yapısı, katı halleri ve sürekli güçlü olma istekleri bir süre sonra başlarına hastalık olarak, yıpranmışlık olarak, depresyon olarak dönebilir. Bir araştırma yapıyorlar ve belli sayıda aileleri, çocukları gözlemliyorlar ve araştırma sonucunda düşük gelirli, düşük imkanlı insanların baş etme yöntemlerinin daha iyi olduğunu, esnekliği daha iyi yaptıklarını ve hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklı olduklarını gözlemliyorlar. Ve bu tür zor şartlarda büyüyen çocukların yetişkin olduklarında da çok güzel uyumlandıklarını gözlemleyip araştırma sonucunda ortaya koyuyorlar. Tabii bu araştırmaya itiraz edenler de oluyor. Diyorlar ki neye göre dayanıklı, kime göre dayanıklı? Çünkü orada dayanıklı olunan şeyler duruma göre değişiyor. Çocukluk döneminde anne babanın dayanıklılık şekli çocuklara bir örnek oluyor. Yani anne baba evde neye dayanıklıysa, neyi becerebilmişse, neyin üstesinden gelmişse, olaylara nasıl tepki vermişse çocuklar da aynı şekilde o alanlarda güçlü olabiliyor. Ebeveynin güçlü olduğu alanlar veya o soruna verdiği anlam şekli aynı şekilde çocuklar için de geçerli oluyor. Yani dönüp dolaşıp yine biz aileye dönüyoruz. Kök aile nasılsa çocuklar da öyle oluyor. Sorunla baş etmede, donanımlı olmada, esnek olmada eğer aileler iyiyse inanın çocuklar da bunu yapabiliyor. Hem çocukluk dönemlerinde hem de yetişkinlik dönemlerinde kesinlikle başarılı bir şekilde esneyebiliyorlar. Yeni durumlara uyumlanabiliyorlar ve şikayet edip eski durumları özleme, eski durumları elde tutmak için çabalar gibi faydasız işlere de girmiyorlar. Çünkü iflas gibi bir durum olmuşsa bu gerçeği kabullenmek gerekir. Yani böyle bir can yakıcı bir durumda tabii ki üzülebilirsiniz ama güçlü olacağım diye hiç üzülmeden, hiç
hayal kırıklığı yaşamadan veya bu manzarayı çizerek, bu rolü oynayarak bu süreci geçirmeye çalışmak kendine sırt dönmektir. Üzüntülere, hayal kırıklıklarına, mahzunluğa, öfkeye izin vermek lazım ve insanların dönüp kendine iyice bakması lazım. Dayanıklılık zannettiğimiz kadar çok harika, çok güzel bir şey değil. Lütfen duygularınızı inceleyin, duygularınıza bir bakın, duygularınızı yaşamaya çalışın. Burada güçlü olma isteği bizimle ilgilidir. Yani güçlü olmaya verdiğimiz anlam nedir? Bazısı güçlü olmayı bir başkasının ona laf diyememesi olarak da algılıyor. Hocam ben güçlü olursam kimse beni eleştiremez, kimse bana bir şey diyemez, kimse beni suçlayamaz. Bu da olabilir. Dayanıklı olacağım diye tahammülsüz olabilirsiniz. İnsanları çok çabuk azarlıyor olabilirsiniz ve sınırlarınızı da çok katı bir şekilde çiziyor olabilirsiniz veya sınır ihlali yapıyor olabilirsiniz. Yani bunlar ihtimaller dahilinde. Biz hep deriz ki çocukluk çok önemli. Çocukluk dönemi ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz vardır ve biz sorun yaşarken, yetişkin olmak isterken bir yandan, diğer yandan da çocukluk istek ve ihtiyaçlarımıza kayıveririz. Yani ikisi arasında gidip geliriz. Benim çocukluk ihtiyacım ve isteğim nedir? Önemli olmak, sevilmek, onaylanmak, takdir almak, alkış almak. Yetişkinlikteki ihtiyacım ne? Aynen, yine o insani ihtiyaçlar devam eder ama biri çocuksudur, biri yetişkin halidir. Benim güçlü durmamdaki, açık vermeyişimdeki ana konu ne acaba? Eleştiri almak mı, dışlanmak mı, sevilmemek mi? Bunlardan hangisi? Yani bir sürü duygu var. Benim dayanıklılık adı altında gücümü ispat etmeye çalışmam kesinlikle ailemle alakalıdır. Ailemin benim ihtiyaçlarımı ve isteklerimi görmezden gelmesi ve çocuk yaşta kendi işimi halletmeye mecbur kalmam ve ebeveynlerimin beni fark etmemesi, beni anlamaması, duygumdan haberdar olmaması bunları bu hale getiren konuların başında gelir. Onun için kendimdeki karşılığı iyi bilmem lazım. Niye güçlü olmak istiyorum? Veya güç ne demek benim için? Mükemmelliyetçilik hangi alanda var? Benim dayanıklı olmamdaki hedef ne? Niye birinden bir şey isteyemiyorum? Yardım istediğimde niye kendimi kötü hissediyorum? Veya birini kurtarmak, birinin derdini halletmek, hemen iş bitiren olmak, hemen kalabalıklara girip insanların sorunlarını halletmek, bu kadar güçlü görünmek niye acaba? Bunları tek tek kendime sormam lazım ve kendi duygularımın farkında olmam lazım. Bizim daha önceki programlarımızda duygu okur yazarlığı cümlesini kullandığım çok olmuştur. Benim kendi duygu okur yazarlığım yoksa, kendimi anlayamıyorsam bir başkasını anlamanın pek bir faydası olmaz. Çünkü bir başkasını anlasam da duyguyu tam anlayamam. Sadece tespitlerde bulunurum ve o duyguyu okuyamama, anlayamama hem kendimi hem karşıyı yarı yolda bırakabilir. İnsanların dayanıklı olma hevesi, ısrarı gerçekten kendilerini yoran çok büyük bir şey. Çünkü esnekliğe izin vermiyor. Çünkü esnek olmanıza engel oluşturuyor. Kimseden yardım isteyemiyorsunuz, duygunuzu saklıyorsunuz. Duygunuzu ortaya koyarsanız dışlanacağınızı veya zayıf görüneceğinizi düşünerek kendinize bir rol biçiyorsunuz. İnsanların mümkünse dayanıklı olmaması gerektiği alanları vardır. Mümkünse esnemesi gerekir ve yardım istemesi gerekir. Üzüldüğünde ağlayarak, bunaldığında stresini ifade ederek ve bunlara çözüm arayarak, etrafından yardım alarak, bunlarla bu problemi aşmaya çalışması, yeni sürece adapte olması çok önemli. Siz acaba yeni oluşan durumlardan kaynaklı yeni süreçlere adapte olabiliyor musunuz? Bu geçişler nasıl? Yoksa eskiye takıldığınız habire onu evirip çevirip gündeminizde mi tutuyorsunuz? Şikayet mi ediyorsunuz? Olanlarla kavga mı ediyorsunuz? Reddedip kendinizi hırpalıyor musunuz? Yokmuş gibi mi davranıyorsunuz? Ve bunu yaparak neyi sağlamaya çalışıyorsunuz? Lütfen bunlara tek tek bakın. Biz kayıplardan sonra, özellikle ebeveynlerin, anne babanın kaybından sonra çok büyük sarsıntı yaşayan, yas sürecini atlatamayan insanlara denk geliriz. Anne baba olmak zorunda değil. Çok yakın bir akraba olur, evladı olabilir. Burada yas süreci vardır. Yine iflaslarda da yas süreci vardır. Aniden yurt dışına gitmek zorunda kalmanız veya yurt dışından gelmek zorunda kalmanız, yani bir düzen değişikliği de yine ayrıldığınız yerden dolayı
ayı yaz sürecine girer. Yaz süreci dediğimiz şey bir zaman bütünüdür ve kişiden kişiye değişir. Bu yaz sürecinde aşama aşama kabullenmeler, yeni sürece alışmalar vardır. Yani başta itiraz, baştaki şikayet, baştaki korkular, stres veya işte uyumlanma sürecindeki o pazarlıklar, arkasından bir öfkenin oluşması, kızgınlığın oluşması, arkasından kabulleniş ve arkasından sakinlik gibi süreçler bir zaman dilimine ihtiyaç duyar. Yani birdenbire olacak şey değildir ve insandan insana, kişiden kişiye

0: diye de değişir. Benim sürece adapte olmam hızım başkadır. Bir başkasının yeni sürece adapte olma hızı, performansı başkadır. Biz genelde çocuklarımız bir şey yapamadığında da kızarız. Mümkünse yardım etmek, öğretmek lazım ve bunu başardıklarında da kendilerinin yapabileceklerini gördüklerinde de yardım almanın kötü bir şey olmadığını da onların zihnine yerleştirmiş oluruz. Zihnen çocukların yardım istediğinde yardımlarına ulaşmak lazım. Yani sorunu halletmekten ziyade rehberlik anlamında, onların yerine çözmekten ziyade rehber olup nasıl çözülebileceğine dair istişare edip konuşmakta fayda var. Acaba şunu şöyle yapabilir miyiz? Sen bunu böyle yapsan çözülür mü acaba? Ne dersin? Bir de bunu dene istersen. Bir bak bakayım, zorlanırsan ben sana yardım edeceğim. Eğer takılırsan gel bana söyle, nasıl yapabiliriz onun üzerine bir konuşalım gibi çocuğa manevi destekler, cesaret vermeler çok kıymetlidir. Farkındaysanız biz yetişkin halimizle bile ne yapıp edip çok paniklediğimizde, korktuğumuzda çok güvendiğimiz bir arkadaşımıza gideriz, akıl danışırız. Ne yapsam acaba? Çok panikledim, çok korktum. Dışarıya güçlü ve kuvvetli görüneceğiz ya, kimseye de muhtaç olduğumuzu belli etmeyeceğiz. Ne yaparız? Çok güvendiğimiz birine doğal halimizle, panik halimizle gider, konuşuruz, o ihtiyacımıza gideriz. Mümkünse lütfen bunları yapın zaten. Hiç kimse harika olmak zorunda değil, mükemmel olmak zorunda değil. Ben etrafa açık vermeyeceğim, güçlü olacağım, kuvvetli olacağım diye kendinizi hırpalamayın. Çünkü sonu gerçekten büyük hastalıklar olabilir. Migren olabilir, somatik hastalıklar olabilir. Duygusal hırpalanma ve beraberinde büyük öfke patlamaları, tahammülsüzlük olabilir. Ve genelde güçlü olmak isteyen, açık vermek istemeyen, duygularını kapatan insanlara baktığınızda onların sert mizaçlı olduğunu veya o rolü oynadıklarını da görürsünüz. Çünkü tahammülleri kalmamıştır, sırtlarında bir sürü yükler vardır, duygularını görmezden geliyorlardır. Bir başkalarını da uzun uzun dinleyemezler, bir başkalarıyla uzun uzun zaman geçirip dert dinlemek, sorun çözmek adına yorgun düşer. Hatta çok çabuk azarlayabilirler, kızabilirler, tahammülsüzlükleri belirgin olur. Bu yüzden lütfen güçlü olmak adına, harika görünmek, kimseye ihtiyacı olmamak adına kendinize yüklenmeyin. Bir başkasının işini hallediyorsanız nerelerde mahir olduğunuzu bir gözlemleyebilirsiniz. Yani yine de yardımcı olabilirsiniz, sorun yok. Tabii ki dostunuza, eşinize, yakınlarınıza yardımcı olun. Fakat kendinizi yok sayarak değil, kendi duygularınızı yok saymaya başladığınızda burada tehlike sinyalleri kendini ele verir. Lütfen kendinizi yok saymayın. Zorlukları ifade edin. Ben etkilenmedim ki, bana bir şey olmadı, zaten ben de onu yapacaktım diye görmezden gelmeyin. İnsanız, robot değiliz. Robot olmadığımız gibi de duygularımız var ve kendimizi ufak ufak duygusal yönden de ifade etmeyi başarmamız, esnek olmamız çok önemli. Bir de dayanıklı olmayı bir sabretmeyle de karıştırıyoruz. Her şey çok kötü ama ben dayanıyorum, sabrediyorum. İlişkilerim berbat ama elbet düzelir. Düzeleceğini ümit ediyorum, sabrediyorum. Yani dayanıklı olmak eşittir sabretmekse, bu çözümsüzlük de demektir. Çözmek adına değil, olayı götürmek, olayı sürdürmek adına dayanıklıysanız, susuyorsanız, halletmiyorsanız bu başka bir madde. Bu başka bir sıkıntı zaten. Yani dayanıklı olmak ezilmek, sorunları yutmak, sorunların altında mahvu perişan olmak değildir. Sabretmek her zaman sizin anladığınız anlamda değildir. Bu sebepten dolayı bunu da iyi değerlendirmek ve kendimizi bu konuda da ayrıştırmak durumundayız. Sabretmek ne? Dayanıklı olmak ne? Esnek olmak ne? Bunları iyi analiz etmemiz lazım ve mümkünse yeni durumlara adapte olup esnek olmalıyız diye cümlemi tamamlıyorum. Bugün dayanıklı olmayı konuştuk. Dayanıklı olmanın zannettiğimiz gibi çok harika bir şey olmadığını, mümkünse esnek olmamız gerektiğini ve bir şeye dayanarak, bir şeye katlanarak yol alınamayacağını konuştuk. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Her ev güzel İstikbal'de.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
0: Reklamlar.
13: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinle birlikteyiz. İlk konuğumuz Müsiyah Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınç Arslan olacak ve turizmdeki son gelişmeleri değerlendirmelerini alacağız. Enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam da onun ardından stüdyomuzda olacak ve son dönemde yaşananlar Hürmüz başta olmak üzere enerji alanındaki gelişmelerle ilgili bizi bilgilendirecek. Türkiye yayınlanan OECD Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026 raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 oranında artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında dünyada 4. sıraya yerleşti. Şimdi sorularımızı yanıtlamak üzere Sayın Kılıç Arslan telefon attığımızda soralım bakalım turizmdeki bu dördüncü sıra nasıl gelmiş? Ama siz yayınımıza hoş geldiniz önce.
2: Selvi Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Tüm TRT Radyo izleyenlere, dinleyenlere, ekonomi günlüğü politika, o ekonomi günlüğü dinleyenlere de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, açıklanan rakamlar ülkemizin turizm sektörünün lokomotif sektör olduğunu bir kere daha teyit etti. Dünya çapında yapılan ortalama çalışmalarda Türkiye'nin ilk 4 ülke içerisinde olduğu teyit edildi tekrar. Zaten evet. Biz bu rakiplerimizin neler olduğunu, nasıl yaptığını biliyoruz. İlk 4'teki ülkeler zaten bizim rakibimiz olarak teyit edilmiş.
1: Kim onlar? İlk 3 sırada kim var?
2: Amerika, İspanya, Fransa, bunlar vazgeçilmez rakiplerimiz. Biz de o rakiplerle mücadele etmek adına sektörümüzde canla başla çalışıyoruz.
1: Bütün sektör çalışanlarına kolay gelsin. Turist sayısındaki artış da sevindirici. Ama hep gündeme geliyor, son dönemde özellikle çok gündeme geliyor. Yurt dışı hem sosyal medya hesaplarından hem medyadan gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin bütün güzelliklerinin yanında artık pahalı bir ülke olduğu da dile geliyor maalesef. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2: Evet, şöyle bir gerçeklik var. Bu rakamlar, bu başarı çok kolay gelmedi. Altyapı projeleri, büyük işletmeler ve Türkiye'nin dünya çapındaki yatırımlarıyla gelmişti. Bunda kruvaz gemilerinin yanaşması için yapılan altyapı yatırımları, kruvaz yolcu

0: maliyetlerini zorlanarak yönetmek durumunda kaldığı bir enerji krizinin ortasındayız. Dünya çapındaki enerji maliyetlerinin yükselmesi ulaşımı çok ciddi etkiliyor. Ulaşımın maliyetinin artması sebebiyle tabii ki turizm sektörü, işte uçak biletlerinin yükselmiş olması, yurt içi seyahatlerin, kara seyahatlerinin maliyetlerinin artmış olması aynı zamanda misafirlerimizi, yolcularımızı da etkiliyor. Yine yeme içme sektöründeki fiyat belirsizlikleri, fiyat karşılıkları da bizleri ve misafirlerimizi rahatsız eden durumlar. Yani 60-80 euro bilet parası vererek Türkiye'ye promosyon biletlerle gelen yolcu bir taksiye bindiğinde 100 eurodan aşağıya tarife çıkmıyor. Dolayısıyla bu anlamda maliyetlerimizi izlemek adına bir takım sorunlarımız var.
1: Peki Sayın Kılınçarslan, hep konuşulur, zaten doğal güzelliklerimiz ortada, yalnızca deniz, kum, güneş üçlemesinden bahsetmiyoruz. Kültür turizmi de var, sağlık turizmi de var artık, farklı alanlarda kongre turizmi de gelişiyor. Onlara biraz sonra geleceğiz ama yeme içme ve ulaşımdan söz ettiniz siz özellikle. Denetim konusunda biz neredeyiz? Otellerimizin çok güzel olduğundan, koylarımız, denizlerimiz çok güzel olduğundan hep söz ediliyor. Yeterli denetimimiz var mı? Çünkü sağlıklı da kalabilmeli giden turist ve kaldığı otelde değil, yalnızca her şey dahil otelde değil, daha fazla da harcama yapması isteniyor. Turistlerin harcamalarında bu biraz önce saydıklarınızın dışında bir artış var mı?
0: Tabii ki dışarıda enflasyon ölçüsü son iki yıldır özellikle çok hissedilir bir şekilde artmıştı. Şimdi birazcık daha durağanlaşmış bir seviyeye geldi. Ülkemizde tabii döviz yönetimiyle alakalı bir politika belirlenmiş Hazine Maliye Bakanı tarafından. Onun etkisiyle de tabii dövizin de alım gücü bu sırada farklı ülkelerde de dövizin enflasyona tabi kaldığını da biliyoruz. Dolayısıyla dövizin alım gücü de kan kaybediyor. Zaman içerisinde bunun pozitife döneceğine dair ümidimiz var. Açıkçası fiyatlarımızı artırmakla alakalı yataklı tesislerimiz, konaklama tesislerinde zaten bir sorun yaşıyoruz. Biz aslında çok pahalı bir ülke değiliz. Özellikle otelcilik ve konaklama sektöründe ucuz bile kalıyoruz pek çok ülkeye göre. Sürekli yeni yatırımlar, yeni projeler geldiği için rekabeti kendi kendimizi yapıyoruz. Çok yukarıya çıkartamıyoruz fiyatlarımızı. Dolulukla ilgili bir performansımız var. Doluluk üretebiliyoruz. Ancak bu dışarıdaki otel tesislerinin dışında, tam konaklama tesislerinin dışındaki bahsettiğiniz bireysel tüketicileri hissettiği yüksek rakamlar tabii ne yazık ki bizi etkiliyor. Bu anlamda da Ticaret Bakanlığımız çok ciddi denetimler yapıyor. Turizm Bakanlığı zaten tüm turizm tesislerinde, konaklama turizm tesislerinde çok ciddi bir denetleme politikası ilerletiyor. O anlamda denetleme anlamda ciddi çaba var, ciddi gayret var. Tabii sektör bileşenlerinin ve tüketicilerimizin de denetimde katkı sağlaması bizim için çok önemli. Usulsüz, hatalı ve yanlış yapılan işlemlerde ciddi bir denetim ve şikayet mekanizması hızlıca sonuca gidebiliyor. Dolayısıyla tüketicilerimizin haklarını bilerek düzgün bir hizmet almalarını sağlamamız da hepimizin en önemli görevi.
1: Peki diğer alanlarda, deniz, kum, güneş dışında gastronomide, sağlıkta, sporda, kongre turizminde son yıllarda Türkiye'nin başarıyla özellikle kongreler, spor organizasyonlarında altından kalktığı yorumları yapılıyor. Ne durumdayız? İstenen gelişme sağlandı mı?
0: Şöyle bir durum var Selvan, tespit etmek gerekir. Gideceğimiz çok yol var. Önümüzde hakikaten biz birazcık G'den geldik bu faaliyetlerde daha büyük başarı sağlayabilmemiz için. Ama özellikle dizi ve film sektörümüzün aktif bir şekilde dünyanın dört tarafında kültürümüzü paylaşması, duyurması ve güzelliklerimizi anlatması anlamında ciddi bir başarısı var. Yine uluslararası eğitim anlamında Türkiye çok ciddi çaba sarf ediyor. 350 bine yakın yabancı öğrenci ülkemizde misafir oluyor. Bunların ortalama 3 kişilik yıllık misafir getirdiği hesaplanıyor. Bahsetmiştim kruvaz gemileriyle kruvaziyer limanlarına yanaşan yolcu sayımız 1,5 milyonu rahatlıkla geçecek durumda. Diplomasi ve uluslararası ilişkilerin gücünü hissediyor sektörümüz. Özellikle işte yakın zamanda yaşadık. NATO zirvesi ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. Önümüzde yapılacak COP31 programı Antalya'da gerçekleşecek bu senede. Evet, Antalya'da gerçekleşecek. Dolayısıyla yine aynı şekilde büyük konser etkinlikleri ülkemizde başarılı.

0: gerçekleştirildi ve ciddi misafir aldı. Yakın zamanda bildiğiniz üzere Formula 1 tekrar İstanbul pistlerinde sahneye çıkacak. Evet. UEFA'nın maçları, Formula 1 girişimleri üst üste eklediğimizde güzel etkinlikler. Bunlar ülkemize ciddi yolcu getirebilen büyük başarılı etkinlikler. Bunların yapacağımız çok işin teminatı olarak görmemiz gerekiyor. Çok daha fazlasını yapabilecek kapasitemiz var. Yine özel kongreler, toplantı, eventlerin Türkiye'de yapılması her geçen gün artıyor. Orada bir kan kaybetmiştik. Tekrar hızlı bir şekilde toparlıyoruz son pandemi sonrasında. Hızlı bir şekilde toparlamaya başladı.
1: Sayın Kılınç Arslan, peki en çok konuğumuz nereden geliyor bize?
0: Ülkeler tabii başat gidiyor. Rusya en büyük yolcu gönderen ülkemiz. İngiltere ve Almanya yine çok yoğun yolcu gönderen ülkelerimiz, destinasyonlarımız. Tabii bizim şöyle bir durumumuz var. Güncel itibariyle 15'e yakın bize yolcu gönderen ülkelerde iç savaş veya çevresel savaşlara katılmış veya paydaşı olmuş durumları söz konusu. İşte Ukrayna, Rusya, İran, İsrail, Filistin, Gazze, Ürdün, Dubai gibi pek çok ülke veya işte Amerika, nispeten Mısır, bunlar Irak, Suriye gibi ülkeler, çatışma ortamlarında bulunan ülkeler veya çatışmanın tarafı olan ülkeler, bize de yolcu anlamında ciddi etkisi olan bir coğrafya aslında bunlar. Ama yapılan pazarlama çalışmaları, özellikle dikkatli ve titiz yapılan çalışmalar var. Onlarla birlikte bir denkleme oturtulmuş, sayımızı korumak anlamında bir başarı elde ediyoruz. Tabii rakiplerimiz bu ilk dört ülke, sürekli ilk üç ülke diyelim. Dünya turizminde ilk üç ülke sürekli yukarı doğru kendini çekebiliyor. Biz birazcık zorlu parkura girmiş durumdayız. Bu ilk üçün arasına girebilmek bizim için çok zor ama imkansız değil. Bahsetmiş olduğunuz deniz, kum, güneş dışına çıkabildiğinizde işte sağlık turizmiyle, kültürel miras etkinliklerimize, gece müzeciliğiyle, gastronomi turizmiyle, alışveriş turizmiyle bu sayıyı biz çok yukarıya çekebileceğiz. Biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bize yolcu gönderen ülkelerdeki iç karışıklıklara karşın bizim yeni pazarlarda yeni müşterilere ulaşabilecek yatırımlar yapmamız lazım. Kırılgan bir sektör tabii turizm. Bu kırılganlığı sürekli dinamik bir pazarlama çalışmasıyla aşmamız lazım. Ben burada bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkeler pazarına da aktif bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye Avrupa Asya arasında bir geçiş aksında olduğu için göç mülteci sorunuyla her zaman yüzyıllardır muhatap olmuştur ama ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin zengin kitlesine hitap edebilecek ürünler geliştirerek pazarlama çalışmaları yapmamızda da ciddi fayda görüyorum.
1: Evet, o göç meselesine değindiğiniz iyi oldu. Hani misafirlerimiz var dediniz, savaş bölgelerini açıkladınız, onların çoğu gidecek yeri olmayıp gelenler de demek mümkün herhalde.
0: Evet, yani oralara rekabet anlamında hem yolcu gönderen ülkeler anlamında hem de rekabet anlamında bizim farklı pozisyonumuz var. Bunu avantajı çevirmemiz gerekiyor. Yani savaşa yakın bölgeler bizim hem yolcu gönderen hem de rakibimiz olan ülkeler. Bize rakip olan ülke işte Dubai, Mısır nispeten bizim yolcumuza rakip ülkelerdir. Bu ülkelerle doğru mücadele edebilirsek, pazarlamamızı doğru konumlandırırsak oraya gidecek olan yolcuları Türkiye'ye çekmek İşte zor değil. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bıçak sırtı gidiyoruz. Bu seneki sayılar, veriler geçen seneyi korumak üzere, muhafaza etmek üzere bir pozisyondayız. Çünkü ekonomik kriz sadece bizde yok. Dünya genelinde bir ekonomik kriz ve alım gücü sorunu yaşıyor dünya genelinde. Bu alım gücünü etkilediği gibi seyahati de etkiliyor. Yapılması gereken birkaç aslında başlık var. Yerli turist...
1: Sayın Kılınç Arslan, yerli turiste kaldık, onu unutmayalım, yapılması gerekenler var deyince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde turizm sektörüyle ilgili de düzenlemeler var. Yerli turistin de bu yıl ne kadar harcama yaptığı da açıklanmış. 102.3 milyar lira seyahat harcaması yapmış Ocak-Mart döneminde. Geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artmış.
0: Evet. Tabii bu yurt içi seyahat harcamalarında %34'e yakın, %34 civarında.

0: bir artış söz konusu ama tabii bu Türk lirası bazında bakıldığında enflasyona yaklaşık olarak tekabül eden bir rakam ve ilk 3 aylık veri. İlk 3 ayda da bayram tatilleri ve Ramazan ayının da etkisini de bir düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
0: İkinci 6 ay verileri de yakın zamanda çıkar diye düşünüyorum. Turist, oradaki yerli turistin harcamaları başa baş geçen seneyi muhafaza etmişiz ama konaklamada sayılarımız artmış. %10 civarında bir konaklama geceleme sayısında artış var. Dolayısıyla aslında fena değil. Ama yerli turiste turizm sektörünün daha titiz, daha promosyonel, daha becerikli yaklaşması gerekiyor. Yerli evet. turistin kıymeti bu sene daha da fazla. Çünkü yurt dışında bahsettiğimiz destinasyonlarda ciddi kırılmalar var. Yerli turistin kıymeti çok daha fazla. Yine aynı şekilde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz bu esnada çok önemli. Çok önemli bir yolcu kitlesi bizim için, misafir kitlesi. Hatta onlar misafir de değil. Ne yazık ki içeride siyasi angajmanlarla bu gelen misafirlerimize kötü yaklaşımlardan zaman zaman haberdar oluruz ama bunlar hoş şeyler değil. Özellikle kendi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ülkemize gelerek ciddi bir turizm hareketliliği yaratıyorlar, ciddi bir tüketim yaratıyorlar. Onları da bu anlamda tekrar ülkemizde gönül rahatlığıyla misafirperverliğimizi göstererek misafir etmeliyiz. Onların da katkısını unutmamalıyız.
1: Sohbetin sonunda yıl sonu hedeflerine ulaşabilecek miyiz?
0: Yurt dışı

0: gidişatımızın başa baş seyredeceğini gösteriyor. Tabii Türkiye devleti büyük bir devlet ve pazarlama anlamında TGA tarafından yapılan çalışmalar ciddi bir seyir gösteriyor. Eğer doğru hamleler yapabilirsek uzak coğrafyalardan özellikle Çin ve Amerika pazarlarından ciddi yolcu alabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Japonya, Çin ve Amerika'dan yüksek sayıda yolcu bekliyoruz, ivme bekliyoruz. Burada kaybettiğimiz MENA pazarında Orta Doğu bölgesindeki düşüş yaşayan ülkelerimizi toparlamamız lazım. Acilen oralardaki yolcularımızı tekrar kazanmamız gerekiyor. Ayrıca meclise sevk edilen teklifte turizm sektöründe konaklama sadece konaklama tesislerindeki personelin teşvik edilmesi anlamında bir teklif söz konusu. Bunu hem Mayıs Aralık dönemi olarak planlanmış, bunu Ocak Aralık dönemine evet. çekilmesi sektörümüz tarafından bekleniyor. Hem de aynı zamanda otellere konaklama tesislerine yolcu getiren taşımacılar, karayolcular, hava yolcular, acenteciler, tur operatörlerinin de istihdam sorunları bulunmakta had safhada. Onların da bir nefes alabilmesi için önemli bir destek olacaktır. Onları da eklemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Aynı zamanda maliyetleri düşürmek adına bu istihdam desteği anlamında bir avantaj sağlayacaklar. Çünkü turizm ihracatımızın içerisindeki en büyük gelir kaynağımız. 65 milyar dolar gelirle tek kalemde Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü. Bu sektörün de değerlendirilmesi, bu sektörün teşvik edilmesi, bu sektörün önünün açılması anlamında tüm paydaşlarına destek verilmesinde fayda var.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Size de. Üsya Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınç Arslan telefonla katıldığı yayınımıza birazdan enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam stüdyoda olacak.

0: Barış Sağlam stüdyomuzda sevgili dinleyiciler. Barış hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Kolay gelsin. Şimdi dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı gündemden düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları devam ediyor. İran'dan karşılık geliyor. Ve dünya ne olacak? Enerji konusunda nasıl ilerleyecek? Soru işaretleriyle yaşıyor. Nedir son durum?
1: Evet, dün bu konuya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da değinmişti ama dün bu açıklamaları şöyle bir açıklama yapmıştı. Piyasalar dengede gidiyor çünkü Çin'in petrol tüketimi azaldı %50 oranında ve doğalgaz tüketimini de bir hal yoluna koydu demişti ve diğer körfez ülkeleri de diğer ihracat rakamlarını sürekli olarak yükseltiyor ve sorunun başladığı dönemden çok daha yüksek demişti ama o zaman hesaba katılmayan bir şey gelişti. O da Husilerin, İran destekli Husi gerillalarının
0: Yemen'deki
1: Babül Mendebe yönelik saldırılar düzenlemesi ve Suudi Arabistan'ın bazı gemilerinin bu saldırılar sonrasında boğazdan geçmeyip geri limana dönmesi etkili oldu ve bugün petrol fiyatları 95 doları test etti. Testin ardından geçti, bu eşiği kırdı. Geriledi bir miktar ama sonuç itibariyle Goldman Sachs dahil olmak üzere başka öngörüde bulunan diğer kurumlar da aynı öngörüde bulundular. Eskiye oranla daha riskli bir sürece tekrar girmiş olduk ve toparlama süreçleri hem petrolde hem doğalgazda biraz daha gecikecek. Goldman Sachs toparlanma sürecini Ağustos ayı gibi öngörmüştü ama bunu 1-2 ay erteleyerek Kasım'a doğru itelemiş oldu. Bu nedenle piyasalar şu anda petrolün ve doğalgazın arzının en önemli iki tane dar boğazının tıkandığını görüyorlar ve buna tepki veriyorlar. Petrol fiyatları belirli bir oranda yüksek kalmaya devam edecek. Benzin fiyatları ise, daha doğrusu akaryakıt fiyatları ise petrol fiyatlarından bağımsız olarak özellikle rafinericilerin toparlanma süreçlerini daha geç yaşaması nedeniyle petrol fiyatları düşse bile petrol fiyatlarının benzine yansıması biraz daha vakit alacak. Bu nedenle

0: petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları yani hidrokarbon fiyatları belirli bir süre gergin kalmaya, daha oynak olmaya ve yukarı yönlü ilerlemeye açık bir konumda bulunuyor şu anda.
1: Güneş ve rüzgar kapasitesi büyürken enerji sistemlerinde esneklik ihtiyacı artıyor diye bir cümle var. Esneklik, evet. İhtiyacı ne demek?
0: Şimdi özellikle esneklik dediğimizde şebekenin belirli saatlerde daha yoğun olan üretim, özellikle yenilenebilir enerjinin yoğun olduğu, evet, saatlerin dışında da esnek bir şekilde bunu piyasaya sunabilmeleri, aynı zamanda sunuş tarzlarını ve sunuş sürelerini daha şebeke modernizasyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani burada kilit nokta şebeke modernizasyonu ve dijitalleşme. En önemli konu da bu sürecin, yani üretimin şebekeye verilmesi, depolamayla bu verilme saatlerinin baz saatler, yük saatler dediğimiz saatlere yaklaştırılması, hem arza hem de talebin dijitalleşme ve özellikle yapay zeka konumlu programlarla eşleştirilerek daha uzun vadeli çözüm sunabilecek bir yaklaşımın geliştirilmesi. Bununla ilgili en önemli sorun, dinleyicilerimizin hemen aklına getirebileceği, İspanya. İspanya bildiğiniz gibi hem rüzgarda hem de güneşte son derece avantajlı bir konumda bulunuyor ve çok yüksek rakamlarda şebekeye yenilenebilir enerji arz ediyordu. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız büyük bir çöküş, şebeke çöküşü yaşanmış ve ülkenin tamamı, neredeyse tamamı, çok küçük bir azınlık bölge hariç elektriksiz kalmıştı. Bu işte şebekenin modernizasyonu ve dijitalleşmesinde adımların ne kadar önemli olduğunu ve baz yükle şebeke stabilitesinin sağlanması için özellikle yenilenebilir enerji üretim sahalarının modernleşmesi ve şebekeye entegrasyonun daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.
1: Biz ne durumdayız bu konuda? İşte bataryalar önem kazanıyor. Biraz önce söylediğiniz şebekelerin durumu, rüzgarda, güneşte gelişmeye devam ediyor enerji anlamında bizde.
0: Burada iki kilit aslında alan var. Birincisi dijitalleşme. Hı hı. İkincisi belki daha da önemlisi bataryalar.
1: Evet.
0: Bataryalar, ilk önce bu soruyu cevaplayalım. Bataryaların ve dijitalleşmenin ülkemizde gelişmesi için altyapı oluşturuldu ve lisanslar sağlandı. Özellikle batarya, yani hibrit sistemlerin de yer aldığı bataryalı lisanslar verildi ve bunların da devreye girmesi yavaş yavaş hızla artıyor. Fakat geleceğe yönelik bu süreçler öngörüldü ve Enerji Bakanlığı şebekenin modernizasyonu, yenilenmesi ve çağa ayak uydurabilmesi için büyük bir bütçe ayırdı 2050'ye kadar. Milyarlarca dolarlık bir yatırım gerekiyor. Bu süreçlerin işlemesiyle yurt dışından alacağımız know-how ve yerli üreticilerin sürece katkılarıyla birlikte 2030'a kadar bu sürecin yakından takip edilerek eksikliklerin giderilmesi öngörülüyor. En azından politikalar bunun görüldüğü ve ileriye dönük de bu konuların ele alındığını gösteriyor ki bunlar umut verici.
1: Bu arada bataryada demişken, yenilenebilir enerjiden söz etmişken, Türkiye'de elektrikli araç kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaşmış. Geçen yılın aynı dönemine göre %153'ten fazla artmış.
0: Evet.
1: Ne olacak?
0: Aslında güzel bir gelişme. Şimdi yaklaşık toplam 17.569.444 saat şarj edilmiş. Yaklaşık her bir aracın 1-1,5 saatlik ortalama bir şarj süresi var. Ve toplamda da önemli olan başka bir rakam da şarj nokta sayısının 45.660'a ulaşması. Bunların tamamı elektrikli araçların yurdun dört bir yanına dağılabilmesini kolaylaştıran etkenler. Eğer şarj istasyonunuz, özellikle hızlı şarj istasyonlarınız artarsa, insanlar daha az süre beklemeyi göze almış olacak demektir. Daha az bekleyeceği bir süreçte daha ucuz bir ve daha temiz bir alternatife geçmekte daha hızlı davranacak demektir bu. Önümüzdeki günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araç sayısının artmasını, özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerden sonra artmasını

0: ve bu süreçlerin daha da güç kazanmasını bekliyoruz. Türkiye'de de bu olacak. Bu rakamlar Türkiye'nin de bu noktada aynı eğilimi sürdürdüğü ve tüketicilerin elektrikli araçlara yöneldiğini gösteren güzel bir gelişme açıkçası.
1: Kafalar şurada karışıyor bence. Tamam, enerji meselesi, dünyanın hali ortada, savaşlar, çatışmalar ortada, ama bir yandan da elektrikli aracın arttıkça elektriğe ihtiyacın da artıyor. O denge nasıl sağlanacak?
0: Biraz önce hani konuştuk, evet, hatırlarsan, hemen ardından güzel bir soru oldu. Yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı arttıkça buralara, özellikle yeşil şarj noktaları adını verdiğimiz şarj elektriğinin tamamını swap anlaşmalarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından alan noktalar öne çıkmaya başladı. Dünyada genel bir elektrik ihtiyacı arzının artmasıyla birlikte asıl talebin artması, yani elektrifikasyon, elektrikleşme dediğimiz süreç arttığı için bu önümüzdeki günlerde de artacak. Elektrik ihtiyacının artması büyük bir problem değil. Önemli olan bu ihtiyacın modern süreçlerle işletilebilmesi. Evet. Bu nedenle de elektrikli araçların önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz.
1: Süremiz çok az kaldı. Bir başka gelişme var mı enerji alanında, bir cümleyle de olsa duyurabileceğimiz?
0: Aslında var, şöyle bir iki tane vardı ama vaktimiz az kaldığı için benim önemli gördüğüm bir tanesinden başlayayım. Nükleere teşvik konusunda bazı gelişmeler olduğunu piyasalar konuşuyor. Önemli olan konu şu: teşvikler artarsa Çin'in ve Güney Kore'nin bizim özellikle Sinop ve Trakya'da kurulacak olan yeni santraller için daha fazla girişimde bulunacağı ve bu süreçlerin daha hızlı gerçekleşeceği yönünde beklentiler var. Bunlar söylentiler ama zaten bildiğimiz kadarıyla piyasada şöyle bir yasal düzenleme, nükleere teşvik konusunda yasal düzenleme beklentisi vardı. Bunun da mecliste yakında geleceği söyleniyor.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam bugün ikinci konuğumuzdu. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trumo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumo uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımdan güven. Otokoç ikinci el.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
6: Gün ötesi. ...18.02 saatimiz İstanbul Radyosu'ndan merhabalar. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair bütün gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için hazırlıklarımızı tamamladık.

0: Gün ötesi Ankara gündemi.
1: Efendim gün ötesi Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. Konuğumuz TRT muhabiri Çağla Üregen, kendisine Ankara'da neler var neler yok ondan bilgileri almak üzere merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Evet, merakla bekliyoruz sizin anlatacaklarınızı. Mikrofon sizin.
2: Hemen başlayalım. Ankara'da sivil bir eğitim helikopteri düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri menşeli Remington R-44 sivil eğitim helikopteri Temelli'de yol kenarında bir tarlaya düştü. Jandarma komutanlığı tarafından JASAT, jandarma komando, jandarma kriminal, asayiş ve istihbarat ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde sevk edildi. Helikopterde bulunan pilot, emekli albay, Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılardan biri ambulansa, diğeri ise helikopterle hastaneye sevk edildi. Pilot, emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Konuyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna devam etti. Ardından da açıklaması oldu. Teröristik Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, teröristik Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. Ve suçla ilgili 18 yaş altı suçlarla ilgili bir düzenleme var. Suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. Ağır suç işleyen 15-18 yaş aralığındaki faile hakim takdiriyle yetişkin gibi ceza verilecek. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altındaki suçlulara yönelik düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı da artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkarılacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ve son başlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 ismin daha ifadesinin alınacağı belirtildi. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner savcıya ifade vermek için Şağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na gitti. Gökhan Özoğuz'un da adliyeye gittiğini belirtelim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada en son aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 zanlı tutuklandı. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 28 oldu.
1: Teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara'ya selam.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Gün ötesi devam ediyor.

0: Efendim biraz evvel TRT muhabiri arkadaşımız da bahsetti. Hakikaten değişik bir kaza. Ankara'da bir eğitim helikopterinin düşmesi ve bir can kaybının yaşanması. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Haberini aldık. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı bu işle ilgili görevlendirildi. Tabii Ankara'nın Temelli ilçesinde bu eğitim helikopterinin nasıl düştüğü konusunda herkes için bir merak konusu var. Ankara Valiliği bugün düşen eğitim helikopteriyle ilgili de bir yazılı açıklama yaptı. Bugün saat 10.02'de Sinduyan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopteri düştü. Ve olayın ardından bölgeye sevk edilen il jandarma komutanlığı ekiplerince gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alındı. Valilik kazanın sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürüldüğünü açıkladı. Tabii ki burada soruşturma başlatılması gerekiyordu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısının da görevlendirildiğini duyurdu. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürley'in de sosyal medya hesabından bir açıklaması var. Onu da sizinle paylaşmak isteriz. Akın Gürlek açıklamasında Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma bütün yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir şeklinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Evet, biz de tekrar rahmet diliyoruz şehit albayımıza. ...18.10 saatimiz sevgili dinleyiciler... ...Ankara gündemini konuşmayı sürdüreceğiz... ...konuğumuz gazeteci Mustafa Kartoğlu... ...telefonumuzun diğer ucunda... ...hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Efendim bugün... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un... ...dün başlayan siyasi parti gruplarıyla... ...görüşmeleri bugün de devam etti. Malumunuz önce... ...Devlet Bahçeli ile... ...sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile... ...CHP Genel Başkanı... ...ve ardından da İyi Parti Genel Başkanı... ...Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti... ...ve ardından da... ...AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler... ...Genel Başkan Vekili Efkan Ala... ...Parti Sözcüsü Ömer Çelik... ...ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le... ...bir araya geldi. Görüşme ...lerde terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına nasıl geçileceği ve bu aşamada neler yapılacağı detaylarıyla konuşuldu. Sizin tabii ki değerlendirmelerinizi şimdi merak ediyoruz. İlk günden bu yana Türkiye sürecine dair, terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Mustafa Bey, dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu Türkiye, yeni Türkiye, dünyada Türkiye yüklü çok önemli bir parçası. İçeride bütünlük, sonra dışarıda etkinlik aramamız için gerekli fırsatları yakalamak, imkanları yakalamak ve projeleri geliştirmek. Ama önce içeride bir bütünlük. Şimdi terör dediğimiz hadise Türkiye'nin içerisinden çıkmış, Türkiye'nin iç dinamikleriyle örtüşen bir hadise değil. Terör yurt dışında geliştirilerek Türkiye'ye ihraç edilmiş ve Türkiye'den de Türkiye'ye de yine yurt dışı destekli olarak Türkiye içerisinde devam ettirilmiş bir süreç. Bunun arkasında zamanının Sovyetler Birliği'nden bugünün Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar veya dünün Avrupa Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ve bugünün Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına kadar bileşenleri var, destekçileri var. Bunlar olmasaydı hiçbir teröristi kendi ülkesinin iç dinamiklerinden neşet etse bile dışarıdan beslenmeden uzun süre hayatta kalamaz. Bu dünyanın her yerinde geçerli olan bir tespittir. Bugün ve önümüzdeki çağlarda dahil bu. Eğer içeride iç dinamiklerden kaynaklanan bir terör örgütü olsa bir ülkede ya iç savaş olur ya da ülkenin rejimi değişir bir şekilde terörle mücadelesinde ya da devlet bunun hakkından gelir. Şimdi eğer bu olmuyorsa 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sürüyorsa ve dışarıdan destekçiye, dışarıdan ülkenin içine göre doğru terör yapabiliyorsa onun destekçileri dışarıdadır. Silahlı mücadeleyle bunu bir şekilde durdurur ve zararını önlemeye çalışırsınız ama bunu yurt dışından çözmeniz gerekir. Sonra döneceksiniz, verdiği hasarı içeride düzelteceksiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti önce yurt dışında bu terör bağlantılarını kesti. Amerika'nın terör desteğini, Avrupa'nın terör desteğini kesti. Desteğini bıçakla kesti ama Gordiyon'un düğümü, Ankara'da düğümü çözmesi gibi. Gordiyon düğümünün çözülmesi gibi İskender. Buradan bunu çözmekle uğraşamam kardeşim dedi. Amiyane tabiriyle kılıçla kesti. Ve sonuçta düğüm çözüldü mü? Evet çözüldü. Türkiye'de terörle mücadelesini kılıçla kesti. Önce silahlı mücadeleyle örgütü bitirdi. Örgütü Avrupalı ve okyanus ötesi kullanışta bir aparat olmaktan çıkarttı. Örgüt sadece İsrail için kullanışlı bir aparat olarak kaldı. Şimdi de onu önlemeye çalışıyor. Bunu tamamen ortadan kaldırmaya çalışırken yurt dışında içeride de verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyor. Bu işe buradan bakmadığımız sürece yanlış yaparız. Bunun Kolombiya'yla, bunun İrlanda'yla, bunun İspanya'yla, Bask'la falan ilişkisi çok sonra aranacak bir ilişkidir. Temelde aynı örgüt değillerdir. O yüzden bakış açısı budur. Temeli devletin terör örgütünü, terörü kılıçla önlemiş, kılıçla silahlı mücadeleye silahla son vermiş olmasıdır. Temeli budur. Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir şey yoktur. Siyaseten silahı durdurmak projesi yürütülmüştür. Bizde silah zaten durdurulmuştur. Siyaset de onun verdiği zararı önlemektir esas olan şu anda Türkiye için. O yüzden diğerlerinden farkı vardır. Bu konuda biraz bu işi takip edenlerden ayrışırım bu anlamda. O yüzden bugünkü ziyaretlere, baktığımız zaman Meclis Başkanı tabii onun şeyinde yürüyor, moderatörlüğünde yürüyor iş. Çünkü meclisin çözmesi gereken bir sonuç siyasetin terör, Türkiye karşı tırnak içinde Türkiye karşı silahlı mücadele diye bir herhangi bir yapıya, girişime, ihtimale sosyoloji ve siyaset bilimi açısından bir varlık olarak, bir kavram olarak böyle bir şeye asla siyaseten sıcak bakılmayacağı, destek verilmeyeceği yönünde bir ortak uzlaşı anlayış oluşturmak gerekiyor. Bu anlayışın da PKK terör örgütü özelinde Türkiye'ye verdiği zararların giderilmesi kaldı ki örgütün kendi militanları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı önemli bir kısmı ve onlara da zarar vermiş durumda. Onun da giderilmesi yarın bir daha herhangi bir manipülasyonla bir takım kişilerin bu şekilde çocukların, gençlerin devşirilmemesi açısından kuralsal tarafı, yasal tarafına ilişkin bir prosedür yürütülüyor. Bunun tamamlanması yani bu yaz içerisinde olacak deniyor ama artık Temmuz bitiyor. Normalde şu ana kadar bu işin bitmesi lazımdı. İki parti bunu ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nda yürüttü. Bir taraftan HDP parti eklendi. Diğer parti Cumhuriyet Halk Partisi üye verdiyse de ne yapacağı konusunda tereddütti. Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belli ki ikiye bölünüyor. Ve bildiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi ona destek verecekmiş gibi görünüyor. Böyle baktığınız zaman istenirse önümüzdeki hafta içerisinde bu yasalar çıkartılır. Her aşamayı da geçerek çıkartılabilir. Ama yasayı hazırladık, uzlaştık. Komisyonda da bıraktık ama oradan da geçirdik veya işte genel kurula Ekim'de getirdik. Doğrusu zayıf bir ihtimal ama kalsa da çok önemli değil diye düşünüyorum ben.
0: Uzamasının sebepleri ne olabilirdi Mustafa Bey sizin düşüncenize göre?
1: Biraz hani devlet bir şey söylüyor. Devlet silahla terör örgütünü ortadan kaldırdı. Kurucusuna örgütün varlığını inkar ettirdi. Yani örgütü pes ettiğini söyledi. Ve gerekçelerini de artık iptal etti. Örgütün elebaşı hükümlerine başarılıklar falan. Böyle bir örgüt şu an bu Türkiye'de olmamalıydı dedi. Ya da olmamalı dedi. Yani arkasında herhangi bir temel yok. Ruh yok yani. Evet. Bunu çıkarttınız da geri kalan kısmı çeteye dönen. Şimdi yani siyasi bir ideolojisi ve hedefi varsa buna terör örgütü denir. Ama bunu oradan siyasi ideolojisi kalktı. İdeolojisini kuran kişi onu oradan kaldırdı. Devlet de silahlı mücadeleyi silahlı mücadeleye tırnak içerisinde ortadan kaldırdı. Ama şimdi hala bakıyorum örgüt ve örgüt yandaşları. DEM Parti çok da fazla örgütten uzaklaşamıyor. Ya kopamıyor ya istemiyor bilemiyorum. Onu ben analiz edemiyorum. Ve sanki ya siyaseten anlaşalım da örgüt silahı bıraksın gibi siyasetin mecbur kalmasıyla örgüt silahı bırakmayı kabul etmiş görüntüsüyle, algısıyla devletten bir takım tavizler bekleme sinyali veriyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü olayın kendisi doğru değil. Yani yenilen teslim olur bırakır. Ha teslim oldu bıraktı tamam yani çocukların hani bu kadar süre burada siyasetine de çok fazla oy veren var vesaire falan. Hani biraz orada kavramları biraz daha insanlar için kabul edilebilir kılalım denilebilir. Buna itirazım yok. Ama devletten taviz beklemek, terörün elebaşının böyle bir süreçten yararlanması, Türkiye'ye karşı terör yapmış olanların herhangi bir yargılama veya takip sürecinden geçmeden, herhangi bir kısıtlamadan dahi geçmeden siyasete katılması, ülkeye dini kurulu sallayarak gelmişlikten bunlar olmayacak. Zaten bunun üzerine kurulu bir sistem. Fakat ne kadar zaman geçirilirse o kadar bir takım şeylerden daha devletten bir takım şeyler daha istenmesi gündeme geliyor ki bu rahatsız edici bir şey. Zannediyorum PKK'yı biraz İsrail zorluyor şeyde bölgede Kandil'de falan. Biraz da İran'dan dolayı kendilerinin silahlı olarak kalmaları gerektiğine Amerika'yı ikna etmeye çalışıyorlar. Bu arada da zaman kazanmak istiyorlar. Türkiye'de işler çözülürse orada da oraya baskı olacağı için
0: hazır bir pazarlık ortamı da yakalamışken
1: evet biraz ama pazarlık ortamı yok işte orada.
0: Onlar öyle mi zannediyor?
1: Ona zorluyorlar. Müzakere ve pazarlık ortamına zorluyorlar. Burada İş Başkanı'nın net ve tavizsiz olması beklenir. Şu ana kadar da öyle gidiyor gibi gözüküyor. Bu netlik ve tavizsizlik mecliste normalde bu hafta çalıştırıyor olmalıydı.
0: Evet. İnşallah hallolur dediğiniz gibi.
1: Ama önümüzdeki olmazsa hafta olmazsa bakın o zaman meclis çalışmalarıyla AK Parti de dahil, AK Parti'nin meclis grubu da dahil, meclis başkanının kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün arkasını dolduramamış olacak.
0: Evet, başarısız ilan edilmiş olacaklar.
1: Tabii, bu da onlar evet. Için nasıl şey, sıkıntı. Zamanın daraldığı anlamına evet. Geliyor. Umarım bu haftaki çalışmalar önümüzdeki hafta bir sonuç üretir.
0: CHP'ye geçelim Mustafa Bey. CHP hareketli günler yaşıyor. Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında konuştu. Arkadaşlarıyla yeni bir parti kuracaklarını, birkaç gün içinde bunun ortaya çıkacağını söyledi. Bugünse Genel Başkan Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin de mutlak butlan sebebiyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması malum kararını vermişti ve bunun temyiz incelemesi için de Yargıtay'a gönderilmişti. Peki CHP'de yaşanan son gelişmeleri dair neler söylemek istersiniz? Bir özet yapmış oldum sizden önce.
1: Şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi başından beri bakın Cumhuriyet Halk Partisi şimdi yargılamanın sebebi ne? Yönetimin mutlak tutulanla ortadan kaldırma sebebi ne? Bu yönetim delegeleri para ve bir başka bir takım çıkarlar vaat edilerek veyahut sağlanarak oylarını Özgür Özel'den yana değiştirdikleri kabulüyle böyle bir karar alındı. Bu ne demek? Partinin kurultayı, PAP kurultayı parayla satın alındı demek. Peki bunu kim yaptı sorusunun cevabı? Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonu ve sağladığı parayla Özgür Özel ve onun daha sonra oluşturduğu yönetim yaptı. Şimdi böyle baktığımız zaman hadiseye Cumhuriyet Halk Partisi diğer bu yönetimi parayla satın alan partilileri kustu dün itibariyle. Hı hı. Ve Özgür Özel direnemedi, partide kalma hakkının olduğunu sonuna kadar savunma gücünü, dirayetini gösteremedi. Şimdi tabii bu siyasi kulislerde zaten hak etmediklerinin kendileri de farkında. O yüzden daha fazla diretemediler, direnemediler, dayatamadılar diye yorumlanıyor. Bu bir yorum, bir kenara koyalım. İkinci tarafıyla daha birinci İstanbul'da genel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun birinci seçimi kazanmasından hemen sonra bile Cumhurbaşkanlığı konusu bir erken seçimde Ekrem İmamoğlu için daha belediyecinin beysini yapmadan doğrudan Cumhurbaşkanlığına sıçraması gibi bir formüle dönüştü. Bugünlerde Macron modeli diye konuşulan, yani Sosyalist Parti'de Macron, Sosyalist Parti ama dar bir oyu var ve sağ tarafta daha büyük oy potansiyeli var. Sosyalist Parti'den aday olduğunda Macron herhangi bir şansı olmuyor. Ama Sosyalist Parti'den ayrılıp ben zaten aslında sosyalist değildim diyerek biraz daha diğer taraflardaki sağ partileri
0: merkeze geçince
1: oy devşirip aslında merkeze geçmiyor. Sadece merkezin oylarını topluyor.
0: Talip oluyor, topluyor.
1: O zaman işte Macron ikinci tura kalmıştı. Tam böyle yaparak ikinci turda karşısında aşırı ırkçı Le Pen olduğu için de insanlar ehvenişer diye ona yönelmişti. Şimdi Türkiye'de böyle bir plan yapıldı. Ekrem İmamoğlu için böyle bir senaryo, böyle bir gelecek vizyonu düşünüldü, konuşuldu, simülasyon yapıldı. Ve bu simülasyon hayata da geçirilmek istendi. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu buna mani oldu. O kadar mani oldu ki ikinci dönemde, yani 2024'te 2023'te Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmayacağı da konuşuldu. Aday gösterilmeyeceği Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ve tabii hemen öncesinde ne oldu? Şey değişti. Veya aday gösterildi. Ondan sonra da parti değiştirildi. Parti yönetimi değiştirildi ve Ekrem İmamoğlu'nun önünden adaylık riski kalktı. Ve dikkat ederseniz hemen arkasından da normalde hani başka bir zaman olsa insanların hani acıyarak gülecekleri bir şey Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapıldı. Ortada fol ve yumurta yokken Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Bunlar tabii komik şeyler, evet, ama Türkiye'de gerçekleşti. Yani Türkiye'de siyaset o anlamda da, mental anlamda da, felsefi anlamda da ucuzladı biraz. Sadece parti satılacak kadar ucuzlatılmadı, siyaset de ucuzlatıldı. Kimse buna komik, saçmalamayın, öyle şey olur mu? Kendi kendinize gelin diyorum Cumhurbaşkanı, nasıl adayı nasıl ilan edersiniz? Hani ortaya sandık koyduk, seçtik, şu kadar oy aldı diye kendi kendinize bir hakim gözükün, herhangi bir prosedür olmadan bunu yapar mı? Komik olur, insanlar bize gülerler diyen kimse olmadı. O kadar ucuzladı yani.
0: Yapılmayan işler yapıldı. Şimdi, ve hala da devam ediyor. Şimdi mesela diyorlar ki ya bir partinin grup başkanı iken bir başka partinin o grup sözcüsü olarak konuşulması da çok ilginç ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir davranış oldu diyorlar.
1: Sözcüsü olarak konuşuyorum diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanısınız. Daha ayrılmamışsınız yani.
0: İstifa etmemişsiniz.
1: Şimdi bunların hepsi olacak. Bu ne demek? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi varlıklarını koruyamamış isimler ayrıldı. O zaman ayrılacaklardı. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir marka. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaldıraç olarak kullanmadan biz başarılı olamayız. Bir kaldıraçtır, bir aparattır Cumhuriyet Halk Partisi mantığıyla bakıyorlardı.
0: Peki şimdi bu mağdur rüzgarıyla, mağdur olduk rüzgarıyla bu yeni kurulacak partinin istikbalini nasıl görüyorsunuz sohbetimizin sonunda?
1: Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11-12 kez ayrılanlar oldu, parti kuruldu. Sadece Bülent Ecevit bu konuda 1,5 kez başarılı oldu. Birinde mecliste iktidar yakalayabildi. Bir diğerinde de seçimle bir iktidar yakaladı ama koalisyon iktidarı oldu. Fakat her ikisinden sonra da yok oldu.
0: Evet yani, ama Ecevit'in özellikleri farklıydı tabii yani.
1: İşte bravo. Şimdi dolayısıyla orada bir liderlik vardı. Burada bir liderlik yok. Bir de bu soruşturmalar Türkiye biraz kendi içinde de aranıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aslında moda bir deyim kullandı onu söylerken. Çünkü Türkiye kendi içinde de bir arınma yaşıyor. Belediyeler, işte ahbap dernekleri bilmem ne falan. Ha, dikkat ederseniz bunların birbiriyle çok alakası var. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi içinde belediyesinde organizasyon işlerini bire yapıp 5 lira almakla sıçranan şirketin yöneticisi, yönetim sahibi, patronu Haluk Levent'in kardeşi. Evet. Şimdi aslında bir parselleme durumu mevzu başlamış. Ve sırf muhalefet adına, sırf bizim adamımız adına...

0: Bunlar korunup kullanılmış, gözetilmiş. Kim tarafından? Siyasetçiler tarafından, medya tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyasetçileri kadar kendi medyalarını ve kendilerine sözcülük yapmaya çalışan medyatik isimlerini tekrar bir gözden geçirmesi lazım. Ne gözden geçirmesi? Ahlaki olarak değil, nitelik olarak. Ne kadar işe yarıyorlar, ne kadar yaptıkları işte başarılılar.
1: Bekleyip göreceğiz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz, evet.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kartoğlu. İyi akşamlar diliyoruz. Selamlar, sevgiler, sağolunuz.
2: Reklamlar. World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Dünya dursun, biz buradayız.
9: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi ekonomi.
1: Sevgili dinleyiciler, 18.31 oldu saatimiz. Ekonomi gündemine dair son gelişmeleri stratejist Cüneyt Paksoy'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Fatih Bey, kolay gelsin.
1: Sağ olun size de. Evet, jeopolitik gelişmeler, ekonomik göstergeler bağlamında tabii ki hem küresel ekonomi hem Türkiye ekonomisine dair bir değerlendirmenizle başlayalım sohbetimize. Neler söylersiniz?
2: Yani tekrar petrol fiyatları 91 dolara geldi Fatih Bey. Çünkü savaş süreci maalesef barışın gölgelendiği bir süreçte devam ediyor. Anlaşmalar şimdilik geride kalmış gözüküyor. Her iki taraftan sert açıklamalar Brent petrol fiyatlarını 91 dolara getirdi. Bu da tabii petrol fiyatlarının yüksekliğinin getirdiği endişeleri bir kez daha piyasaların gündemine taşıdı. Çünkü biz daha önce de petrol fiyatının yüksek olduğu dönemlerin hemen akabinde farklı finansal sonuçlar, ekonomik sorunlar, makro mikro sorunlar gördük dünya üzerinde. O yüzden petrol fiyatının dengeye gelene kadar piyasaların tedirgin olduğu bir dönem tekrar başlamış oldu. Bir yandan da artık merkez bankalarında söz, bizim merkez bankamızda toplantı var ama bize geçmeden önce yani yurt dışını tamamlama adına Avrupa Merkez Bankası önce toplanacak, bir karar alacak. En son toplantısında faiz arttırmıştı. Tekrar faiz artış sürecine geri dönmüştü. Yeniden bir faiz artışına mı gelecek? Yoksa bekle gör mü yapacak? Önemli olacak ama daha önemli karar haftaya FED'den gelecek. FED'in mevcut durumda petrol fiyatları da yükselmişken şahin duruşu potansiyel bir faiz artış ihtimalini de masaya getirdi tekrar piyasa bakışında. Petrol düşünce bu gerilemişti ama tekrar yukarı yönlü bir beklenti oluşmaya başladı. Bu da dolar endeksini yükseltiyor. Yani doların tüm para birimleri karşısındaki değer

0: yükseliyor. Bir yandan da ABD tahvilleri oldukça yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Benchmark'tır tüm global borçlanma için, sadece ABD için değil. ABD oynaklar örneğin 4.66'larda. Bu tabii Avrupa tahvil piyasasını da etkiliyor. Fransa gibi bir ülkenin şu an İtalya'da eşdeğer 10 yıllık tahvil faizi var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Petrol fiyatlarının yüksekliği, bunun daha da devam edebilme riskleri, bir yandan diğer farklı gelişmeler, ABD için karşılığı vesaire, toplamda artık piyasalarda tüm grafikleri kritik eşiklere getirdi ve bu iki hafta, hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta FED sonrası, jeopolitikler dışında piyasaların yön arayacağı iki hafta olacak, önemli de olacak. Bize de gelince biz yani Türkiye için önemli bir gün yarın. Merkez Bankamızın toplantısı var. Kararı önemli olacak. Aslında bir en azından politika faizine geri dönüş, örtülü bir faiz artışı yapmıştı haftalık repodan gecelik borçlanmaya geçerek, ama onu tekrar normalleştirir diye bekliyordu piyasa. Fakat şimdi bu petrol fiyatlamasıyla tekrar onun ötelenebileceği beklentisi var. Ama tabii bugün kapanışta Borsa İstanbul'un biraz yukarı yönlü arayışları devam ediyor. Dolar TL'de sakin seyir, rezervlere de bağlı olarak devam ediyor. Bizim de tahvil tarafında dengeli bir seyir var. Bizim için de yarın önemli olacak, ama tabii global gelişmelerin etkisiyle bu iki haftayı da bizim piyasalar takip edecek Fatih Bey.
1: Başta Avrupa olmak üzere, sanki sesinizden de onu anladım. Yani söylediklerinizle birlikte bir kriz derinleşmesi gibi bir şey hissettim. Doğru mudur bu?
0: Yani tam kriz derinleşmesi ifadesi aslında belki yaklaşım olarak doğru, ama hani mevcut durum zaten potansiyel bir sıkıntıyı gösteriyor. Bunun daha da derin bir krize dönüşüp dönüşmeyeceğini anlama adına özel bir dönemden geçiyoruz. Yani şu çok net. Özellikle Avrupa üzerinde konuşuyorsak, ekonomide Rusya-Ukrayna savaşından beri ciddi etkileşim gösterdi. Yüksek petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları, enerji maliyetlerinin yüksekliği vesaire Avrupa'da enflasyonu yukarı taşıdı. Avrupa Merkez Bankası bu dengeyi kurmak için Lagarde yönetiminde ciddi adımlar attı. Bir denge kuruldu ama ekonomiler düzelmedi. Bir de tabii rekabet süreci var. Özellikle Asya'nın, Güney Pasifik'in teknoloji noktasına yaptığı adımlar, oradaki ülkelerin, yani sadece Çin olarak okumamak lazım ya da Güney Kore olarak, Singapur, Tayvan gibi küçük ölçekli ülkelerin de yaptığı adımlar, yarı iletken tarafında, çip tarafında, yapay zeka tarafında attığı adımlar, o ülkelerin manevra alanını genişletirken Avrupa otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde bir sıkıntı içine de girdi. Yani Almanya'da durum, ki en büyük ülke, fonlayıcı bir ülke tüm Avrupa ekonomisini, orada da sıkıntılar var. Ama tabii hani bugünden yarına bir derin kriz demeyelim, ama oraya doğru giden bir süreç. Bir de şunu hatırlatmak istedim Fatih Bey. Dünya genelinde toplam borç 350 trilyon dolar. Bu borcun ödenebilirliği ve bu borcun daha da artma ihtimalleri piyasaların şu an adını koymadığı ama takipte olduğu bir başlık, önemli bir başlık. Onu da tabii takip ediyor olacağız.
1: Buna göre nereye gideceği belli olacak dünya ekonomisinin galiba.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Peki Borsa İstanbul

0: sektörü ciddi gerileme içinde. 200 günlük ortalamalara geldi. Yani hatta 377 günlük ortalamalar. Bunlar önemli destekler. Buralara çalışması bankacılık endeksi için önemli. Niye bankacılık endeksi önemli? Çünkü lokomotif sektör, özellikle de yabancı girişini bizim yakından takip ettiğimiz ana sektör. Derinliği olan hisseler var orada. Sınayede bir direniş var. Bunu önemsiyoruz tabii. Holding sektörü, ulaştırma sektöründe bugün bir kıpırdama vardı sürece rağmen. Metal ana, taş toprak gibi önemli sektörler. Yani sektör sektör incelediğimizde pozitif ayrışan sektörler var. Bankacılık sektörü gibi geride kalan sektörler.
1: Bankacılık bütün dünyada mı aynı durumda acaba?
0: Yani tam değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde sürükleyici teknoloji dışında borsada sürükleyici sektörlerden biri, ama bizim için her zaman yukarı yönlü hareketi tetikleyicisi olmuştur. Rekor kırma anlamında da. Gözümüz açıkçası yarın Merkez Bankası'ndan sonra gösterge tahvilde ve buna bağlı bankacılık sektör hareketlerinde olacak. Ama ana endekse döndüğümüzde de 14.000 13.500 bandını kırmadan şu an direnişte. Bu iki haftayı, özellikle bu haftanın kapanışı, önümüzdeki hafta bu bölgeyi kırmadan 14.500-600 üzerinde güç kazanabilirse bir yeni rekor kırıp yıl sonu hareketine devam etme ihtimali var. Ama tabii yüksek petrol, bunun global piyasalar etkisinde yakından takip edecek Borsa İstanbul tarafı.
1: Bizim milletin sevgilisi altına geçelim Cüneyt Bey. Herkes o merak ediyor. Hangi teknik seviyeler önemli ons altında ve gram altında, ne durumda? Böyle bir hemen bir 4000 dolar seviyesine geliyor ama oradan kırılmayıp tekrar zıplıyor, ama enerjisi de pek yüksek görünmüyor. Neler söyleyeceksiniz?
0: Vallahi son yıllarda sadece bizim Türkiye'nin değil, vatandaşımızın değil, tüm dünyanın sevgilisi oldu. Çünkü az önce kısaca belirtmeye çalıştığımız risklerin herkes farkında. Bu yüzden kurumlar ve bireyler altın almaya devam ediyor. Fiziksel altın alımından bahsediyorum. Yani Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında da okuyoruz bunu. Başta Çin olmak üzere birçok önemli ülke ve merkez bankaları alıma devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda bir 5600 hareketinden sonra bir düzeltme bekliyorduk zaten. Çünkü birçok şey fiyatlayarak gitmişti oraya. Ve petrolün yüksekliği tabii ve ABD tahvil faizlerine ve dolar endeksinin yüksekliği biraz baskıladı altını. Fakat dediğimiz gibi 3900 altına da pek gelmiyor şimdi. O zaten 3800-3900 çok önemli, kritik bir destek ons bazında. Orası kırılmıyorsa önümüzdeki günlerde, ki bugün 4156 da, yani bu şuna da bir cevap aslında. Yani savaş çok riskli hale gelirse, şu ana kadar güvenli liman olarak çalışmadığı söylenen altın yukarı yönlü tepki vermeye başlar. O 5600 de zaten giderek birçok şey fiyatlamıştı. Ama görünüm, Allah korusun diyelim, daha da sert bir noktaya gelirse altında dolar endeksinin tahvil faizinin petrol yüksekliğine bakmaz, kendi hareketine başlayabilir. Onu anlayacağımız yer 4200-4300 seviyesi. Onun üzerinde yukarı yönlü hareketler biraz daha ivme kazanabilir. Gram altın tarafı tabi 8000'ler gördükten sonra 6000'lere geri çekilme önemli bir geri çekilme. Çok soru geliyor, size de geliyordur.
1: Evet.
0: 6000'lerin altı, çok net söyleyeyim, yani bizim harekete başladığımız yerler çok aşağılar. Çok büyük bir hareket gördük son 6 sene içinde altın tarafında, gram altın tarafında. Yatırımcıyı hem güvenli olarak korudu hem de beklentilerini getiri anlamında da karşıladı. Ama 6000 altında kaldıkça artık 5500-6000 bandının yukarıda maliyetlenenler ya da yeni almak isteyenler için bir önemli destek ve konsolidasyon ve alım bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut tabii tüm başlıklara bakarak söylüyorum. Yukarıda tekrar ama hareketin, çünkü çift bileşenden etkileniyor biliyorsunuz gram altın. Dolar, TL ve ons altın fiyatlamasıyla bir çarpanla hareket ediyor. 6500 üzerine geçerse bu iki hafta sonunda oraya kadar hareket tepki olarak kalır. 6000-6500 ya da 5800-6500 arasında gel git yapabilir. Ama 6500'lerinde bir gram altın kapanışlarla, haftalık kapanışlara teğet geliyorsa yukarı yönlü hareketini başlayabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Evet, kısa vadede bir düzeltme içindeyiz. Ama altın sahneyi bırakmayacaktır. Orta ve uzun vadede güvenli tarafı mutlaka koruyacaktır diye düşünüyorum mevcut görünüme baktığımda.
1: Tabii bir de altının oynak kardeşi var, gümüş. Ona da çok yatırım yapıp zarara uğrayanlar da var. Bir anda çok zıplayıp bir anda yine aynı hızla düştü. Onunla ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii önemli. Yani bir finansal okuryazarlık gibi bir

0: yaklaşım gerekiyor. Çünkü hem tüm mecralarda hem TRT radyo aracılığıyla uyarmaya gayret ettik. Bir hareket bekliyorduk. Evet, ama hareket çok hızlı gelişti Fatih Bey, siz de biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani 50 dolarların üzerinde bir anda sert bir hareketle 100 dolarların üzerine kendini atınca bir noktadan sonra tarihe baktığımızda, eski gümüş hareketlerine baktığımızda birkaç tane böyle gümüş hareketi var. Agresif yükselişler. Hatta bundan daha yüzleri yüksek hareketler de var ama eninde sonunda gümüş altın gibi değil. Neticede tamam endüstriyel bir metal ama koruma refleksi altın kadar güçlü olmadığı için tepkiler de sert olabiliyor. Yukarı olduğu kadar aşağı yönde de. Şimdi onu yaşıyoruz. 50 dolar çok önemli bir seviye. Neden önemli bir seviye? 2011-2012'de altınla beraber rekoru kırdıkları seviye o. Oranın üzerinde zaten sert hareket gördük birkaç ay içinde. Şimdi o bölgeye çok yakın. Orası 50-60 dolar bandı destek oldukça yukarı yönlü hareket için tekrar fırsat kollayacaktır. Çünkü şunu görüyorum. Endüstriyel metal özelliği, sürdürülebilir enerji kaynakları içinde kullanımı dışında Çin başta olmak üzere birkaç ülke tarafından da toplanan emtialardan biri gümüş. O yüzden önümüzdeki günlerde tekrar bir hareket başlatacaktır. Ama o hareket nereye kadar gider? Hareketin başlangıç sebebine konsantre olarak konuşmak lazım. Onu da ilerideki yayınlarda paylaşalım.
1: Yatırımcılar için her şey sabır, biraz da tabii ki finansal okuryazarlık, hep vurguladığımız gibi. Teşekkür ederiz Cüneyt Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalınız, iyi akşamlar.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
11: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: gün ötesi sağlık.
1: Efendim, yaz aylarında daha sık görülen bazı acil durumlarla ilgili bilgi almak üzere Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Başar Cander konuğumuz oluyor. Son konuğumuz bu akşam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Başar Hocam, yaz ayları deyince aklımıza hemen güneş ya da sıcak çarpması geliyor. Bu konuda koruma yöntemleri konusunda neler yapmamız gerektiğinde sizden dinlemek isteriz.
2: Çok teşekkürler. Tabii küresel ısınma gündemde, sıcaklar arttığı günler, uyarılar da.

0: daha çok artıyor. Yurt dışından da sıcaklığa bağlı ölüm haberleri daha çok karşımıza çıkıyor. Bu yüzden önemli bir konu. Şimdi tabii sıcağa bağlı acilden en ağır olanı sıcak çarpması. Ölüme sebep olanı da o. Bundan korunmak için de mutlaka çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu aslında iki önemli türü var bunun. Birincisi egzersiz de provoke olan, yani daha doğrusu mesela şimdi sıcak bir ortamda eğer çalışıyorsanız güneş altında sıcak çarpmasına yakalanma ihtimali yüksek oluyor. Ama bunun dışında egzersizden bağımsız olan bir sıcak çarpması var. Bu da sıcakta kalan özellikle belli risk grubunda olan insanlar uzun sürede sıcakta kalabiliyorsa, kalıyorlarsa onlarda da sıcak çarpması söz konusu olabiliyor. Tabii korunmak çok önemli. Korunmanın asıl şeyi de belli en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü özellikle 11-16 saatleri arasında güneş ışıklarının dik geldiği zamanlarda sıcaktan ve güneşten korunmak ve bu durumlarda dışarıda kalmamak, serin ortamlarda kalmak, gölgede kalmak vesaire. Ama bunun dışında da eğer güneşte mutlaka kalınacaksa da bu koruyucu giysiler olması, şemsiye, şapka gibi güneşin ışınlarının dik gelmesini önleyici olması, giysilerin belli özelliklerinde olması, işte vücudu kapatıyorsa da mutlaka pamuk gibi işte sıcağı absorbe eden bazı şeylerin olması önemli. Ve sıvı kullanımı çok önemli. Çünkü normalde insan vücudunun yaklaşık işte ihtiyacı olan 2-2,5 litre sıvı bu sıcak günlerde daha çok artıyor. Çünkü terlemeyle sıvı kaybı artıyor. Sıcak sıvı kaybını arttırıyor. Dolayısıyla sıvı tüketimi çok önem arz ediyor.
1: Efendim güneş yanığı konusu var bir de biliyorsunuz. Böyle bir yanık meydana geldiğinde ilk yapılması gereken neler olmalı?
0: Şimdi bir defa yanlışlardan kaçınmamız lazım öncelikle. Burada sık yapılan yanlışlar var. Onlar da işte biliyorsunuz belki karşılaşmışsınız. Bize her türlü üzerine yoğurt koymuşlar, salça koymuşlar, başka işte bir şeyler koymuşlar, zeytinyağı koymuşlar. Bütün bunlar yanlış uygulamalar. Biz burada özellikle ince sıcak sıcakla ilgili bir yanık meydana geldiyse, güneş yanığı geldiyse soğuk suda bir yıkanmasını ondan sonra koruyucu kremlerle bunun enfekte olmasını engellemeyi planlıyoruz. Yani önce serinletmek, daha sonra da temiz bir bez, spaj dediğimiz steril olabilecek nemli bezlerle orayı kapatmak ve ihtiyaç varsa da pomatlarla, merhemlerle hem acıyı gidermek hem de derinin enfeksiyon kapmasını önlemeye çalışıyoruz.
1: Peki şimdi şu arı sokmaları da çok gündemde. Özellikle alerjisi olanlar için hayli tehlikeli de olabiliyor. Oradaki yol haritamızı da söyler misiniz?
0: Tabii ki. Yani bunlar üst üste yaz acilleri arka arkaya sormuş oluyoruz. Çok da güzel oluyor. Bahar aylarından itibaren arı sokmaları özellikle tabii ki daha hani vücudun açık olan bölgeleri risk altında. Eğer arı sokması meydana geldiyse zaten bunu anlıyoruz. Çünkü ağrılı bir sokma bu. Çene gibi değil. Ondan sonraki süreçte eğer kişi atopik bir yapıya sahipse yani alerjik bir yapıya sahipse buradaki durum daha ciddileşiyor. Alerjik reaksiyon anafilaksi dediğimiz ölümcül bir tabloya da dönebilir. Zaten bunlar kendilerini daha çok bilirler. Daha önce karşılaşmışlardır. Arı sokmuştur. Vücut birdenbire şişer. Tansiyon düşer. Balon gibi şişmiş bir vücut görür. Şimdi burada yapılacak en önemli şey eğer daha önce tanısı varsa bu kişilerin anafilaksi tanısı varsa ve arı alerjisi tanısı varsa bunlar çok özel bir iğne var. Onu zaten yanlarında dolaştırıp kullanmak durumdalar. Epinefrin dediğimiz, epipen dediğimiz. Ama bunun dışında arı sokmasıyla karşılaşan herhangi bir kişi bu durumda ağrı, buz koyma, ekstremiteyi de tutmak gibi ilk yardım tedbirleri eğer bu ilerliyorsa da acil servise başvurması gerekiyor.
1: En önemli şeylerden biri de son dönemde keneler. Kenelerin her yerde bulunması, özellikle çocuklarda hakikaten fark edilmesi halinde yapılması gerekenler de konuşuluyor. Neler yapılmamalıyla başlayalım böyle bir durumda?
0: Aslında neler yapılmaması burada yine belli bazı şeylerle karşılaşabiliriz. İşte keneyi işte üzerine alkol dökme, yok zeytinyağı dökme veya başka sıvılarla keneyi çıkartmaya çalışma. Bunlar yanlış şeyler. Çene ısırığını öncelikle tespit etmek lazım. Tespit ettikten sonra da mutlaka uygun doğru yöntemle çıkartmak lazım. Burada en önemli yanlış çıkartma yöntemleri. Çünkü kenenin başının içeride kalacağı yöntemle çıkarttığımız zaman bunun enfeksiyon riski daha da yüksek boyutlara çıkıyor ve daha kötü oluyor. Şimdi kene özellikle yurdumuzda bu yıl yani 20'ye yakın herhalde sayılara ulaştık. Gerçekten ciddi bir ölüm sebebi olabiliyor. Piknik zamanlarında tabii özellikle açık, vücudun açık bölgelerini kapatmak çok önemli ama kene ısırığının mesela arı sokmasına bir farkı var. Hiçbir şekilde hissedemiyorsunuz. O yüzden özellikle piknik veya dışarı gittiğiniz zamanlarda eve gittiğinizde fark edilmeyen, gözle görülmeyecek kasık bölgeleri veya koltuk altı gibi yerleri çocuklarda özellikle mutlaka kontrol edilmesi lazım. Eğer keneden şüpheleniyorsak ve kene ısırığı düşünüyorsak onun da çok uygun bir metotla çıkartılması lazım. Eğer cımbız vesaire ve bütün deriye yakın şekilde başını çekerek çıkartmak lazım. Bunların özel materyalleri var. Eğer bu şekilde çıkaramayacaksa ilk önce yapılması gereken şey bir acil servisle bir sağlık kuruluşuna veya kenenin çıkarılmasını sağlamak. Dediğim gibi kene özellikle ülkemizde belli bölgelerde çok daha fazla risk taşıyor. İç Anadolu'nun belli bölgelerinde ve en önemli risklerden biri de kenenin görünmemesi veya görüldüğünde ise yanlış çıkartılması ve başın ortak olması. Onun için bunu engellemek amacıyla bir açık alanları mutlaka açık alanda kaldıysa vücudun herhangi bir yerinde kene var mı kontrollerini yapmamız gerekiyor. Riskle karşı karşıya kaldıysa. İki, eğer varsa da düzgün metotla çıkartmak veya sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Bir de çıkarttığımız gün diyelim ki bugün çıkarttık. 10 gün boyunca ateş olacak mı, halsizlik olacak mı takip edilmesi gerekiyor. Çünkü 10 günlük bir süreç var. Bu 10 gün içinde eğer ateşle bir acil servise başvuruyorsanız mutlaka bu hikayeyi vermeniz gerekiyor. Bizde kene vardı veya kene ısırması oldu, biz çıktık gibi bir hikaye, onu çıkardık gibi bir hikaye mutlaka hastaneye ve sağlık kuruluşlarına bildirmemiz gerekiyor. Bunlar çok ciddi boyutta kan tablosunu etkileyen ağır hastalıklar yapabiliyorlar.
1: Teşekkür ediyoruz Başar Hocam. Bütün acil tıp uzmanlarına sizin şahsınızda kolaylıklar, esenlikler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağolunuz, iyi akşamlar dileriz. Efendim program ekibimiz Feryal Ardal, Anıl Çıtak, Yusuf Çağdaş ve ben Fatih Öznur. Huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyoruz. Yarın akşam yine haber katmak için gününüze biz sizi bekleyeceğiz aynı saatte efendim. Allah'a ısmarladık, hoşçakalınız. Gün Ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimiz sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Dünyanın en tanınan yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nin yaz aylarında yaklaşık 15 santimetre uzadığını biliyor muydunuz? İlk duyulduğunda kulağa inanılmaz gelen bu değişim aslında çok basit bir fizik kuralının sonucu.

0: Eyfel Kulesi tamamen çelikten oluşan dev bir yapı. Bilimsel olarak biliyoruz ki tüm metaller sıcakla birlikte genleşir, soğukta ise büzüşür. Yazın Paris'i saran sıcak hava kulenin metal yüzeylerini ısıtır. Bu ısınma çeliğin içindeki atomların daha fazla titreşmesine ve birbirlerinden hafifçe uzaklaşmasına neden olur. İşte bu küçücük genişleme kulenin metrelerce yüksekliğine yayıldığında toplamda 15 santimetreye varan bir uzama ortaya çıkar. Mühendisler bu genleşmeyi önceden hesaplamışlardır. Yani kule tasarlanırken sıcaklık değişimlerinin yapıya zarar vermemesi için özel boşluklar, bağlantılar ve toleranslar bırakılmıştır. Çünkü eğer bu paylar verilmeseydi çelik genleşirken yapı çatlayabilir veya gerilebilir, büyük hasarlar oluşabilirdi. Bir başka ilginç nokta da şu. Eyfel Kulesi sadece uzamaz. Yaz aylarında güneş ışığının yoğun geldiği zamanlarda çok hafifçe eğilir. Çünkü yapının bir tarafı diğerinden daha fazla ısınır. Güneşe dönük yüzey daha hızlı genleşirken gölgede kalan taraf daha az genleşir. Bu fark da kulede hafif bir eğilme oluşturur. Ancak bu eğim o kadar küçüktür ki çıplak gözle fark edilemez. Kış ayları geldiğinde ise sıcaklık düşer. Metal soğur ve kule yeniden eski boyuna döner. Hatta bazı yıllarda soğuk havanın etkisiyle kulenin yüksekliği yaz günlerine göre milimetrik olarak biraz daha kısa bile olabilir. Bu durum sadece Eyfel Kulesi'ne özgü değildir. Demir yolları, köprüler ve tüm metal yapılar sıcaklığa bağlı olarak uzar ve kısalır. İşte bu yüzden tren yaylarının arasında küçük boşluklar bulunur. Bu yüzden köprülerde genleşme derzleri vardır. Mühendislik, doğanın kurallarını bilmek ve bu kurallarla uyum içinde yapılar inşa etmektir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuş yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli Binbaşı Bilge Hanlı Kurtoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kaza

0: Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uman kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
0: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı. Ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil, dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun ambimi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiler bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

0: Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
1: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs, Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz, öz vatandır.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
1: Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye, tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
2: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık müzakerelerde gidilecek bir yer kalmamıştır. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur. Ama Kıbrıs Türk tarafı 52 yıldır bu müzakerelerden hep zararlı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde dediği gibi federasyon defteri kapanmıştır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için önemini bir kez daha hatırlattı.
2: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir, Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Asrın felaketinde Haluk Levent yardım toplarken kendisine destek olan pek çok ünlü isim olmuştu. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 54. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Mahkeme heyeti davaya katılmayan sanık ve müdafileri için son kez ihtar kararı verdi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 25 oldu. Devam eden soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut da yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın 3. gününde 14 kişinin savunması tamamlandı. İş adamlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. Davada görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İş İnsanı ve Eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi

0: Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınları hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini belirtti. Bakan Bolat, Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı toplantısında konuştu.
1: Bizim Türkiye ve Suriye olarak hali hazırda faal 6 tane gümrük kapımızdan 5 tanesinde ticaret 7/24 yapılabilmektedir. Ve yolcu geçişleri de yapılabilmektedir. Bir tane Yayladağ Kesep gümrüğümüzde de küçük ticari araçlar ve yolcu geçişleri yapılmaktadır. İnşallah Türkiye-Suriye sınırının en doğusunda Nusaybin Kamışlı gümrüğünün de yakın bir zamanda bu yıl sonuna kadar ticaret ve yolcu geçişlerine ve transit geçişlerine açılması konusunda da çalışmalar hızlandırılmıştır.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın ve Afyonkarahisar'da da çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Parıldar, görülen çekirgelerin bölgenin doğal türleri olduğunu belirterek, şu an önlem alınmasını gerektirecek bir risk bulunmuyor, dedi. Çekirgelerin insanlar ya da tarım alanları açısından herhangi bir risk oluşturmadığını ifade etti. İstanbul'da ve çevre illerde çekirge popülasyonunda ciddi bir artışın söz konusu olmadığını belirtti. Kabe'ye kavuşmak, milyonlarca hacı adayının en büyük hayali, en heyecanlı bekleyişi. Hac kuralları Ankara'da çekildi. Hac kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında E-Devlet'ten yapılabilecek. İlk hac kafilesi 2027 yılının 17 Nisan günü kutsal topraklara hareket edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini uyardı. Trump, İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehditlerini yineledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını ve imha edeceklerini söyledi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail güçlerinin çekildiği bölgeleri ziyaret etti. İşgalden kurtarılan yerlere ülkesinin bayrağını dikti. Lübnan'ın egemenliğinin tüm topraklarda sağlanacağını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da Beyaz Saray'da İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesini görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Donald Trump, Lübnan ordusuna destek mesajı verdi. Diplomatik temaslara rağmen sahadaki gerilim sürüyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Spor. Konferans liginde yer alan Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak.

0: oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Malatya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacak. Çalışmalar esnasında Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak. Ankara-Konya yolunda 49 ile 50. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Bütü deyince vatan.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
7: Veri gizliliği nedir? Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi Murat Kılınç'a sorduk.
8: Veri gizliliği, bireylerin kişisel bilgilerinin izinsiz kullanılmamasını ve korunmasını ifade eder. Günümüzde dijitalleşmenin hızla arttığı bir çağda yaşıyoruz ve farkında olmadan internette gezinirken, online alışveriş yaparken ya da sosyal medyada vakit geçirirken aslında birçok kişisel verimizi paylaşıyoruz. Bu bilgiler yalnızca isim, adres, telefon numarası gibi temel verilerle sınırlı kalmıyor. Sağlık kayıtları, biyometrik veriler ve finansal bilgiler gibi daha hassas ve korunması gereken verileri de kapsıyor. İşte tam da bu noktada veri gizliliği kavramı devreye giriyor ve kişisel bilgilerimizin güvenliği, bireysel mahremiyetimizin korunması açısından oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kontrolsüz şekilde paylaşılan veriler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık gibi ciddi risklere yol açabilir. ve bireylerin kişisel mahremiyetini ihlal

0: edebilir. Özellikle dijital dünyada kötü niyetli kişilerin bu verilere erişmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu konuda ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca KVKK ile kişisel verilerin toplanması, saklanması ve paylaşılması sıkı kurallara bağlanmıştır. KVKK, kişisel verilerin işlenme süreçlerinde bireylere çeşitli haklar tanırken kurumlara da ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bireysel olarak bu noktada ise veri gizliliğimizi sağlama kapsamında kullanıcılara büyük iş düşmektedir. Öncelikle güçlü şifreler kullanmak, her platformda farklı ve tahmin edilmesi zor parolalar belirlemek gerekmektedir. Aynı zamanda şifrelerin düzenli olarak güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra birçok uygulama içerisinde iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirerek de güvenliği arttırmak mümkündür. Sosyal medya kullanırken konum bilgisi ve kişisel alışkanlıklar gibi fazla özel bilgileri de paylaşmaktan kaçınmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar efendim, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş'la beraberiz. Ve şöyle bakıyorum, spor gündemi gerçekten bugün yine çok yoğun. Hemen hiç kısa kesmeyelim ve programımıza başlayalım.
0: Sporda son 24 saat.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi'nin sakatlandığını duyurdu Beşiktaş ve Ndidi'nin Midtjylland maçında forma giymeyeceği kaydedildi. Fenerbahçe erkek basketbol takımının yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti. Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde 9 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk 71, 70, 68 ve 40 metrelik dalışlarıyla kadınlarda şampiyon oldu. Milli satranççı büyük usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Yükselen Yıldızlar turnuvasını birincilikle tamamladı.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi futbolla devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz spor yorumcusu Burak Özgül. Sevgili Burak, özledim seni. Nerelerdesin?
3: Ahmet abi, ben de seni çok özledim. Ben geldiğimde sen olmuyorsun. Sen geldiğinde ben olmuyorum.
1: Evet, evet.
3: Bir türlü denk gelemedik.
1: Sosyal medyada evet. Paylaşımlarını görüyorum. Okuyorum onları ama tabii seninle program yapmak ayrı bir keyif. Ayrı bir güzellik.
3: Benim için de öyle.
1: Dinleyicilerimiz de eminim özlemişlerdir. Burak Özgül'le şimdi hem Fenerbahçe'nin dünkü oynadığı maçı konuşacağız. Hem de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'na özellikle gerçekten seninle konuşmayı çok istiyordum. Sağ olsun yapımcımız Berkay Küçük de ayarlamış. Bu akşam sen de müsaitmişsin, beraber olduk, telefon bağlantısı da olsa diyelim. Evet, şöyle başlayalım sevgili Burak Özgül. Dün Fenerbahçe öncelikle nasıl buldun?
3: Dün Fenerbahçe'nin oyun sistemini ya da oyun iştahını konuşmadan önce şunu bir kere konuşmamız gerekiyor. Birincisi, Ağustos ayına gelmeden önce oynanan bir karşılaşmada önce skora bakmak lazım. Skor 1-0 bizim lehimize, ancak şöyle bir durum var. Rakip gerçekten çok kötüydü ve biz bu rakibe karşı yalnızca bir golü duran toptan atabildik. Bir kere burada bir hani suratımız ekşiyor. Oynanan oyunda oyunu oynamak isteyen ve top oynamak istemeyen iki oyuncu grubu vardı Fenerbahçe'de. İzninle ben onlara değinmek istiyorum,
1: evet.
3: Ahmet abi.
1: Direkten dönen toplar da var bu arada. Belki tabii. O zaman girse değil mi, daha farklı bir skor olabilirdi ama yani, benim de ekleyeceklerim var iki takımın oyunuyla ilgili. Buyur lütfen, senden başlayalım.
3: Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin bildiğiniz gibi zaten senelerdir, en son 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ve neredeyse 18 senelik bir özlem var. 18 senelik özlemin olduğu noktada oyuncuların bu kadar rahat bir şekilde oynaması bir kere teknik kadro, teknik heyetten önce oyunculara yakışmayan bir tabloydu. Şimdi sahanın içindeki 22 oyuncu artı sonradan giren oyunculara baktığımızda sahanın açık ara, bence bunu hiç kimse tartışmadır, en iyisi Bartu Elmaz'dı.
1: Evet.
3: Yani Bartu dışında Fenerbahçe'de bu kadar tecrübeli ve yetenekli ya da Fenerbahçe formasını daha önceden giymiş oyuncular varken oyuncuların bu denli hazırlık maçı havasında oynamasını ben oyunculara yakıştıramadım. En başta iki oyuncuyu eleştirmek istiyorum. Sonra diğerlerine, iyi oynayanlara, yanlış oyunlarına, oyunun doğru noktaları, oyunun da yanlış noktalarına geçeceğiz. Ben İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürk konusuna değinmek istiyorum.
1: Evet.
3: Yani İrfan Can gerçekten Fenerbahçe formasıyla birlikte bir dönem gerçekten iyi işlere imza atmıştı. Ancak oyunun oyuncu Kasımpaşa'ya transfer olduktan sonra geri geldikten sonraki ilk resmi maçında kendisine yakışmayacak bir şekilde oyun oynadı. Çok fazla kendini çizgiye attı. Çok fazla kendini hırpalamadı. Kerem Aktürkoğlu konusuna gelecek olursak, yani çok fazla top kaybettiğine, oyunun akışkanlığını zedeleyecek şekilde oyun akışına uygun olmayan seçeneklere yöneldi. Talisca zavallı santrfor olmadığı için sürekli olarak, ana santrfor olmadığı için sürekli olarak geri geldi, top aldı, top dağıttı. Bu sefer de ne oldu? Şimdi Fenerbahçe'nin iki kanat oyuncusu bir tane çizgiye bastı, diğeri top kaybetti. Bütün yük beklere bindi. Bekler çok güzel bir şekilde sıfıra indi, ortalar açtı. Özellikle Semedo ile birlikte Fenerbahçe çok fazla topu sağ kanattan, sağ çizgiden içeri çevirerek yönlendirdi. Ama ana forvetiniz Vedat Muriç gibi bir oyuncunuz olmadığı için de, hı hı, burada büyük problemler yaşadınız. Yani biz de orta saha konusuna gelecek olursak, şimdi Guendouzi, Bartu, Fred, bunlar muhteşem oyuncular. Bartu, Guendouzi, bunlar geriden oyun kurabilen. Fred ön taraftaki oyunu daha kontrollü bir şekilde akıllıca oynayabilen bir isim. Ama dünkü Fred performansı çok fazla iştah açıcı bir performans değildi. Bartu'nun oyunun iki yönünde doğru oynaması, çektiği kendine güvenli şutlar, direkten dönen şutları, oyunu yönlendirmesi, yani sağda sanki Fred ya da Guendouzi Bartu gibiydi. Allah nazarlardan saklasın ve inşallah daha da güzel başarıları imza attın Bartu. Savunma İnşallah. Konusuna gelecek olursak, şimdi tabii ki rakibimiz gerçekten çok zayıf bir rakipti. Çok hücum setleri olmayan, yalnızca kanattan yenebilen bir takımdı. Ama yine de Şikrinyar, işte Aki ikilisine bakacak olursak, o birisi kesici, diğeri dağıtıcı. Bu takımlara karşı iş yapabilecek isimler. Ancak şundan korkuyorum ben. Şimdi 1-0 maalesef tatlı bir skor değil. Hani eksiten bir skor. Şimdi biz biliyoruz ki biz Türk takımları olarak, bizim adetimizdir, böyle bir farkla gittiğimiz yerlerde rakip bir saat kapanır. Sonra ağır stoperlerin arkasına bir top atar. Haydi bakalım, bismillah. Yani benim çekincem bu. Çünkü dün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunda sahadaki oyuncuların yarısı hazırlık kampı havasındayken, yarısı da gerçekten kendisini sahaya veren isimlerdi. Bunlar işte Bartu'dur, Semedo'dur vesairedir. Bu oyuncular gerçekten çok çabaladı, çok uğraştı. Sonradan oyuna giren Levent olsun. Ama şu artımız var. Gerçekten rakibin bir seti yok. Rakibin oyunu kurabilecek bir orta sahası yok. Ve rakibin bekleri de çok fazla pozisyon hataları yapıyor. Ve arkasına kanat oyuncuları değil, kanatla eşleşen bekler, arkasına çok fazla bek oyuncusu, rakibin bekini kaçırıyor. Bunlar Osterwald, Levent ve Semedo ile bulduğumuz pozisyonlardan da zaten çok rahatlıkla anlaşılabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin ana planını anlamış olsam da biraz daha oyuncuların motive olmasını beklerdim. Ve Fenerbahçe'nin biraz daha, hatta biraz demeyelim de, şöyle 3-4 tane daha transfere ihtiyacı olduğu çok aşikar. Ve ben...
1: Nerelere sence böyle, onları da söyle. Ben olsam... Şu mevkileri acil, şu futbolcular mesela da diyebilirsin. Örnek
3: Ahmet
1: vererek.
3: Abi, şimdi ben her zaman sezon başına konuşmayı severim. Çünkü sezon ortasında konuşmak kolay.
1: Evet.
3: Ake transferinin çok mantıklı bir transfer olmadığını, Şükrü'nün yanında geçen sene vadesinin dolduğunu, iki yeni stoperin alması gerektiğini söylemiştim. Ben bu kararımın hala arkasındayım. Çünkü yani sen niye Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsun? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında Şikrinyar, Ake ile birlikte sen ne Haaland'ı durdurabilirsin, ne işte Ekitike'yi durdurabilirsin, ne Kenan Yıldız'ı durdurabilirsin. Bunları durduramaz.
1: Evet.
3: Bu oyuncularla bunları durdurma şansın yok. Bir kere orada senin hedefin Şampiyonlar Ligi değilmiş gibi duruyor. Bu bir. Hı-hı. İkincisi, kazara kaldın. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysan ligde nasıl oynayacaksın? Bu da bir soru işareti. Diğer nokta Greenwood noktası. Greenwood oyunu ileride çok iyi oynayan, ters ayağıyla, iki ayağıyla da iş yapabilen, kendi forvetini iyi bir şekilde besleyebilen, aynı zamanda asist ve gol katkısı da yapabilen, hücum yükü yüksek bir oyuncu. Ama bu oyuncunun savunma katkısını konuşmamız gerekiyor.
1: Evet.
3: Bakın, savunma katkısı şu demek değil, şu yanlış anlaşılıyor. Savunmaya geri gelmiyor. Hayır, bundan bahsetmiyorum. Topu kaybettiği noktada rakibine kadar zorlayabiliyor. Bu. Ve ikincisi, bekiyle anlaşması nasıl? Yani bek oyuncusu Greenwood yardım etmiyor diye sürekli geride mi bekliyor? Bunlar önemli. Ve Greenwood bu konuda çok başarılı. Zaten başarılı bir oyuncu değil. Zaten Manchester United'da da en çok eleştirilen konulardan biri de buydu. Hani arkaya gelmiyor, koşmuyor tarzındaydı. Ama hücum yükü iyi. Şimdi burası çok kritik. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bugün bir haber düştü. Rafael Leao ile ikisiyle de iki kulübümüz de ilgileniyor. Hı hı. Yani hadi Galatasaray'ı bir nebze anladım. Çünkü Barış Alper gibi savunmaya epey yardım eden bir oyuncum var. Ya senin bir tarafında Greenwood varken Leao'ya almak nasıl açıklanabilir? Sen hiç topu rakibe vermeyecek misin? %99 topla mı oynayacak? Ya Leao transferi Greenwood varken yanlış bir transfer. Bakın iddia ediyorum, Trasso artı Fener

0: Fenerbahçe almış olsaydı 1000 kat daha yararlı bir transfer olurdu. Trossard ve Greenwood tarafları. Çünkü Trossard'ın inanılmaz şekilde savunma yardımı var.
1: Hı hı.
0: Önde basar, topu tutar, rakibiyle birebir mücadeleye girer. Ama Leo bunu istediğinde yapar ve 90 dakika bunu yapabilecek bir oyuncu değil. O yüzden Fenerbahçe Leo'yu transfer ederse bu yanlış olur. Bunu da baştan söyleyelim.
1: Yani Leo'nun bir de şey kusurları da var yani başka...
0: Özel
1: hayatla ilgili.
0: Evet.
1: Ne bileyim antrenmanlarda rahatsızlık çıkarabilir takım içinde her şey olabilir yani.
0: Zaten Fenerbahçe çok kırılgan bir takım son senelerde. Bu tarz oyunculardan epey uzak durması gerekiyor. Yani gündeme bile gelmesi gerekmiyor. Gelmemesi gerekiyor. O yüzden mesela Trossard ismi çok doğruydu ama yönelmediler. Bu arada Trossard Fenerbahçe'ye de önerildi ama Fenerbahçe almadı. Tamam. Ama bunun

0: etmiş.
1: Bravo. İşte buyur. Bu da istatistik olarak
0: dünya kupasında. Evet. Yani Beşiktaş yani Beşiktaş yani altın bulmuş.
1: Yapmıyor yani. Tabii ki. Yani Trasor çok çok iyi bir oyuncu. Hatta Galatasaray'da da ilk 11'de oynayabilirdi. Leroy Sané satılır, Barış sağ kanada geçer, Trossard solda oynar.
0: Benim yani, benim kaç senedir şeyim bu biliyor musun? Ölçü birimim bu. Yani şimdi sen işte Galatasaray 4 senedir üst üste şampiyon oldu. Bu programlarda bunu çok kullanıyorum. Galatasaray'ı geçecek kadro yapmak istiyorsun işte ya Fenerbahçe buna uğraşıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Ben kaç senedir sana da demişimdir yayında. Yani örnek veriyorum. Sen diyorum Okan Buruk'sun diyorum karşıdaki konuğuma. Fenerbahçe'den kimi alırsın diyorum takımına. Bu Fenerbahçe'den alacağın kişi 4 veya 5 olursa tamam, o zaman şampiyonluğa ortaksın, oynarsın. Ama bir futbolcuyu sayarsan o zaman yani o yani bu takımın şampiyon olma şansı az diye kendim de zaten çıkartabiliyorum. Şu anda da şöyle bir Galatasaraylılara sor, Fenerbahçe'den kimi almak istiyorsunuz diye herkes sadece Asensio'yu söylüyor.
1: Şimdi Ahmet abi bu soruyu yaklaşık bir sene 4-5 senedir program yapıyorum.
0: Evet, her sana da sordum sorarsın. Ben bunu evet.
1: Benim her zaman fix bir cevabım vardır. İsmail Yüksek, Fred ya da o zaman 4 sene önceki Fred'den bahsediyorum.
0: Şimdiki Fred İsmail değil tabii ki.
1: Ha, ya da geçen sene neydi? İsmail Yüksek, Asensio derim. Yani İsmail Yüksek'i ben sürekli sayarım. Sürekli sayarım.
0: Ama sanki kere, İsmail Yüksek yedek kalacak gibi bu sene İsmail hocam.
1: İsmail'i çok
0: üzülüyorum
1: çünkü İsmail çok önemli bir yeteneğimiz. Yani Fenerbahçe olmuyorsa, ligimizde de oynamak istemiyorsa direkt olarak...
0: Yani sana da öyle geliyor değil mi? Biraz sanki bu kadro dizilişinde şans bulamayacak gibi.
1: Ya bulamayacak. Ama İsmail Kartal'la İsmail Yüksek'i sever. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hani diğer bir noktada transferin gerekli gördüğüm nokta.

0: Siz düşük takımlara karşı Semedo'nun yedek kalması gereken bir rotasyon oluşturman gerekiyor senin. Hı hı. Yani Semedo senin yedeğinde olmalı. Öyle bir takım kuracaksın ki, yani Galatasaray ne yaptı? Singo'yu aldı diye Salah'ı kesmedi. Kardeşim dedi, Salah daha iyi dedi. Sen de Semedo'yu yedek bırakacak bir bek alacaksın ve sol bekin de gerçekten çok kuvvetli.
1: Zaten ölçü olmalı ya. Biz 4 senedir seninle burada demiyor muyuz? Fred'i yedek bırakacak bir futbolcu bulursan Fred takımda kalsın.
0: Evet, zaten Fenerbahçe'nin en büyük problemi de Fred'e güvenerek o sonuç.
1: Hala bak kaç sene oldu Fred, bu 4. senesi değil mi bitiyor? Öyle olmalı. Hala 8 tek 8 numara o. Takımda 8 numara yok ya.
0: Tabii yani buna ne bağlı.
1: Ama 6 numaraları say. 6 numara, ben sana 7 tane falan 6 numara sayarım şu anda kadroda.
0: Tabii evet işte. Yani bizim problem aslında buradan başlıyor.
1: Evet.
0: Ve hani Dünya Kupası'na geçmeden önce de şunu son olarak söylemek gerekiyor. Rakip kolay. Sturm-Graz maçı inşallah bu tur geçilir. Sturm-Graz maçı tabii, onu daha detaylı konuşacağız.
1: Fenerbahçe'nin iyi bir 9'a ihtiyacı var mı sence?
0: Ben... Verat Muriç'in yedek olarak kesinlikle en az Verat
1: veya Vedat Muriç'i yedek bırakacak bir 9 bence daha mantıklı değil mi?
0: Tabii ki ama Verat gibi bir oyuncuyu aldıysanız onu yedek bekletmek ne kadar kolay olur onu bilemiyorum. Bir de yabancı problem var Fenerbahçe'de. Çok büyük bir yabancı problem var hatta.
1: O da doğru.
0: Hani yani gidip de şu anki bir Türk oyuncunun da Verat'ı kesme olasılığı yok. O yüzden en az Verat ayarında U23 kategorisine uyabilecek bir yabancı oyuncu Fenerbahçe için daha mantıklı duruyor.
1: Şimdi Dünya Kupası'na geçelim. Bomba, sen yakalayamamış olabilirsin hatta bunu. Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini FIFA açıkladı nihayet. Görme şansın olmadı değil mi?
0: Yok.
1: Büyük ne sürprizler var. Yani daha iyi 10 dakika 15 dakika oldu, o yüzden görmemişsin dedim.
0: Evet,
1: çok büyük sürprizler var. Yani şimdi sana 11'ini yap desem senin 11'inden 4 veya 5 tane isim şaşacak. Onu söyleyeyim sana.
0: Yapayım o zaman.
1: Yap lütfen hadi. Kaleye kimi koyarsın?
0: Kaleye Bono. Ben Bono'cuyum. Bono'yu koyarım kaleye.
1: Bono yok kalede, onu söyleyeyim sana. Tahmin et. İkinci isim söyle.
0: İkinci isim. Norveç'in kalesini mi koydular?
1: Yok. Bak sen sürprize gidiyorsun ben öyle dedim diye. Normalde kimi koyarsın? Ya İspanya'nın kalecisini koyarsın ya da Arjantin'in kalecisini koyarsın. Çünkü evet. Final oynayan kaleciler genelde en iyi şeydir. Kaleciler seçilir. Vozinha'yı koymuşlar bir.
0: O biraz popüler bir şey olmuş. Sağbek'e kesinlikle Pedro Porro'yu koyarım.
1: Pedro Porro var. Şimdi enteresan, İspanya'nın 11'i biliyorsun Dünya Kupaları tarihinde bir gol yiyen tek takım. Yani en az gol yiyen takım olarak, inanılmaz bir takım olarak.
0: Ahmet
1: zaten.
0: Abi ben şöyle demiştim.
1: Ben çok beğendim İspanya'yı bu Dünya Kupası'ndan. Hani insandan hoşuna gitmeyen bir futbol belki ama.
0: Yok.
1: Hayır, bizim ülkemizde biliyorsun hoşlanılmıyor bu futbollardan. Sürekli saldırsın istiyorlar.
0: Yani Dünya Kupası'na başlarken hani herkes bir tahmin yazsın demişlerdi. Ben de şey demiştim. Hı-hı. İspanya tüm turnuvada 3 gol yer demiştim. O kadar az yemezler diyorlardı. Bir gol yedi, ben de şaşırdım yani.
1: Evet, neredeyse onu da yemiyorlardı.
0: Onu da yemiyorlardı.
1: Şey dedik, hangi maçta yemişti Berkay, unuttum ben ya. İspanya hangi maçta?
0: Dekatelere kafayla.
1: Tamam ben o golü de hatırlıyor musun? Defans oyuncuları ve diğer herkes birbirine baktı. Yani şaşırdılar ve bu golü nasıl biz yedik diye bayağı bir kendi aralarında tartıştılar. Yani o bir gol için bile bayağı tartıştılar o gün.
0: Tabii o da ufak bir dalgınlık yani. Onu anlayabilirsin.
1: O da yani Dekatelere de yani tarihe geçti. Şu tek golü ben attım diyecek.
0: Yani bu arada Dekatelere de çok çok iyi bir oyuncu.
1: İyi turnuva geçirdi. Onu da söyleyelim tabii ki. Şimdi Pedro Porro'nun dışında defansta başka şey yok. Ben İspanyol yok.
0: Kesinlikle Kubarsi'yi koyardım. Kubarsi'yi koymamaları inanılmaz. Çünkü
1: yok.
0: Hem ligde en az gol yiyen, Şampiyonlar Ligi'nin en az gol yiyen takım, Dünya Kupası'nın en az gol yiyen takımının stoperi, bir de oyun kurma açısından da aşırı aşırı iyi bir oyuncuydu. Onun dışında kimi koyarım?
1: Sol tarafa kimi koyarsın?
0: Sol, hani Kubarsi'yi koyarım. Eğer Kubarsi yoksa mesela sağ stoperi, belki buna kızacaklar ama ben Arjantin'den Martinez'i çok beğendim.
1: Martinez'i koymuşlar. Lisandro Martinez var sağda.
0: Evet. Çünkü doğru. Neden
1: sola
0: Martinez. Martinez gerçekten çok büyük işler yaptı. Sol stopere kimi koyarım? Yani sol stoper konusu biraz aklıma gelmedi şu an. böyle direkt olarak.
1: Hadi ben seni zorlamayayım. Defans hattını sayıyorum şimdi. Pedro Porro.

0: Rom. Martinez dediğin gibi. Upa,
1: o zaman
0: Upamecano.
1: Sol beki ben. Sol beki Kukureya'ya koyarım.
0: Kukureya, evet, Kukureya var. Upamecano ve Kukureya var.
1: Hatta şeyde yeşil burundan şimdi Trabzon'a gelen Cabral'ı da koyarım. Sol beki.
0: Evet, hemen onların önüne geçiyoruz şimdi.
1: Rodri. Tartışmaya gerek.
0: Gerek yok
1: ve kesinlikle ben hakkı verilmeyen bir oyuncu daha var dünya genelinde, Real Madrid'de de olsa, Bellingham. Ya bu çocuğun yapılmış.
0: Bellingham'ı da koymuşlar.
1: Güzel. Diğer şeyde
0: Olise var. Aslında buraya çok isim yazılabilir. O kadar çok iyi insan vardı ki, yani takımları taşıyan.
1: Oraya Fas'tan Unai'yi koyardım. Muhteşem bir turnuva geçirdi.
0: O da çok iyi turnuva geçirdi. Yani hemen yine devam ediyoruz. Lionel Messi.
1: Ön tarafı Messi, Mbappe, Haaland yaparım bir kere. Hani orada karşı.
0: Orada şey yok, evet. Şaşırtmaca
1: orası
0: yok.
1: Orası çok, hani çok değişmez orası.
0: Ama mesela benim ya bu niye olmadı, konmadı dediği isimler hala var. Sen bilmiyorum tabii, sen de anladığım kadarıyla bu şey kafi senin için değil mi? Şu anda o kadar da yani, değil diyorsun.
1: 2-3 tane oyuncuyu beğenmem. Mesela Olisev tamam, çok açık.
0: Ya mesela yaptı, Dani Olmo girmez miydi geçirmedi. Şu kadroya? Dani Olmo girmez miydi? Şampiyon bir takımın. Bence Dani Olmo İspanya'nın en iyilerindendi ya.
1: Tabii Dani Olmo'yu da koyardım. Ama onu koymadan önce Unai, mesela Rodri ve Bellingham varken de onların yanında Unai de çok iyi olurdu. Ama Olmo da sırıtır mıydı? Sırıtmazdı bence.
0: Evet. Yani bu Dünya Kupası 11'i bayağı şaşırdı. Özellikle kaleci başlangıcıyla çok şaşırtıcı bir 11 olmuş.
1: Hani çok fazla kurtarış yaptı diye koyulmuş ama hemen hemen ben de buna yakın bir şey düşünüyorum zaten.
0: Ama kurtarış şeyi olarak bildiğim kadarıyla en fazla kurtarış yapan kaleci Martinez değil mi Dünya Kupası'nda? Zannederim Martinez olmalıydı. Üstelik final oynadı. İspanyol yani kalecisi fazla kurtarış yapmadı çünkü kimse gelemiyordu kaleye.
1: Simon'u, hatta Unai Simon'u biraz da stoper gibi yazabiliriz.
0: Yani doğru diyorsun. Yani. Ya final maçında bile kurtarışı yok. Bir ara kaleciyi görmüyorduk. Geri pas yaptılar da topu aldı falan. Dedim abi bak kaleci de şey buradaymış dedim yani.
1: Tabii. Zaten hani oyun tarzları da ona çok uygun olduğu için. Öyle bir durum söz konusu.
0: Yani seyrettiğim Dünya Kupası finalleri arasında en yaban olayıydı diyeyim. Ama bu yavanlığın sebebi de İspanya değil, tamamen Arjantin'de. En fazla kurtarış Orlando Gil'de, doğru.
1: Zaten biraz da yurt dışı basınını takip ettim. Orada da şey demişlerdi, soyunma odasından çıkarken bir şey konuşuyor işte.
0: Paraguay'ın kalecisini de bu kurtarış şeyini biz yükseltmişizdir. 64 şutumuz var ya, Burak.
1: Doğrudur, olabilir. Messi mesela maçtan tam soyunma odasından çıkıp maça girilirken şey diyor. Evet diyor, soyunma odasında konuşulan her şeyi unutun, soyunma odasında yaşananları diyor. Bu biraz benim şeyime, garibime gitti. Biraz araştırdım. Olayın aslı şuymuş. Scaloni demiş ki bugün savunma yapacağız. Messi de demiş ki yani ben İspanya'da oynadım. İspanyollara karşı savunma yaptığınız zaman onları yenme şansınız yok demiş. O demiş ki hayır, savunma yapacağız. O hücum yapmalıyız falan demişler böyle. Bayağı maçtan önce birbirlerine girmişler sözlü anlamda.
0: Vallahi orada Messi ne diyorsa o olur. Ben teknik direktörüm, pek öyle sözünün falan geçtiğini düşünmüyorum. Takım ama sahadaki olayları gördün yani. Messi'nin çorabına değseler, top değse 10 tane futbolcu hemen etrafını çeviriyordu.
1: Evet, oyuncular çeviriyor ama Arjantin çok sıkı bir savunma yapmak istedi. Biraz daha açık oynayabilirdi. Simeone ile Lautaro Martinez'i mesela yedek bıraktı. Yani bunlar çok çok radikal kararlar. Yani şey gibi, bizim Kenan ve Arda'yı biraz daha yedek düşünüyormuş gibi başlamamızla eşdeğer diyebiliriz Arjantin için Messi'yi bir kenara koyduğumuz.
0: Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı senin için neydi? Senle hatırlıyorsan Dünya Kupası başlamadan önce konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi hayal kırıklıklarını sorarak başlayayım sana.
1: Ya benim için İspanya, Arjantin, Fransa ve Türkiye yarı final oynar demiştim. Çünkü çok şey vaat ediyordu bize milli takım. Evet,
0: demek ki Türkiye hayal kırıklığı. Buradan çıkardığımız
1: evet,
0: sonuç.
1: Türkiye hayal kırıklığı. Almanya, Brezilya ve Hollanda'nın önceki turlarda yarı finale gelmeden eleneceğini söylemiştim.
0: Onu evet hatırlıyorum. Olsun, doğru bildin, evet.
1: Sağ olsun Türkiye yanılttı beni. Bir tek Türkiye yanılttı.
0: Ya işte Türkiye'yi kötü düşünmek istemiyoruz. Pozitif bakıyoruz. Biz belki
1: de Ahmet abi, buraya kadar gelen yol çok güzel.

0: güzeldi ya, böyle çiçekliydi ya.
1: Evet.
0: Yani yolun sonunda bahçe var dedik de yolun sonu uçurulmuş yani. O yüzden o.
2: Peki bunun hatası sence kimde? Yani o kadar büyük hatalar yapıldı ki seçilen kamp yeri yanlıştı. Neden değiştirmediklerini birçok takım değiştirmiş. Fransa değiştirmiş, İngiltere değiştirmiş, Almanya değiştirmiş, Belçika değiştirmiş. Verilen yeri beğenmemişler. Biz niye orayı değiştirmedik? Enteresan. Gazeteci arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorlar ki Burak, gündüz diyorlar 40 derece, akşam güneş battığı andan itibaren montsuz çıkamıyorsun.
0: Evet,
2: böyle
0: evet.
2: Bir yerde kamp yapılır mı?
0: Ya zaten en baştan zaten problem oradan başlıyor.
2: Ya örnek veriyorum, ben bunu yayında söyledim, gene söylüyorum. Ben teknik direktöre direkt birinci suçu buluyorum. Yani hiç başka aramaya gerek yok. Örnek veriyorum, şu milli takımın teknik direktörü Fatih Terim olsaydı, Fatih Hoca kampı oraya gittiği an takımı çekerdi başka bir yere. Son dakikada da olsa çekerdi. Kaldı ki daha profesyonel olup bir ekip gönderir bakarlardı. Yani oraya ayrı bir şey. Ama burada olmaz bu iş derdi yani.
0: Yani tabii en başta derdi ama işte biraz daha bu toprağın yetişmiş insanı ve figür olduğu için onu belki de söyleyebilecek tek kişi olurdu. Yani bu çok uzun bir konu. Şimdi büyük ihtimalle zamanım da kısıtlıdır benim. Hani
2: evet,
0: bunu
2: evet,
0: toparlayacak olursam şöyle diyebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörüne, oyuncusundan oyun içi gruplaşmaya kadar, altını çizerek söyleyeyim bunu, oyun içi gruplaşmaya kadar bir sıkıntının olduğu aşikar. Bu milli takım belki de çok daha iyi bir yerlere gelecekken,
2: kesin,
0: ufak tefek ufak tefek sorunlar böyle büyüye hallederiz diye halının altında süpürüldüğü için şu an bu noktadayız. Umarım sıradaki turnuvada böyle bir şey yaşamayız diyelim.
2: İnşallah.
0: Daha detaylı da geldiğimde konuşuruz.
2: İnşallah. Elim milli takım bizim için önemli, o göz bebeğimiz. Ay yıldız nerede temsil ediliyorsa, nerede dalgalanıyorsa bizim gözümüz, yüreğimiz, kalbimiz, her şeyimiz orada oluyor. Ağzına sağlık sevgili Burak.
0: Teşekkür ederim Ahmet
2: abi. İyi akşamlar diliyorum.
0: Yenlere selamlar. İyi akşamlar.
2: İnşallah stüdyoda da en kısa zamanda buluşmak dileğiyle diyorum.
0: İnşallah.
2: Evet, Burak Özgül konuğumuz efendim. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Reklam dönüşü spor servisi devam edecek.
3: Reklamlar.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve devam ediyoruz. Spor servisi TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Şimdi konuğum spor yorumcusu Cem Taha Yüksekdağ'la birlikteyim. Sevgili Cem, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar.
1: Evet Cem, sevgili Cem'le de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Şimdi bir önceki konuğumla da Dünya Kupası konuştum ama çok kısa girdik. Daha ayrıntılı konuşacağız Cem Taha Yüksekdağ'la. Öncelikle tabii ki ama yine başlangıcın bu en iyi 11 açıklandı. Sen görmüşsündür sevgili Cem, evde bakmışsındır. Evet. Kadroyu gördün mü? Şaşırdın
2: evet,
1: mı?
2: Evet gördüm. Yani şaşırma Bosnia'da belki bir önceki konukta da bahsettiğiniz gibi. Orada bir popüler seçime gidildi.
1: Gönüllerin şey olmuş biraz kale
2: tabii,
1: seçimi.
2: Evet. Yani 20 küsur milyon galiba takipçi kazandı zaten.
1: Evet evet, doğru doğru diyorsun.
2: Herattı. Öyle olduğunda onu koymuşlar ama gerisine baktığımda ben Upamecano dışında açıkçası onun yerine başkalarını koyabilirdik belki ama kadroya baktığımızda Mbappe gol kralı, Haaland Messi'nin etkisi belli. Rodri zaten yok, Olise asist kralı oldu. Bellingham 2 maç üst üste 2 gol attı İngiltere milli takımı adına, galiba bu rekordu. Onun dışındaki oyuncular da aynı katkıları, benzer katkıları yaptılar.
1: Ezberleri bozan, ezber bozan bir Dünya Kupası yaşadık hep beraber. Kırmızı kartların iptal olduğu, öyle değil mi? Final maçından bir gün önce 30 dakikalık devre arasında olacağı açıklanan böyle enteresan bir Dünya Kupası'nı gördük, yaşadık, bitti. Hala konuşuluyor tabii bazı şeyler. Özellikle Avrupa ülkeleri, UEFA kanadı bayağı tepkili. Hatta final maçına bile gelmedi UEFA başkanı.
2: Ya şöyle söylemek gerekiyor. Aslında Amerikan kültüründe çok fazla uyum sağlamadan ziyade işgalci bir kültür. O noktada Dünya Kupası'nı da ben o açıdan düşündüm ve gördüm. Yani işte gerek su molalarını çeyrek olarak diğer sporlardaki gibi, onların ülkesini icat eden sporlardaki
1: evet, evet, doğru diyorsun.
2: Gibi zikretmeleri ve ilk kez Dünya Kupası şampiyonuna yüzük verildi. Bu da hiç görülmemiş bir şey ve Amerika'da olan.
1: Doğru diyorsun. Biraz o Amerikan spor kültürünü futbola da itelediler.
2: Dünya Kupası
1: evet,
2: yorumu
1: itelediler.
2: İzledik
1: doğru,
2: aslında
1: doğru.
2: Amerikan gözünde.
1: Amerikan soslu bir Dünya Kupası. Öyle oldu. Aslında toprağı bol olsun. Maradona bunu söylemişti. Dünya Kupası'nı Amerika daha almadan, hani adaydı. Amerika aday olduğu söylenince bir televizyon programında, ya eğer Amerika alırsa maçları 4 ayrı periyotta oynatırlar, aralara reklam alırlar diye söyleyip gülmüştü. Gerçekten dediği oldu. O zaman biz ya, anlamamıştık bu
2: espriyi. Daha iyi tanıyormuş kesinlikle.
1: Evet, evet. Gerçekten dedikleri de oldu. Ama gerçekten bir yandan da sevgili Cem, maçları çok güzel maçlarda seyrettik. Tabii hakemleri konuşulan, hakemlerin konuşulduğu bir Dünya Kupası gördük. Bir yandan da bakıyorum, final anlamında herhalde benim seyrettiğim, ya hatırladığım dönemlerde en kötü finallerden biriydi. Yani belki en kötüsü bile diyebilirim. Yani bir takım tamamen sahadan silindi. İspanya'yı seyrettik sadece.
2: Ya güç dengesi açısından baktığımızda bu kadar gerçekten bir tarafın ağır bastı. Yani farklı galibiyetler olabilir vesaireler olabilir ama gerçekten hani şutu olmayan Dünya Kupası finalinde bir takım izledik. Hı hı. Burada aslında ben şunu gördüm. İspanya'nın sistemli oluşu ve oyun prensiplerinin Arjantin'e çok ters düşmesi. Yani iki takım da topu çok istiyordu. Hı hı. Ama bir taraf Messi'nin etrafında, yani Messi'nin performansını maksimize etmek için kurgulanan bir sistem vardı Arjantin'de. Evet. İspanya'da işte...
1: Bir saniye rica edeceğim sevgili Cem. Sesin zaman zaman düşüyor, tekrar geliyor. Yani yükseliyor. Telefonda bağlantıda mı bir sıkıntı var? Bulunduğun yeri değiştirmiyorsun değil mi?
2: Yok, hayır, bulunduğum yeri değiştirmiyorum. Sadece.
1: Kulaklıkla mı konuşuyorsun, onu sorabilirim.
2: Evet, kulaklık.
1: Mümkünse kulaklığını iptal edip direkt telefonla şey yapalım. Kulaklığın belki bataryası bitiyor olabilir.
2: Tabii ki şu anda geçtim telefonu.
1: Şu anda çok net. Biz de dinleyicilerimiz özellikle rahat etmiştir. Seni daha iyi duyacaklar.
2: Tamamdır.
1: Evet, böyle devam edelim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Cem, lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Messi'den bahsediyordun.
2: Messi'nin performansını maksimize etmek için kurgulanan bir sistem vardı. İspanya'da ise Thierry Henry bundan bahsetmişti. Ben Barcelona'da bunu gördüm ve yaşadım. Yani 7, 8, 9 yaşlarından itibaren ne yapacağını bilen, sistemi öğrenen bir takım var orada da. Bunlara, bu böyle bir takıma karşı bu ezberi oturtmuş, bu farkındalığa sahip, yani oyun içi sahada ne yapacağını bilen ve 11 kişi aynı şeyi düşünebilen bir takımdan bahsediyoruz. Bunu yapamadılar. Arjantin'in yolu tabii ki daha kolaydı. Bir önceki dünya kupasında şampiyon olduğu için daha kolay bir yoldan geldi. Belki atıyorum örneğin, ya da Fransa'yla yarı finalde karşılaşmış olsaydı eğer, zaten burada göremeyecektik. Bu tarz şeyler de oldu. Bunları da söylemek gerekiyor.
1: Ben o beklentiyi İngiltere'den bekliyordum ama Arjantin dünya kupasında, bu dünya kupasında daha doğrusu, en iyi oynadığı maç o maç oldu.
2: Ya aslında şunu da söylemek gerekiyor. Ben bu dünya kupasını şu taraftan da görüyorum. Kimliği olan takımlar ne olursa olsun diğer takımların önlerine geçtiler. Yani Arjantin'in de bir kimliği var. Çok kavga ediyorlar. Biz bundan memnun olmayabiliriz ama onların tercihi bu şekilde oynadılar. Ve İngiltere gibi bir takımı tabii ki eleyebilmek

0: Çok
1: biraz,
0: önemli.
1: Biraz Güney Amerika futbol değil mi? Yani onu da düşünmek
0: lazım.
1: Bireysel
0: futbol yani. Evet. Brezilya Diniz'in icat ettiği futbol Messi'nin etrafında nasıl uygulanabilirse o şekilde uyguladılar. Kavga ve gürültü de tabii ki Güney Amerika'dan bahsediyorsak önemli bir etken ve unsur zaten.
1: Evet. Yani şimdi çok da sevdiğim bir arkadaşım şey yorumu yapmıştı. Arjantin'i bu Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Messi'lisi diye. Ne dersin buna?
0: Ya ona gerçekten söyleyebilecek bir şey yok. Tabii ki mizahi anlamda evet. Yani
1: çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir spiker abimiz böyle bir yorum yaptı. Ben de bir şey diyemedim. Gerçekten yok, haklı gibi.
0: Evet. Ya tabii ki işte hani çok fazla sahanın içine inersek Arjantin'de de çok zeki ve çok fazla şeyi farklı şeyi yapabilen oyuncular var. Yani bu aslında şuradan bakmak gerekiyor. Mesela Messi'yi Arjantin çok yüksekte performans gösterse bildi. 39 yaşındaki bir oyuncu. Mesela Portekiz'e dönüp Ronaldo hemen karşısına koyulan örnektir. Ronaldo'nun hiçbir şey yaratamamış olması örneği de var. Bu sadece Ronaldo'dan kaynaklanmıyordu. Portekiz'deki diğer futbolculara baktığımızda onların da takımdaki yani kendi oynadığı takımlarda gösterdiği performanslardan çok daha aşağıda gördük. Burada bu noktada Arjantin'i tebrik etmek gerekiyor. Yani yarı finale çıkan takımlar arasında en değersiz kadro ve en yaşlı kadro Arjantin'de örneği.
1: Evet ama işte Messi öyle bir değer ki öyle bir kıymet ki o takımı oraya kadar taşıdı gerçekten.
0: Kesinlikle zaten 39 yaşındaki oyuncunun etrafında bir sistem inşa edilmesi aslında onun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Yani bunu yapabileceğiniz futbol tarihinde çok fazla oyuncu yok zaten.
1: Biraz da herhalde hani kavga ederek dövüşerek dedin ya Portekiz'in yapmadığı oydu. Belki Ronaldo'nun hani arkadaşlarının yapmadığı şey oydu.
0: Ya Portekiz'deki problem aslına bakacak olursak o Bernardo Silva şöyle bir şey söylemişti. Kimlik noktasına yine vurgu yaptı o da. Bizim bir oyun tarzımız yok çünkü bütün oyuncular farklı liglerde farklı takımlarda oynuyorlar. Farklı oyun ezberleri de oynuyorlar diye. Portekiz'de evet bir mücadele problemi de vardı. Yani takım olgusu olarak baktığınızda Arjantin açısından verdiğiniz örnek tam tersi tarafa düşüyor. Evet Portekiz. Portekiz'de bence birçok problem vardı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde de böyle bir sonuç çıktı ortaya.
1: Evet bu FIFA'nın açıkladığı en iyi 11'e senin katkın olabilir mi? Yani ya şunun yerine şunu niye almadılar diyeceğin.
0: Ya listan yani aslında ben çok ya Bosnia yerine kesinlikle Bosnia'yı değiştirebilirdik. Çünkü popüler bir tercih oldu. O çok fazla kurtarış yaptı. Çok öne geçen performanslar sergiledi. Turnuvaya imza attı. Evet. Ama Barcelona'nın, Real Madrid'in, Manchester'ın, Atletico Madrid'in kalesini koruyabilecek seviyede bir performans ya da o kalitede bir kaleci mi dersek değil. Orada da biz Unai Simon'u koyabiliriz. Ya da farklı tercihlere gidebiliriz. Ama kaleci dışında açıkçası ben şu oyuncuyu şuraya koyardım diyebileceğim bir açıkçası yok. Tabii ki söylenebilir ama en azından benim perspektifimde yok.
1: Opta'nın da 11'i var biliyorsun altın 11'i. Onu da mesela kaleye Kobe'li koymuş.
0: Örneğin.
1: Ama Pedro Porro, Martinez, Kukureya, Rodri, Bellingham, Messi, Mbappe, Haaland bunlar Opta'da da öndeler. Bu arada Messi'nin de Dünya Kupası'nda birçok veride lider olduğunu da söyleyelim.
0: Rating konusunda en üstte yer alan oyuncu bu arada.
1: Evet evet o kadar çok şey baz alındığında Messi üstte ki insan şaşırıyor yani koşmuyor denilen adam mı bunları yapmış diye.
0: İkili mücadelede lider mesela.
1: Değil mi mesela ya benim en çok şaşırdığım da oydu yani sevgili Cem en çok şaşırdığım liderliği o.
0: Orada yani, şöyle bir durum var aslında gözden kaçabiliyor bazen. Hücumda driplingler yani çalımlar da ikili mücadeleye katıldığı için Messi bu arada en fazla çalım atan oyuncusu turnuvanın. Böyle ikisi birleştiğinde aslında onu öne taşıyor. Ama tabii ki 39 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar fazla çalım atabilmesi de aslında az önce söylediğiniz şeyi onun değerini gösteriyor zaten.
1: Mesela benim çok beğendiğim ama ne Opta'ya girmiş ne de FIFA'nın 11'ine girmiş isim Dani Olmo. Ben Dani Olmo'yu çok beğendim turnuva boyunca.
0: Çok zeki ve farklı bir oyuncu. Evet, ben de hayranlıkla izliyorum.
1: Ben hayranlıkla izledim ama ikisinin 11'ine de girmemiş. Demek ki istatistikli şeylere takıldı.
0: O lise diğer tarafta asist kralı olduğu için aslında orada çok baskın bir tercih haline dönüşüyor. Hı-hı. Orada onu muhtemelen oynatabilmek onun yerini bu arada çok da önemli performanslar gösterdi gerçekten. Hani sadece asist kralı olduğu için orada olduğunu söylemek yanlış olur. İkisi birleştiğinde ne yazık ki giremiyor ama söylediğiniz gibi Olmo'nun oyuna kattıkları, hatlar arasında konumlanması, sürekli top almak için opsiyon olması, koşullarıyla, ceza sahası koşullarıyla, geç koşullarıyla, erken koşullarıyla yarattığı farklar inanılmaz bir futbolcu gerçekten.
1: Evet, gerçekten öyle. Opta'da Kubarsi'yi mesela ilk 11'e koymuş. Trossard'ı koymuş Beşiktaş'ın yeni transferi.
0: Trossard da önemli bir performans sergiledi. Ama yine de tartışılır takımının gidebildiği noktadan dolayı açıkçası.
1: Evet. Ya tabii bu 11'ler her zaman konuşulur ama biz Dünya Kupası'nın başka yönlerini konuşalım. Bir kere şu final dörtlüsünü konuştuğumuzda senin beklediğin dörtlü müydü? Sevgili Can.
0: Final dörtlüsü benim beklediğim dörtlüydü diyebilirim. Zaten bunlar dünya sıralamasının en üst dört sırasında yer alan ülkelerdi. Arjantin'in ben aslında çok fazla ilerleyemeyebileceğini düşünüyordum. Ancak onların da işte az önce söylediğimiz
1: yolu çok açıktı değil mi?
0: Yolu çok açıktı ve bir şekilde kaliteyle, istirak arttırı siz de söylediğiniz gibi yer yer kavga da ederek bir şekilde oraya geldiler. İngiltere'nin orada olmasını bekliyorduk. Belki finale İngiltere'nin gitmesini bekliyordum diyebilirim ben açıkçası. Orada çünkü birçok şey yan yana koyduğumuzda İngiltere daha ağır basıyordu. Ama futbol yani bir klasik olacak ama sahada oynandığı için işler kağıt üstündeki gibi olmadı ve finale çıkan taraf
1: Peki,
0: Arjantin.
1: İngiltere-Arjantin maçında İngiltere neden böyle bir şoka uğradı? Arjantin'de en iyi maçını oynadı. Onu da söylemek lazım tabii. Turnuvanın en iyi maçını oynadı orada.
0: Bunu söylemek gerekiyor. Tuchel bu konu dolayısıyla İngiltere basınında günlerce yerden yere vuruldu. Ben bu maçı şuradan okudum.
1: Ama istifa gelmedi değil mi daha ondan?
0: İstifa gelmedi diye hatırlıyorum. Ben de devam edileceği de konuştum.
1: Gelmedi Tuchel.
0: Evet aynen öyle. Ben o maçı şuradan okudum. Az önce söylediğimiz gibi finali konuşurken Arjantin'in ne yapmasını istemezsiniz dersek eğer topla oynamasını istemeyiz. Çünkü topla oynamadığımızda hem Messi'nin zaten savunmada bir dezavantaj yaratıyor. Hem de yeteneklerini ortaya koyamayacak oldukları için onlara topu bırakmak aslında onlara oyunu dahil etmek gerekiyor. İngiltere öne geçtiğinde koruma psikolojisine girdi. Bellingham'ın oyunun devamında ikinci golünden önce yaptığı bir şey var. Topu aldığında ceza sahası köşesinden kafasını öne eğerek ileriye doğru koşturuyor. Bu noktada topu sahip olmanız tutmanız gerekiyor. Luis Enrique'nin çok güzel bir sözü var. Top rakip ceza sahasına ne kadar hızlı giderse o kadar hızlı geri döner diyor.
1: İşte bazen kafanla oynaman gerekiyor
0: evet,
1: diyorlar.
0: Evet aynen öyle. Tecrübe bu yüzden
1: evet,
0: önemli.
1: İşte diyorum ya takımda her takımda Messi olması mümkün değil tabii ama Messi gibi aynen düşünen öyle birilerinin olması lazım.
0: Aynen öyle yani tempoyu düşürdüğünüzde topu vermediğinizde problem yaşamayacaksınız. Çok fazla savunma hamlesi yaptı. Önde baskı yapmak gibi bir tercihe gitmedi ama mesela şuna baktığımızda Arjantin 2-1 öndeyken o maçta 90+6'da rakip yarı sahada pres yapmaya çalışıyordu.
1: Evet.
0: Çünkü niye kalenize yaklaştırırsınız ki topu? Eğer önde tutabiliyorsunuz.
1: Çok eleştirildi zaten. Ben de sana katılıyorum. Ben de bu konularda özellikle çok eleştirdim Tuchel'i. Peki sevgili Cem, sana sorsam hayal kırıklığın bu Dünya Kupası'nda hangi takım oldu?
0: Hayal kırıklığı yani hiç şüphe duymaksızın Türkiye kesinlikle.
1: Ne kadar nereyi bekliyordun Türkiye'den? Ne oynar diyordun?
0: Yani gruptan çıkmasını lider Amerika Birleşik Devletleri bize ters gelebileceği belki düşünüyorduk. Futbol anlayışı bakımından kaliteli de bir takım ve ev sahibi. Lider çıkamayız diyordum ama ikinci olarak en azından yani üçüncülüğü ben bu arada hesap dahi etmiyordum. İkinci olarak çıkarız diyordum.
1: Ben de öyle diyordum. Lider çıkarsak yolumuz çok açık diyorduk. Çünkü tabii Amerika'nın şeyine baktık ağacı devamı çok güzel. Evet. Buradan lider çıkmak lazım diyorduk. Ne hesaplar yaptık ama olmadı maalesef. Benim de hayal kırıklığım o. Sevgili Cem Taha Yüksek daha çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başka konuklarımız da olduğu için şimdilik size veda etmek zorundayız. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz güzel yorumların için. Evet, spor yorumcusu Cem Taha Yüksekdağ'la birlikteydik. Spor servisi devam edecek.

0: spor servisi futbol.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Dün biliyorsunuz Fenerbahçe Gornik Zabze ile oynadı. 1-0 yendi. Artık Avrupa Kupalarında maçlarımız başladı. Biz de heyecanla Dünya Kupası biter bitmez şimdi bu maçları yapıyoruz. Bu akşam da Başakşehir Inter Turku önünde çıkacak. Saat 20.45'te maç başlayacak. O maçı da TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebileceksiniz. Onu hemen şimdiden sizlere iletelim. Ve şu anda TRT Spor'da yorumcu olarak eminim zevkle takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz kendisini. Kutlu Akpınar benim konuğum. Sevgili Kutlu, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili Kutlu Akpınar'la da Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ı nihayet bugün bir transfer açıkladı. Lemina'yı açıkladılar değil mi? Taraftar ısrarla transfer bekliyor. Galatasaray'da işi ağırdan alıyor. Sence neden ağırdan alıyor?
2: Galatasaray'da yazılı olmayan kurallardan bir tanesi. Transfer dönemlerindeki taraftarın tırnak içinde işkence çekmesi. Çünkü son yıllarda şampiyonluk geliyor ama şampiyonluk gelirken atılan adımlarda geç kalınması. Özellikle rakiplerin yaptığı hatalar çok fazla görünmüyor. Çünkü Galatasaray şampiyon olduğu için sanki takım, yönetim, hoca tamamen doğru. Hı hı. Burada birbirini etkileyen durumlar var. İki rakibiniz de kötü transferler yaptığı için Galatasaray'ın yaptığı transferler çok net ve iyi görünüyor ve belli oyuncular çok üst düzey performans gösteriyorlar. Bizler Lucas Torreira'nın, Barış Alper Yılmaz'ın ya da Abdülkerim'in sezonda 50 maç oynamasını çok büyük bir başarı olarak adlandırırken aslında bunun altında yatan eleştirilmesi gereken, konuşulması gereken başka bir konu var. Bazı oyunculara çok fazla yük binmesi. Galatasaray taraftarının aslında bence son yıllarda sürekli olarak yönetimi, hocayı, takımı diri tutmak için yaz döneminde bilinçli bilinçsiz ama sonuçta bir eleştirisi var. Ve bu eleştiri Galatasaray'da transfer olarak sahaya yansıyor. Olumlu yönde değerlendiriyorum ben bunu. Ama bu sezonki biraz daha farklı. Bu sezonki biraz daha sanki tırnak içinde söyleyeyim vitesi arttırmış şekilde devam ediyor Galatasaray taraftarı. Bunun bence belli başlı bir sebebi var. O da rakiplerin geçtiğimiz yıllardaki transferdeki hataların olmadığını görüyor. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş sol kanada Rebic'i transfer ederken, Forvet'e Immobile'yi transfer ederken bu sezon sol kanada Arsenal'i şampiyon yapan Trossard'ı alıyor. Sağ kanat için Salah'la ilgileniyor. Rakibiniz elinde Asensio var, Talisca var, Kerem var. Buna rağmen Greenwood'u transfer ediyor. Ve devre arasında Forvet'leri gönderip orta saha transfer ederken şimdi ihtiyacı olan bölgeyi Greenwood dışında Muriç'i alıyor. Galatasaray taraftarını bence tedirgin eden takımdaki geçtiğimiz yıllardaki rahatlığın ya da yönetimdeki bu ağır davranışların, o ağırdan almanın bu sezon tam da rakipler tarafından hızlı aksiyonlarla beraber aslında zarar görebileceği şeklinde ki ben buna katılıyorum. Galatasaray yönetimi gerçekten geç kalıyor. Bunun belli başlı sebebi ne? O da şu. Galatasaray yönetiminin düşüncesi takımı sil baştan yapmak değil de zaten 4 yıldır şampiyon olan bir kadro, omurgası belli bir kadro. Geçtiğimiz yıl eksikler transfer edildi. Bu sezon aslında biz omurgayı güçlendireceğiz düşüncesinde. Ama siz ne kadar eleştirseniz de performansı, fiziksel durumu geçtiğimiz yıllardan uzak deseniz de biz Icardi'yi kaybettiniz. Hem bir saha içi ikonunu hem bunun dışında da geçtiğimiz sezon neredeyse kesinlikle 15'e yakın gol atmış bir skorer oyuncuyu kaybetmiş oluyoruz. Evet. Bu çok önemli. O yüzden Galatasaray aslında kadrosunu güçlendirmeyecek. Kadrosunda belli başlı eksikler var. Bunları tamamlaması gerekiyor. Az önce programı açarken yani konuşmaya başlamadan siz çok güzel bir şey söylediniz. Bugün ilk transferini açıkladı. Galatasaray geçtiğimiz yıllardaki hataları yapıyor. Lemina'nın yerini Lemina ile dolduruyor. Gomis'in yerini Gomis'le doldurmuş. Yani bunlar Galatasaray tarihinde herkesin çok yakın dönemde hafızasında kalan hatalar. Lemina iyi bir oyuncu. Okan Hoca istemişti. Hı-hı. Ama Lemina'yı 10 maç kullanırsanız fayda alırsınız. Lemina artık belli bir yaşa gelmiş ve fiziksel kalitesi Şampiyonlar Ligi seviyesinde 7-8 maçla beraber ligdeki 30 maçı kaldıracak düzeyde değil. Buna Torreira'yı da dahil edelim. Abdülkerim'i de. Galatasaray'da belli bir metal yorgunluğu deriz ya, şu an bir metal yorgunluğu var. Ve kadroda belli bölümlerin gerçekten transferle beraber çeşitlendirilmesi gerekiyor.
1: Evet.
2: Ama dediğim gibi Galatasaray yönetiminde diyor ki bizim 4 yıldır şampiyon olan bir kadromuz var. Biz kadroyu sil baştan yapmayacağız. Biz sadece kadroyu güçlendireceğiz.
1: Peki taraftar da şimdi sevgili Kutlu yazmış bir taraftar. Bak diyor ki madem alacaklardı niye geç anlaştılar? Kampa da geç katıldı o yüzden diyor.
2: Burası çok haklı değil mi? Çok haklı. Başlı başına konuşulması gereken bir konu. Neden? Eylemler ve söylemler bu sezon birbirinden çok farklı. Icardi kampa gelmediği için erken dönemde Galatasaray'ın sorusunu ya da Galatasaray'ın önerisini yanıtlamadığı için eleştirirken Lemina kamp dönemi burada ve evde çalışıyor. Peki bir oyuncuyu gelmediği için eleştirirken gelen oyuncuyla niye imzalamıyorsun? İşte o yüzden diyorum eylemler söylemler birbirinden farklı. Yani Galatasaray'ın bence yol haritasını netleştirdiği bir durum yok. Evet ben de 4 transfer geleceğini bekliyorum. Bunlardan Can Uzun dışında 3 transfer gelecek. Yani Can Uzun artık büyük oranda ben Galatasaray'ın

0: istenen rakamları yaklaşacağını ve anlaşacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın ben bu sezonun geçtiğimiz 4 yıl kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. Onu net şekilde ifade edebilirim.
1: Bence geçen sene de yani her geçen sene biraz daha zor olmaya başladı.
0: Herhalde 4 yılın şampiyon olsa da en kötü sezonunu geçtiğimiz yıl oynadı Galatasaray.
1: Bak 1 puan daha doğrusu 1 puanla mıydı o Fenerbahçe Galatasaray çekişmesinde İsmail Hocalı? Hani evet, 102 puan 99 puan evet. Mıydı? 3 evet. Puan. O zaman bile ondan daha zordu bu sene bence. Çünkü 3 kere Fenerbahçe'ye gel şampiyon ol diye şans tanıdı.
0: Kasımpaşa maçı 90+larda puan farkı 0'da Asensio'nun golüyle. Kasımpaşa gol attığında 2'ye çıktı. Talisca o penaltı golünü atsa tabii ki bunlar hepsi varsayım bilemeyiz ama sizin önlemlerinizi almanız gerekiyor. Şimdi Leslie yetenekli bir oyuncu. Evet, ne göstereceğini sahada görmek lazım. Çünkü bazı oyuncular vardır. Performans beklersiniz, göremezsiniz. Bazıları da transfer edilir. 3-5 maç katkı bekleyecekken çok iyi oynar.
1: Ben ilk hazırlık maçına çok beğenmedim açıkçası.
0: Ben mutluyum. Şundan dolayı elinizde farklı profilde en azından bir oyuncu olacak. Ama değerlendirmeyi şöyle yapmak gerekiyor. Siz Lemina ve Torreira yerine Leslie'yi alıyorsanız taraftar bundan memnun kalır mı? Çünkü Lemina ve Torreira ile 4 yıldır alışık olmuş olduğunuz bir oyun var. Leslie girdiğinde bu oyunu oynayamayacaksanız sanki oyuncu kötüymüş gibi görünür. Normalde sizin oyununuza uyacak oyuncu mu? Çünkü Galatasaray'ın sadece bir A planı var. Galatasaray BC planı oynamıyor. Galatasaray zaten sıkıntısı ve problemi bu. 10 numarayı o yüzden arıyor ki oyununu biraz değiştirebilsin. Yoksa evet. Galatasaray Osimhen'le beraber Osimhen'in
1: yani Mertens'in açığının dolmadığı çok net takımda.
0: Çok net. Çok net. Ama bir 10 numara ve Can Uzun. Ki 10 numarada Sayın Başkan Dursun Özbey'in imza transferi olacak. Ama kolay bir süreç değil. Galatasaray taraftarının bence şu anki rahatsızlığının sebebi bu. Ve Lemina ile ilgili de bir soru işareti vardı. Yani Lemina'yı gönderirse Galatasaray yönetimi daha iyisini alabilir mi? Bence yönetimle ilgili insanların kafasındaki soru işareti bu. Daha iyisini alabilir mi? Bu güven henüz sağlanabilmiş değil Galatasaray'da. Hep şu örnek veriliyor. Evet. Sayın Başkan 4 yıllık şampiyonluğun kadrosunu da kuran, daha önce Allah rahmet eylesin Sayın Mustafa Cengiz, o onun yönetime geldiği, başkan olduğu dönemin kadrosunu da kuran ama dediğim gibi burada rakipleriniz de artık çok ciddi kadrolar kuruyorlar. Galatasaray bence konfor alanında davranıyor ve bu bazı reflekslerinizi uyuşturmuş gibi gösteriyor. Bence taraftar burada son derece haklı.
1: Ya oturmuş kadronun tabii ki bir avantajı vardır ama dezavantajı da var. Dezavantaj şu, sizin oyun düzeninizi, sisteminizi çözüyorlar. Futbolcuların özelliklerini rakip takım oyuncuları çözüyor. Yani nereden nasıl çalım atar, ben yememek için ne yapayım, bunların hepsini çözüyorlar. O yüzden zaten çok iyi gelen futbolcu, dikkat edin, bir sonraki sene biraz daha düşüş yaşıyormuş gibi gözüküyor. Aslında ondan değil, karşı takım oyuncular onu çözüyorlar.
0: Evet, Galatasaray'ın bu opsiyonlarını arttırması gerekiyor. Şimdi Osimhen çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu ama Leroy Sané'nin daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Barış'ın yükünün alınacak bir 10 numarayla paylaştırılması gerekiyor. Torreira'nın yükünün, Lemina'nın yükünün. İki sezon önce Galatasaray duran toplarda ligin zirvesi, hatta Avrupa'nın zirvesindeyken gol sayısında geçtiğimiz sezon %80'lik bir düşüş. Bu incelenmesi gereken bir düşüş. Tesadüfi bir düşüş değil. Yani evet. Sizin ne kadar çok opsiyonunuz olursa o kadar galibiyet oranınız, şampiyonluk ihtimaliniz yükseliyor. Galatasaray son 4 yılda şampiyon olduğu için hani biz oyunumuzla, bireysel performansımızla gerekirse günü çözeriz düşüncesinde ama bence ligin seviyesi artık o değil. Lig çok daha zor. Samsun Spor maçında bunu yaşadınız zaten.
1: Evet. Bu arada Sané deyince aklıma geldi. Herhalde Galatasaray taraftarının 4 yılda en çok şaşırtan şey Sané'nin lig biter etmez açıklanması. Değil mi?
0: Hiç alışık olmayan bir durum. Benim de uzun yıllardır Galatasaray'ı takip ederken hiç alışık olmadığım bir durum.
1: Ben de vay be demiştim. Yani hatta peş peşe başkalarını açıklayacaklar. Herhalde yapmışlar, bitirecekler dedik. Geçen sene kaleci son gün geldi.
0: Evet, ama orada şöyle bir durum var. Enteresandır. Normalde biliyorsunuz ki Musiala'nın yaşadığı sakatlığı hepimiz gördük. Galatasaray Leroy Sané'yi transfer ettikten sonra Almanya, düzeltiyorum yani Bayern Münih ile beraber Amerika'ya gitti turnuvada oynamaya. Orada sakatlık yaşasa bambaşka şeyler konuşulabilirdi. Bu kadar erken bir transfer hamlesi. Ama orada oyuncunun boşta olması, önerilen ücret, proje bunlara etkili olmuştu. İşte geçen yıl yapılan takviyeler aslında Galatasaray'ın ihtiyaçları belli. Galatasaray'ın orta sahasında bir rotasyon ve güçlendirecek bir oyuncu. Buna Kefren Turan tarzı da diyebilirsiniz. Tarz olarak bahsediyorum. Geçen yıl Juventus maçında herkes Locatelli'ye hayran kaldı.
1: Evet.
0: Başına maçı domine etti. Bu tarz oyuncu da diyebilirsiniz. Ve Galatasaray'ın Mertens gittiğinden beri 10 numaraya ihtiyacı var. Bu futbolu bilen bilmeyen herkesin net şekilde gördüğü bir durum. Galatasaray'ın bir stoper eksiği var. Arda Ünye'nin geçen sezon oynadığı maçlarda genç bir oyuncu hata yapacak ama Galatasaray taraftarının hataya çok fazla tahammülü olduğunu düşünmüyorum. Hep iyi oyuncu istiyor. O yüzden hani stopere bir takviye, orta sahaya bir takviye ve bunun dışında bir 10 numara, ayrıca Icardi sürecinden bağımsız bir santrafor eksiği varken biz Temmuz ayının sonunda Ağustos ayına gelmişken hala bunların yapılmamış olması doğal olarak taraftarı endişelendiriyor. Ben burada taraftarın isyanına hak veriyorum. Çünkü siz ne zaman yönetim olarak, yönetici olarak bir talepte bulunsanız gerek loca, gerek kombine, gerek forma, gerek çıkarttığınız kutular, taraftar bunu elinde avucunda ne varsa yatararak alıyor. O zaman bunun karşılığında doğal olarak bekliyor. Çünkü Galatasaray taraftarının ben futbolu ve takımını çok iyi bildiğini görüyorum. Onların endişesi takımın şu an ligdeki o 30-35 maçı net şekilde kaldıramayacağı şeklinde.
1: Evet, Kutlu Akpınar'la konuşuyoruz, TRT Spor yorumcusu, Galatasaray'ı konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili Kutlu, biraz Icardi'yi de konuşmak istiyorum seninle. Gerçekten başına dedin, Icardi'nin yokluğu hissedilecek Galatasaray'da. Çünkü bu 4 senede Galatasaray'a çok şey verdi. Tamam, çok şey de aldı yani, maddi olarak çok şey kazandı Icardi, ama Galatasaray'a da çok şey verdiğini düşünüyorum. En azından bir nesil herhalde Icardi'yi unutmayacak, değil mi? O kadar çok kişiyi etkiledi ki futboluyla, sahadaki tavrıyla. Sizlere karşı nasıldı mesela? Yani takımı takip ediyordunuz.
0: Evet. Ondan bahsediyoruz. Evet. Saha içindeki etkisi, saha dışındaki etkisi, tesislerdeki etkisi, insanlarla olan ilişkisi, iletişimi, hatta birçok oyuncunun Galatasaray transferinde kapıyı açan oyuncuydu. Neden? Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Icardi 13. olan Galatasaray'a transfer oldu. Osimhen ise şampiyon Galatasaray'a transfer oldu. Osimhen'in gelişinin o kapısını açan da Icardi oldu. Hatta çok güzel bir sözü var Galatasaray'da.
1: Yani güzel, o kadar güzel tanımladın ki. Yani Icardi diyorsun, 13. Evet. olan Galatasaray'da başladı geldi. Osimhen şampiyon Galatasaray'a geldi.
0: Galatasaray şampiyon.
1: Bunu patentini sen almışsın ama ben arada bir kullanırım.
0: Ama şöyle, yani Osimhen'e şampiyon olmadan gitseniz Icardi'deki etkiyi yaratıp transfer edip edemeyeceğiniz çok büyük bir soru işareti ki çok zor.
1: Doğru.
0: O da Şampiyonlar Ligi bir faktör. Ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir Galatasaray'a bu transferi gerçekleştirdiniz. Icardi hücrelerine kadar Galatasaray'ı yaşayan bir isimdi. Şunu söylemek gerekiyor. Şimdi ben yıllarca Galatasaray'ı takip eden bir insan olarak Hacı'den sonra gördüğüm bu etkiyi yaratan oyuncular üzerinde değil, hem camia üzerinde, hem rakipler üzerinde, hem taraftar üzerinde böyle bu kadar dominant bir isim görmemiştim. Tek bir örnek vereceğim. Herkes biraz böyle hafızasını tazelerse Yenikapı'da düzenlenen bir etkinlik. Çok büyük bir etkinlik.
1: Evet.
0: 10 binler, belki 100 binler, belki milyonlara varacak kadar taraftar orada. Yağmur yağdığında herkes streste 7-8 saat sürmüş. Oraya çıkan sanatçılar var. Hepsi çok sevilen sanatçılar ama en sonunda Icardi sahneye çıktı ve o stres seviyesi düştü. Neden? Çünkü yani onun aurası, onun star etkisi, onun orada olması Galatasaray taraftarının 7 saatlik beklentideki işte yağmur altındaki açlığı, bunların hepsini giderdi. Evet. Öyle etkisi olan bir oyuncuyu bulmanız çok zor. Bu kolay yeri dolacak bir isim değil. Ayrıca benim orada eleştirim de şu olur. Biz vedaları ülke olarak güzel yapamıyoruz maalesef. Bu çok önemli.
1: Doğru diyorsun.
0: Icardi'nin geç cevap vermesi bir problem olabilir
1: bir
0: ama.
1: Bir de Galatasaray bunu özellikle yapamıyor, biliyor musun? Sonradan barışıyor futbolcularla ama yani şu güzel bir şekilde hani jübilesini yap veya başka bir şekilde bir dostluk maçıyla, uğurla, onu bir türlü başaramadılar.
0: Bu arada sadece yabancı oyuncular özelinde değil. Galatasaray'da ben çok fazla örnek vereyim. Bülent Korkmaz.
1: Bülent Korkmaz. Direkt ben de onu verecektim. Evet.
0: Tugay Kerimoğlu. Onların hepsi aslında kurumu seviyorlar. Kişileri değil, Galatasaray'ı seviyorlar. O yüzden kırgınlıklarını da çok fazla dile getirmiyorlar. Galatasaray çağırırsa sorgusuz sualsiz koşarak geliyorlar. Ama sadece 17 Mayıs'ta hatırlamak değil. Drogba'yı sadece Afrika kıtasından oyuncu alacakken aramak değil. İşte Snyder'i sadece Hollanda, Flemenk bu tarz oyuncuları alacakken aramak değil. Hı hı. Doğru anda doğru vedayı yapabilmek önemli. Icardi öyle bir etki ki rakipleriniz Icardi ayarında bir oyuncu bulmak için milyon eurolar harcadı. Icardi'yi gönderirken de İnsanlar şu noktayı kaçırıyorlar. Icardi sezon boyu çok büyük kırgınlıklar yaşadığı için cevabını net belirtme durumu gerçekleşti. Bu kadar süreç uzadı. Acaba bu ilişki kırılırken tek taraflı sorumlu Icardi mi? Bence biraz buradan da bakmak gerekiyor. Galatasaray'ın 4 şampiyonluğunun ikisinin altında Icardi'nin imzası var. Futbolu çok iyi bilmenize gerek yok. Takip ettiğinizde görebiliyorsunuz. Ve egosu bu kadar yüksek bir oyuncu Ankara'daki deplasman sonrası şampiyonlukta Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk omuzlarını aldı. Normalde egosu yüksek oyuncular bunu yapmaz. Orada Okan Hoca'ya hakkını teslim etti ama Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunun en sağlam tuğlalarını ve kolonunu oluşturan isim Mauro Icardi'ydi. Bu tartışılmaz bir gerçek.
1: Evet, şöyle bakıyorum hemen. Fenerbahçe'ye karşı 8 maç oynamış Icardi. 3 golü var. Beşiktaş'a karşı 7 maç oynamış. 5 kez fileleri havalandırmış. Trabzonspor'a 6 karşılaşmada oynamış. Karşı karşıya gelmiş. 4 gol kaydetmiş. Yani bu rakiplere de hepsine goller atmış. Öyle söyleyelim.
0: psikolojik kırılma yaşatan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Icardi sahadaysa oyununu

0: da etkileniyor, psikolojiniz de etkileniyor, planlarınız da etkileniyor. Ben yıllarca statta takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. O statta çok fazla yıldız geldi. Rakip oyuncu yıldızlar da geldi. Salah da geldi. Son dönemleri hatırladım. Onların da etkileri oldu ama sakat olduğu dönem, çapraz bağ koptuğunda, ameliyat sonrası, Fenerbahçe derbisini tribünde takip edecekken geldikten sonra sahaya davet edildiğinde, insanların Icardi ile özdeşleşen şarkı çaldığı anda, hani kollarını havaya kaldırıp gözlerini kapatarak o şarkıyı söyleyiş şekli, o yarattıkları atmosfere bakınca bunu hani yaratmak çok zordur. Bunu başarmak, bu aidiyeti sağlamak, bu birleşmeyi sağlamak çok zordur. Bunu hem Galatasaray taraftarı hem Icardi karşılıklı yaptı. Ama ben hep şunu ayırıyorum. Naçizane. Taraftar, yani tribün ve sosyal medya Galatasaray'da gerçekten birbirinden çok farklı. Orada çok ayrı bir dünya var. Sosyal medyanın reaksiyonu biraz daha hızlı, biraz daha agresif, biraz daha keskin. Ama tribünün reaksiyonu çok daha farklı. Tribün Icardi'yi her zaman kucaklayıp sahipleniyor.
1: Peki Icardi'nin yerine dolaşan isimler var mı? Kim düşünülüyor? Yerli mi olacak? Yerli forvet de zaten zor. Çok az zaten. Ama yabancı mı olacak? Ne dersin?
0: Alternatifler çok fazla yok aslında. Zaten bu milli takımımızın da yaşadığı bir problem. Yani yerli forvet.
1: Bir de gelen forvet yedek kalmayı da sorun etmeyecek. Yani öyle bir forvet bulman lazım.
0: Yani bu kolay değil. Genç bir oyuncu neden gelsin size? Forma şansı bulmak için. Kendini göstermek, oynamak için. Osimhen'in arkasında ne kadar bekler? Burası zaten bir problem. Bunun dışında yerli forvetlerde ücretler, Galatasaray ligin bitimine artık 2 ay kala ciddi şekilde Berto ile ilgilenmişti. Ama şimdi bu kuralla beraber yerli oyuncuların fiyatları çok yüksek. Hani 12-13 milyon eurolardan bahsediyoruz. Deniz Gül için istenen rakam çok yüksek. Bunun dışında mesela Galatasaray 2 sezonluk Kolo Muani'yi ciddi şekilde istiyor. Juventus çok ciddi görüşüyor ama Kolo Muani'yi transfer edip Osimhen'in arkasında bekletmeniz de çok zor. Burada sunacağınız proje çok önemli. Bu belirleyici nokta. Örneğin Ponomarenko ile görüştü Galatasaray. 15 milyon euronun üstüne çok fazla çıkmadı şu ana kadar. Kulübün beklentisi 25 milyon euro. Galatasaray'ın önerisi zorunlu olmayan opsiyon. Aynı Noah Lang'da olduğu gibi. Ama tam tersi kulübünün beklentisi 25 milyon zorunlu satın alma opsiyonu. Şimdi şöyle bir örnekle yani pekiştireyim. Rafa Silva çok yetenekli bir oyuncuydu ama hiç Portekiz dışına çıkmamıştı. Geldikten sonra adaptasyon sorunu yaşadı burada. Ponomarenko da ülkesinin dışında çok fazla çıkan bir oyuncu değil ve 25 milyon euro çok büyük bir yatırım. Osimhen'i niye aldınız? Bir sezon önünüzde oynadığı için, geçmişte Napoli'yi şampiyon yaptığı için, o adaptasyon olduğu için. Ama sizin bütçeler olarak bu risklere girebilecek bir hani hareket alanınız yok. Burası Premier Lig değil. Ben o yüzden ben U23 kategorisine uyacak bir forvet bekliyorum. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi Vlahovic Beşiktaş'la adını alıyor. Menajerlerin sürekli olarak Türkiye'ye önerdiği bir oyuncu. Kolo Muani Juventus'ta imzalamazsa önerilecek bir oyuncu. Ama İşin açıkçası Galatasaray'ı az çok takip eden taraftarlar da biliyorlar ki Galatasaray'ın son dönem beklentileri de vardır. 10 numara için o son dönem bekliyor. Ben sol kanat ve forvette Galatasaray'ın genç oyunculara yönelebileceğini söyleyeyim. Ama bir fırsat transferi gerçekleşir, o zaman olabilir. Örneğin kim olabilir? Şu an Atletico Madrid bir kanat oyuncusu bakıyor. Eğer kanat oyuncusu transferi gerçekleştirirse Ademola Lookman oradan gönderilme ihtimali var. Geçtiğimiz sezonlarda gerçekleşmeyen transfer Galatasaray'ın
1: gündemine gelebilir. Ben Lookman'ı hiç göndereceklerini düşünmüyorum ya.
0: Bir transfer sonrası öyle bir durum var. Ama mesela Brahim
1: çok,
0: Diaz...
1: Çok faydalandılar çünkü yani zannetmiyorum göndereceklerini.
0: Evet ama işte orada bir kadro değişme. Mesela Brahim Diaz Real Madrid'de...
1: Ya büyük fırsat olur o.
0: Tabii ki öyle. Yani Brahim Diaz ayrılacak Real Madrid'den büyük oranda. Galatasaray durumunu takip ediyor ama Brahim Diaz'ı... Bugün ikna edebileceğiniz bir durum yok. Aynı Bruno Fernandes'de olduğu gibi. Transfer piyasası kapanmaya yakınken kulüpler kendi kadrolarını artık oluşturduklarında ellerinden çıkartması gereken isimler oluyor.
1: Doğru.
0: O zaman hamle yapma şansınız oluyor. Galatasaray'da durum biraz bu. Ama Can Uzundur'un dışında 3 transfer. Ki ben Gabriel Sara'nın gelecek yıl Galatasaray'da olma ihtimalini az görüyorum. Gabriel Sara da eğer satılırsa bu sayının 4'e çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, ağzına sağlık sevgili Kutlu Akpınar. O kadar güzel özetledin ki Galatasaray'ı. Herhalde Galatasaraylı dinleyicilerimiz de çok tatmin olmuşlardır. Özellikle Icardi'yi çok iyi anlattın. Çok teşekkür ederim sana. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, çok teşekkürler.
1: Evet, Kutlu Akpınar'la da Galatasaray sohbetimiz ettik efendim. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet, spor servisi devam ediyor. Artık son dönemece geldik. Şimdi konuğumuz Batuhan Sırtaş, spor yorumcusu. Sevgili Batuhan'la sohbetimizi yapacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız ama önce bu akşam tabii ki bir maç var. Onu da söylemek lazım. Kadrolar açıklandı zannederim. Bir de tabii ki mesajlara da şöyle bir bakalım ya.

0: dinleyicilerimizden yazanlar oluyor. Herkes sağ olsun, iyi yayınlar dinliyoruz diyenler var. Samet Başkan, bizim kıymetlimiz Samet Başkan da yazmış, iyi yayınlar dilemiş bize. Ona da buradan sevgiler gönderelim, ona ve ailesine de buradan sevgiler gönderelim sevgili Samet Başkan'a. Ve Batuhan'la da Beşiktaş'ı konuşacağız, Başakşehir'i bu akşamki maçı konuşuruz. Sevgili Batuhan, iyi akşamlar, hoş geldin.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar, hoş buldum.
0: Evet, Batuhan, Beşiktaş konuşacağız ama müsaaden olursa önce bir kadrolara bakalım mı?
1: Olur.
0: Şöyle bir tabii sevgili Berkay bana koymuş ama benim bu şeyde okumam, evet, şimdi daha rahat olabiliyor. Kalede Muhammed var, hemen önlerinde Emin ve Ömer Bağ, onlar Karbovnik, Ömer Ali sol ve sağda, hemen onların önünde Kemen, Umut, kanatlarda Brnić ve Yusuf var. Bertu ileride ve Şumurodov da yine forvette tanıdığımız. Dün Bertu çok yapmıştı. Bu akşam Bertu'yu herkes seyredebilecek. Öyle de evet, diyelim. Bazen çünkü Bertu karışabiliyor. Olur böyle şeyler. Ne dersin bu akşam Başakşehir'de inşallah galip gelir diyerek başlayalım değil mi?
1: Başakşehir'in galip gelmesi lazım zaten. Maç İstanbul'da oynanıyor. Rövanş maçı da var Finlandiya'da.
0: Evet, Başakşehir'in ben bu kupada hatta gitmesini de bekliyorum ya. Yani gidebildiği evet, kadar gitsin, puanlar toplasın ülkeye değil mi? Tabii. İyi de kadrosu var çünkü.
1: Tabii yani zaten diğer takımların da kadro değerlerine baktığımız zaman diğer takımlara nazaran bir üstünlük var. Özellikle Inter Turku'ya baktığımızda sadece kadro değerleri üzerinden tabii ki değerlendirme yapmak yanlış. Ama 5 milyon euroluk bir değeri var, hatta o kadar bile yok.
0: Evet.
1: Mesela bizim ligimize şu an baktığımızda
0: futbolun birinci spor olmadığı bir ülkenin takımı tabii.
1: Evet, evet, öyle.
0: Yani hatta acaba üçüncü mü dördüncü mü onu da bilmiyorum ama birinci olmadığı kesin.
1: Evet, doğru.
0: Finlandiya takımı.
1: Aynen.
0: Evet, başarılar dileyelim. Evet,
1: buyurun. Öyle, başarılar dileyelim. Geçen sene de işte Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar vardı. Shakhtar'ın Beşiktaş maçından bir önceki maçı İlves'liydi. Çok rahat geçmişlerdi mesela maçı. 6-0'lık bir galibiyet elde etmişlerdi. Hani oyuncu da çıkaramıyorlar çok fazla. Zaten turnuvalarda da göremiyoruz. Lig kalitelere de bir aile düşük.
0: Evet. Beşiktaş'a tabii ki değineceğiz. Beşiktaş konuşacağız demiştik sevgili Batuhan Sırdaş'la. Beşiktaş'ın da tabii ki Danimarka ekibi Midtjylland'le eşleşti. Çok şanssız bir eşleşme öncelikle. Ben kurallar çekilirken takımlara baktığımda ilk aklımdan geçendi. Yani Midtjylland gelmesin, hangisi gelirse gelsin demiştim, evet, içimden neredeyse öyle dedim ya. Öyle düşündüm ve gerçekten Midtjylland geldi. Çok talihsiz bir eşleşme.
1: Hem öyle oldu, bir de yani Midtjylland bu elemeden sonra yani Beşiktaş eğer geçerse daha kolay rakipler oluyor kağıt üstünde. Trabzon'la bir takım daha vardı. Yani gerçekten büyük şanssızlık. Bir de mesela Fenerbahçe'nin dünkü rakiplerine karşılaştırdığımızda Midtjylland daha ağır basan
0: bir takım. Kesinlikle mesela. Yani şu anda yani Midtjylland'ın zaten burada oynamaması lazım, evet, en azından diye dediğin çok doğru. Beşiktaş çok kötü bir kura çekti maalesef. Geçerse yolu açık Midtjylland'da. O kesin.
1: Geçerse evet öyle. Ama playoff'ta da galiba zor rakipler varmış. Gerçi konferans liginin playoff rakiplerini de gördüm. O da zormuş yani. Bu kadar olmaması lazım aslında ama.
0: Değil mi, konferans ligi diye düşünüyorsun?
1: Evet. Evet.
0: Ama Midtjylland çok tecrübeli takım. Yani bir de Danimarka futbolu bize ters geliyor. İşte çok koşuyorlar.
1: Geliyor.
0: Ama inşallah Beşiktaş'ın da çok güzel, iyi bir kadrosu var. Tabii nasıl bir 11 ile çıkacak hoca bilmiyorum. Dün Fenerbahçe'yi evet, seyrettik işte. Yani transferlerin çoğunu son 5 dakikada, son 10 dakika içinde aldı.
1: Yani
0: birçoğu daha hazır değil. İnşallah Italiano takımı iyi hazırlamıştır diye düşünüyorum.
1: Tabii yani. Tabii yani bu takımlar bir sistem takımı olduğu için.
0: Bir de ligleri başlamış. Yani ligleri, sevgili evet, Batuhan tabii, ligleri başladı, oynanıyor. Kaçıncı haftada da bilmiyorum. 6. 7. 8. haftada.
1: Finlandiya ligi başladı. Danimarka ligi bu hafta başlayacak galiba.
0: Ha, yani Danimarka yeni mi başlıyor?
1: Evet. Norveç, Finlandiya ve İsveç ligleri oynanıyor sanırım. Hatta Finlandiya, Inter Turku bayağı yani ligleri bitecek neredeyse. Onlar için de öyle bir durum da var mesela. Çok hazırlar Başakşehir'e nazar.
0: Evet. Yani Başakşehir için de çok tabii talihsiz.
1: Evet.
0: Maalesef evet, öyle.
1: Danimarka ligi sanırım yeni başlayacak. Bu hafta başlayacaklar onlar.
0: En azından diyorsun bir avantajımız o.
1: Evet ama iyi bir sistem takımı. Yani Aral gitti mesela. Sevinilio evet. Stoperleri mesela en önemli stoper oyuncusu Diao sakatlandı. Sevinilio ama bunlar sistem takımları olduğu için tabii ki bir güç farkı yaşıyorlar, kaybı yaşıyorlar ama çok farklı şeyler olacağını düşünmüyorum yani, çok farklı.
0: Evet, şimdi Beşiktaşlı taraftarlar da yazıyor. Salah'ı çok yazan var. Bakıyorum Samet Başkan da yazmış. Salah gelecek mi diye. Salah zannederim geliyor. Yani kulüp yakında açıklar. Birçok anlaşmazlığın bittiği haberlerini duyuyoruz. Sol stopere ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın şu anda?
1: Kesinlikle var. Zaten Felix Udokaydın'dan büyük ihtimal çıkılacak. Bunun eskiden de teklif varmış sanırım. Kesinlikle var. Biraz daha Akbodu büyük ihtimalle ilk 11 oynar zaten sezon boyunca. Canon da gitme durumu varmış. Beşiktaş'ın oraya bir lider karakterli bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Biraz daha yerden oyun kurabilen, geniş alanları savunabilen bir oyuncuya ihtiyacı var bence.
0: Trossard çok iyi transfer yalnız. Gerçekten. Tabii. Nasıl ikna edildi, nasıl getirdiler, burada Önder Hoca'yı da kutlamak lazım.
1: Evet. Yani Dünya Kupası'nda bir de bu kadar zirvelere çıkmışken, o Belçika milli takımına rağmen bu seviyeleri görmüşken gelmesi gerçekten büyük iş oldu.
0: Yani bu sene Salah da gelirse tabii, bir de sol stoper tabii ki olursa, ama tabii bir yandan Salah gelince mesela forvet olmayacak mı? Bir forvet daha alınmayacak mı diye soranlar da var bak.
1: O da var, evet. Ya hem maddi açıdan olabilir bunlar, bir de ya orta sahada biraz daha yük binecek gibime geliyor. Salah, Trossard kanatları yaptığınız zaman biraz daha kanat forvet profilli oyuncular olduğu için ya oraya da bir ekleme yapmak lazım.
0: Gol sıkıntısı çekeceğini zannetmiyorum. Yok, kanatlarda bu iki isim olduğu zaman, ama tabii ki orijinal 9 numara forvet forvettir. Yani işte Fenerbahçe'nin dünkü maçın 1-0 bitmesinin sebebi o. Tabii. Öyle değil mi?
1: Tabii öyle. Ya bir Berat olsaydı gene fark edecektik mesela.
0: Evet. Yani forvet her zaman forvettir. Hatta milli takımda da bence ben aynı fikirdeyim. Yani işte bilmem ne kadar şut çektik milli takım olarak. İşte bulduğumuz gol sayısı çok az. Maçları işte neticede gruptan bile çıkamadık ama belki orijinal bir forvetin olsa onların çoğu goldü. Kaleciden dönen topları tamamlayabilecekti.
1: Tabii. Ya oyun içinde de çok farklılıklar oluyor. Mesela ilk maçta Avustralya maçında işte Kenan Yıldız sonradan girmişti oyuna. Biraz hareketlilik getirmişti Barış Alperen Hazar.
0: Evet, doğru.
1: Orada bir pivot santrafor olsaydı 2'ye 1'lere girerlerdi. Belki gene gol bulabilirdik. Hani öyle bir organizasyonla bile gol bulunabilirdi.
0: Evet. Şu anda gördüğüm kadarıyla benim Beşiktaş'ın da böyle bir forvet ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin mutlaka var. Mutlaka evet. Var. Yani Vedat Muriç dönse bilmiyorum ne olacak. Yani acaba Muriç'le mi devam edecekler? Yani başka bir forvet ihtiyacımız yok deyip stratejilerini bilmiyorum ama dünkü maç bize bir forvet ihtiyacı olduğunu gösterdi.
1: Kesinlikle. Zaten sezon uzun. Ya Vedat'ın hani her maç oynayacağı 90 dakika banko garantisi de yok. O yüzden olmalı yani gerçekten.
0: Sence Beşiktaş ligi sadece Oh'la götürebilir mi? Koreli futbolcuyla. Oh'la
1: ya götürebileceğini pek sanmıyorum. Zaten gündeme gelen mesela Vlahovic var. Böyle isimler gündeme gelince de bu sefer yani tüm Beşiktaş taraftarları aşağı yukarı bir beklenti içerisine giriyor. Hem bu açıdan önemli. Ya bir de işte Semih'in ne kadar performans verebileceği de çok önemli. Yani evet. Semih biraz İtalya'da oynadığında oyunun içine biraz daha adapte olmuş. Bağlantı oyununu biraz daha geliştirmiş olan. Ama işte onun verecek katkı çok önemli. Ona göre bir değerlendirme yapabiliriz yani.
0: Yani biraz hırslanması lazım ve ben bu kadroyu kaparım demesi lazım. Aslında eğer forvet transferi yapılmazsa da Semih'in bu işte bu da hırslanması lazım. Yani kesinlikle. Ben diyecek ki Oh'u keseceğim diyecek orada. Yapacak
1: abi. Tabii.
0: Bu arada Beşiktaş'ın ben açıkçası kale mevkini çok iyi hallettiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Hem Nübel hem Doğan Alemdar ikisi de iyi transfer.
1: Evet. Ya özellikle Nübel zaten şöyle bir durum var. İtalyan ilk geldiği zaman ben bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Yüksek temelli ve baskı hocası diye. Şimdi böyle takımların hücum rakip yarı sahaya yerleşimleri çok fazla oluyor ve savunma arkasında boşlukları bırakabiliyorlar doğal olarak. Mesela profil olarak bunu da kapatabilir. Libero kaleciliği iyi yapabiliyor. Zamanında yerini terk edebiliyor. Ve oyun kurulumlarında çok iyi.
0: Evet.
1: Bir tek sıkıntısı işte seken toplar. Efendim özellikle toplarda ikinciye bir sektiriyor. Dönen topları tamamlayan takımlar da Maçtan iyi transfer.
0: Ama tabii şimdi Bundesliga'da çekilen şutlarla bizim ligimizde çekilen şutları kıyaslarsan burada sektiremez yani. Öyle çok, öyle şutlar geliyor ki kaleyi tutmuyor çoğu. Gelen çok sönük.

0: iyi olduğunu duyuyorum.
1: Evet.
0: Bu da Beşiktaş için bence bir avantaj. Zaten İtalyano da biraz öyle bir sistemle oynuyor.
1: Doğru. Ya zaten mevcut stoperlere baktığımızda da hani ayağı çok temiz diyebileceğimiz bir stoper yok. Buraya da ek bir artı olur yani oyun kurulumlarında. Hı hı. Ki Beşiktaş zaten geriden oyun kuracağı için sezon boyunca birçok maçta büyük bir artısı olur.
0: Evet. Peki Beşiktaş'ta şimdi Salah büyük bir heyecan yarattı. Önce tamam geldi zannedildi, sonra işte başkandan açıklama geldi. Dedi ki ya pürüzler var, bazı şeyler işte inanılmaz istekler var falan gibi. Sonra herkesin o heyecan düştü ama sonra tekrar baktılar ki Beşiktaş işten çekilmemiş, bu işi kovalıyor ve sanki son gelen haberler artık Salah'da bayağı bir yol alındı ve hani ben artık kendi adıma konuşuyorum tabii, gelmeyebilirdi ama çok yüksek ihtimalle Beşiktaş formasını giyecek diye düşünüyorum artık.
1: Evet.
0: Sen ne ya düşünüyorsun aslında, bu konuda?
1: Böyle oyunculara ihtiyacı vardı için özellikle.
0: Süper Lig'in ihtiyacı var bence yani. Evet. Marka değerini yükseltecek bir isim kesinlikle.
1: Fazlasıyla. Beşiktaş bildiğiniz üzere zaten son 4-5 senedir Kasım'da avlu atan bir takım olduğu için ligde. Hı-hı. Ve Avrupa'da başarı yok. Ayrıyeten Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yaptığı transferlere baktığımızda, yani Galatasaray gidiyor Osimhen'e getiriyor mesela.
0: Hı hı.
1: Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, benzer ayarda yapabildiği transferler var. Beşiktaş'ın böyle isimlere gitmesi çok kıymetli, çok değerli.
0: Evet.
1: Ara gitmesi lazım. Hani biraz daha bu konuları yarışması lazım rakipleriyle.
0: Ben Beşiktaş'ın takım mühendisliğini de daha iyi gözeterek yaptığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Şu ana kadarki transferlerin, mesela Salih Özcan da çok önemli bir transfer. Hı hı. Yani Nübel kadar önemli bir transfer.
1: Kesinlikle.
0: Orta sahada fark yaratacaktır kesinlikle.
1: Evet ya, Öner Özen geldikten sonra daha derli toplu oldu. Hı-hı. Kadro mühendisliği konusu.
0: Evet.
1: Gidilen oyuncular da zaten bunu gösteriyor. Hala transfer gündeminde olan oyuncular gösteriyor. Hı-hı. Belli bir plan dahilinde gidildiği belli.
0: Evet, evet doğru. Salah da ayrı bir heyecan yaratacaktır. Bir kere Müslüman coğrafyasında, Müslüman ülkelerde çok sevilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Takipçisi çok. Yani sırf Salah oynuyor diye Beşiktaş'ı takip alan bir sürü futbol sever olacaktır Müslüman dünyasında. Afganistan'ı, Pakistan'ı, Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Mısır'ı, her yerde Beşiktaş maçları seyredilecektir. Süper Lig takip edilecektir. Yani bu da tabii bence bizim ligimize çok ayrı bir heyecan getirecek ve kalite getirecek.
1: Kesinlikle. Ya zaten vardı. Bir de Liverpool'un efsanelerinden birinden bahsediyoruz yani.
0: Artık. Evet, evet.
1: Öyle bir oyuncu getiriyoruz. O yüzden mesela transferin uzamasının da ben bu açıdan normal olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Sevgili Batuhan, bir de Türkiye'nin Liverpool'u Beşiktaş derler hep.
1: Evet.
0: Bunu sen de duymuşsundur. Yani Liverpool'dan bir futbolcuna, efsane olmuş futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi de ayrı bir şey olacak değil mi? Tesadüf olacak.
1: Evet, evet. Doğru, doğru.
0: Bakalım orada gösterdiği başarı, yani Liverpool uzun zaman şampiyonluk yaşayamamıştı. Salah'la beraber bu zinciri kırmıştı hatırlıyorsan. Bakalım Salah burada da öyle bir heyecan yaratacak mı? Öyle bir başarı yakalayacak mı? Gerçekten çok büyük futbolcu, o ayrı. Yani hepimizin beğendiği, izlediği bir futbolcu. Premier Lig'de ben de bu arada Liverpool'u çok severim ve takip ederim. Hı-hı. Maçlarını. Salah'ın herhalde yüzlerce maçını seyrettim. Gerçekten çok büyük futbolcu alıyor. Eğer olursa.
1: Tabii. Ya şöyle bir şey var. Suçta olduğunu düşünen çok insan var. Çok kişi var. Bir nebze buna katılabiliyorum ama geçen sene Liverpool'un o kadar çok talan servislerinde, o kadar, evet, çok harcadığı pozisyon var ki.
0: Doğru, doğru.
1: 10 asistle bitirmişti sanırım Salah sezonu ama 20 asistle tamamlayabilirdi. 12 golü de var.
0: Doğru. Evet, burada bitirmek zorundayız sevgili Batuhan Sırdaş. Ağzına sağlık. Çünkü birazdan Başakşehir'in maçı başlayacak ve biz oraya gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet efendim, biz bırakacağız ama Başakşehir İnter Turku maçı bu radyodan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu efendim, Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimiz ve Berkay Küçük yapımcımızla herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor servisi.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü Inter Turku futbol takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan herkese mutlu akşamlar. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir sahne alıyor. Rakip Finlandiya temsilcisi Inter Turku karşılaşmaya konuk ekip başlayacak. Başakşehir'deyiz, Fatih Terim Stadyumu'ndayız. Temsilcimize ilk maçta başarılar diliyoruz. Hemen 11'leri vermek istiyorum. Kalede Muhammed, Başakşehir'de Ömer Ali, Emin Bayram, Bağ, Karbonlink. Savunma dörtlüsünde orta alanda Yusuf Kemen, Umut Güneş, Bırriç, ileride Bertu ve Şomrodov tercihi var. Teknik direktör Nuri Şahin'in. Geçelim konuk ekibe. Konuk ekipte Vesa Vassara, Inter Turku'nun teknik direktörü Uhtanan kalede, Sarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska savunmada, Ampofo, Laine, Tuominen orta alanda yer alıyor. Bikula, Yepta kanatlarda ileride. Conte gol ismi olacak. Inter Turku'da Vesa Vassara'nın mücadelede güdük çaldığı Juan Martinez Muniera tarafından karşılaşmaya Inter Turku başladı. Temsilcimize Başakşehir'e başarılar diliyoruz çıktığı bu yolda. Konferans liginde önce ikinci eleme turu ardından üçüncü eleme turu oynayacak temsilcimiz tabii ki Inter Turku takımını geçtiği takdirde, ama ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi umuyoruz. Kafa vuruşu kale sahasında, son anda tehlikeyi Ömer Ali uzaklaştırdı. Şimdi Yusuf Sarı ile atağa çıkıyoruz. Yusuf topla buluştu. Taç çizgisine yakın noktada, kendi aralarının son metrelerinde Yusuf bastı. Topa döndü geriye. Emin, o da yeni transferi Başakşehir'in, Emin Bayram ve bu karşılaşmada 11'de partneri hemen yanında Hüseyin Uba yer alıyor. Kendi aralığının ortalarında pas yapıyor Başakşehir. Umut topu aldı. Umut topla birlikte çıktı. Geçti. Sol kanada verdi pasını. Orada Bırniç hareketli. Bırniç bastı. Topa döndü geriye Kemen'e. Kemen rakibini aldı karşısına ve Emin'le oynadı. Emin Bayram topla birlikte geçti rakip yer alana. Şimdi Yusuf taç çizgisine yakın noktada, yine Yusuf Sarı. O hareketli bindirmelerini maçın başından hemen gördük. Hızlı bir şekilde kanadı iyi kullanıyor Yusuf. Şimdi Umut'tan Yusuf'a doğru diagonal bir pas. Yusuf koşuyor orada, kafayla müdahale geldi. Niska'dan atak devam edecek Ömer Ali Şahiner'le, kaptanla. Ömer Ali aldı topu. Taç çizgisine yakın nokta. Köşe gönderine yakın yer. Sağ kanat yaptı ortasını. Kafalardan sekti top ön direkte. Şimdi Umut Güneş ayak koydu. Hüseyin Uba topa daha yakın. Atağımız devam edecek. Bu kez sol kanattan Bırniç'le. Bırniç aldı topu. Gitti rakibinin üzerine. Bırniç ceza sahasına gönderdi. Savunma karşıladı orada Kuittinen'le. Dönen topları alıyoruz bu dakikalarda. İyi başladık karşılaşmaya. Oyunun kontrolü temsilcimiz Başakşehir'de. Emin. Kendi yaralanın ortalarında Emin Bayram. Acele etmedi, verdi pasını Bağ'a. Hüseyin Uba gördü Yusuf'u. Yusuf yine taç çizgisine yakın yerde sağ kanatta, rakip yer alanda. Seri bir şekilde topla ilerliyor. Rakibini karşısına aldı. Yerden pası Bertu'la, duvar pasında başarı var. Şomrodov şimdi ceza sahasına gönderdi ama orada iyi bir pas olmadı bu. Hüseyin Uba, tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Şomrodov giremedi. Juan Martinez Muniera pozisyonuna yakın, oyun devam ediyor. Bir faul beklentimiz vardı.

Kokoşkov şimdi Inter Turku takımında, Shomurodov'da Özbekistan milli takımında yine Fayzullayev'le birlikte dikkatleri üzerine çekti. Çok güzel bir gol atmıştı Demokratik Kongo'ya karşı. Erdor Shomurodov ve zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Başakşehir Futbol Kulübü Shomurodov'u yine Başakşehir formasıyla dikkatli izledi.

Hop, top hızlı orada. Bikula kopuya kaldı. Ceza sahasına girdi. Tehlikeli bir orta kafa vuruşu, top dışarıda. Conte. 4. dakika. Inter Turku takımı gole Conte ile çok ama çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Bikula ortayı yaptı. Conte müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Neyse ki top dışarı çıktı. Orada tabii yeni transfer Karbonic. Başakşehir'de rakibini kaçırdı. Daha dikkatli olması gerekiyor Karbonic'in de. Karbonic basın aktarımı tabloda ilk karşılaşmasına çıkıyor. İlk resmi maçı Başakşehir'in 2026-2027 sezonunda. Emin'le birlikte Karbonic yeni transferler. Ama genele baktığımızda Başakşehir temsilcimiz kadrosunu korumayı başardı. Onu da söyleyelim. Tabii Doğan Alemdar Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Bazı ayrılan oyuncular var. Vişça sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada yok. Operi cezalı. Onu da belirtelim. Yine kırmızı kart cezası. Maç kadrosunda yer almıyor. Şimdi Bağ'la çıkıyoruz. Kayarak bir müdahale. Hüseyin Bağ aldı topu, döndü. Ekseni etrafında en geride Çemen vardı. Ona doğru gönderdi. Çemen rakip yer alana doğru gönderdi. Savunma kafayla karşıladı. Şimdi top Brnić'te kalıyor. Brnić çok süratli. Brnić kendine gitti. Brnić çapraz pozisyon çekti. Topu rakibiyle mücadelesi orada. Son anda müdahale geliyor. Yoksa Brnić ceza sahasına girecekti. Sol çaprazda belki de kaleyi düşünecekti ve iyi bir fırsat olacaktı Başakşehir adına, ama savunma orada dikkatli. Brnić'e izin vermedi. Kanatlarımız çok seri, çok hızlı. Hem Brnić hem de Yusuf birebir de çok rahat adam eksiltebilen oyuncular. Şimdi Brnić'le köşe vuruşunu kullanıyoruz. 6. dakika. Durum 0-0 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Brnić öndüreye doğru gönderdi. Şomurodov kale sahası, top sekti ve kalecide kalıyor. Orada Uhtanen. Eliyle hemen oyunu başlattı. Uhtanen. 6. dakika. Topla buluşan Yiyip'te. Kendi yer alanının ortalarına doğru topu çekti Yiyip'te. Şimdi Niska. Acele etmiyor Inter Turku takımı. 6. dakika. Ön alanda baskımız var. Rakip yer alanda. Orada Bertuğ'da. Şomrotov'da geldi o noktaya. Kafayla Emre'den top yine savunma arkasına doğru, tehlikeli bir pozisyon. Ceza sahası çapraz bir pozisyon. Orada şut açısı arandı. Şimdi vuruş geldi. Emin'den geri geldi. İkinci pozisyon. Ömer Ali Şahiner. İkidir savunma arkasına tehlikeli bir biçimde sarpıyor Inter Turku'da oyuncular. Tabii belki şöyle söyleyebiliriz. Inter Turku Finlandiya Ligi'nde maçlarına devam ediyor. Nisan'da başladı. Orada karşılaşmalar değerli Radyo 1 dinleyicileri. Hani maç temposu anlamında daha hazır olabilir ama tabii Başakşehir kadrosuyla aynı ölçüde değil. İyi bir dönem geçiriyorlar. Finlandiya Ligi'nde de ikinci sıradalar. Ama ne olursa olsun tabii temsilcimiz Başakşehir daha iyi bir takım. Şimdi Bertuğ'la ceza sahasını zorladık. Bertuğ'un faul yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Muniera. Öyle zannediyorum ki tabii Getafe'de forma giyerken Bertuğ, Juan Martinez Muniera da ismi.

Kemen de geldi. Kayarak sert bir müdahale Kemen'den. Juan Martinez Muniera düdüğünü çaldı. Serbest vuruş 8. dakikada. Inter Turku takımının çıkarmak istemedi rahat bir biçimde. Kemen kayarak biraz sert bir müdahale yaptı ve şimdi serbest vuruşta oyun kaldığı yerden devam edecek. Inter Turku takımında uzun gönderilen top Opa'ya yakın, geride Yusuf, onun kontrolünde top dışarı çıktı. Taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir'in. Yusuf kullandı hemen. Ömer Ali ile kaptanıyla oynadı. Ömer Ali Şahiner ileri doğru göndermek istedi. Bertu topa yakın göğsüyle topu indirdi ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. En direkt serbest vuruş Inter Turku takımının, karar offside. Kangas Niemi kullandı. Kuitinen ve kaleci Huhtanen. Huhtanen bekledi. Şomurodov karşısında Huhtanen ileri doğru gönderdi. Şimdi topa yakın Hüseyin Uba. Savunma derinliğinde döndü kalecisine Muhammed'e. Muhammed'di. Geçen sezon kurtarışlarıyla Başakşehir'de dikkat çeken isimlerdendi. Volkan Babacan'la bir senelik bir sözleşme yenileme oldu. Aynı zamanda onu da belirtelim. Ömer Ali Şahinler'le geliyoruz şimdi. Onun pası Yusuf'a. Atak dönüş sağ kanat. Yusuf sarı çekti. Topu ceza sahasına gönderdi. Ömer Ali çaprazdan vurdu top dışarıda. 9. dakika. Ömer Ali Şahiner'de gole çok ama çok yaklaşıyoruz. Ömer Ali Şahiner, Yusuf sarı paslaşması. Yusuf çok iyi düşündü. Ceza sahasına bıraktı Ömer Ali Şahiner'e. Ceza sahasında çapraz pozisyonda, kale sahasına yakın bir yerde vuruşunu yaptı Ömer Ali Şahiner. Top yandan dışarı çıktı. En ciddi hatamız diyebiliriz. İlk 10 dakika itibarıyla gole çok yaklaştığımız bir andı. Temsilcimiz Başakşehir'in. Yine deneyeceğiz. Şomurodov yerde kaldı. Kalk diyor karşılaşmanın hakemi. Oyun sürüyor değerli radyo bir dinleyicileri. 0-0'lık eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda. Kangas Niemi döndü kalesine. Huhtanen. Bertuğ'un baskısı hemen Kemen'de geldi o noktaya. Şimdi Şomurodov olabilecek mi? Kayarak müdahale Kemen'den top yükseklik kazandı. Kafayla Kangas Niemi Emin de geldi ileriye. Orada takımına yardımcı oldu. Umut kafayı indirdi ama orada bir faulü tespit etti karşılaşmanın hakemi ve topu Inter Turku takımına verdi. Taç atışı hemen kullanıldı bu arada. Niska, kaleci Huhtanen ileri doğru gönderdi. Yerde sek top. En geride Emin Bayram topla buluştu. Döndü kalecisine. Muhammed 11. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Onun pası Umut'a. Umut yerden oynadı Emin'le. Emin de tabii Belçika'da iyi bir tecrübe kazandı. Şimdi kaptırılan top Inter Turku atağına dönüştü. Fiominen pası sağ kanada. Özellikle ataklarını sağ kanattan yapmaya çalışıyor Inter Turku takımı. Onu belirtelim bu dakikalarda. Şimdi savunma arkasına doğru gönderilen top. Topa daha yakın Karbovnić. Vermedi topu, iyi sakladı. Brnić ile oynadı. Brnić orta alana doğru merkeze. Bertu göğsüyle indirdi. Bertu çok iyi sakladı topu. Brnić'in koşuluna nefis bir pas. Brnić hareketli. Brnić çapraz pozisyon, bastı topa çekti. Destek bekliyor. Brnić bekledi. Şimdi pası Yusuf'a doğru. Yusuf iyi kontrol, baktı kaleye, şut çekecek. Yusuf vurdu, top dışarıda. Açıyı buldu. Çekti soluna Yusuf sarı. Vuruşunu yaptı ama 12. dakikada top kaleyi bulmadı. İyi geldik. Etkili geldik. Yusuf'la gole çok yaklaşıyoruz. Inter Turku karşısında 12. dakika Başakşehir 0. Inter Turku 0 kale vuruşu. Inter Turku takımının paslaşarak kullanıldı. Ön alanda yine baskımız var. Umut geldi, o baskıya katıldı. Kaleci Huhtanen ileri doğru gönderdi. Hüseyin Uba orta yuvarlakta kafayla karşıladı. Şimdi Ömer Ali bıraktı Bağ'a.
Bağ bekledi, acele etmedi. Takım arkadaşlarının sahaya yayılımını bekledi. Umut da yerden oynadı. Sol kanat yine atak yönü.

Temsilcimiz Başakşehir'de. Brnić gitti rakibinin üzerine, yaptı ortasını ceza sahasına doğru. Bertuğ'dan önce kaleci Huhtanen çıktı ve topun sahibi oluyor. Huhtanen, o da acele etmedi ama 5-4-3-2-1 diye sayıyor şimdi karşılaşmanın hakemi. Topu elinden çıkarması gerektiğini belirtti. Hüseyin Uba istediği gibi pasını aldı.

13. dakika Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu'nda golsüz eşitlik devam ediyor. Ön alanda baskımız var. Oyunun hakimi Başakşehir. Pozisyonları buluyoruz. Ömer Ali ile Barınışlı Yusuf'la, onu belirtelim. Fakat sonuç gelmedi. Şu an itibariyle tabii. Emin kafayla karşıladı. Umut topa dokundu. Kemen koşuyor olabilecek mi? Savunma dikkatli ama top bizde. Taç atışı Başakşehir'in. Rakip yaralının ortalarından atak yönüne göre sağ kanattan kullanacağız. Bu taç atışını Ömer Ali Şahiner'le. Ömer Ali arkadaşlarının dağılımına baktı. En yakınındaki isme şöyle bir bakıyor. Bağla oynadı. Hüseyin Uba'yı sakladı. Hemen arkasında Conte vardı. Emin döndü. En geriye orada Umut. Umut Güneş. Sol kanatta Barniç. Tekrar Umut'la oynadı. 14. dakika, durum 0-0. Emin Bayram hazırlık paslarımı sürüyor. Hüseyin Uba. Umut savunma arkasına doğru iyi bir pas attı. Top hızlı yerde sekti. Daha da hızlandı ve dışarı çıktı. Barniç savunma arkasına koşu yapmıştı. Kale vuruşu Inter Turku takımının oluyor böylece. Top hareketli dedi karşılaşma hakemi. Bir kez daha kullanılmasını istedi. Huhtanen kullanmıştı kale vuruşunu. Hemen yanında Kangas Niemi. 15. dakika Kangas Niemi kullandı. Huhtanen baskı Bertuğ'dan. İleri doğru gönderdi. Kafayla karşıladı. Orada Karbolnik ve Hüseyin Uba bıraktı Emin'i. Emin Bayram yanında Ömer Ali Şahiner. O kalecisiyle oynadı. Muhammed'di. Umut tekrar Muhammed. Yerden pası Şomrodov'a. Şomrodov da geriye kadar geldi. Top aldı, iyi saklıyor. Verdi pasını Barniç'e. Kendi aralarımızdan paslaşarak iyi bir şekilde çıktık. Ama Karbolnik'e doğru gönderilen top hızlı biraz ve Karbolnik topu oyun alanında tutamadı. Dolayısıyla taç atışta Inter Turku takımının olduğu sağ kanattan kendi aralığının ortalarından bu taç atışını kullanıyor şimdi konuk ekip Inter Turku takımı. Pas orada Tiomine'ne, şimdi tehlikeli gelişiyor atak, ceza sahası çapraz pozisyon. Bir vuruş geldi, top ağlara gidiyor. Yeptem. 16. dakika Inter Turku takımı golü buluyor Başakşehir karşısında. Maalesef top ağlarımıza gitti. Savunma arkasına Sarkan Yepta ceza sahasına girdi. Sol çaprazda çekti topu uzak köşeye doğru. Kaleci Muhammed'in uzanamayacağı noktaya doğru iyi bir vuruş yaptı. Ve 16. dakikada 1-0 geriye düştük tabi. Daha çok zaman var. Maçın başından bu yana oyunun hakimi biziz ama ara ara pozisyon buldukça da tabi tehlikeli olabiliyor. Inter Turku takımı da ileri hattı seri oyunculardan kuruldu. İşte Bikula, Conte, Yepta gibi. Yepta vuruşu yaptı. Top ağlara gitti. Oyun yeniden hareketlendi. Başakşehir'de bu golün hani tırnak içinde şokunu çok çabuk atlatmamız gerekiyor. Çünkü bir kez daha belirtiyorum. Bizim kalitemizde bir takım değil Inter Turku takımı. Temsilcimiz Başakşehir'in rahat bir şekilde geçebileceği bir takım. Yeter ki pozisyonlar bulalım. Bulduğumuz pozisyonları gol ve gollerle sonuçlandıralım. Geride çok fazla pozisyonla tabii vermemek gerekiyor. Atağa çıkarken ön alanda çok sayıda oyuncuyla çıkıyoruz ama işte zaman zaman anlatırken ilk 10-15 dakikada bunları da belirtmiştim. Bir iki pozisyon bulup tehlikeli olmuşlardı. Az önce de gol geldi. Yine Yepta hareketli. Onun pası Niska'ya. 17-18. dakika Yepta. Yine topla buluşan isim. Döndü geriye. En geride Kangas Niemi kaldı. Onun pası Huhtanen. Yerden oynadı Ampofo. Ampofo ayak koydu orada Kemen ama çok basit bir faul gibi. Kemen de biraz şaşkınlığını dile getirdi orada. Ampofo Kemen mücadelesinde Ampofo kullandı serbest vuruşu. 18. dakika

Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var temsilcimiz Başakşehir karşısında. Topla buluşan Ampofo, sağ kanada gönderilen top Inter Turku takımı geliyor. Ponte topla buluştu, ceza sahasına gönderdi orada Emin. Köşe vuruşu sağ kanattan Inter Turku kullanacak. Maçın başından bu yana Carboni'nin olduğu kanadı çok fazla zorladı Inter Turku takımı. Ataklarını daha çok sağ kanattan gerçekleştiriyor, bizim sol kanadımız oluyor. Orada Carboni'ye biraz daha destek gerekiyor. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor sağ kanattan. Inter Turku'da ceza sahası çok kalabalık. Kale sahası oldukça yine kalabalık. Orta geldi ön direk. Kafa vuruşu yerde. Sekti top ikinci pozisyon. Karambol anı. Muhammed'den çok kritik bir kurtarış. Muhammed arka arkaya başarılı kurtarışlar. Bir orta daha geldi yine kafa vuruşu. Ters bir kafa vuruşu aldı ama orada karşılaşmanın hakemi topu Başakşehir'i temsilcimize verdi. İkinci gole yaklaştı konuk ekip Inter Turku. Dikkat etmemiz gereken noktalar, yine duran toplar onu da gösterdi. Kalecimiz Muhammed. Bastı topa Muhammed, yerden oynadı Emin'le. Emin Bayram topla birlikte çıkıyor önünde. Boş bir hareket alanı. O alanı iyi değerlendirdi. Topla birlikte ilerledi Emin. Bastı topa şimdi Hüseyin Uba. Bunun pası Umut'a. Solda Carbonic topla ilerledi. Aldı rakibini karşısına Carbonic. Ceza sahasına doğru topu gönderdi. Şomurodov sarkmıştı, top geçmedi. Umut Carbonic. Şimdi Kemen sağda, Yusuf topla buluştu. Yusuf Sarı birebir deneyecek. Yusuf yine aldı rakibini karşısına. Çekti topu, baktı içeriye, yaptı ortasını. Arka direk, kafa vuruşu Barniç kaleci. Barniç kafa vuruşunu yaptı. Huhtanen ayağıyla çıkarıyor. Atak devam ediyor. Bertu, Barniç. Bası topa Barniç. Birinci direği ortası. Kafa vuruşu Kuitinen'den ve top dışarı çıktı. Köşe vuruşu Başakşehir'in. Etkili geldik, iyi geldik. Yusuf çok iyi bir orta yaptı gerçekten. İkinci direğe orada Barniç müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Ama kaleci Huhtanen'i geçemedi. Köşe vuruşuyla sol kanattan atağımız devam edecek. Barniç topun gerisinde paslaşarak kullanmayı tercih etti. Şimdi orta geldi ceza sahasına. Bertu yükseldi kafa vuruşu. Şomurodov indirdi. Emin kafa vuruşunu yaptı. Orada tehlikeyi Niska uzaklaştırıyor. En geride kaptan Ömer Ali Şahiner. Aldı topu, bastı topa. 21. dakika. Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var. Temsilcimiz Başakşehir karşısında. Kemen. Solda bir boşluk. Şimdi sağda Yusuf attı, kendini gösterdi. Emin döndü sola. Barınç topla buluştu. Yerden pası Carbovni'ye. Carbovni topla buluştu. Yerden Şomurodov'a. Şomurodov geçemedi rakibini. Atağımız sürecek. Ömer Ali, Kemen. Şimdi Yusuf sağ kanatta bu kez topla buluşan isim. Yusuf Sarı baktı içeriye. Geriye çıkardı Kemen. Bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Kafa vuruşu orada. Kangas diyemeyen. Barniç. Hem sağdan hem soldan deniyoruz. Carbonic. Umut'la oynadı. Tekrar Carbonic. Umut kendisini göstermişti. Boşa kaçmıştı. Onu tercih etmedi. Emin de ileride. Tüm hatlarımıza rakip yer alandayız. Santra noktasına yakın yerde topla buluşan Hüseyin Uba oldu. Tekrar Bağ Kemen paslaşması. Kemen yerden pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali tek top oynadı. Yusuf top oyun alanını tuttu. Taç çizgisine yakın yerde. Sağ kanatta yine Yusuf Sarı topla hareketli. Orada rakibinin başını döndürdü adeta. Bir sağ bir sol Yusuf'tan. Şimdi yerden pası Barniç'e. Barniç çekti şutunu. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Köşe vuruşu kullanacağız. 23. dakikada. Değerli radyo bir dinleyicileri, atak yönümüze göre sol kanattan Barniç gitti yine o noktaya, topu çeyrek daireyi bıraktı. Başakşehir'de yine ceza sahası çok kalabalık en geride. Ömer Ali Şahiner kaldı, orta geldi ön direğe kale.

Esası savunmadan kafa vuruşu geldi. Emin bir kez daha doldurdu. Bertuğ'a gelmedi bu top. Karbonic kafayla indirdi. Çok hızlı. Brnić topun oyun alanının dışına çıkmasını engelledi, yakaladı. Ve pasını Ömer Ali'ye verdi. Ömer Ali yine Yusuf'a doğru gönderdi. Nefis bir pas oldu bu. Yusuf Sarı iyi kontrol, girdi ceza sahasına. Yusuf çalım düşüncesi. Yusuf bastı topa. Son çizgiyi yaptı ortasını. Birinci direğine savunma karşıladı orada. Kangas Niemi ile ataklarımızı sıklaştırdık bu dakikalarda. Şimdi Şomurodov ayak koydu. Pas arasını yaptı. Sert bir müdahale orada. Bertuğ yerde kaldı. Bir kart beklentimiz var. Başını tuttuğu yerde kaldı. Bu an Martinez Munera İspanyola iken pozisyona yakın. Evet, serbest vuruş verdi. Bakalım bir kart gelecek mi? Bertuğ henüz kalkabilmişti. Şimdi kalkıyor. Kartına başvurmadı. Uyarmakla yetiniyor şimdi karşılaşmanın hekemi. Kaleyi karşıdan gören bir yer. Biraz uzak bir nokta. Brnić ve Yusuf Sarı topun gerisindeki isimler. Temsilcimiz Başakşehir'de. Şimdi barajı ayarlıyor karşılaşmanın hekemi Juan Martinez Munera. Tecrübeli bir hakem tabii. Yusuf mu, Brnić mi, bakalım topa kim vuracak? Tabii golle sonuçlanması en büyük dileğimiz. Brnić geliyor. Brnić top barajdan geri geldi. Etkili bir vuruş çıkaramadı. Hatamız sürüyor. Bağ döndü Karbolnik'e. Karbolnik solda topla buluştu. Ceza sahasına gönderdi. Şomurodov göğsüyle indirmek istedi. Arkadan bir müdahale onu rahatsız etti. Kemenli hatamız devam ediyor. Yine Yusuf kendini boşa çıkardı. Topla buluştu. Orta alanda merkezde Umut ve Ömer Ali, şimdi onun pası rakip yer alan ilk metrelerinde Hüseyin Uba. Kemen tüm hatlarıyla rakip yer alandayız. Aynı zamanda rakip de tabii kendi yer alanına çekildi. Şimdi Brnić'i kontrol etti. Yerden pası, gol şansı, vuruş, savunmadan top geri geldi. Umut orada biraz daha etkili bir vuruş çıkarabilse top ağlara gidebilecekti. Umut Güneş topla oynamada oldukça yüzde olarak tabii fazlayız. Topun hakimi, oyunun hakimi bizde. Ama maalesef Inter Turku takımı 1-0 önde. Şu beraberlik golünü bulalım, ardından üstünlük golünü arayacağız. Hüseyin Uba, Umut, Brnić, yine deniyoruz. Brnić aldı rakibini karşısına. Şomurodov orada topuna müdahale. Karbovnik yakaladı topu. Karbovnik topun çıkmasına izin vermedi. Yerden Kemal'le oynadı. Umut döndü Emin'e. Emin Bayram. Topla birlikte hareketlendi. Rakip yer alandayız. Ceza sahasına iyi bir pas oldu bu. Şomurodov çaprazdan vurdu kaleci. Uhtanen. Bir anda Şomurodov'u ceza sahasında Emin topla buluşturdu. Şomurodov döndü vurdu çapraz pozisyonda. Yüksekten gidiyordu top. Orada biraz daha üzerine gitti kalecinin ve topu kornere çeldi. Uhtanen bu kez sağ kanattan kullanacağız köşe vuruşunu 27. dakikada. Topun gerisinde Yusuf Sarı var. Brnić ona yakın. Bakalım Yusuf nereye gönderecek topu. Ön direğe doğru geldi. Kafa vuruşu savunmadan top açıldı. Dışarıda Ömer Ali Şahiner topla buluşuyor. Baskı geldi Brnić'e. Döndü kalecimize Muhammed'e. Ömer Ali kaptan topla buluştu. Ömer Ali Şahiner solda. Taç çizgisine yakın yerde Karbovnik attı kendisini oraya. Müsait durumdaydı. İyi de kontrol etti. Döndü geriye. Umut'la oynadı. Hüseyin Uba orta yuvarlakta topla buluştuktan sonra pası Emin Bayram'a. Emin. Hüseyin Uba, Umut, seri paslar Başakşehir'de. Yüksek bir top, Yusuf göğsüyle topu indirdi. Taç çizgisine yakın yerde yine Yusuf Sarı. Rakibiyle mücadelesi topu kaybettikten sonra faul yaptı Yusuf. Inter Turku takımının hızlı bir şekilde hata çıkmasını engelledi. Serbest vuruş konuk ekibin, Inter Turku takımının Miska kullandı. Kangas Niemi, Uhtanen.
Baskı Şomrozov'dan Huhtanen. Yarı alanımıza doğru gönderdi. Ömer Ali Şahinler kafayla karşıladı. Kafa vuruşu geldi orada ama top oyun alanında kalmadı Niska. Taç bizim. Ömer Ali Şahinler kullanıyor taç atışını. Sağ kanattan rakip yarı alanın ilk metrelerinden. Ömer Ali şimdi Emin'le oynadı. Emin Bayram. Emin bekledi. Arkadan bir müdahale. Karar faul. Biraz bekleyince Emin Conte hemen onu rahatsız etti. Onun yaptığı hareket faul. Ömer Ali Şahinler sol kanada uzun bir pas tercihi. Kafayla müdahale. Karbovnik alabilecek mi topu? Taç atışı bizim. Hemen kullandı Karbovnik. Umut. 29. dakika. 1-0 önde Inter Turku takımı. Emin Bayram. Yusuf Sarı sağ kanatta yine topla buluştu. Ayağının dışıyla nefis bir pas attı Kemen'in koşu yoluna. Kemen çevirebilecek mi? Çevirdi ama top kalecide kalıyor. Olivier Kemen savunma arkasına saktı. Zor bir pozisyonda kayarak topu çevirmek istedi. Top Huhtanen'in üzerine gitti. 29. dakikaya geldik Başakşehir'de. İstanbul'da gün içerisinde gerçekten çok sıcak bir hava vardı ama akşam saatlerine doğru hava serinledi. Hatta Başakşehir'de bir ara yağmur da çiseledi, yağdı. Şimdi yağmur yok belki ama güzel, hafif, tatlı bir serinlik var maç içinde, onu da belirtelim. Umut topla buluştuktan sonra pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali'nin pası Emin'e. Emin döndü kalecimize. Muhammed. Onun pası. Ba Emin'le oynadı. Top kaybı geldi. Birinci bölgede. Şimdi araya Umut giriyor ve tehlikenin büyümesini engelledi. Tam çıkarken yapılan top kaybı pahalıya mal olabilirdi. Umut Güneş'ten kritik bir müdahale. Şimdi sol kanatta Brnić topla buluştuktan sonra hemen süratlendi. Topla birlikte gidiyor Brnić. Aldı rakibini karşısına, yaptı ortasını. Yine orada savunmada müdahale geldi. Bertu ve Şomrodov'u özellikle topla buluşturmakta biraz zorlandığımızı gözlemliyorum ilk 30 dakika itibarıyla. Söyleyebilirim değerli dinleyiciler. Tabii Fayzullayev çok önemli katkı veriyordu. Başakşehir'de bu karşılaşmada Fayzullayev 11'de değil, köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte kafa vuruşu Karbovnik. Atak devam edecek. Tekrar orta geldi Barış'tan. Kafa vuruşu Kemen'den, top dışarıda. Kale vuruşu kullanılacak Inter Turku takımında. Kemen kafa vuruşunu yaptı. Top dışarı çıktı ama gole yaklaştığımız bir andı. Şöyle bir yedeklere de bakalım. Volkan Babacan, Deniz Dilmen. Kalecilerimiz yedekler arasında. Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Onur Bulut, Zelke, Devi Zelke, Dakosta, Fayzullayev, Hamza Güreler ve Berke Özcan. Yedekler arasında tabii oyunu ve skoru değiştirebilecek çok da oyuncu var. Bunlardan bir tanesi de iyi bir turnuva geçiren yine Fayzullayev'di. Belki ilerleyen dakikalarda tercih olabilir. Serbest vuruş Inter Turku'nun dediği Juan Martinez Muneira orada Kemen'in faul yaptığını belirtiyor. Kemen şimdi yavaş yavaş kalktı. O da bir problem yaşamıştı çünkü rakibiyle girdiği ikili mücadelede. Yavaş yavaş denedi kendini. Oyuna devam edebiliyor Kemen'de. Serbest vuruş kullanıldı bu arada. Kangas niye mi döndü kalecisine? Huhtanen. Baskı Bertu'dan. Emin. Umut çevirmek istedi. Şomrodov'a gelmedi bu top. Bertu ve Şomrodov ilerideki ikilimiz, gol isimlerimiz. İlk 30 dakika itibariyle çok fazla topla buluşamadı. Ömer Ali Conte döndü kalesine. Huhtanen Kemen'den baskı. Şimdi Bertu topu alabilecek mi? Yerde kaldı, oyun devam ediyor. Conte açtı oyunu, gönderdi topu sağ kanada. Orada Karbovnik ayak koydu. Atak devam edecek. Laine. Acele etmedi, döndü geriye. Huhtanen ve Kangas Niemi. Huhtanen topla buluşuyor. Onun pası Laine. Ön alanda yine baskımız. Bertu koştu, rakibiyle mücadelesi. İki oyuncu da yerde kaldı.
ve taç atışı.

Bizim temsilcimiz Başakşehir'in sol kanattan Barınç hemen kullandı. Hüseyin Uba döndü geriye Emin. 33. dakika orta yuvarlakta Emin bastı topa, ardından Hüseyin Uba'la oynadı. Karbovnik çekseni etrafında nefis döndü gidiyor Karbovnik. Açıyı buldu Karbovnik, şut çekebilir. Verden pası Çomurodov'a. Yusuf müsait durumda. Şimdi Yusuf sarı topla buluştu. Yusuf gitti rakibin üzerine, ceza sahası dışarı çıkardı. Çomurodov çekti topu. Çomurodov, top direkten geri geldi. Eldor Çomurodov, atak devam edecek Brnić'le. Brnić önü kapandı, yerden pası Conte, yerde kaldı, karar faul. Eldor Çomurodov ceza sahasında muazzam işler yaptı. Açıyı buldu, topu çekti, rakiplerinden kurtuldu ama direkt gole izin vermedi. Beraberlik golünün sinyallerini veriyoruz. Dileriz ilk yarı bitmeden beraberlik golü gelir. Dakika 34, oyun sürüyor. Bertu Kemen kontrol edemedi, top Yusuf'un arkasında kaldı ama Yusuf topla buluşuyor. Yusuf sarı. Ömer Ali Şahiner ceza sahasının orta düşüncesi, bastı topa, Yusuf'la oynadı. Yusuf bıraktı Kemen'e. Kemen harika bir pas ama hızlı bir pas. Hızlı bir top oldu bu. Ve kale vuruşu Inter Turku takımının oluyor böylece. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda değerli Radyo 1 dinleyicileri, 34. dakika bitti. 35. dakikadayız ve Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var. Temsilcimiz Başakşehir karşısında. Kangas Niemi ile çıktı Inter Turku. Onun pası geriye Laine. Kurtuldu umuttan. Laine gidiyor. Şimdi Conte topla buluştu sol kanatta. Conte ilerledi. Ortaya doğru gitti pası. Sağ kanada orta ceza sahasına Conte vuramadı. Yerde sekti top. Orada Conte'in yükselirken faul yaptığını belirtti. Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Muniera ve top bizde. Serbest vuruş temsilcimiz Başakşehir'in. 35. dakika itibarıyla tribünlerde de güzel bir görüntü oluştu. Taraftarlarımız ellerindeki telefonlarının ışıklarını yaktılar. Takımlarını maçın başından bu yana desteklemeyi sürdürüyor. Şimdi Çomurodov topu önüne çok iyi aldı. Sağ kanattan yaptı ortasını arka direğe doğru. Brnić için çok zor bir top. Top falso aldı. Kaleye doğru da yönelmişti ama doğrudan dışarı çıktı. Dakika 36. Kale vuruşu kullanıldı Kangas Niemi. Hemen Çomurodov geldi karşısına. Kangas Niemi'nin Huhtanen. Baskı var ona. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Ömer Ali daha yakın. Göğsüyle topu yumuşattıktan sonra bıraktı kalecisine Muhammed'e. Hüseyin Uba gösterdi kendisine, topu aldı. Bekliyor. Şimdi onun pası Muhammed'e. Muhammed Şengezer. Tekrar Hüseyin Uba paslaşması. Hüseyin Uba Umut'la oynadı. Yerden Kemen'e. Kemen orta yuvarlak dedi. Tek top oynadı Hüseyin Uba'ya. Şimdi Emin önünde boş bir alan yine. Pası Yusuf'a, taç çizgisine yakın yerde rakip yaralandı. Yusuf sarı topla buluştuktan sonra pası Emin'e. Emin sol kanadı tercih etti. Umut'a doğru iyi bir pas attı. Umut Güneş şimdi derin bir pas düşüncesi, savunma arkasına koşu gelmişti Brnić'ten ama bu top geçmiyor. Top Inter Turku takımına geçti. Şimdi yine savunmada biraz önde yakalandık. İyi bir kontrol geldi orada Yepta'dan. Golün ismi Yepta. Onun pası yerden. Topla buluşan Ampofo, Niska savunmamızda yerini aldı böylece. Kuitinen sağ kanada kötü bir pas ve top bizde, taç atışı. Temsilcimiz Başakşehir'in. Kendi aralığımızın ortalarından kullanıyoruz bu taç atışını. Karbovnik'le değerli dinleyiciler. Karbovnik kullandı. Hüseyin Uba ve Muhammed. Omun pası Emin. Dakika 38, ilk yarıda da normal sürede yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. İlk yarı bitmeden bir beraberlik golü, neden olmasın, oyunun hakimi biziz. Topla

oynayamayız ama biraz pozisyon bulmakta zorlandık. Az önce Şomurodov'un bir şutu ceza sahasında direkten top geri gelmişti. Biraz daha ataklarımızı sıklaştırmamız, daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Umut. Onun pası Hüseyin Uba'ya. Bağ topla birlikte çıktı. Şimdi Brnić ile oynatayım. Brnić Karbovnik paslaşması. Karbovnik Hüseyin Uba'ya. En geride emin kalmıştı. O topla buluştuktan sonra pası Kemen'e. Kemen sağa döndü Ömer Ali. Tüm hatlarımıza rakipler alan bez. Şimdi biraz daha geriye geldi Emin Bayram. Topla birlikte geçti rakip yer alana. Hüseyin Uba'yı gördü. Hüseyin Uba. Onun pası Olivia Kemen. Şimdi Yusuf Sarı. Hazırlık pasımız, paslarımız devam ediyor. Karbovnik hızla ilerledi. Karbovnik şut açısı aradı. Yerden vurdu. Kalisikler'de ikinci pozisyon verildi. Kaleci Uhtanem, Ömer Ali, Şomurodov. Atak sürüyor. Brnić gönderdi içeriye. Şimdi Yusuf sakladı topu. Kemen. Az önce Ömer Ali ile gole çok yaklaştı. Karbovnik vurdu. Zayıf bir şuttu. İyi de bir ikram olabilirdi bizim için. Ömer Ali denedi yine kaleci. Şimdi Brnić yaptı ortasını. Top falso aldı ve dışarı çıktı. Beraberlik golüne çok yaklaştık. Karbovnik denedi. Biraz daha yine bir kez daha belirtmekte fayda var. Şutlarla kaleyi, kaleciyi, Huhtanen'i zorlamamız gerekiyor. Bu onu gösterdi. Karbovnik belki çok etkili bir vuruş çıkaramadı ama kaleci sektirdi topu ve bize bir fırsat olmuştu. Şimdi Şomurodov yerden pası Bertu'a. Bertu için bayrak taktı. Karşı karşıya pozisyondu. Bertu Yıldırım. Offside'a yakalanıyor. Tabi Bertu'dan çok Nuri Şahin de hamle oyuncusu olarak kullanmıştı. Geçen sezon bu karşılaşmada 11'de gördük Bertu. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne gibi hamleler, değişiklikler olacak. İlk yarıda artık son 5 dakika normal sürede Ömer Ali kafayla indirdi. Muhammed çıkmadan topu yakalıyor. Eliyle hemen oyunu başlattı Ömer Ali. Karşılaşmanın hakemi avantaja bıraktı. Inter Turku atak geliştiriyor. Yetta giremedi. 41. dakika. Kemen hızlandı. Kemen gidiyor. Geçti rakip yer alana, verdi pasını Bertu'a doğru ama orada Kangasni'ye mi ayak koydu? Şimdi Tuominen sakladı topu. Yerde kaldı. Karar faul. Emin faul yapıyor. Juan Martinez Muneyra gözüm üzerinde dedi. Bu uyarıyı yaptı Emin Bayram'a. Tuominen kullandı bu serbest vuruşu. Kangasni'ye mi? Ampofo. Lainen'in pası geriye. Kangasni'ye mi? 41 bitti. 42. dakika. Uhtanen ileri doğru gönderdi. Emin'in kontrolünde top. Kalecimizde Muhammed'de. Muhammed Emin'e bıraktı. Emin Bayram bastı topa. Şimdi Hüseyin Uba. Umut gösterdi kendisini. Boşa çıktı. Hüseyin Uba'nın pası. Emin. Havadan beri topu Şomurodov'a doğru ama orada kafa vuruşu Niska'dan geliyor. Yusuf bir problem yaşadı. Yok bir şey dedi karşılaşmadaki. Yusuf'un baskısı sürüyor Niska'ya. Ampofo geride topla buluştuktan sonra uzun bir pas attı. Karbovnik topa yakın ve yerde sekti top. Kaleci Muhammed'e kadar geliyor. Feli ile oyunu başlattıktan sonra Muhammed top Umut'a geldi. Umut yerden oynadı. Emin Bayram'la. Emin bastı topa. Onun pası Hüseyin Uba. Tekrar Umut tek top oynadı Hüseyin Uba ile. Kendi yer alan ortalarında Hüseyin Uba verdi pasını Emin'e. Emin döndü kalecimize Muhammed'e. Acele etmiyor Muhammed Şengezer. Şimdi arkadaşlarının dağılımına şöyle bir baktı. Ceza sahası dışına kadar da çıktı. İleri doğru gönderdi.

0: Bertol göğsüyle topu indiriyor. Şomrodov'a iyi bir top oldu bu. Şomrodov'un pası Yusuf'a. Yusuf taç çizgisine yakın yerde buluşuyor ama topsuz alanda orada bir faulü tespit etti. Juan Martinez Muniera tam da atak olgunlaşıyordu. Tehlikeli gelişiyordu adımıza. Bertu da bu kararı beğenmedi. Serbest vuruş Inter Turku takımının oldu. Böylece kendi yer alanının ortalarından bu serbest vuruşu kullanıyor konuk ekip. Kangasniemi ile Ampofo Kangasniemi, kaleci Uhtanen. İlk yarıda normal sürede yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. Inter Turku 1-0 önde. Yefte gol atmıştı. Ömer Ali döndü geriye. Hüseyin Uba solda, Brlić taç çizgisine yakın yerde müsait durumdaydı. O Umut'la oynadı. Umut Kemen paslaşması. Şimdi Umut Güneş yerden Bağ. Santra noktası civarında Umut verdi pasını Emin'e. Emin topla birlikte geçti rakip yer alana. Emin bakıyor arkadaşlarına. Ceza sahasına iyi bir top attı yerde. Sekti top, dışarı çıktı ve son bir temas orada. Savunmadan dedi karşılaşmanın hakemi. Ve köşe vuruşu kullanacağız. Atak yönümüze göre 44. dakikada sol kanattan. Haydi ilk yarı bitmeden şu gol gelsin. Şu beraberlik golü gelsin. Çünkü bunu hak ediyoruz ilk yarıda. Gerçekten baskılı bir oyun, tempolu bir oyun Başakşehir'den. Temsilcimizden orta geldi içeriye. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. İki oyuncumuz da yerde kaldı. Oyun devam etti. Hızlı hücuma izin vermememiz gerekiyor. Yusuf Sarı topla buluştu. Yusuf aldı rakibinin karşısına. Bakıyor içeri, yerden pası Şomurodov'a. Şomurodov, Yusuf yaptı ortasını. Arka direk, iyi kontrol. Şimdi Hüseyin Uba, Brnić'le oynadı. Sol çapraz Brnić. Bir orta daha Bertu geçti. Kafa uçu savunmadan. Tehlike uzaklaştırıldı ama şimdilik Ömer Ali. Yusuf gitti rakibinin üzerine, girdi ceza sahasına. Son çizgi yakınları, yine topu çekmek istedi Yusuf. Bir orta daha yaptı kaleci. Kaleci yerde kaldı orada. Uhtanen. Ve karar faul. Serbest vuruş Inter Turku takımının. Artı bir işaret edildi değerli Radyo 1 dinleyicileri. İlk yarı en az bir dakika daha devam edecek. İlk yarıda oyun çok fazla durmamıştı ve dördüncü hakemden de elektronik tabelada işaret olarak bir dakika işaret edildi. Serbest vuruş Inter Turku takımının. Uhtanen biraz ağır hareket edince Juan Martinez Muniera, İspanyol hakem, onu da uyardı. Biraz daha seri olması yönünde. Şimdi kullanıldı bu serbest vuruş. Conte yükseldi, kafa vuruşu Emin'den ve top dışarı çıktığı anda da Juan Martinez Muniera ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı. İlk yarıda soyunma odasına değerli Radyo 1 dinleyicileri, 1-0 geride gidiyoruz. Dileriz ikinci yarıda bu skoru değiştiririz. Önce beraberliği yakalar temsilcimiz Başakşehir, ardından öne geçer. İkinci yarıda TRT Radyo 1'de yeniden birlikte olacağız.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Başakşehir'de ikinci yarı başladı. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştık. İkinci yarıya temsilcimiz Başakşehir başladı. İlk yarının henüz başı. Taç atışı Inter Turku takımının ilk yarıda oyunun hakimi bizdik. Daha çok pozisyona giren taraf temsilcimiz Başakşehir'de Şomurodov'un bir topu direkten geri gelmişti. Fakat ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştık. Yeptan'ın attığı golle ikinci yarıda önce beraberlik golünü ardından üstünlük golünü arayacağız. Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Munera 47. dakikada kartına başvurdu. Orada yerde kalmıştı. Conte karşılaşmadaki ilk kart oldu bu ve duran top şansı şimdi Inter Turku takımı adına. 47. dakikada Laine topun gerisinde. Ceza sahası ön çizgisinde oyuncular yerlerini aldı. Hüseyin'i Bağ sarı kart gördü. Kalan dakikalarda Bağ'ın daha dikkatli olması gerekecek. Laine topun arkasında şimdi işaret geldi. Laine bir elini havaya kaldırdı. Şimdi gönderdi. Ceza sahasına doğru kafa vuruşu orada. Top sekti ve kaleci Muhammed'de kalıyor. Çıktı, uzandı ve topun sahibi oldu Muhammed Şengezer. Brnić. Bu arada şunu da hatırlatalım. Başladığımız 11'lerle sağdayız ama top kaybı çok kritik bir an. Ceza sahası orada. Tuominen topla biraz fazla oynadı. Neyse ki fazla oynadı ki şut açısı bulamadı. Bertu topla buluştu şimdi ama bayrak kalktı. Yani öyle bir yerde top kaybı yaptık ki bir anda ikinci golü bulabilirlerdi. Ne yapacağına karar veremedi. Topu ayağına dolaştırdı diyebiliriz. Tuominen için ceza sahamızda çok tehlikeli bir andı. Tehlikeyi uzaklaştırdık. Karbovnik topla buluştu. Yeni transferi Başakşehir'in Emin Bayram'la birlikte 11'de. Hüseyin Uba döndü geriye. Kalecimiz Muhammed. Tekrar Hüseyin Uba. Topla buluştuktan sonra onun pası yerden Kemen'e. Kemen önünde boş bir alan vardı. Topla hızlı bir şekilde geçti rakip yer alanına. Pası Ömer Ali Şahiner'e. Kemen. Şimdi Hüseyin Uba. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Beraberlik golünü arıyoruz. Brnić gitti rakibinin üzerine. Çekti topu, yaptı ortasını. Kale sahasına doğru savunma dikkatli. Taç atışıyla hatamız sürecek. Brnić hemen kullanacak mı? Umut kendisini göstermişti. Brnić bekliyor şimdi. Bıraktı Karbovnik'e doğru. Karbovnik tam kullanacaktı. Geçti yanından. Brnić kullandı şimdi. Kemen ceza sahasına kafayla doldurdu top. Orada hiçbir oyuncumuza gelmedi. Conte saklama çabasında topu yerde kaldı. Karar faul. Serbest vuruş Inter Turku takımının 49. dakikada. Hemen kullanıldı. Uhtanen kaleci yerde sekti top, kafayla karşıladı Emin. Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram ikinci yarıda yine topla oynamada üstünlüğümüzde devam ediyor. İlk yarıda olduğu gibi uzun bir top sol kanada, iyi bir pas oldu bu. Brnić rakibinden kurtulamadı, topu kaybetti. Umut rakibiyle mücadelesi, top oyun alanında kalmadı. Taç bizim, temsilcimiz Başakşehir'in, hemen kullanıldı Bağ tarafından. Emin Bayram. Emin orta yuvarlakta bastı topa. Emin pas opsiyonlarına baktı. Orada Hüseyin Uba'yı gördü. Karbovnik topla birlikte gitme çabası. Karbovnik onun pası Brnić'e. Brnić bastı topa, döndü geriye. Umut da oynadı. Tekrar Brnić. Daha çok kanatları denedik. Kanat organizasyonlarını karşılaşmada ikinci yarının başında da özellikle Barınış'la Yusuf'la, ama ortadan gelmeyi çok fazla deneyemedik. Başarılı olamadık bu noktada. Şomurodov'un tabii savunma arkası koşuları, o derin pasları biraz daha yapabilirsek belki daha farklı bir sonuç elde edebiliriz. Onun dışında tabii yedek kulübesinde işte Berkay gibi, Fayzullayev gibi isimler var. Tabii Zelke golcü, o da Nuno da Costa da yine yedekler arasında. Hücum hattımız da oldukça zengin tabii. Nuri Şahin'den bakalım nasıl hamleler gelecek. Daha üretken olma adına. Hüseyin'i Bağ. Şimdi Emin Bayram. Topla birlikte çıktığı yerden pası Şomurodov'a doğru ama Şomurodov alamadı bu topu. Savunma dikkatli. Şimdi Ampofo kendi yer alanında topla buluşturdu.

şuttan sonra pası Kuitinen'e, döndü kalecisine Huhtanen Ampafo. Kaleci Huhtanen, kafa vuruşu Emin'den geldi. Derin pas düşüncesi isabetli olmadı bu pas. Bir sakatlık var orada. 16 numaralı formasıyla Yepta kalktı ayağı, şimdi oyuna devam edebiliyor. Golü atan isim de Yepta. Hüseyin Uba ağır adımlarla topu taşıdı. Orta yuvarlığa kadar geldi. Şimdi kendi aralığının son çizgisinde, metresinde verdi pasını Emin'e. Emin döndü. Yusuf'la oynadı. Yusuf yine aldı karşısına Niska'yı. Birebiri deneyecek bastı topa Yusuf. Yerden pası Şomurodov. Kaleye doğru baktı yerden Karbovnik. Karbovnik şut açısı aradı. Ceza sahasında çapraz pozisyon. Karbovnik dışarıya çıkardı. Yusuf yaptı ortasını içeriye. Savunma ön direkte karşıladı. Umut'la hatamız devam ediyor. Şimdi Brnić sol kanat yaptı ortasını arka direğe doğru ama top doğrudan dışarı çıktı. Nuri Şahin'e de ara ara bakıyorum kenarda. Tabii kaçan pozisyon sonrası biraz hayal kırıklığı, biraz üzüntüsü vardı ama oyuncularını da alkışlayarak motive etmeye çalışıyor teknik direktörümüz Nuri Şahin. Dakikalar 53'ü gösteriyor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarıda henüz gol sesi çıkmadı. Taç atışı temsilcimiz Başakşehir'in. Kendi yer alanımızda sağ kanattan kullanıyoruz bu taç atışını. Ömer Ali ile Emin, gelişi güzel bir vuruş ama iyi bir top oldu bu. Şomurodov'a doğru, Şomurodov topu aldı, döndü ve verdi pasını Brnić'e. Sol kanat atak yönü Brnić topu taç çizgisine yakın yerde yakaladıktan sonra ceza sahasına girdi. Yaptı ortasını kaleci. İkinci pozisyon savunmada orada Niska riske girmedi. Topu taca gönderdi. Köşe vuruşuna gönderdi. Daha doğrusu dışarı attı. Köşe vuruşu bizim. Yüksek bir top atmıştı. Orada Brnić son anda müdahale. Kaleci Huhtanen'den ve riske girmedi. Topu dışarı attı. Niska köşe vuruşunu kullanacağız şimdi. Yusuf'la. Yusuf sarı topu bıraktı. Çeyrek daireye orta geldi. Kale sahası kafa, Topağlar'da gol. Topağlar'da gol. 54. dakika 1-1. 54. dakika 1-1 oluyor. Beraberlik golünü Emin Bayram'la buluyoruz. İlk maç, ilk gol Emin Bayram'dan geldi. Yusuf'un ortasında Emin'in golü, yeni transferi. Başakşehir'in 1-1'lik eşitlik var şimdi. Kale sahasında çok iyi yükseldi Emin. Kafa vuruşunu yaptı kaleci. Huhtanen'i mağlup etti. Güzel bir dakikada geldi bu beraberlik golü. Ve oyunda yeniden hareketleniyor. Asist Yusuf Sarı'dan, gol Emin Bayram'dan. Gerçekten iyi bir transfer olduğunu da, iyi bir isim olduğunu da, iyi bir oyuncu olduğunu da gösterdi bu karşılaşmada. İyi oyunun yanına bir de gol ekledi Emin. Şimdi Şomurodov döndü. Kayarak bir müdahale. Ampopo. Tuominen. Umut'la mücadelesi. Tuominen sol kanıda pası. Bayrak kalkıyor. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Offside. 55. dakika. En direkt serbest vuruş. Serbest vuruş bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in, Ömer Ali kullandı. Hüseyin Uba duran toptan bulduk golü. Köşe vuruşundan kale sahasında çok iyi yükseldi Emin. Kafa vuruşunu yaptı. Maçın başından bu yana hep şunu söylüyorum değerli dinleyiciler. Biraz daha kaleci Huhtanen'i zorlamamız gerektiği yönünde çok iyi bir görüntü çizmiyorlar. Çünkü çok iyi bir takım değil. Yani Başakşehir kalibresinde, kalitesinde bir takım değil. Inter Turku takımı ligde iyi olabilirler ama Finlandiya ligi tabii ki biraz da şutlarla zorlayabilirsek daha iyi olabilir diye söyledim. Zaman zaman çünkü hata yapmaya müsait bir takım. Nitekim gol de geldi. Güzel bir dakikada geldi. Şimdi kalan bölümde öne geçmeyi,

ve farkı arttırmayı aramamız gerekiyor ki rövanşa iyi gidelim, moralle gidelim, avantajlı gidelim. Umut kullandı serbest vuruşu. Şimdi Hüseyin Uba topla buluştuktan sonra verdi pasını Emin'e. Emin döndü sağ kanada, orada Yusuf Saray'la oynadı. Yusuf yani karşısında Niska var. Aldı rakibini karşısına. Birebir denedi. Yusuf rahattan da gidiyor. Yusuf yaptı ortasını. Arka direk. Kafa vuruşu. Barın içten top dışarı çıktı. Çok iyi bir orta. Yusuf Sarı'dan. İkinci direkte bomboş durumda. Barınç kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmuyor. Çok iyi getirdim. Yusuf. Barınç'ın kafa vuruşu isabetli olmadı. Biraz tabii kanatlarda biraz kısa da kaldık. Yusuf Barınç. Oyuncularımız. Tabii Chelsea, Şomurodov ve Bertuğ da uzun olunca kanatları daha seri oyunculardan kurdu. Nuri Şahin de teknik direktörümüzde. Taç atışı kullanıldı. 57. dakika bitiyor yavaş yavaş. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Şomurodov'un ön alan ve baskısı. Kuitinen topla buluştu. Onun pası Sarinen. Ampafo şimdi topla buluşan isim. Kangas'ın yeğeni Bertu karşılıyor onu. Uhtanen yerden oynadı. Hüseyin Uba rakibini orada rahatsız etti. Topa dokundu. Top kaleciye gitti. Uhtanen'e. Niska hazırlık pasları bu kez Inter Turku takımında. 58. dakika 1-1'lik eşitlik. İkinci yarıda beraberlik golünü bulduk Emin'le. Köşe vuruşu sağ kanattan kullanılmıştı Yusuf'la. Çok iyi bir kafa vuruşu kale sahasında. Ve ilk resmi maçında Emin Bayram da böylece golünü atmış oldu. Başakşehir formasıyla Galatasaray altyapısı tabii Emin'in. Bolu Spor'da forma giymişti. Veselo 3 sezon. Ve şimdi Başakşehir formasını terletiyor. 2 Nisan 2003 doğumlu genç bir oyuncu Emin Bayram. Barınç aldı topu Ampafo karşısında. Barınç gitti baktı içeriye. Ters kanada sağ kanada Yusuf'a doğru iyi bir pas attı. Yusuf Sarı'dan iyi kontrol geldi. Niska karşısında yine. Yusuf baktı içeri yerden oynadı Kemen'e. Kemen çapraz pozisyon sırtı dönük verdi pasını ama orada iyi bir pas olmadı bu Ömer Ali Şahinler için. Ömer Ali topa dokundu. Inter Turku takımının hızlı bir biçimde çıkmasını engelliyor. Şimdi Barınç topu kaybetti. Orada rakibine de faul yaptı Barınç. Bikula yerde kalan isim Inter Turku takımında ve serbest vuruş Inter Turku takımının. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. Bikula yerde kalmıştı. Bu serbest vuruş kullanıldı ve işte Faizullah ev kenarda 60. dakikada. O da yine Özbekistan milli takımıyla iyi bir görüntü çizdi. Dünya Kupası'nda Şomurodov'la çok iyi anlaştıklarını biliyoruz. Geçen sezon da gördük. Duran toplarda da çok etkili. Faizullahev şimdi birazdan o oyuna dahil olacak. Biraz daha belki ortadan da gelmeyi deneyeceğiz ama bakalım kimi kenara alacak. Teknik direktör Nuri Şahin oyun durduğunda Faizullahev oyuna dahil olacak. Muhammed yerden pası Bertuğ'a. Bertuğ döndü eksen etrafında. Bertuğ Yıldırım topla birlikte süratlendi. Şomurodov şimdi pası Barınç'e. Barınç ceza sahasında çapraz pozisyon topu çekti. Barınç vurdu kaleci'de kaldı bu top. Muhtemelen işte bu şutları daha fazla yapmamız gerekiyor diye belirtmiştim. Zorladık kaleciyi Huhtanen'i. Barınç'te topun sahibi oldu Huhtanen. Şimdi Opoku da geldi. İki oyuncu değişikliği birden olacak. Sol kanada uzun bir pas bayrak kalktı. Offside. Bağlı sarı kartı vardı. Acaba onu kenara alabilir mi? 77 numaralı formasıyla Barınç işaret edildi. Faizullahev oyuna dahil oluyor. Alkışladı öğrencisini Nuri Şahin. Ve evet 27 numaralı formasıyla Hüseyin Uba kenara geliyor.

Opoku kalan dakikalarda oyunda temsilcimiz Başakşehir'de. 61'de yaptık bu değişiklikleri. Bakalım Fayzullahev oyunu nasıl değiştirecek. Kanatlar şimdi şöyle bir bakıyorum. Fayzullahev ve Yusufoğlu. Forvet arkasında Şomurodov. İleri uçta Bertu oldu. Yani 4-2-3-1 dizilişi. Biraz daha ileride Bertu. Hemen onun arkasında Şomurodov. Bertu yerde kaldı. Penaltı beklentimiz var. Yok bir şey dedi karşılaşma hekimi. 62. dakika kale vuruşu Inter Turku takımının. Juan Martinez Muneyra pozisyona yakındı. İtirazlarımız oldu ama kale vuruşuyla oyun devam edecek. Uhtanen ileri doğru gönderdiği Karbovnik rakibiyle mücadelesi. Şimdi ceza sahası tehlikeli bir pozisyon olabilir. Bikula geriye çıkardı. Yayda bir vuruş geldi orada. Kontek'ten top savunmadan geri geldi. Ampafo, Niska Ampafo yeniden deniyor. Inter Turku takımı Ampafo ceza sahasına gönderdi kafa. Orada zamanlı müdahale. Tekrar top Bikula'da. 63. dakika Bikula. Yayca müdahale. Emin'den Emin Bayram. Şomurodov topu alamadı. Tekrar top Emin'e geldi. Şimdi Bertu topu göğsüyle yumuşattı. Bertu sakladı topu. Acele etmedi. Döndü kalecisine. Kalecimiz aynı zamanda tabii. Muhammed'in. Opoku derin bir pas yerden Bertu'a doğru top geçmedi. Fayzullahev alamadı bu topu. Top oyun alanında yetişti topa. Orada Tuominen geçemiyor Umut'u. Ve sonrasında faul, serbest vuruş bizim. Onlarda da Inter Turku takımında da bir oyuncu değişikliği oluyor. 4 numaralı formasıyla Inter Turku'da Ahi Abu oyunda. Orta sahada görev belgesi Ahi Abu'nun. Kalan dakikalarda o oyunda Ahi Abu. Kemen yerden pası. Şimdi Şomurodov. Yusuf, Ömer Ali gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşu geldi savunmadan. Hatamız sürüyor. Olivier Kemen, Karbovnik. Karbovnik döndü, baktı içeriye. Şut açısı aradı, bekledi Karbovnik. Önü kapandı. Pası Emine. Emin Bayram. Umut, Kemen kendisini sol kanada sol çizgiye doğru attı. Emin. En geride Opoku. Şimdi Fayzullahev topla buluştu. Onun pası Emine. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Üstünlük golünü arıyoruz Inter Turku karşısında. Pas yerden Şomurodov'a. Şomurodov Umut'la oynadı. Umut'un pası Fayzullahev, tek top Şomurodov. Şomurodov yerden kaleciye gitti bu top. Puhtanen üzerine gitti. Çok sert bir vuruş çıkaramadı. Biraz daha etkili vurabilirdi Eldor Şomurodov. Ama denilebilirimiz devam ediyor tabii. Ampafo. Şimdi ileri doğru gönderilen top doğrudan kalecimize geldi. Muhammed'e. Onun pası yerden Emin'e. Emin Bayram topla buluştu. 66. dakika. Umut'la oynadı. Umut Güneş bastı topa. Şimdi Opoku Bağ'ın yerine oyuna dahil olmuştu az önce. Muhammed ceza sahası dışına kadar çıktı. Pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali Şahiner geçti rakibini. Döndü merkeze. Orada Kemen. Şimdi Umut önünde boş bir hareket alanı. Topla birlikte o da geçti rakip yer alana. Kemen. Arkadaşlarının dağılımına baktı. Bastı topa. Umut'la oynadı. Umut Karbovnik. Geliyoruz.

Karbovnik topu taşıdı. Baktı kaleye, şut çekebilir. Karbovnik ceza sahasına da girdi. Şimdi dışarıya çıkardı Yusuf'a. Yusuf sarı bekledi. Yaptı ortasını içeri. Bertu geçti kaleci. Çift yumruk. Dönen top Umut gelişine vurdu. Ve top doğrudan dışarı çıkıyor. Denemelerimiz devam ediyor. Umut Güneş sol ayakla vuruşunu yaptı ama bu şut isabetli olmadı. Huhtanen kullanacak kale vuruşunu. Bıraktı arkadaşını. Tekrar Huhtanen. Bertuğ'un ön alanda baskısı. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Emin. Ömer Ali orada. Seken top kalecimizde. Muhammed Opoku. Birazdan değişiklikler devam edecek. Hamleler sürecek. Başakşehir'de Nuri Şahin ve öğrencileri öne geçmek, galibiyetle gitmek istiyor. Finlandiya'ya rövanşa. Bertu'a gelmedi bu top. Şimdi Kemen rakibini rahatsız etti orada. İyi çıktı Inter Turku takımı ama topa yakın orada Opoku. Araya giriyor zamanında müdahale Opoku'dan. Emin. Gerçekten o da kendinden çok emin. Yani ilk maçı ama yıllardır sanki Başakşehir forması giyiyor gibi. Sakin, soğukkanlı, pas tercihleriyle, hücuma katkısıyla dikkat çekti. Savunmadaki yine liderliğiyle iyi bir görüntü verdi Emin. Topla buluştu Tuominen. Onun pası. Ampafo. Atak yönü sol kanat. Inter Turku. Dedikleri gelişiyor atak. Orta geldi arka direğe. Kafa vuruşu top dışarıda. Tuominen. İkinci direkte kafa vuruşunu yaptı. Sonuç gelmedi neyse ki. Kötü bir kafa vuruşu. Şimdi kenarda Zelke ve Nuno da Costa var. İki hücum oyuncusu oyuna girerken iki hücum oyuncusu da kenara geliyor. Evet, Bertu ve Şomurotov'u oyundan aldı Nuri Şahin. Zelke ve Nuno da Costa oyunda kalan bölümde normal sürede son 20 dakika diyebiliriz tabii. Uzatmalar da var. Daha çok zaman dilimi ileri. Hattı değiştirdi Fazlullayev. Da Costa ve Zelke giren isimler. Şimdi Zelke topla ilk buluşması. Devi Zelke gidemedi, topu kaybetti. Bertu ve Şomurodov belki iyi bir karşılaşma çıkaramadı. Şomurodov'un tabii ilk yarıda bir şutu direkten dönmüştü. Gideriz, üstünlük golü gelir. Şimdi Karbovnik aldı rakibinin karşısına, orada topa dokunuyor. Tuominen ve taç atışı bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in 70. dakika. Karbovnik kullandı. Nuno da Costa. Karbovnik taç çizgisine yakın yer, köşe gönderine de çok yakın bir yer. Oradan topu çok iyi çıkardı ama bu top Kemen'e gelmedi. Tabii gol ararken geride de boşluklar vermememiz gerekiyor. Hızlı hücumları iyi yapabilen bir takım Inter Turku takımı. Bunda da dikkatli olmamız lazım. Şimdi tehlikeli gelişiyor atak. Orada Umut ayak koydu. Çaprazdan dar açıdan vuruş. Kalecimizde kadar orada Conte. Şutu çeken isimdi. Hemen hemen her fırsatı da değerlendirmeye çalışan bir takım görüntüsünde hızlı hücumları Inter Turku takımı. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Evet, çok fazla kişiyle yükleniyoruz. Çok adamla rakip yer alandayız ama işte boşluklar da sıkıntıya sebep olabiliyor zaman zaman. Emin. Onun pası Opoku. Şimdi yerden oynadı Umut'la. Umut Güneş. Taç çizgisine yakın yerde Da Costa. Tekrar Umut'la oynadı. Umut geriye döndü. En geride Opoku. Ve onun pası Emin'e. Emin önünde boş bir alan, topla birlikte geçti rakip yer alanına. Basu topa verdi pasını Kemen'e. Kemen sol kanada doğru zor bir top ama Karbovnik kafayla indirdi. Fayzullayev yetişiyor. O da kafayla pası Umut'a. Fayzullayev Emin'le oynadı. Hatamız şekilde.

oynuyor şimdi rakip Herland'e. Seri paslar temsilcimiz Başakşehir'den 71. dakikada. Karbovnik topla buluştuktan sonra bir pas opsiyonu aradı, bekledi. Karbovnik pası Umut'a, Umut ceza sahasına baktıktan sonra Karbovnik'le oynadı. Karbovnik yerden gönderdi. Zelke, Da Costa, top Zelke'den geri geldi. Orada bir anlık anlaşmazlık. Bir hızlı hücum yine. Ama İlgi Eptan'ın top arkasında kaldı ve taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir. Dakikalar 72'yi gösteriyor. 1-1'lik eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Şu oyunun üstünlüğünü skora da yansıtmamız gerekiyor. Gerçekten ikinci yarıda kaleyi abluk altına aldık. İyi bir görüntü çiziyoruz ama skor 1-1. Umut topla buluştu. Opoku şimdi Emin. Pası Yusuf'a. Yusuf Sarı topla buluştuktan sonra gönderdi en geriye. Orada Opoku. Umut. Şimdi Faizullahev topla buluştu. Aldı rakibinin karşısına. Faizullahev gidemedi. Orada rakibiyle mücadelesi sonrasında faul yapıyor. Faizullahev. Serbest vuruş Inter Turku'nun. Dakika 73. Hemen kullanıldı bu serbest vuruş. Zelke'den baskı. Kafa vuruşu Emin Bayram. Ömer Ali araya girebilecek mi? Yusuf yine o noktada. Baskı Kemen'den. Kemen söktü aldı topu. Olivier Kemen gidiyor. Rakibini çok zorladı orada. Şimdi yerden pası Yusuf'un önüne doğru ama Yusuf için zor bir top oldu bu. Ön alanda baskımız devam ediyor. Kendi aralığından çıkmakta da bu dakikalarda zorlanıyor Inter Turku takımı. Dönen topları da alıyoruz. Emin Bayram. Orta yuvarlakta Opoku, şimdi Umut. Taç çizgisine yakın yerde sol kanatta Karbovnik. Bir vücut çalımı Karbovnik'ten baktı içeriye. Karbovnik beklediği destek Umut'tan. Karbovnik topu ayağından çıkarmadı. Şimdi pası Opoku, Emin. Sağ taç çizgisine yakın yerde Yusuf top bekliyor. Umut, Faizullahev. Gitti rakibinin üzerine, birebir denedi geçti onu. Faizullahev baktı içeriye. Bastı topa Faizullahev, biraz fazla oynadı topla. Umut şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Zelke'den önce savunmada. Kafayla müdahale. Top açıldı sağ kanata. Orada Yusuf Sarı. Yusuf çekti topu baktı içeriye. Yusuf vurdu. Kademe dikkatli dönen top yine Yusuf'ta kaldı. Yusuf bir kez daha deneyecek. Yusuf sol ayağını aldı. Yusuf yerde kaldı. Kalkıyor karşılaşmanın hakemi. Faul beklentiniz vardı ve sonrasında sarı kart çıkıyor. Orada 74. dakikada Karbovnik yerde kalmıştı. Tuominen kart görüyor. Yaptığı hareket dolayısıyla Karbovnik'i. Şimdi bir duran top şansı. Çok da güzel bir yer. Kaleyi karşıdan gören ve Faizullahev'in etkili vuruşlarını olduğunu biliyoruz o noktalardan. İyi şutları var Faizullahev'in. Oyuna sonradan girdi. Yusuf da topun arkasında. Ya o ya da tabii Faizullahev ama benim görüşüm sanki Faizullahev vuracak gibi. Şimdi baraj ayarlanıyor. Dakikalar 75'i gösteriyor. Üstünlük golünü arıyoruz. Inter Turku karşısında Faizullahev mi? Yusuf mu? İşaret geldi. Faizullahev geldi. Yaptı ortasını içeriye. Kafa vuruşu savunmadan geri geldi. Kaleyi düşünmedi Faizullahev. Şimdi tehlikeli giriş or atak. Dikkat etmemiz lazım. Geride kaldık savunmada. Ampofo, Ömer Ali karşıladı hemen onu. Kaptan açısını kapattı Ampofo'nun. Onun pası bayrak kalkmadı. Tekrar Ampofo. Samımızda hızlı bir şekilde geriye döndü, yerini aldı.

Hinter Turku atağa. Ceza sahası Ömer Ali rakibiyle mücadelesi orta gelmedi ve top da doğrudan dışarı çıktı. İki değişiklik birden olacak Hinter Turku takımında. Birazdan 77. dakika 10 numaralı formasıyla Hinter Turku da Conte işaret edilmişti. 24 ve 11 numaralı formayla Taurainen ve Boutier oyunda. Bakalım onlar neler yapacak. Boutier oyuna dahil oldu. Hücuma yönelik hamleler. Muhammed yerden oynadı. Opoku'yla Umut Kemen döndü geriye. Tekrar Muhammed. Opoku topla birlikte çıktıktan sonra verdi pasını Umut'a. Ortada Kemen merkezde topla buluştu. Tek top Emin'den. Emin Bayram. Yüksek bir top kontrol etti. Savunma arkasını düşündü. Nuno da Costa koşuyor top hızlı. O da hızlı topu ön anda tuttu. Bir ikinci müdahale daha. Nuno da Costa yerden pası. Biraz zayıf pas oldu bu. Faizullah'a balamadı ama yüzünü tuttu orada. Karar serbest vuruş. Faizullah'a yapılan müdahalenin faul olduğunu belirtti. Juan Martinez Muniera İspanyol hakem çaldı düdüğünü. Şimdi atak yönümüze göre sol çaprazdan ceza sahasına da yakın bir yerden serbest vuruş kullanacağız. Bir duran top fırsatı şimdi topun gerisinde Faizullah Ev. İşaretimi bekledi karşılaşmanın hakemi. Ceza sahası çok kalabalık. İyi bir orta golü getirebilir. İçeride Da Costa, Opoku, Emin, Zelke uzun boylu isimlerimiz var. Faizullah Ev kaleyi de düşünebilir ama biraz dar bir açı. Orta belki biraz daha sağlıklı olabilir. Bakalım nasıl kullanacak Faizullah Ev. İki kişilik bir baraj. Oyuncular temsilcimiz Başakşehir'de arka direkte yerlerini aldı. Şimdilik işaret geldi. Şimdi öne doğru hamleler de geldi. Faizullah Ev kaleyi düşündü kaleci. Kaleye gönderdi doğrudan ve sonrasında top Hinter Turku'ya geçiyor. Sert bir biçimde topu gönderdi. Kale Huhtanen çıkardı. Sonrasında orada bir faulü tespit etti karşılaşma hakemi Juan Martinez Muniera. Dakika 80. Değerli radyo bir dinleyicileri, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçı. Temsilcimiz Başakşehir 1, Hinter Turku 1. Normal sürede son 10 dakika öne geçip avantajlı bir skorla ikinci maça gitmek istiyoruz. Çıkmak istiyoruz. Daha çok oyunu kendi yarı alanında kabul etti Hinter Turku takımı. Zaman zaman kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı ama maçın başından bu yana oyunun kontrolü bizde. Şimdi gelişine vuruş top dışarıda, tehlikeli geldiler. Orada yapılan hata Karbovnik'ten şutu çekti. 4 numaralı formasıyla ki o da oyuna sonradan dahil olmuştu. Hinter Turku'da değerli izleyenler tehlikeli bir şut, tehlikeli bir vuruş. Ahyabu top dışarıda. Ahyabu pozisyonu değerlendiremiyor. Emin, Opoku, Ahyabu'nun baskısı var. Umut, o Karbovnik'le oynadı. Karbovnik döndü merkeze doğru. Umut onun pası yerden Emin'e. Emin sağ kanada döndü. Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen. Tüm hatlarımızda yine rakip yer alanındayız. En geride Opoku kaldı. Umut tek top oynadı. Baskı gelince geriye Opoku'ya. Opoku sakladı topu yerde.

Campos'u Da Costa, Nuno Da Costa döndü yüzünü Kemen'e. Orta yuvarlakta Kemen sağda boşluğu iyi gördü orada Yusuf Sarı. Yine karşısında Niska var. Aldı rakibini karşısına. Yusuf döndü Kemen. Opoku yerden. Faizullah Ev. Dakika 82 çekti topu Faizullah Ev kaleci. Harika bir vuruş Faizullah Ev'den. Ceza sahasında sol çaprazda sağına doğru topu çektikten sonra boşluğu buldu ve uzak köşeye doğru nefis bir şut çıkardı Faizullah Ev. Kaleci Huhtanen çıkarıyor. Birazdan Berat oyuna dahil olacak. Temsilcimiz de Umut. 20 numaralı formasıyla o işaret edildi. Berat kalan dakikalarda oyunda hamlelerinde böylece yapmış olduğu teknik direktör Nuri Şahin. Şimdi köşe vuruşu yine sağ kanattan. O köşe vuruşundan yine sağ kanattan Yusuf'u kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram'ın kafa vuruşuyla golü bulmuştuk. Bir kez daha neden olmasın. Dakika 83-82 bitti. Yusuf kullandı korneri. Orta arka direğe doğru bu kez Zelke vuramadı. Zelke vuramadı. Yine çok iyi kullandı Yusuf. Atağımız devam edecek. Ömer Ali. Muhammed. Faizullah Ev topla buluştu. Yükleniyoruz öne geçmek için. Emin topu istedi. Onun pası Opoku. Topla birlikte ilerliyor bası topa. Şimdi Berat oyuna girdikten sonra topla ilk buluşması. Opoku. Berat. Muhammed 83. dakika bir birlik eşitlik baskı var Muhammed'e ve top dışarı çıktı. Taca attı topu daha doğrusu Muhammed o baskı gelince ön alandaki oyuncuları bir anda hızlanabiliyor. Sprinter oyunculara sahip Inter Turk takımı belki çok kaliteli bir kadrosu yok ama işte hızlı oyuncularla gol aramaya çalışıyor, gol bulmaya çalışıyor Finlandiya temsilcisi de. Berat'ın baskısı şimdi rakibine. Uzun gönderilen top Karbovnik alabilecek mi rakibiyle mücadelesi. Oraya Faizullah Ev de geldi. Topa dokundu ve taç atışı Inter Turku'nun oldu. Dakika 84. Taç atışı kullanılıyor şimdi. Sarinen o kullandı. Kuitinen döndü geriye. Huhtanen'le oynadı. Zelke karşısında. Huhtanen kalecileri Inter Turku takımının savunma arkasına doğru gönderdi. Geriye iyi koştu orada Yusuf ama orada bir sakatlık geçirdi. Hem ileride hem geride gerçekten çok çalıştı, çok mücadele ediyor bu karşılaşmada Yusuf Sarı. Bir kramp girdi öyle zannediyorum ki hemen kaptan Ömer Ali Şahiner geldi yanına. İlk tedavi onda gerçekleşiyor, onunla diyaloğu. Sağlık görevlileri şu an için oyuna dahil olmadı. Juan Martinez Muniera onun yanına gitti. Şimdi Yusuf da kalkıyor, oyuna devam edebilecek. Artık normal sürede son 5 dakika. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Opoku döndü Muhammed'e. Muhammed'e yine baskı geldi ön alanda. İleri doğru gönderdi. Nuno Da Costa aldı topu, hemen çevirdi Zelke'ye doğru ama top kalecide kalıyor. Biraz acele etti orada. Ampafo. Top Muhammed'e geliyor 86. dakika. Opoku bekledi. Şimdi Berat. Kemen tek top oynadı. Emin. Berat. Tekrar. Opoku. Emin geçti rakip yer alana.
Yusuf, Ömer Ali. Orta yuvarlakta Opoku. Yükleniyoruz maçın son anlarına doğru gidilirken. Berat biraz daha yakın olmasını istedi Karbonik'ten. Kemen. Onun pası Emin'e. Emin Opoku. Rakip yer alanda boşluk aramaya devam ediyoruz. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Şimdi Yusuf son çizgi çevirdi. Kafa vuruşu, top dışarıda. Faizullahev zor da olsa kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmuyor. Kale vuruşu Inter Turku takımının, dakikalar 87'yi gösteriyor. 1-1'lik eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Huhtanen kale vuruşunu şimdi kullandı. Emin yükseldi. Kafa vuruşu ondan geldi. Seken top. Orta alana top kapma çabası. Ömer Ali. Sakladı topu. Kemen. Da Costa. Şimdi oyunu açtı. Karbovnik'e doğru çok iyi bir pas attı. Mihail Karbovnik. Pası topa. Yine rakip yer alandayız. İyice kendi yer alanına çekildi Inter Turku takımı. Ömer Ali'nin pası. Orada Da Costa. Gitti rakibinin üzerine Nuno Da Costa. Yusuf'u düşündü ama bu top geçmiyor. Niska. Da Costa'nın baskısı çıkarmıyor rakibini. Da Costa topu kaptı. Yusuf zor da olsa topu kontrol etme çabasında olmadı. Baskımız ön alanda devam etti. Orada offside kararı var. Inter Turku takımında da bir oyuncu değişikliği olacak. Dakikalar 88'i gösterirken 17 numaralı formasıyla Ampafo kenara geliyor ve 19 numaralı formasıyla Yarvinen kalan dakikalarda oyunda. 2023'ten bu yana Inter Turku forması giyiyor. Yarvinen 29 yaşında. Maçın son anlarında o oyuna dahil oldu. Endirekt serbest vuruş Inter Turku takımının. Kaleci kullandı. Kafa vuruşu Yarvinen. Top şimdi Berat'ta kaldı. Nuno Da Costa, Yusuf topu alabilecek mi? Yusuf'un baskısı. Yusuf mücadeleyi bırakmadı ve takımına taç atışı kazandırdı. Yusuf'un bu çabası da tribünlerden alkışı aldı. Taç atışı hemen kullanıldı. Dakika 89. Öne geçmek istiyoruz. Finlandiya'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz. Inter Turku karşısında. İkinci yarıda beraberlik golü Emin Bayram'dan gelmişti kafa vuruşuyla. Şimdi Inter Turku atağı, yerden pas, tehlikeli gelişiyor atak. Ceza sahası çapraz pozisyon, Opoku orada rakibini rahatsız etti. İyi bir vuruş yapmasına izin vermedi. Dakika 90. Yine Opoku saklıyor topu. Hüseyin Uba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Opoku fiziki üstünlüğünü yine çok iyi kullandı. Vermedi topu ve faul aldı orada. Serbest vuruşta hemen kullanıldı. Berat verdi pasını. Olivier Kemen birazdan duraklama dakikaları belli olacak. Elektronik tabela 4. hakemin elinde artı 3 işaret edildi. Karşılaşma en az 3 dakika daha devam edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda duraklama dakikalarında öne geçmeyi çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. 1-1'lik eşitlik. Şimdi Yusuf aldı rakibinin karşısına. Yusuf yaptı ortasını. Zelke vuramadı. Kale sahası olmadı. Faizullahev. Zelke o hamleyi yaptı öne doğru. Faizullahev belki de bu topu beklemiyordu. Ama istediği vuruşu yapamadı. İki oyuncumuz da. Şimdi Ömer Ali kafayla müdahale etti. Kemen top sekmeyle oynama beklentisi vardı. Gördüm dedi karşılaşmanın hakemi. Oyun sürüyor. Top geldi kaleciye Huhtanen'e. 90+1'deyiz. 1-1'lik eşitlik. Artık son 2 dakika. Huhtanen Emin kafayla karşıladı.

Berat kafayla indirdi. Inter Turku hata şimdi gelişiyor. Sol kanattan. Pas şimdi yerden Fayzullah'a araya girdi. 90 artı 2. dakika. Da Costa rakibiyle mücadelesi gidemedi. Nuno Da Costa. Top Inter Turku'ya geçti. Bu dakikalarda biraz yorgunluk belirtileri de oldu. Temsilcimiz Başakşehir'de. Köşe gönderine yakın yer, orada vakiti geçirmeye yönelik hareketler de görüyorum. Şimdi Niska biraz süreyi de eritme çabası. Bu çaba başarılı olmadı. Yusuf'a sert bir müdahale ve sarı kart. Yusuf arkadan sert müdahale, sarı kart. Sonrasında hemen kullandı Yusuf ama top hareketliydi. Bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi. Artık son anlar, son fırsatlar. Haydi maç bitmeden bir gol çok iyi olur. Opoku topla birlikte geçti rakip yer alana. Opoku fiziki üstünlüğünü çok iyi kullandı, bıraktı topu Fayzullah'a. Fayzullah'a gördük Da Costa'yı. Da Costa yaptı ortasını içeriye, orada hiçbir arkadaşı yok. Ömer Ali ile hatamız devam edecek. Ömer Ali Şahiner bir orta daha içeriye, kafayla müdahale geldi. Berat bana bıraktı diye arkadaşına. Berat aldı topu. Şimdi Karbonic. Yükleniyoruz maçın son anlarında. Tekrar Berat, Ömer Ali, tüm hatlarımızla rakip yer alandayız. Boşluk aramaya devam ediyoruz. Üstünlük golünü arıyor temsilcimiz Başakşehir. Karbonic, Fayzullah Ev baktı içeriye. Bir fake, sonrasında Berat'a çıkardı. Berat gönderdi ceza sahasına. Opoku kafa vuruşunu yaptı. Orada Zelkeder hamleye, top kalecide kalıyor. Top kalecide kalıyor. Zelke topa dokunamadı. Muhtanen topun sahibi oldu. Kronometresine bakıyor karşılaşmanın hakemi. Ve dediğim anda maçtaki son düdükte geliyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, maçın sonucu Başakşehir 1, Inter Turku 1. Temsilcimiz Başakşehir Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Eyüp de 16'da 1-0 öne geçirmişti takımını. İkinci yarıda Emin Bayram'la 54. dakikada golü bulduk. Ama kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamadık. Şimdi Inter Turku'yla rövanş maçı 30 Temmuz'da. Dileriz orada istediğimiz skoru alır ve bir üst tura çıkar Nuri Şahin ve öğrencileri. Ben Deniz Turul, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Teknik yönetmenlik koltuğunda Tamer Yılmaz vardı. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens'le Kolya hemen çıktı. Ne yazık ki araba tutacak kadar bile para yoktu Prens'te. Yürümek zorundaydılar. Kolya, Hipolit'le tanıştırmak isterdim sizi dedi. Deminki kadının büyük oğludur. Öteki odadaydı. Hasta, sabahtan beri yatıyor. Ama çok tuhaf bir çocuktur. İnanılmaz derecede sıkılgandır. Evlerine böyle bir anda geldiğiniz için sanırım utanıp karşınıza çıkmak istemedi. Aslını isterseniz onun gibi ben de utanıyorum sizden. Ben babamın yüzünden, Hipolit ise annesinin. Arada fark var kuşkusuz. Çünkü erkekler için pek o kadar utanılacak bir şey değildir bu. Öte yandan erkeklerle, kadınlarla ilgili bu görüş farkı bence ön yargıdan başka bir şey değildir. Çok iyi bir çocuktur Hipolit ama bir takım ön yargıların tutsağı olmuştur. Verem olduğunu mu söylemiştiniz? Evet, ölüp kurtulsa daha iyi sanırım. Onun yerinde olsaydım kesinlikle ölmek isterdim. Kardeşleri, demin gördüğünüz küçükler için üzülüyor. Olanak bulsak, biraz paramız olsa birlikte ayrı bir daire kiralar, ailelerimizden ayrı orada yaşardık. Bütün hayalimiz bu. Biliyor musunuz, demin ona sizin olayınızı anlatınca tepesi attı. Yediği tokadın karşılığını vermeyen, tokat atanı düelloya davet etmeyen insan alçaktır dedi. Bu aralar sinirleri çok bozuk. Bu yüzden hiç tartışmıyorum onunla. Demek Nastasya Filipovna daha ilk görüşünde evine davet etti sizi ha? Aslında etmedi. Kolya

Sokağın ortasında birden durup haykırdı. O zaman neden gidiyorsunuz oraya? Ve bu kıyafetle çağrılı bir toplantı değil mi bu? İnanın içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. İçeri alırlarsa iyi, almazlarsa iş yatar. Kıyafetim konusuna gelince ne yapabilirim? Bir işiniz mi var orada? Yoksa yalnızca soylu bir çevrede pur pasolo tam zaman geçirmek için mi? Hayır, ben özellikle yeni bir iş için. Anlatabilmem zor bunu ama neyse, oraya ne için gittiğiniz sizin bileceğiniz şey. Ama beni asıl ilgilendiren sizin oraya kamelyalıların, generallerin, tefecilerin o parlak çevresine bir iş için girmek istemeniz. Öyle olmasaydı bağışlayın beni prens, gülerdim size, küçük görürdüm sizi. Böyle yerlerde dürüst insan çok azdır. Saygı duyabileceğiniz tek insan bulamazsınız. İster istemez yüksekten bakmaya başlarsınız onlara. Onlarsa senden kendilerine saygı duymanı beklerler. En başta da Varvara. Hiç fark ettiniz mi prens? Çağımızda herkes serüven peşinde. Özellikle de Rusya'da. Bizim pek sevgili ana yurdumuzda. Nasıl böyle oldu aklım almıyor. Bir zamanlar durum iyi gibiydi. Bir de şimdi bakın. Herkesin dilinde bu. Herkes aynı şeyi yazıyor. Aynı şeyi anlatıyor. Herkesin kirli çamaşırlarını döküyorlar ortaya. En başta da anne babalar eski ahlaki değerlerinden utanıyor. Söz gelimi gazetelerin yazdığına göre Moskova'da bir baba oğluna paraya giden yolda hiçbir engel tanımamasını öğütlüyormuş. Benim generale bakın ne duruma düştü. Bununla birlikte bana soracak olursanız dürüst bir insandır benim general. İnanın öyle. Her şey düzensiz bir yaşam ve içki yüzünden. Yemin ederim öyle. Hatta ona acıyorum da. Ama bunu söylemeye korkuyorum. Çünkü sonra herkes alay eder benimle. Ama inanın çok acıyorum ona. Peki akıllı geçinenlere ne demeli? Hepsi tepeden tırnağa tefeci. İpolit tefeciliği doğru buluyor. Ekonomik sarsıntıların, bir takım yükselmelerin ve düşüşlerinin hepsinin canı cehenneme gerekli olduğunu söylüyor. Onun bu sözlerine canım çok sıkılıyor. Ama bu konuda acısı var. Düşünebiliyor musunuz? Dul yüzbaşı karısı annesi generalden para alıyor. Sonra o parayı ona, oğluna yüksek faizle veriyor. Korkunç, çirkin bir şey. Öte yandan annem, yani general eşi Nina Aleksandrovna para veriyor İpolit'e. Giysi, iç çamaşırı veriyor. İpolit aracılığıyla hepsine, çocuklara bile yardım ediyor. Çünkü kadının çocuklarıyla ilgilendiği yok. Onlar için Varvara da bir şeyler yapıyor. Gördünüz mü ya? Bir de dürüst, sağlam kişilikli insan kalmadı. Herkes tefeci oldu diyordunuz. İşte iyi, güçlü insanlar da varmış demek. Anneniz, Varvara. Bu durumdaki insanlara yardım etmek sağlam ahlaklılığın kanıtı değil de nedir? Varvara övünmek, annemden geri kalmamak için yapıyor bunu. Ama annemin içinden geliyor. Saygı duyarım. Evet, buna saygı duyar ve onaylarım. İpolit de benim gibi düşünüyor. Ama öte yandan kızıyor da. Başlangıçta alay edecek olmuş, annemin bu yaptığının aşağılık bir davranış olduğunu söylemişti. Ama şimdi kimi zaman duygulandığı da oluyor. Demek siz buna sağlamlılık, güç diyorsunuz. Bunu unutmayacağım. Annemin yaptığı bu yardımlardan Gavrila'nın haberi yok. Olsaydı gösteriş derdi. Prens dalgın, Gavrila'nın haberi yok demek dedi. Sanırım çok şeyden haberi yok onun. Size bir şey söyleyeyim mi prens? Çok hoşlanıyorum sizden. Sabahki olayınız aklımdan çıkmıyor. Ben de sizden çok hoşlanıyorum Kolya. Bakın ne diyeceğim. Burada ne yapmak niyetindesiniz? Yakında bir iş edineceğim ben kendime. Bir şeyler kazanmaya başlayacağım. Gelin siz, ben ve İpolit üçümüz bir daire kiralayalım. Generali de yanımıza alalım. Çok mutlu olurum. Ama sonra düşünürüz bunu. Şimdilik kafam çok karışık. Ne o, geldik mi? Bu evde mi? Ne gösterişli bir girişi var. Kapıcısı bile var. Kolya, bakalım sonu ne olacak bu işin? Prens şaşkın durumdaydı. Yarın anlatırsınız bana. O kadar korkmayın. Tanrı yardımcınız olsun. Her konuda düşüncenizi paylaşıyorum çünkü. Hoşça kalın. Şimdi oraya döneceğim. Her şeyi anlatacağım İpolit'e. Sizi kabul edeceklerindense kuşkum yok. İçiniz rahat olsun. Çok değişik bir kadındır Nastasya Filipovna. Şu merdivenden birinci kata çıkacaksınız. Kapıcı yolu gösterir. Çok tedirgindi prens. Merdivenleri çıkarken kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. En fazla kabul etmezler beni diye geçiriyordu içinden.
kötü bir şeyler düşünürler benimle ilgili.

Bu o kadar korkutmuyordu onu şimdi. Ne var ki içeride ne yapacağı, oraya neden geldiği sorularına içini rahatlatacak bir cevap bulamıyordu. Bir fırsatını bulur da Nastasya Filipovna'ya "O adamla evlenmeyin, kendinizi mahvetmeyin. Sizi sevmiyor, paranızı seviyor. Kendisi söyledi bunu bana. Aglaya Yepanchina'dan duydum aynı şeyi. Buraya size bunu söylemek için geldim" diyebilse. Bunun bile her açıdan doğru bir şey olacağından kuşkusu vardı. Bundan başka çözemediği bir sorun daha vardı. Bu öylesine büyük bir sorundu ki onu düşünmekten bile korkuyordu. Hatta onu sözcüklere dökmeye cesaret edemiyor, aklına geldikçe kıpkırmızı oluyor, titremeye başlıyordu. Ama bütün endişesine, kuşkularına karşın yine de girmişti kapıdan ve Nastasya Filipovna'yı sormuştu. Nastasya Filipovna büyük sayılamayacak ama gerçekten son derece güzel döşenmiş bir dairede oturuyordu. Bu 5 yıllık Petersburg yaşamının başları Afanasi Ivanoviç'in onun için parayı acımadan bol bol harcadığı bir zaman dilimi olmuştu. O zamanlar onun aşkını kazanabileceğine dair hala bir umudu vardı Afanasi Ivanoviç'in. Bu yüzden de insanın lükse çok kolay alıştığını ama zamanla edindiği ve yavaş yavaş bir gereksinim olan bu alışkanlığı sonra çok zor bıraktığını bildiği için Nastasya Filipovna'yı lükse ve konfora alıştırmayı düşünmüştü. Bu olayda Toski eski güzel geleneklere sadık kalmış, duygularının yenilmez gücüne duyduğu sınırsız saygıyla bu geleneklerin hiçbirini değiştirmemişti. Nastasya Filipovna kendisine sunulan bu lüksü geri çevirmemiş, hatta sevmişti. Ama çok tuhaftır, onsuz her zaman yapabilecekmiş gibi hiçbir zaman esiri olmamıştı lüksün. Hatta birkaç kez bunu açıklayarak Toski'yi hiç hoş olmayacak biçimde şaşırtmıştı. Bununla birlikte Nastasya Filipovna'nın yaptıkları arasında sonraları Afanasi Ivanoviç'i neredeyse aşağılanmış kadar şaşırtan, hoş olmayan bir sürü şey daha vardı. Onun kendisine yakın olmalarına ara sıra izin verdiği veya kendisinin yakın olmaya çalıştığı birçok insanın çirkin davranışları bir yana, Nastasya Filipovna da garip bir takım eğilimlerde dikkat çekiyordu. İki ayrı zevkin bir araya gelmesi, dürüst ve iyi yetişmiş bir insanda bulunması, belki de yadırganacak tuhaf bir takım şeylerle ilgilenmek ve yetinmek yeteneği gibi. Gerçekten de Nastasya Filipovna birden hoş ve sevimli bir bilgisizlikle, söz gelimi köylü kadınların onun giydiği gibi patiska iç çamaşırı giyemeyeceklerini söyleyecek olsa, Afanasi Ivanoviç buna pek sevinirdi herhalde. Bu konularda bilgili olan Toski'nin isteğiyle Nastasya Filipovna'ya uygulanan eğitim programının sonucu başlangıçtan beri böyle tuhaf sonuçlara yol açmıştı maalesef. Yine de o eğitimden bir şeyler kalmıştı Nastasya Filipovna'da. Öyle ki olağanüstü, çekici orijinalliğiyle kimi zaman Afanasi Ivanoviç'i bile şaşırttığı oluyordu. Prensi hizmetçi bir kız karşıladı. Nastasya Filipovna her zaman kadın hizmetçi kullanırdı. Ve prens ona kendisinin geldiğini Nastasya Filipovna'ya haber vermesini söylediğinde kızın onu son derece sakin dinlemesine pek şaştı. Ne çamurlu çizmeleri, ne geniş kenarlı şapkası, ne kolsuz yağmurlu, ne de çekingen duruşu en küçük bir kararsızlığa düşürmüştü kızı. Hizmetçi kız prensin yağmurluğunu aldı, bekleme odasında beklemesini söyleyip geldiğini haber vermek için hemen içeri gitti.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını çiziyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli binbaşı Bilgehan Kutuoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Görüşmede Harris'in ailesi de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Joshua hem de ailesiyle yakından ilgilendi. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sosyal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis...

0: Başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
1: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
1: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun ambimi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
1: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
4: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz, öz vatandır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
4: Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın, barış ümidini de kurtarmıştır.

0: Türkiye tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
2: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık müzakerelerde gidilecek bir yer kalmamıştır. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur. Ama Kıbrıs Türk tarafı 52 yıldır bu müzakerelerden hep zararlı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde dediği gibi federasyon defteri kapanmıştır.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için önemini bir kez daha hatırlattı.
2: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir. Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü. Sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu. Fatih Laleli'de bir ağaç yola devrildi, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Zeytinburnu'nda bir binanın çatısı çöktü. Bahçeli Evler ve Beyoğlu Ok Meydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu. Bahçeli Evler'de devrilen ağaç park halindeki bir motosikletle otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki bir sitede kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu. Ümraniye'de yolda yürüyenler ve motosiklet sürücüleri ayakta durmakta zorlandı. Beykoz Burunbahçe'de denize girenler ve sahildeki seyyar satıcılar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Küçükçekmece, Sarıyer, Gazi Osman Paşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu sebebiyle görüş mesafesi düştü. Edirne'de ise öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için binaların girişleriyle otobüs duraklarına sığındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın, Afyonkarahisar, Çorum ve Elazığ'da orman ve örtü yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenildi. Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıkladı.

0: Zahra'nın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edeceklerini ifade etti. Amerikan yönetimine göre savaşta 18 ABD askeri öldü, 450'den fazla asker yaralandı. İran'dan Trump'ın tehdidine misilleme yanıt geldi. ABD'nin İran'daki köprüleri veya enerji tesislerini vurması halinde bölgedeki ABD bağlantılı altyapı ve enerji tesislerinin hedef alınacağı duyuruldu. Tahran'ın boğazı kontrol etme kararlılığından vazgeçmeyeceği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı ise geçen ayın sonundan bu yana Amerikan saldırılarında 53 sivilin hayatını kaybettiğini, 592 kişinin yaralandığını açıkladı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Spor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Inter Turku 1-1 berabere kaldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Konya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya ve Mardin 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış yolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 736 numaralı bildiri. Akdeniz 36 derece 19 dakika 13 saniye kuzey, 35 derece 46 dakika 55 saniye doğu mevkiindeki Akıncı Burnu Gardiyan Binali feneri geçici olarak kaldırılmıştır. Denizcilere 657 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları 30 Ağustos 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 12 dakika 43 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 18 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 44 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 38 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 21 dakika 3 saniye doğu, 41 derece 12 dakika 24 saniye kuzey, 29 derece 20 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.20'yi gösterirken gecenin içinden başladı ve yeni günün ilk saatinin sonuna dek birlikteliğimiz sürecek. Programı sizler için Deniz Sezer ve Zeynep Matur birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Tuna Şengil iletecek. Ve ben Demet Akat, hoş geldiniz diyoruz ve bu gecenin konu ve konuklarını hemen tanıtalım istiyoruz sizlere. İlk olarak bu haftanın kültür sanat haberlerini alacağız. Kültür sanat muhabiri arkadaşımız sevgili Betül Uçar'dan. Ardından müzisyen sevgili Füsun Batum stüdyomuzda olacak. Hem son teklisi hem de diğer şarkılarıyla canlı canlı bize bir müzik siyafeti verecekler bu gece ve son bölümde de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Hale Torun bizlerle olacak. Sevgili Hale Torun'la da son kitabı Sinemanın Çok Boyutlu Dünyası üzerine söyleşeceğiz.

0: Bu gece ilk durağımız Kültür Sanat Bülteni olacak. Kültür Sanat muhabiri arkadaşımız sevgili Betül Uçar telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldin Betül yayınımıza.
1: Hoş bulduk Demet, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta hangi haberler var?
1: Evet, ben açılışı bir çocuk tiyatrosuyla yapmak istedim. Aslında Adana Devlet Tiyatrosu Hatay'a gidiyor. Ondan bahsetmek istedim. Bir iki tane de Ezgi'nin Günlüğü ve Nolan gibi konserlerden bahsetmek istiyorum. Ayrıca da sinemada Odesse'yi yeni izledim ve son zamanlarda da çok ses getiriyor. Ona yer vermek güzel olabilir diye düşündüm.
0: Evet, özellikle filmle ilgili yorumlarını merakla bekliyoruz. Ama onu son kısma saklayacağız sanki, değil mi?
1: Olur, elbette ki olur. Bunun dışında da Konya Kültür Yolu ve 64. Uluslararası Bursa Festivali'nden bahsedeceğim.
0: Haydi başlayalım o zaman.
1: Tabii. Öncelikle çocuk tiyatrosu oyunumuzda Üç Kedi Bir Dilek oyunu. Adana Devlet Tiyatrosu bu oyunuyla beraber turne kapsamında Hatay'da oynayacak. Oyun yıldızlara ulaşmayı hayal eden Piti, Pati ve Pus'un öyküsünü anlatıyor. Burada da 3-6 yaş arası çocuklar için oynanacak olan oyun aslında paylaşıma, yardımlaşmayı hani merkeze alan ve bunları çocuklara biraz daha öğütlemeyi amaçlayan bir oyun. Turne kapsamında diyoruz, neden böyle diyoruz? Çünkü kamyon tiyatrosu gerçekleştiriyor, Gezgin bir tiyatro. 24-25 Temmuz'da Hatay'lı çocuklarla buluşmuş olacak. Üç Kedi Bir Dilek oyunumuz. Ardından şöyle konser haberlerimize geçecek olursak da İstanbul'daki iki konsere yer vermek istedik. Ezgi'nin Günlüğü tabii ki de hepimizin şarkılarına, sözlerine bir şekilde temas ettiğimiz bir isim Ezgi'nin Günlüğü. Nostaljiyle Ezgi ve duygu dolu bir performans sizi bekliyor. Kadıköy Selami Çeşme Parkı'nda yer almış olacak. Bir diğer grubumuz da Nolan. Son zamanlarda Türkiye'de çok ses getiren bir grup. Azerbaycan, İran ve Türkiye'li müzisyenleri bir araya getiriyor ve çok da güzel bir şarkıları var. Birkaç tanesini de ezberebilirim. 25 Temmuz'da İstanbul Blind'da sahne alacaklar. Ardından şöyle düşünebiliriz. 64. Uluslararası Bursa Film Festivalimiz var. Bu da 21 gün boyunca sürecek olan bir festival. Kültür Park'ta Açık Hava Tiyatrosu, İznik Roma Tiyatrosu ve Gölyazı'da 14 tane etkinlik yer alıyor. Festivalin açılışını Murat Karahan yaptı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber konser verdiler. Ardından 23 Temmuz'da da çok dikkatimi çeken bir konserleri var. Ulubat Gölü'nün üzerinde ruh terapisi konseri var. Yani gölün üzerine bir sahne kuruluyor ve orada bir yetişkinlere yönelik bir konser yer almış olacak. Bunun dışında çocuk tiyatroları var. Bu festivalimizde 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konseriyle sona erecek. Ardından Konya Kültür Yolu şu an devam etmekte. Burada Kutsal Emanetler sergisi halen daha orada yer alıyor. Bunun dışında tabii ki de çocuklar için özel tiyatro oyunları, yetişkinlere özel konserler, pek çok etkinlik Konya Kültür Yolu'nda merak edenler resmi sitesinden bakabilirler. Bunun dışında da 1 Ağustos'ta Nevşehir başlamış olacak. Konya'dan da bir Nevşehir'e uzanmış olacak bu etkinlik. Odesse'ye gelecek olursak da eğer, Odesse filmi tabii ki de vizyonda son zamanlarda çok ses getiren, hatta girdiği günden bugüne bir haftaya yakın olmuş oluyor. Çok etkileyici bulundu. Pek çok tartışmaya da konu açtı. IMAX teknolojisiyle çekildi ve tamamı IMAX teknolojisiyle çekilen bir film.
0: Basın gösteriminde izledin değil mi sen de?
1: Ben şimdi basın gösteriminde yer alamadım çünkü 12 punto devam ediyordu ve ben orada çalışıyordum. Cumartesi günü izledim, bir de dün izledim.
0: O zaman özel bir salon muydu diye soralım hemen.
1: Aslında basın gösterimi IMAX salonlarında İstanbul'da, İstinye'de ve Marmara Forum'da var. Hı hı. Ben şöyle Atlas Sineması'nda seyrettim. Orada şans edildim. İki izleme şeyinde

0: Last'a gerçekleştirdim. Ama yine de bence çok etkileyiciydi. IMAX teknolojisiyle olması çok vurgulansa da bunun özel sebebi şu: 20. yüzyıla bir dönüş yaşıyor olması. Aslında bir noktada Christopher Nolan burada bir ahde vefa gösteriyor. Çünkü son zamanlarda dijital platformlardaki filmler çok arttı. Bunlara bir eleştiri getirmek istedi. Salonlar çok fazlasıyla boşaldı. Yeniden seyirciyi salonlara nasıl çekebiliriz? Bunda tabii ki de epik destanlarla ya da daha kült yapımları yeniden canlandırarak çekebileceklerini düşünüyorlar. 70 şerit halinde yaptığını biliyoruz. Tabii ki de bunlar hani birer duyum olarak da yer alıyor. Oyuncular, Oscar ödüllü oyuncular var. Pek çok şey Matt Damon canlandırıyor başrol Odysseus'u. Bunun dışında biz baktığımızda aslında Homeros'un destanında bu bir eve dönüş yolculuğu ve bir macera hikayesi olarak yer alsa da biz filmle beraber şunu görmüş oluyoruz. Aslında eve dönüş yolculuğunda eve dönmek istemeyen bir adamı görmüş oluyoruz. O maceraya kendini kaptıran bir adamı görmüş oluyoruz ve yeniden dönme korkusu yaşarken, çünkü 20 yıl geçmiş oldu bu 10 yıl süren Truva Savaşı, 10 yılın ardından da sürecek olan bir eve dönüş yolculuğu var. Yani 20 yılı aşkın sürede gittiğinde bıraktığı gibi bulamamaktan da korkuyor ve bunun korkusuyla biraz da yolculuğu uzatmış oluyor. Penelope karakterinde çok dikkat çekici film üzerinde baktığımızda. Sadece bekleyen, sadık bir kadın olmaktan çıkmış. Aynı zamanda bu 20 yıl boyunca oradaki o siyasi dengeleri yöneten ve kralsız kalan bir bölgeyi, hani o şeyi, sarayı yönetebilen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Çok güçlü bir figür. Bunun dışında Athena karakteri sadece bir şey olarak yer almış değil. Biz onu evet tanrıç olarak biliyoruz ama burada tamamen Odysseus'un vicdanını oynayan bir rehber olarak yer alıyor. Onunla birlikte bir yolculuğu var. Kalipso keza tamamen yalnızlığın trajedisini yaşayan bir karakter olarak yorumlanmış. Bunlar çok etkileyici. Ve şöyle pek çok yerde çekilmiş bu. Aslında sadece hani Green Box'ta çekilmiş bir film değil. Hatta neredeyse çok az sahnesi Green Box'ta çekilmiş bir film. Deniz sahneleri olsun, pek çok şey Finlandiya'da, İsviçre'de, Yunanistan'da keza çekilen bir yapım. Deniz sahneleri denize, özel olarak yapılan gemiler. Bunun dışında Truva atı 11 metre boyunda yer alıyor ve bu da özel olarak üretiliyor. Hani bu film özelinde. Çok etkileyici buldum ben. Tabii ki de olumlu olumsuz pek çok eleştiriler var. Keza Athena karakterinin takmış olduğu küpelerin daha öncesinde müzeden alındığı, hatta müzeden çalındığı ve bunların bir hani tabii ki de bu takı özelinde hani koleksiyonerlere satıldığına dair ve bunları nasıl ele geçirildiğine dair de pek çok tartışmalar var. Onun dışında tamamen IMAX teknolojisiyle çekildiği için filmin tüm boyutuyla izlenebilecek dünya üzerinde 41 sahne var. Yani biz burada İstanbul'da izleyeceğimiz IMAX teknolojisi de aslında bunu, filmin tamamını görsel boyutta izleme şansı bize elde vermiyor. Hani elde edemiyoruz. Dünya üzerinde 41 sahnede var. Hani bu da bir noktada şöyle, aslında herkesin izleyeceği bir film değil mi algısı da yaratılmış durumda. Tabii ki de tartışma boyutları farklı olabilir ama çok etkileyici buldum ben.
1: Sadece evet. Aslında görsel teknikler değil, Nolan işin içerisinde olunca hikayenin de, aslında sen de ifade ettin, bilindik bir hikaye ama illaki Nolan imzası olacağını tahmin ediyoruz. Ki ikinci defa izlediğinden de bunları barındırdığını seziyoruz, ne dersin?
0: Evet, öyle diyebiliriz. Çünkü kendim de hani üzerine bir yazı yazmak istiyorum, sinema eleştirileri yazan birisiyim. Bu anlamda birkaç kez izlemek gerekebiliyor. Çok detaylı, şu an hani zihnime neler geliyor tam anlatabiliyor muyum emin değilim. Ama
1: çok fazlasını zaten spoiler vermeyelim ama en azından evet, evet. İçerisindeki Nolan farkını böyle onun dokunuşlarından bahsedersek sanki güzel olur.
0: Evet. Tabii ki de Nolan son zamanlar, ya ben şu noktasında da değiniyorum. Bu tamamen Doğu'nun hani Avrupa ile olan o ilk savaşı ve bir hile üzerine, Odysseus üzerinden ilerliyor. Bu bir noktada Nolan'ın son zamanlarda tabii ki de dünya üzerinde olan savaşlar var. Bunlara karşı tutumuna yönelik de bir vicdan aklama çabası mı gibi tartışmaları da barındırabilir diye düşünüyorum ben bu hani yaklaşımla beraber. Çünkü orada o hileyi yakalayan gidiyorlar deniz kenarına ve Odysseus hikayeden de, destandan da bildiğimiz üzere bir başka asker elinde yontu atı görüyor ve o

0: üzerine Truva Asın hikayesi oluşuyor. Yani aslında Zeus'un ahlak ve terbiye olarak bizlere öğütlediği, bir komşumuzun evine girerken o eve silahlarımızı bırakarak girmek gibi, ya da bir hediye gönderdiğimizde artık tamamen barışı sağlamak olduğu yönündeki o tanrısal hani öğütlerin burada tamamen hile karıştırılarak aslında o hükümetin ve o şeyin yaralandığını görmüş oluyoruz, o kanunların. Ve bununla beraber Tunç Çağı'nın bittiği ve aslında Karanlık Çağ'ın başladığından bahsediliyor. Buna da göndermeler var. Sonunda Penelope ile birleştiği sahnede bunu görmüş oluyoruz. Penelope keza yine tekrar dönecek olursam, sadakatinin yanı sıra zekasını biz şu noktada da görüyoruz. Ha, onu dokumacılık yönüyle. Yani bildiğimiz gibi Truva Savaşı aslında bir güzellik üzerine çıkan savaş. Paris'in Helen'i seçmesiyle başlıyor. Fakat Athena da o güzel tanrılardan birisiydi. Athena'yı seçmedi. Bunun üzerine Athena'nın o dişilik noktası Penelope'de tamamen dokumacılık üzerinden gösterildi. Evde eşini bekleyen ve o gelene kadar da diğer taliplerine hileyle bir noktada hani süreci uzatmaya çalışan, ki bunu da 10 yıl boyunca başarmış bir kadın. Sabahları dokuduğu halıyı akşamları sökerek aslında o dokuduğu halı bittikten sonra taliplerinden birini seçeceğini söylüyor. Bu noktasını Athena'nın o seçilemediği için vermiş olduğu o hırsı Penelope de bu noktada görürken, savaş noktasını da Odysseus üzerinden görüyoruz. Ki,
1: bütün bunlardan da gerçekten izlemeye değer olduğunu anlıyoruz.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta
0: teşekkür ederim demek.
1: Hem yaz olduğu için açık hava aktiviteleri var, hem yağmur geldiği için kapalı alanda da yapılabilecek etkinlikler var. O yüzden gayet zengin olduğunu söylemek mümkün. Tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenler, Kültür Sanat Bülteni'ni muhabir arkadaşımız sevgili Betül Uçar'dan dinledik.

0: konuklarına daha doğrusu. Müzisyen sevgili Füsun Batum ve gitarda ona eşlik edecek sevgili Can Kandaz bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Peki Füsun Hanım, hani adettendir, hadi sizi tanıyarak başlayalım.
1: Efendim, öncelikle sizlerle bu akşam TRT dinleyicisiyle olmaktan öncelikle çok mutluyum.
0: Biz de öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Füsun Batum, yine klasik olacak ama çok küçük yaştan itibaren müziğin içinde yoğrulmuş, müzikle büyümüş ve bugüne kadar yine müzikle gelmiş bir müzisyenim. Eğitim, çocuk yaşta başlayan eğitim süreci ve hiç kopmadan yine hem eğitimcilik bu süreçte devam etti. Bu şekilde.
0: Az önce dinledik, çok da keyifliydi. Gecenin köründe dumanı hala üzerinde diyebilir miyiz? Biraz tanıtalım mı şarkıyı?
1: Evet, kesinlikle dumanı hala üzerinde. Yeni single'ımız, bir iki ay oluyor henüz. Gerçi şimdi galiba şarkılar böyle bir iki aylık, üç aylık kısa süreçlerde hep yenileniyor. Ve çok yakında tabii inşallah yine yeni bir single daha. Onu da küçücük haberini vermiş olalım.
0: Belki böyle birazcık ondan da seslendiririz, ne dersiniz?
1: Onu yapmayalım.
0: Tamam, onu size, onu size bırakıyoruz. Sürprizi size bırakıyoruz.
1: Haberini vermiş olalım. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, gecenin köründe...
0: Her ne kadar biz öyle dememeyi tercih etsek de...
1: Evet, gecenin içinden programında gecenin köründeyle güzel bir açılış oldu. Efendim, Ayla Çelik ve Serdar Aslan ortak imzalı güzel bir şarkı. Hicaz nameleriyle, pop sounduyla hareketli güzel bir yaz enerjisi.
0: Şarkıyı ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?
1: Açıkçası evet, Ayla Çelik'ten dinlemiştim ilk duyduğumda. Bayıldım, böyle hareketli, işte içim kıpır kıpır oldu, evdeydim hatta, dans etmeye başladım, hiç dayanamam. Aa, dedim ne kadar tatlı bir şarkı. Daha sonra bir cover şarkı ararken olur mu acaba diye aklıma bir anda böyle geldi, sonra neden olmasın ve çıktık yola.
0: Çok da güzel olmuş.
1: Çok sağ olun, çok değerli.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Sağ olun, çok değerli aranjörüm Erhan Bayrak da harika bir aranje ile şarkıyı bu hale getirdik.
0: Başka kimlerin emeği var, imzası var?
1: Dediğim gibi aranjörüm Erhan Bayrak zaten Türkiye'deki en iyi aranjörlerden bir tanesi. Şarkının klibini Safa Gülsoy çekti. Şile'de çektik. Hı hı. Henüz yaz gelmemişti ama güzel bir bahar havasıydı. Sanki yaz günü çekilmiş gibi çok tatlı renkli görüntülerle cıvıl cıvıl bir klip oldu.
0: Şansınızda bu sene yaz geç geldi ama geç klipte geldi. Yakalamışsınız en azından, evet. O ambiyansı değil mi?
1: Şile sahilinde biraz donarak idare ettik.
0: Peki, o zaman şöyle yapalım. Devam edeceğiz ama bol bol da müzik diyelim. Hadi onlardan birini daha deneyelim.
1: Tamam. Gönül diyelim biz. Fikret Kızılok ve Özkan Samioğlu imzalı.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, nefesinize sağlık. Sevgili Can Kandaz'ın da ellerine sağlık elbette. Evet Can'cığım, çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim, sağ
0: olun. Ne güzel bir şarkı değil mi?
2: Çok.
0: Peki, az önce hani söylediniz ya, şimdiki şarkılar 2-3 ayda bir yenileniyor diye. Bu hızlı tüketim rahatsız ediyor mu sizi, ya da üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu? Ne dersiniz?
2: Maalesef, kesinlikle. Eskiden bir şarkı hazırladığımız zaman en az bir yıl o şarkıyla idare ederdik. Yani bir şarkı yapıyorsunuz ve bunun ciddi anlamda maddi, manevi boyutu büyük. Bunu her 2-3 ayda bir tekrarlamak ciddi bir yük. Maalesef çok hızlı tüketen bir toplum haline geldik. Bence tüm sanatçıların en büyük derdi şu anda.
0: Dikkat sürelerinin kısalması da etkili oluyor sanki. Çünkü ben özellikle çocuklarımda fark ediyorum. 90'ların şarkılarını orijinal haliyle dinlediklerinde neden şarkı başlamıyor diye introdan şikayet etmeye başlıyorlar. Ne kadar uzun diye introdan şikayet ediyorlar mesela. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Kesinlikle öyle. Ben şaşkınım. Yani o ilk böyle işte bir ölçü hemen peşine şarkılar girmeye başladığında ben çok şaşırdım. Çünkü biz de uzun introlara da alışığız. Yani eski şarkılarda 2 dakika, 2,5 dakika bazen bir ara namisi olur. Ve şarkı işte girer, o orkestra muhteşem bir araname yapardı, ama şimdi bir ölçü belki, hatta o bile yok çoğunda, direkt solist giriyor.
0: İkinciye döndüğü anda kaydırıp gidiyorlar çünkü evet. Özellikle kesin. Genç neslin ona tahammülü ve sabrı yok sanki.
2: Ve şarkı sürelerini de kısalttık. Şimdi özellikle eski bir cover şarkıyı okuyacaksak her yerinden kesmek zorunda kalıyoruz stüdyoda. Şarkıyı olabildikçe, yani en kötü 3 dakika olsun. İşte 3 dakikayı pek geçmesin. Maalesef.
0: Peki o zaman biraz da güzel taraflarından bahsedelim. Uzun yıllardır müziğin içerisindesiniz. Hani bazı değişikliklerden bahsediyoruz ama sadece negatif değil, olumlu anlamda da değişiklikler var. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
2: Olumlu çeşitlilik diyebilirim.
0: Dinleyici etkileşimi de arttı mesela.
2: Tabii artık herkes çok fazla olayların içinde, sosyal medya sayesinde. Kesinlikle etkileşim arttı. Tabii bunun dezavantajları da var.
0: Elbette.
2: Avantajları da var. Bazen maalesef çok acımasız eleştirileri de, hak etmediğiniz eleştirileri de hiç gereksiz bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunlar bazen moral bozucu oluyor.
0: Tam onu soracaktım. Bunları tolere edebilme yetisi kazandınız mı zaman içinde?
2: Tabii kazanılıyor muhakkak. Fakat ne olursa olsun sanatçı duygusal.
0: Evet.
2: Ve çok büyük emekler var aslında. Yani bu acımasızca eleştirilerden önce keşke herkes bir durup düşünse.
0: Ya beğenip beğenmemek herkesin kendine
2: kesinlikle
0: özgü.
2: Kesinlikle ona katılıyorum. Yani hani zevkler, renkler, evet, tartışılmıyor. Evet, her ses rengini beğenmem. Ben de beğenmem. Her çok güzel ses, evet, ama rengi bana hitap etmiyor. Olabilir. Saygı duyuyorum. Fakat yapılmış bir işi eleştirmemek lazım diye düşünüyorum. Ne olursa olsun ciddi bir emek var arka planda.
0: Eleştirmek tamam ama yapıcı eleştiride fayda kesin var her zaman. Bir de ifade ettiğiniz sanatçı duygusal. Zaten sanatın temelinde de estetik var, güzellik var. Mesele çirkinleştiği zaman sanki biraz tadı da kaçıyor gibi. O yüzden keşke hep yapıcı eleştiriler olsa. Buradan da mesajımızı vermiş olalım ve hadi ikinci şarkıyı dinleyelim.
2: Hadi bakalım. Efendim, ikinci şarkımızda söz Aysel Gürel ve Sezen Aksu ortak, yapım müzik Atilla Özdemiroğlu ve çok sevilen şarkı Firuze.
0: Siz yorulmadığınız sürece biz keyifle dinleyeceğiz hepsini.
2: Peki.

0: acelenle bekele Firuze.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Stüdyo konuğumuz müzisyen sevgili Füsun Batum, kendisine gitarda Can Kandaz eşlik ediyor. Şarkılar o kadar güzel ki. Peki dinleyici kitlenizi soralım biraz. Dinleyici profilinizle, profiliyle ilgili fikre sahip misiniz? Kimler dinliyor en çok sizi? Hangi yaş grubu?
2: Evet, biraz o sosyal medyadan takip edebiliyorum. En fazla şöyle söyleyeyim, bir 25'ten başlıyor. Ama en fazla 35 ila 55 arası.
1: Eğitmenlik de var değil mi kariyerinizin içerisinde?
2: Evet, eğitmenliğim var. Hatta korolarım var.
1: O zaman biraz onlardan bahsedelim. Orada hani yaş grubuyla ilgili sorularım da olacak ama önce bir eğitmenliği dinleyelim sizden.
2: Tamam. Dediğim gibi küçük yaştan bir müziğin içindeyim ve bildiğimi, bilgilerimi paylaşmayı ve öğretmeyi ve müziği gelecek nesillere taşımayı görev edindim kendimce. Yani bu bir aşk malum, biliyorsunuz. Çünkü koro çalıştırmak biraz zahmetli bir iş. Çünkü insanlarla uğraşmak zahmetli bir iş. Sabır gerektiren, hoşgörü gerektiren, bolca sevgi, emek. Ama yıllardır bunu severek yapıyorum. Ve koristlerim de sanıyorum onlar da beni sever. Birlikte güzel bir alışveriş. Çünkü ortak nokta müzik. Yani onlara müziğin iyi geldiğini görmek beni ayrıca çok mutlu ediyor. Zaten aynı şekilde ben hep söylerim derse gelirken, arkadaşlar sorunlarımızı, sıkıntılarımızı kapıda bırakıyoruz. İçeri girdik. Burada böyle yumuşacık olup sinirlerimizi rahatlatıp eve dönüyoruz.
1: Müzik terapi.
2: Müzik terapi. Gerçekten de böyle oluyor.
1: Hangi tür müzikle çalışıyorsunuz korolarda?
2: Korolarda klasik Türk müziği çalışıyoruz. Türk sanat müziği çalışıyoruz.
1: O zaman aslında bu doğru bir çıkarım olmasa gerek ama biraz orta yaş diye tahmin ediyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Ha, gençler yok mu? Var. Ama çoğunlukla orta yaş.
1: Peki nasıl peki iletişiminiz? İyi olduğunu tahmin ediyoruz.
2: Çok
1: çünkü
2: iyi.
1: Karşımızda çok pozitif bir insan var.
2: Ben teşekkür ederim. Aynen. Gördüğünüz gibiyim. Evet. Pozitif film öyle, yaratılışım da böyle ama pozitif kalmak için de ekstra çaba sarf ediyorum.
1: bazen zor olabiliyor değil mi?
2: Bazen ekstra çaba sarf ediyorum ama başardığımı düşünüyorum. Çünkü inanın kırmak çok kolay, hep söylüyorum, ama bunu telafi etmek çok zor. Mümkünse kimse kimseyi kırmasın, kırmamaya çalışsın.
1: Belki çalışma aşaması zor ama sonrasında o meyveyi toplamak da bir o kadar haz verici olsa gerek.
2: Kesinlikle öyle. Bir konser hazırlığı, daha sonra işte bütün koro konsere çıkıyor. Çok da güzel geçiyor. Sonrasında onların o mutluluğu, ben daha da fazla mutlu oluyorum gerçekten.
1: Gerçek doyum bu olsa gerek.
2: Kesinlikle.
1: Peki o zaman, ama biz şarkılara doymadık. Onun için bir şarkı daha istiyoruz.
2: Siz Can için sorun yoksa ben söylerim.
1: Buyurun lütfen.
2: Peki o zaman Selami Şahin'den çok güzel bir şarkı gelsin. Seninle başım dertte.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Bu arada yeni güne de merhaba demiş olduk. Takvimden bir yaprak daha kopardık. Gecenin içinden de 23 Temmuz'a merhaba dedik. Ve sevgili Füsun Batum'la söyleşimize devam ediyoruz. Kendi çalışmalarınız var mı? Söz, müzik?
1: Aslında çok eskiden vardı. Daha doğrusu okul yıllarında o yeni heyecanlar, henüz o zaman böyle işte enstrüman falan tıngırdatırken, daha doğrusu hocamız, o zamanki şefimiz de bizi teşvik ederdi. Yeni besteler diye konser düzenlerdi. Bizi teşvik ederdi, yani işte beste yapalım diye. İşte yapın, seçeceğim, aralarından konsere koyacağım falan. O zamanlar öyle bir heves yapardık. Sonrasında böyle hep solistlik de ağır bastı. Biraz da şöyle aslında kendime kızıyorum. Fazla mükemmelliyetçi bir yapım var. Orada işte... acaba mı, olmadı mı, yırt at, yok bu iş güzel değil, bunu beğenmezler, hayır olmaz falan, böyle birkaç tane köşede bekleyen var. Dediğim gibi işte ben böyle biraz fazla mükemmelliyetçi olduğum için
0: yapıcı eleştiriden bahsettik ama kendinize karşı sert olduğunuzu

0: söylemek mümkün sanki.
1: Evet, biraz öyle, biraz öyle.
0: Peki ortaya bir çalışma çıkınca, bu illa işte beste ya da söz olmayabilir, yeni şarkıyı hazırladığınızda ilk kimle paylaşırsınız, kimin fikrini almak istersiniz?
1: Önce çok önem verdiğim birkaç isim var tabii ki. Müzisyen kardeşlerim, arkadaşlarım. Çok yakın manevi bir kız kardeşim var. O da müzisyen, konservatuvarlı. Mesela ilk hemen ona dinletirim. Sence derim, nasıl? Ondan sonra bakar. Evet der, ya da yani olmaz falan derse ben de bir düşünmeye başlarım. Ve yine öncelikle tabii şimdi aranjörümle karar veriyoruz. Çünkü çok tecrübeli müzisyenlerin fikirleri tabii ki çok önemli. Ama her şeyden öte hiç müzikle ilgisi olmayan çevremde, etrafımda, komşularıma da dinlettiğim oluyor. Yani çünkü bakalım, hani sadece sanatçı gözüyle, sanatçı kulağıyla değil, işte halk nasıl görüyor.
0: Herkesin fikri önemli.
1: Herkesin fikri önemli. Bakalım onlar da ilk nasıl bir tepki yaratıyor. Buna da bakıyorum.
0: Peki o zaman hadi biraz yeni çalışmalardan bahsedelim.
1: Bahsedelim.
0: Tamam, dinlemeyeceğiz. O konuda tamamız.
1: Şöyle güzel bir
0: sürprizini sonraya bırakıyoruz.
1: Evet, ama inşallah sonbahar da slow bir aşk şarkısı gelecek diyebilirim.
0: Çalışmalar sürüyor anladığımız kadarıyla.
1: Yeni yeni başlıyor.
0: Peki yaz sezonu nasıl geçiyor o zaman?
1: Yaz sezonu gecenin köründeyle geçiyor. dediğim gibi, ve bir taraftan da hem stüdyo çalışmaları başladı küçük küçük, bir taraftan da sahne çalışmalarıyla aktif sahnede devam ediyor. Böyle.
0: Peki şarkı çıktığında, single çıktığında peşinden klip de geliyor. Sizin için keyifli olan hangisi? Ya da klip zorlar mı mesela sizi?
1: Yok, beni hiç zorlamaz.
0: Şile'de üşümek dışında galiba.
1: Ay evet, o gerçekten acayip bir şeydi. Ama ben şey, yani işimi çok seviyorum ve o anda yaptığım şeyden büyük keyif alıyorum. Biraz da şaşırtıcı olabiliyor çevremdekiler için, ama beni öyle enerjik gördükleri zaman da onlar da daha enerjik oluyorlar. Ben pek yorulmam. Öyle bir özelliğim var.
0: Peki bu enerjinin kaynağı nedir?
1: Müzik aşkı. Yani bu bir aşk. Aşk ne olursa olsun, yani neye duyulursa duyulsun, insana enerji verir.
0: Ama sevdiği işi yapan insanlarda galiba bu oluyor zaten, değil mi?
1: Yani çünkü ben sahneye çıktığımda da bunu hissediyorum. Bunu çok eskiden belki o ilk yıllarda tarif edemiyordum, ama artık çok farkındayım. Yani sahneye çıktığımda da, şarkıları söylemeye başladığımda başka bir boyuta geçtiğimi hissediyorum. Bir enerjiyle doluyorum gerçekten. Ve bu müziğin enerjisi. Böyle bir şey var gerçekten ve bunu herkesin yaşamasını umut ediyorum, tavsiye ediyorum.
0: Dinleyicilerimize de mümkün olduğunca çok yaşatmak istiyoruz müziğin büyüsünü ve enerjisini. O zaman hadi bir şarkı da.
1: Hadi bakalım. Efendim Muhlis Sabahattin Ezgi'nin herkesin çok sevdiği ve hep birlikte okuyacağımız Hatırla Sevgili.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ağzınıza
0: sağlık,
1: ediyorum.
0: Ellerinize sağlık. Şimdi aslında öyle güzel bir seçki olmuş ki hepsini hem ezbere biliyoruz hem de kendi yaşam serüvenimizde hepsinin biricik klipleri var başrolünde kendimiz olduğumuz. Bir yandan sizi dinlerken bir yandan onlar oynuyor zihnimizde. Bu da çok keyifli gerçekten. Peki ben şunu sormak istiyorum size Füsun Hanım. Hiç yorulmam dediniz ya, bitmeyen enerjiden söz ettik ama beslendiğiniz yerler mutlaka vardır, o enerjinin şarj olduğu yerler. Siz nelerden beslenirsiniz? Hangi tür müzikleri dinlersiniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize?
1: Aslında müziğin gerçekten her türünü seviyorum. Her türünü dinliyorum. Kaliteli yapılmış her türlü müziğe açığım. Yani çok küçük yaştan beri çok klasik Türk müziği de dinledim. Klasik Batı müziği de dinledim. Pop müzik de dinledim. Sanat müziği, yani her şey. Arabesk de dinledim. Çünkü hepsini kulağınızı doldurmanız gerekiyor aslında. Ve o çeşitlilik ileride sizin sahnede de müzik hayatınızda da kulağınız ne kadar çok ezgiyle doluysa o kadar da dolu oluyorsunuz.
0: Bu bir zenginlik aslında.
1: Kesinlikle.
0: Peki dünya müzikleri?
1: Evet, dünya müzikleri elbette.
0: Sizin için özel olanlar var mı mesela?
1: Latin müziklerini seviyorum. Biraz hareketli şarkıları seviyorum.
0: Evet, aslında söyleşimizin başında dans etmeyi sevdiğinizi evet. söylemiştiniz. O yüzden bunu tahmin etmesi çok da güç değil.
1: Kesinlikle.
0: Peki müzik haricinde başka uğraşlarınız var mı?
1: Müzik haricinde bir kere iki tane çocuğum var, ondan da bahsedeyim. Yani uğraş değil tabii elbette ama hayatımın oldukça büyük bir bölümünü dolduruyorlar.
0: Evet.
1: İki çocuk annesiyim.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim onlarla bol bol vakit geçiriyorum. Kızım üniversitede gerçi o büyüdü ama o küçük oğlum o henüz daha ilkokulu yeni bitirdi. Onun spor hayatı var. Onun spor hayatının koşturmaları bayağı hayatımızı sizin de var herhalde.
0: Anne mesaisi bunlar.
1: ve benim de bir sporu da çok seviyorum. Sporla da uğraşmaya çalışıyorum. Bunun dışında yine
0: peki başka unutmayın lütfen. Çocuklarınız dinler mi sizi?
1: Dinlerler.
0: Onların evet. geri dönüşleri nasıl olur mesela?
1: Kızım eskiden biraz o çok fazla tam Batı pop dinlerdi. Yani bu ne böyle üf falan yapardı. Ama şimdi artık onun da hoşuna gidiyor. Yaşını aldıkça fakat oğlum da o hiçbir zaman olmadı. O bayılıyor. bakıyorum şarkıları da benim şarkıları da okuyor, söylüyor falan.
0: Aa, ne güzel.
1: Aynen.
0: Peki onların var mı müziğe ilgi?

0: olması, yetenekleri.
1: Var. Evet. Kızımda da bir yan flüt üflemişti o zamanlar. Şimdi oğlum da işte piyano çalıyor. Sesi de çok güzel.
0: Oh, ne güzel.
1: Evet, yani meslek olarak edinecek gibi görünmeseler de şu an için, ama yetenekleri de var.
0: Ama en azından hayatın bu gürültüsünün, patırtısının, koşturmasının arasında dinlenebilecekleri böyle alanlar açmak
1: Kesinlikle.
0: çok keyifli olsa
1: Yani
0: gerek.
1: müzik her çocuğun hayatında olmalı. Yani bu illa ileride meslek olarak devam ettirmesi anlamına gelmez. Kesinlikle hobi olarak muhakkak bir enstrüman çalabiliyorlarsa çalmaları, onların hem zihinsel gelişimi, her açıdan ruhsal gelişimi çok önemli.
0: Peki bu kadar koşuşturmaya, bu kadar fazla mesaiye, bu kadar fazla şapkaya rağmen yorulmadan devam etmeniz gerçekten şapka çıkarılacak bir durum. Devamını
1: Teşekkürler.
0: diliyoruz maşallah da diyelim.
1: İnşallah.
0: Nazar boncuğumuzu koyalım.
1: Ha, teşekkür
0: Maalesef
1: ediyorum.
0: vaktimiz biliyorsunuz sınırlı. O yüzden sonuna gelmek üzereyiz ama bir şarkı daha sığdırır mıyız acaba diye düşündük.
1: Bence sığdırırız.
0: Hadi o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Şarkıyı dinleyelim, sonra vedamızı yapalım size.
1: Tamam.

0: çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyif aldık. Çok güzel de sizi dinlemek. Eminiz dinleyicilerimiz için de öyledir. Şimdi veda ederken Yalan Olur'u dinleyeceğiz. Ama şarkıyı biraz bize tanıtmanızı istiyoruz.
1: Evet, Yalan Olur da bizim kulaklarımızda eskiden muhteşem bir cover kulaklarımızda kalan, yine Serdar Aslan imzalı ve çok duygusal bir aşk şarkısı yine. Belki gerçekten içimde inanılmaz bir fırtınalar koparan bir şarkı oldu o benim. Umarım dinleyiciye de böyle geçirebilmişimdir. Çünkü hissettiğinizi karşıya vermeniz gerekiyor. Zaten tüm olay bu, değil mi? Yani karşıdaki dinleyicinin bunu hissetmesi lazım. Hissedebiliyorsa siz başardınız demektir.
0: Ortak bir frekans yakalamak
1: mesela. Kesinlikle ve benim onu dile getirdiğim şekliyle belki sesimdeki bir tınının karşıdaki insanın kalbini titretmesi ve onun hayalleri.

0: dalması, belki işte aşkını düşünmesi. O aynı frekansta buluşmak güzellik burada diye düşünüyorum.
1: Peki belki bu yayında ilk defa sizden haberdar olan, sizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Nereden takip edebilirler? Nasıl ulaşabilirler
0: Evet,
1: şarkılarınızı?
0: sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Füsun Batum Official Instagram hesabı, TikTok hesabı, Facebook hesabı. Ve tabii ki şarkılarımız tüm dijital platformlarda.
1: Yeni şarkının yolda olduğunun müjdesini tekrarlayalım. Son sözlerinizi alalım ve veda edelim.
0: Ben evet, bizim için de çok keyifliydi sanıyorum, Can için de aynı.
2: Tabii
0: Ve
2: ki.
0: ona çok teşekkür
2: Evet,
0: ediyorum
2: ben
0: eşliği
2: teşekkür
0: için bu
2: ederim.
0: akşam. Sizlere çok teşekkür ediyorum harika ev sahipliğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Umarım TRT Radyo 1 dinleyicileri de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir gece ve güzel bir yeni gün diliyorum.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, müzisyen sevgili Füsun Batum bizlerleydi. Gitarda kendisine Can Kandaz eşlik etti. Gecenin içinden elbette devam ediyor olacak. Az sonra Doçent Doktor Sayın Hale Torun bizlerle olacak. Ama şimdi Füsun Batum'dan kayıttan bir şarkı dinliyoruz. Yalan Olur.

0: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Yeni güne merhaba dedik. Hatta ilk 25 dakikasını çoktan geride bıraktık bile. Ve işte stüdyo konuğumuz doçent doktor Sayın Hale Torun bizlerle. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, ne güzel sizinle tekrar karşılaşmak.
0: Ah, sizi de burada ağırlamak ne kadar büyük keyif bizim için. Şimdi evet, konuşacağız. Yeni kitap var, Sinemanın Çok Boyutlu Dünyası. Onun üzerine evet, de söyleşeceğiz. Artık akışa göre bakalım nerelerde gezineceğiz.
1: Yeni gün bize ne getirecek göreceğiz.
0: Ama öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Radyo, televizyon, sinema bölümünde bir akademisyen olarak radyo sizin için ne ifade eder? Hadi bunu konuşarak başlayalım.
1: Aa, süper. Şimdi az önce zaten kuliste konuştuk da radyo çok önemli. Bir de TRT radyosu dediğin zaman bende başka bir dünya açılıyor. Çünkü ben 70'li yılların çocuğuyum ve radyo beni büyüttü. Yani benimle beraber bütün aşağı yukarı bu dönemin çocuklarının hayatında çok önemli bir yeri var.
0: Sevgili
1: yani
0: dinleyenlerimiz için bir parantez açalım. 70'li yılların çocuğu olduğunuzu hiç göstermediğinizi söyleyelim.
1: Çok teşekkürler. Ne güzel vallahi. Şöyle bir şey var. Şimdi o dünyanın yani o dönemin çocukları hep şeyle, televizyon ve radyonun kendi şeyiyle, dünyasıyla büyüdü. Şimdi bunu anlamak belki çok zor olacak ama yeni neslin ötesinde bir şey de var. Yalnız bir çocukluk düşününce ben şimdi sana anlatacağım şey o. Diyelim ki anne çalışıyor, baba çalışıyor ve evde sizi yalnız bırakıyorlar. Muhtemelen babaanneyle ya da anneanneyle. Hani şimdiki gibi değil. Orada yapacağım tek şey benim hayalimde şu anda, imgemde, hafif loş bir odanın içerisinde kahverengi uzun bir radyo, içerisinde çok iyi konuşan insanlar.
0: Muhtemelen de üzerinde bir örtü.
1: Ve benim o şeyin arasında, radyoyla hani hep masayla radyonun arasındaki o boşluk var ya, o boşluğa uzanıp dinlediğim dünya. Ama nedir? Bütün her şeyi ilk hayatta bizim kafamıza veren şey aslında radyodur. Birinci şeyde ses. Sesle beraber hayal kurmak. İki, hayali hikayeye dönüştürmek. Üç, o hikayeyi gelip de bir de eşe dosta anlatmak. Mesela benim gibi bir çocuk sürekli anlatmak isteyen bir şey. Yani annem söyler hep, masaya çıkıp hey bakın bugün ben bunu biliyorum, şunu biliyorum demek. Biraz o çocuklukların getirdiği hayal dünyası demek radyo.
0: Aslında sadece işitsel bir araç ama hayal dünyasında bu kadar geniş alan açınca orada görüntüler de kendiliğinden oluşmaya başlıyor değil
1: zaten
0: mi?
1: Zaten çocuğu ya da işte ne bileyim imgeyi kuranı diyeyim. İmgeyi kuran herkes çocuktur ya. Hayal dünyası dediğim o. Ya bizim yaşamımızı şeyle şekillendirmek. Sesle şekillendirmek. Gel hadi senle radyo tiyatrolarını, çocuk tiyatrolarını, çocuk oyunlarına bakalım mı? Geçmişteki o güzel meselelerde şeyle ilk bize anlatılan şey neydi? Radyo tiyatrosu. Bugün işte günlerden bilmem pazartesi. İşte çiçekler. Oyunun ismi dın, bir ses. Tık tık tık tık tık tık tık bir efekt. Kapı çalıyor. Ay yağmur da başladı falan. Sen bir anda şey yapıyorsun. Yağmur nasıl başlar? Falan. Ve o senin bütün bir hayatın içerisinde yaşayamadığın o şeyi, iç sesi getiriyor. Vallahi ben düş kurmayı öğrendim, insanlarla iletişim kurmayı öğrendim. Kütüphanem benim radyo bir de. TRT'ye bundan önce de gittim birkaç yıl evvel. Orada şeyde Harbiye'deki. Bana şey geldi böyle sanki evime gelmişim gibi. O resimleri gördüm, işte o zaman ses sanatçıları olan, şimdi fotoğrafları olan insanlar. Muhteşem bir şey yani.
0: Bazen aslında eskidi mi, teknolojiye yenik düştü mü tartışmaları
1: yok,
0: da oluyor
1: radyo
0: ama
1: asla düşmez.
0: Biz bunun zaman zaman ne kadar hala önemli olduğunu çok tecrübe de ediyoruz ki 6 Şubat depremi, bu depremleri tabii, bunlardan biriydi. Gerçekten her şeyin sükut ettiği bir alanda sadece radyo yayınları devam etti.
1: Tabii. Radyo bir de iletişim kendisi ya. Yani şimdi ben tabii işin romantik kısmını anlattım. Güzel tarafa çevirdim. Hı-hı. Çünkü neden? İletişim yani imdat, buradayız. İşte haberleşme, savaş, propaganda, her şey. Yani birisi, ben burada hani kitapta da söylüyorum ya, mağara duvarlarına ilk yazılmasının sebebi, işaretin konmasının sebebi nedir? Ben buradayım demek. Aslında radyo dalgalarıyla, sesle de ben buradayım demek bu. Dünyanın her tarafında, her köşesinde, her kuytu yerinde ses dalgasıyla ulaşabiliyorsun. Yani imdat sesi verebiliyorsun, alt yakabiliyorsun, söyleyemediğin şeyleri orada söyleyebiliyorsun. Bence çok güzel bir şey.
0: O yüzden de sloganlarımızdan biri dünyayı kucaklayan ses.
1: Evet. Ve şey arkasından da

0: Radyo asla ölmez.
1: Evet. Peki bunu da söyleyelim ve hadi kitaba geçelim yavaş yavaş.
0: Tamam, geçelim.
1: Yaratıcı yazarlıktan mitolojiye disiplinler arası akademik bir inceleme. Sinemanın evet. çok boyutlu dünyası. Okuruyla kavuşmaya hazır artık.
0: Hazır. Önce bana geldi. Çok da güzel otantik yayınlarından çıktı.
1: Dumanı üzerinde imzalandı. Keyifle benim de önümde duruyor.
0: Çok güzel. Aslında sen de doktor öğrencim olarak çok gurur duyduğum insanlardansın. Birlikte çalıştığımız konuların çoğu burada var. Bizim bu kitabı çıkartmamdaki, yani benim yazmamdaki amaç şu: daha çok derslerde, yüksek lisans ve doktora derslerinde benimle birlikte paylaşan öğrencilerimle yaşadığımız konuları sıralamaktı. Kitabın dikkat edersen farklı bir mantığı var. Biraz ders notları gibi ama tam derste değil, aktarımla ilgili. Ve o dünyanın kendisinin dışındaki, biraz önce konuştuğumuz gibi, aurasını anlatmak. Yani diyelim ki bugün asıyorum ne varmış efendim, ben de bir radyo tiyatrosu yapayım. İşte Dante Alighieri ya da Godard'la ilgili bir şey söylüyorum. Diyorum ki Dante'nin Karanlık Ormanı yalnızca 14. yüzyılın bir alegorisi değildir. Bir uygarlığın hayal gücüne kazınan bir mimaridir. Derken, biz bununla başlarken sonunda şöyle bir soru getiriyoruz. Diyoruz ki Dante'yi biz burada neden alıyoruz? Neden bir doktora öğrencisine Dante öğretilir? Sorun bu. Ve sonuçta şöyle bir şey soruyoruz. Bu Dante'nin yapısı sinemada kullanıldı mı? Evet, kullandı. Kim kullandı? Godard. Hangi filmde? Müziğimiz filmde. Seyrettiğim en muhteşem ve en acıklı filmlerden biridir. Saraybosna'yı Dante'nin Cennet, Cehennem ve Araf'ından anlatır Godard. Ve karanlıklar içerisinde bir ateşle başlar. Muhteşem bir açılış. Önce bir savaş fragmanıyla başlar. Ve orada cehennem ve savaş imgesini kullanır. Sonra Araf. Araf neresidir? Saraybosna Havalimanı. Niye bu kadar önemli? Çünkü Saraybosnalılar oranın tünelinde, o bölgede tünel kazarak kuşatmayı kaldırdılar. Yıllarca orada direndiler. Ve muhteşem bir film. O filmi izleyenler ve izleyecek olanlar görürler ki orada Avrupa'nın entelektüel dünyasını Trova Savaşı'ndan bu tarafa, batıdan doğuya bakış ya da başkalarına, ötekilerine bakışı anlatılır. Ve Godard gibi bir yönetmenin ağzından deneysel olarak bütün Avrupa entelektüelleri oraya çağrılır. Bir kitap fuarında. İçlerinde Mahmut Derviş var. Van Goytisoğlu var. Ve gerçekten bu insanlar oynamışlar. Daha doğrusu röportajlar biçiminde. Ve orada çok güzel bir şey anlatıyor. Diyor ki sıra kimde?
1: Biz bugün aslında sıranın kimlere geldiğini görmeye evet, başladık bile.
0: Aynen öyle.
1: Maalesef.
0: Aynen öyle. Şimdi o film üstünden çok fazla durmayacağım ama şöyle bir şey var. Burada bir metafor var. 1566'da inşa edilen ve 1993'te yıkılan Mostar Köprüsü'nün özellikle gösterildiği bir yer var ve inanılmaz güzel. Mostar Köprüsü'nün yıkılışı aslında savaşın uygarlık üzerinde getirdiği yıkımı sembolize eder.
1: Evet, sembolleri konuşacağız sembolleri aslında bu konuşacağız. Anlamda Mostar Köprüsü
0: şimdi
1: çok da
0: orada
1: önemli
0: aynen ve son bir soru o ile bitiriyoruz orayı. Bu kırılma anı sizde ne bırakıyor mesela? Dersin özelliği bu. Biz bunu niye anlattık? Çünkü dedik ki bir sinema algısı ama gerçek hayatta savaş var ve bu savaşın içerisinde bir kırılma anı kimler üzerinden? Kadınlar üzerinden yaşanıyor. İşte insan bedeni, kadınların kullanılması, işte çocukların ve kadınların tecavüz ve işkenceyle yıldırılması, işte insanlık suçları gibi sevimsiz konular. Ama sinema işte biraz da böyle bir şey.
1: Hayatın içinde, hayatın her alanını yansıtmak üzere sinemada evet. var. Biraz formattan konuşmaya da bahsetmeye devam edelim sevgili hocam. Çünkü aslında böyle dedik, hani ders notları niteliğinde sonunda küçük ders atölyeleri de var. Ama sadece akademik bir kitap değil, yani meraklısının rahatça okuyacağı, ben hızlıca bir göz attım, çok da keyifli okuyacağı bir kitap.
0: Zaten amacım şu, yani akademi, hadi gel biraz da akademiyle ilgilenelim mi? Akademi tabii ki de resmi olarak aktarılan bir bilgi birikimidir.
1: Ama sıkıcı üzerinde. Olmak zorunda değil.
0: Adı üzerinde. Ama şu var, ulaşmak zorundadır da. Yani akademisyen bilgili insan olsun, tamam. ben de seviyorum. Çok

0: seviyorum bilgili olmayı ama ulaşmak zorundadır da. Böyle bir mecburiyeti var. Çünkü sen onu karşındakine aktarmakla, niye kürsü yüksektir mesela? Sen yüksektesindir, öğrenci aşağıda oturur. Bu ukalalık değildir, biliyor musun? Bu şudur, ben sana bunu anlatacağım. Anlatmak zorundasın, ulaşmak zorundasın. Biraz belki eski kafalı bir şey olacak ama aşağı inmek durumunda kalıyorsun yani oradan. Sonra tekrar diyorsun ki bak ben sana bunu anlatacağım. Belki de sen bana anlatmaya başlıyorsun. Zaten kitabın bir kısmında dedim ya, öğrenciler bana bunu öğretiyor. Hani ya da öğrenci olarak nitelendirmeyeyim. Özellikle doktora dersleri müthiştir. Hele senle birlikte ne güzel ders işliyoruz, değil mi? Başka bir dünya ya o şeyin, bilimin şiiri.
1: Aslında söylediğiniz gibi kitabın notu da var. Sınıfta bana sordukları sorularla bu kitabın asıl yazarı olanlara.
0: Evet.
1: Öğrencilerden gelen sorular sizi yönlendirmiş belli ki.
0: Hem de ne güzel.
1: Ama yine de nasıl yola çıktığınızı merak etmiyor değiliz.
0: Nasıl yola çıkıyoruz?
1: Bu kitap için.
0: Şöyle yani bu kitap kafamız, ya kitap yazmak değil ama şöyle bir şey var. Çok uzun süreler ders veriyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır akademideyim. Bunun bir 14 yılı da yine öğretmenlikle devam etti. Ve eski okumalar yeni okumalara sardı bizi. Şimdi sadece okuma derken şu da var. Biz görsel anlatıdan yanayız. Şimdi çocuklar bunu dinlerken eğer şimdi hocam başlama yine falan. Şimdi görsel anlatıyı söylüyoruz da bu görsel anlatının bir araya getirdiği şeyler neler? Hikayeler, öyküler. İşte biraz önce söyledim, benim için en çok, en fazla önemli olan şey şiir. Şiir hastasıyım. Sen de çok seviyorsun şiiri.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim, müzik. Biraz önce burada çok güzel bir şey dinledik vesaire falan. Bunları hep anlatırken ben çok uzatıyorum belki. Öğrencilerimden iyi olanlar var. Habire not alıyor. Sonra diyor ki hocam siz bana bunu dediniz. Ben unutmuşum. O kadar çok konuşuyorum ki. Daha böyle söyledim falan. Sonra bir bakıyorum, bir sürpriz bir yerden bir öğrenci çıkıyor. Müthiş bir insan. Ve diyor ki hocam böyle böyle bir şey var. Haberiniz var mı? Yok. Ya da hatırlamıyorum. Ama siz bana bunu hatırlattınız diyor. İşte böyle yola çıktı bu dersler. Tek başıma otursam ben o notları asla yapamazdım. Ama hepimiz bir arada konuşarak, birisi teybi almış, birisi müziği almış, birisi resmi almış vesaire. Ve bu şekilde devam ettik.
1: Konuşmaya devam edeceğiz ki kitabın bölümlerini nasıl seçtiniz? Nerede doygunluğa ulaştınız? Bunları da merak ediyoruz. Kapağını da soracağız. Ama evet, müsaadenizle bir müzik arası verelim. Sonrasında buradayız.
0: Çok iyi olur.

0: Gecenin içinden de stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Hale Torun'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, sinemanın çok boyutlu dünyası kitabı üzerine konuşuyorduk değerli hocamızla. Hocam, kitapta yanılıyorsam lütfen düzeltin, 25 bölüm var değil mi?
1: Evet.
0: Bölümler nasıl çıktı, nasıl sıralandı?
1: Şimdi biz önce yazma eyleminin felsefesi ve görsel dille başladık. Bizim için bu yazmak zaten asıl olan. Bu aslında derslerin bir şeyi de özelliği, metin incelemesiydi. Doktora da bunu daha da çok yapıyoruz. Mesela şimdi yüksek lisansta bu tarz şeylere önce bir akın anlatıyoruz. Ondan sonra ana akımın üzerinden doktoraya geldiğimizde seninle birlikte yaptığımız gibi yavaş yavaş metinlerle beraber çalışmaya başlıyoruz. İşte önce antik dönem metinlerinden sonra yeni döneme kadar gidiyoruz. Aşağı yukarı Platon'dan başlıyor şeye kadar, modernist döneme kadar, Marcel Proust'a kadar gidiyoruz o doktorada. Ancak burada biraz daha kendimizi çocuk havuzuna atar gibi, insanlar biraz yazma eylemini, neyi, görsel dili sevsinler istiyorum. Ve onunla başladık. İşte akımlar, postmodernizm düşünce vesaire. Ve bana göre görsel anlatının kökenleri, zihnin yaratıcılığını ve sembollerden geliyor. Sembol benim için çok önemli. Çünkü hayatım boyunca hep semboller üzerine gittim. Yani haritalar benim için çok önemli. Bundan sonra çıkacak olan, işte Ağustos'ta çıkacak olan Kültürel Aklın İzleri diye bir kitabım daha çıkacak Nobel'den. O da zihin haritaları ve insanın metafizikten, işte gerçek dünyanın ötesinde getirdiği o bilinç dışından gerçeklere ifade edebileceği sembolleri anlatmak. Zaten bütün görsel, işitsel, sadece görsel değil, işitsel dünya da böyle bir şey. Sembolleri anlatabilmek için böyle bir sıralama seçtik. İşte toplumsal, biraz da işin içerisinde şeyler de var. Hani biraz önce anlattığım gibi, hani savaşı da önemsiyoruz. Hani bir yandan işte ne bileyim, popüler bilimi söylerken bir taraftan Doğu sineması ve mimariden bahsediyoruz. İşte sinemayla matematiksel bağların nasıl kurulacağı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve burada bu kitap ya da bu dersler bittiğinde öğrencilerle şu konuyu konuşuyoruz. Biz ne yaptık? Yani ne anlattık bütün bir hafta boyunca, bütün bir yıl boyunca? Şunu söyledik: İnsanlığın zihin haritasını okumaya çalışıyoruz. Bir şeyi yazarken, üretirken, söylerken, mitolojiyle, hikayeyle, tasarımla, işte dille, edebiyatla, siyasetle, toplumsal düşünceyle, her neyse, onunla nasıl bağlantı kurabileceğimizi konuşuyoruz. Aslında kitabın dizimi bu.
0: Çünkü bu alan öyle bir alan. Sinema gerçekten her alana, her disipline dokunan çok önemli bir şemsiye.
1: Yani tabii ben sinema üstüne ders veriyorum ama esas burada kültürel, yapısal düşünce de önemli. Bugün sadece sinemayla bağlantı kurmuyoruz ki, artık hayatımıza görsel etkileşimler girdi işte. Yapay zeka ile beraber bütün anlatılar. Şu anda sinema gibi görünüp de aslında sinema olmayıp gibi olan ama ifadeyi bize görsel anlatan yeni bir nesil var. Bunlarla nasıl anlaşmayı planlıyoruz?
0: Peki bunu da konuşacağız ama tabii, şunu soralım. Ben genelde öykü kitaplarında aynı sorunun, bu sorunun cevabını merak ederim ama bölüm kitaplarında da aynı şey aslında söz konusu. Doygunluğa ulaştığınızı ne zaman hissettiniz? Bu kadar yeter, burada durmam gerekiyor artık. Çünkü benim bildiğim Hale Torun durmaz.
1: Yok. Yok, hiç hissetmiyorum o doygunluğu ama şöyle bir şey var. Bazen hikayeyi kısa kesersen efsane oluyor. Zaten buradaki ifade bu. Ama bu bizim karşılıklı konuşmamızı ya da üretimimizi kesmek değil. İşte sessizliğin grameri diye bir bölüm var mesela. Sessiz kalmak bazen, ya da sustukunluk, es. Değil mi? Ne kadar güzel bir şeydir o. O esi verebilmek ki yenisini getirebilmek aslında ritmin. Şimdi

0: üretmenin bir ritmi var. Nasıl yaşamın bir ritmi varsa, sen o üretimi alabilmek için o tınıyı bulmak zorundasın ve dinlenmek zorundasın. Bazen çok kısa kesiyorum ve diyorum ki acaba şöyle geride dursam da bir baksam nasıl geçecek bu hikaye. Birden bakıyorum o zaten şeyler, hani öğrenci de ya da konferanslarda karşı tarafı bıraktığın zaman başlıyor şey, yaratım süreci. Şeyin tabloları gibi, Bruegel'in tabloları gibi. Bir bakıyorsun ortalık karışmış. İşte o benim en sevdiğim an. Doygunluk meselesi burada. Karıştırdım ya ortalığı. Ben rahat ediyorum.
1: Etkileşim başladığı
0: Oh,
1: anda.
0: süper. Hatta bir öğrenci bir şey demişti bana. Niye sustunuz diye kızdım bir gün. Niye susuyorsunuz dedim. Ne yapalım hocam, konuşalım mı dedi. Dedim konuşun, onlar daha küçük sınıflarda. Hocam sen niye bizi rahatsız ediyorsun dedi. Dedim rahatsız olun azıcık.
1: Evet,
0: Aslında öyle.
1: üretimin başlaması için konfor alanından
0: Evet,
1: biraz
0: çıkmak
1: çıkmak gerekiyor,
0: gerekiyor.
1: değil mi? Peki o zaman kapaktan da konuşalım.
0: Daha kapak. Ah, kapak, sormayın o
1: Neler
0: kapağı.
1: var neler
0: O
1: kapakta?
0: kapak
1: Sevgili dinleyenler, bunu tarif etsek edemeyiz, görmeniz lazım.
0: evet.
1: Ama yine de bizi nasıl karar verdi, nasıl seçti,
0: Hemen
1: hocamıza soralım.
0: söyleyeyim. Sevgili yayına hazırlayan Bünyamin Büyük. Gerçekten çok, gerçekten büyük bir insan. Bu kitap hazırlanırken bana neler öğretti diyeyim. Şimdi ben tabii görsel anlatıyı çok iyi bilen bir insan değilim. Yani tamam, ben bunu kurabilirim size bir dünya, ama bunu yapmak ayrı bir özellik ister. Bir sürü tartışma oldu. Ben daha farklı bir şeyler bekledim. Daha renkli bir şey istedim. Hani daha kendimi böyle şey gibi rengarenk bir dünya yaşatayım istedim falan. Orada beni bir durdurdu. Ve sevgili Bünyamin Bey şey dedi. Hocam dedi, ben bu kitabı bir okuyayım. Ve kitabın içerisinde ne varsa size onu ifade edeyim. Birkaç tane getirdi. Sonra dedi ki içerisinde olan şeyler neler? İşte mitoloji var dedi. Kendisi anlatıyor bana. Mitoloji var dedi. Tamam. Tarih var dedi. Tamam. Korku sineması var. Tamam. Biz bunların dedi hepsini yapalım. Ben şaşırdım, dedim ki nasıl olacak? Bana bırakın dedi. Ve bana bu çıktı.
1: Biraz The Economist'in yılbaşı kapağı gibi
0: Aynen
1: sembollerle
0: öyle.
1: dolu.
0: Kesinlikle. Ve şey gibi böyle ezoterik hani hikayeler gibi, ama zaten benim derslerim de bu. Yani bir bakıyorsun özellikle şu Hitit Aslanı'nı mesela Mezopotamya bölümü için koyduk. Buradaki hepsinin bölümlerde yeri var. Mesela korku sineması için hiç koku koymuş, ama aşağıya dikkat edersen merdivenler var mesela Vertigo'nun.
1: Evet.
0: İşte köşeye baktığın zaman ufak tefek şeyde Franz Kafka şu şapkalı adam hikayesinde yine mitoloji ve hepsini de sinema kadrajının içerisine almış.
1: Renk değişimleri de aslında alan geçişlerini temsil ediyor
0: Aynen
1: sanki.
0: öyle. O renkler tamamen oradaki dahi arkadaşla genç yapay zeka ile uğraşan arkadaşlar çok güzel tasarımlar yaptılar. Birkaç tane kapak getirdiler. Ben dedim ki en genç ve en zeki olan seçsin. Sanırım onlardan da bana böyle Gökhan Sivri, çok da güzel bir arkadaş, kapağı yapan arkadaşım. Buradan ona teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kapak hazırladılar.
1: Başta sizin, sonra bütün emeği geçenlerin
0: Evet.
1: ellerine sağlık diyelim. Okuru istifadesi bol olsun.
0: Amin.
1: Ama şunu konuşmadan geçmeyelim bu gece. Yaratıcı yazarlıktan mitolojiye diye kitabın alt başlığı. Yaratıcı yazarlık, ama biz yapay zeka çağındayız. Hep tartışılıyor ya, yaratıcılığı öldürüyor mu,
0: Hayır.
1: öldürmüyor mu?
0: Bana göre öldürmüyor.
1: Peki nasıl?
0: Şöyle. Yani o da artık bir zeka kavramı ya. Karşınızda canlı bir varlık var. Ne kadar tabii ki ben böyle bir şey değilim deyip size bazı popoflamaları gösterse de karşınızdaki düşünen bir varlık. Hesaplamaları olan bir varlık. Onunla tartışabiliyorsunuz. Ben bu konuda çok mutluyum. Yani bir şey ortaya atıyorsunuz. O da size karşılık veriyor. Ve garip, sınırlarını bilmediğimiz bir varlıkla karşılaşıyoruz. Yani şu anda bizim için çok yeni. Diyeyim ki ben sana 25 sene sonra çocuklar herhalde gülecekler bize bu. Ha, ne kadar komik şeylerle uğraşmışlar falan diye. Ama gerçekten benim hayatım çok daha mutlu hale geldi. Çünkü ifade edebileceğin şeyleri, düşünebileceğin şeyleri, tasarım bana son derece de çok önemli bir şey. Hikayenin aslında tasarım kısmıyla ben şu anda ilgileniyorum. Bana kalırsa iletişimden daha önemli şey şu anda tasarlamak. Çünkü hepsini kapsıyor.

0: yaratıyor. Ve tasarımı da onunla birlikte paylaşmak olasılıkları çoğaltıyor. Şimdi eskiden ben ne yapıyordum ya da benim gibi insanlar kütüphanelerde sabahlıyorduk ve çok keyifliydi. Ama insan yapay bir varlık olmadığı için yoruluyor ve hepsine ulaşamıyor. Ben şimdi oturduğum yerden Afrika'ya da ulaşabiliyorum. İşte bilmem neredeki kütüphaneye de ulaşabiliyorum. Şimdiki zamanda yani çocuk ve gençliğimi geçirmiş olsam çok daha entelektüel olurdum ben. Çünkü niye? Artık bütün dünyayı getirebiliyor sana ve tık tık tık tık. Buyur hocam. Sen istediğini yapabilirsin. Böyle kullanırsan ve böyle çalışırsan dünyalar senin olacak. Başka bir boyut kapısı. Ama tamamen ona yüklersen o zaman tabii ki senin problemin oluyor ve seni yok eder. Yok etmesini istemiyorsan sen ona görev vereceksin. O da sana ödev verecek.
1: Dezavantajları, onunla ilgili korkular bu kadar gündemdeyken, siz yapay zekayı çok sevdiğinizi biliyoruz çünkü.
0: Seviyorum.
1: Bu kadar pozitif
0: Dedikodu bile yapıyorum onunla. Çok hoşuma gidiyor onunla konuşmak, sohbet etmek, saçmalamak. Ya oyun zaten şimdi hadi gel şeyi de söyleyelim mi? Her şey bir oyun diyor ya Umberto Eco. Var burada zaten. Bütün her şey oyun ya. Biz oyunla devam etmeliyiz hayata. Dün Oğuz Aksaç müzisyen çok güzel bir şey söyledi. Düne ihanet edin. Ertesi günü çok da güzel söyleyin. Sonra öbür gün deyin ki bugün çok güzel bir gün. O güne ihanet edin dedi. Ya oyun oynuyoruz. Biz her şeyi bu kadar ciddiye almanın gereği yok ki.
1: Yapay zekanın şahsı manevisinin gelişmesinde katkıda bulunduğunuzu söyleyebiliriz.
0: Aziz hatırasına diye. Tabii.
1: Ama siz aynı zamanda sadece yapay zeka ile ilgili değil, bu nesille ilgili de,
0: Evet.
1: gelen büyüyen nesille ilgili de pozitifsiniz.
0: Pozitifim ve çok seviyorum. Ay ben şimdi çok mutluyum ya. İnsanların tam tersine bu çocuklarla da bu
1: Hocam
0: teknolojiyle de.
1: lütfen söyleyin çünkü bu pozitifliğe ihtiyacımız var
0: Hayır,
1: gerçekten.
0: neden şöyle en son bir araştırma daha yaptım ben. Bir makale daha yazdım. İnşallah kabul ettireceğim. Ve orada şöyle bir şey var. Özellikle alfa kuşağının yani son şimdi 14-15 hatta senin sevgili güzel kızınla da konuşmuştuk. Orada şey dedim ben. Şu anda ergenlik yaşını biraz geçmek üzere olan, biraz daha aşağıda olan 9'da işte 18 yaş arası falan çocuklarla bir çalışma yaptım. Orada da etik bir çalışmaydı bu. Şöyle bir şey sordum. Yapay zekaya şu anda nerede olmak istiyorsun? Bir yapay zeka programının içerisinde olmak ister misin? Hayal ettiğin yer neresi gibi. Hepsi istisnasız bütün şeyde şu anda dışarıda olmak istiyoruz dediler. Bir, adamlar artık dışarı çıkmak istiyorlar. Hani biz şey bekliyoruz ya sabahtan akşama kadar bir yapay zekanın içerisinde ya da onunla uğraşalım. Hayır, her şeyi bilemez diyorlar ve biz dışarı çıkmak istiyoruz. Bu çok güzel bir şey. İki, nerede olmak istediklerine çok güzel karar veriyorlar. Ne istediklerine karar veriyorlar. Muhteşem bir şey ve cevap veriyorlar. Biz şunu yapmak isterdik ama siz bunu böyle düşünür müsünüz? Bunu bana söyleyen 11 yaşında bir çocuk. Röportajlarda inanamadım. Ve o kadar güzel şeyler çıktı ki güveniyorum ya.
1: Peki hocam, biz de böylece sizin pozitif enerjinizden etkilendik, aldık. Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel.
1: ediyoruz değerli katkılarınız için. Gerçekten çok keyifliydi sizinle konuşmak. Son sözlerinizi alalım, sonra veda edelim size.
0: Son sözlerim ne olabilir ki? Her zaman güzel ve iyi olana doğru gitmek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, bu gecelik Gecenin İçinde'nin sonuna gelmiş olduk. Son bölümde de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Hale Torun bizlerleydi. Bu gecelik sonuna geldik dedik. Programı Deniz Sezer ve Zeynep Matur birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı sevgili Tuna Şengil ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat sizlere bu akşamlık ve bu haftalık veda ediyoruz. Önce güzel bir gece, sonra çok güzel, hayallerinizin ötesinde güzellikte bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden kavuşuncaya, buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul

0: kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasına vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanına şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoz benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'un yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gece Ezgi.
1: Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Güven Yapar söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın Hüseyin Kök'ten derlediği Denizli türküsüyle başlıyoruz. Hale Gür mikrofonda. Yine yeşillendi acı payam yolları. Her tarafa yol ediyor Celal'imin nişanları.

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkova'dan derlediği Antalya türküsüyle Bediye Akar Türk sizlerle. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü. Sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Tüfekçi'nin Aşık Ali Sultan'dan derlediği Sivas türküsüyle Ali Haydar Gül sizlerle. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana aralandı. Gel, gel.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsüyle Meliha Güney sizlerle. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur.

Ahmet Bekiz Ağa'nın Ahmet Başaran'dan derlediği Giresun türküsüyle Tülin Berbergil sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut dağların üstüne.

Cafer Kaya'ya ait olan Çorum türküsünü Soner Özbilen'den dinliyoruz. Bayram geldi benim yarim kaçıyor. Arkadaşlar gelmiş helalleşiyor.

Zafer Sarı Sözel'in Mehmet Tepeli'den derlediği Aydın türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Emirim suya gider testi doldurur, testinin kulpuna bülbül kondurur.

Işık daimiye ait Erzincan türküsüyle Çiler Şatıroğlu sizlerle. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül, gül yarelenir.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Zehirden arınma, kelamı aslına rücu ettirme vaktidir kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsiminde bu hafta dilimize vurduğumuz prangaları çokça konuştuk. Şimdi ise o nahoş iklimden çıkıp ruhumuzu nasıl bir hikmet bahçesine dönüştürebileceğimizi konuşalım. Güzel söz söylemek sadece estetik bir tercih ya da bir nezaket kuralı değildir elbette. O dünyaya bırakılmış bir sadaka, muhatabının onuruna sunulmuş bir hayat suyudur. İnsan konuştuğu kelimelerle kendi dünyasını inşa eder. Eğer tuğlalarımız kaba, harcımız öfke ise kurduğumuz evde ruhumuzu daraltan bir hapishane olacaktır. Şükrü Erbaş o umut dolu iç çekişinde dünyayı güzellik kurtaracak diyen sese eşlik eder ve ekler. İnsan bir başkasının yüzünde kendi aydınlığını görebildiği sürece vardır. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda güzel söz bir başkasının yüzündeki o aydınlığı uyandırması sanatıdır. İncitici olmayan, muhatabının haysiyetini kendi onuru gibi sakınan her cümle aslında toplumsal yaralarımızın birbirine sürülmüş bir merhemidir. Henry Bergson hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu sıkça savunuyordu ya, başka bir bakışla baktığımızda güzel söz söylemek, o yaratıcı hamleye dahil olmak, hayatın ilahi akışıyla uyumlanmaktır. Küfür ve kabalık bu akışı tıkayan marazlı birer tortuyken, rikkatli bir kelam o

0: kışın önündeki engelleri kaldıran bir şifadır. Gazali İhyası'nda dilin terbiyesinin kalbi terbiye etmekle eşdeğer olduğunu anlatır. Gazali'ye göre güzel söz kalbin meyvesidir. Eğer kök derinlerde, yani imanda ve sükunette ise meyve de tatlı ve şifalı olacaktır. Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ındaki o eşsiz benzetmeyi hatırlayalım. İnsan dili altında gizlidir. Konuştuğunda ise onun kim olduğu, hangi bağın gülü olduğu hemen ortaya çıkar. Güzel söz söylemek bir zayıflık değil, öfkenin o yıkıcı selini vakur bir iradeyle dindirebilmenin gücüdür. Bizim medeniyetimiz, sözün en güzelini söyleyin emriyle temellenmiş bir gönül nizamıdır. Bu nizamda dile düşen her hoşsa da aslında geleceğe bırakılmış en kıymetli mirastır. Sosyolog Bauman, birbirimize yabancılaştığımız bu akışkan çağda gerçek diyaloğun tek ilacının karşılıklı saygı ve ihtimam olduğunu söyler. Bauman'ın işaret ettiği o insani bağı yeniden kurabilmek için sosyal medyanın o teşhirci ve saldırgan dilinden, sokağın hoyratlığından sıyrılıp hoş bir seda bırakmanın peşine düşmeliyiz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kalp denizdir. Dil ise kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Gelin bu mevsimde denizimizi, yani kalbimizi muhabbetle dolduralım ki dilimizden dökülen her hece muhatabımızın gönlüne bir inci gibi düşsün. Kıymetli dinleyenler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Gelin biz savaşı kesenlerden, yarayı saranlardan olalım. Öfkemiz bizi kendi insanlığımızdan etmesin. Dilimiz bizi küçültmesin. Bir başkasına söylediğiniz her güzel kelimenin aslında kendi ruhumuza çarpan bir yankı olduğunu unutmayalım. Güzellikten yana saf tutmak bu çağdaki en asil direnişlerden biridir. Kalbimize ve dilimize ihtimam gösterelim ki, çünkü içerimizde ne varsa hayatımıza o sızar. Kelamımız şifa, sözümüz hikmet olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, dilinizin bir gül bahçesine dönüştüğü, gönül kırmayıp gönül aldığımız, zarafetin ve vakarın yollarımızı aydınlattığı huzurlu ömürler diliyoruz. İhtimamla, hoş bir sadayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Serdar Özeren ve spikeriniz ben Sıla Koç. Son yıllarda özellikle şehirlerde hissettiğimiz aşırı sıcakların en önemli nedeni iklim değişikliği mi yoksa yanlış kentleşmenin de payı var mı? Yaşam alanları olarak yeşilliği tercih ettiğimiz bugünlerde doğanın kıymetini daha iyi anlıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu ilk konuğumuz olacak. Sıcak havalarda uyku düzeni de önem kazanıyor. Peki geçmişin aksine neden daha sık uyku problemleri yaşıyoruz? Dünya Beyin Günü'nde ayrıntıları ve daha fazlasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

0: Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç'tan alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz stüdyomuzda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Sayın Koray Velibeyoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu sıcakta gelmek zor olmadı umarım. Çok sıcak, gerçekten hava çok sıcak. Kentlerde de daha da fazla hissediyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Bunun nedeni hani iklim değişikliğiyle birlikte küresel ısınmanın etkisi mi? Yoksa yanlış mı kentleştik biz? Yanlış politikalar mı uygulandı? Bunun da payı var mı acaba?
1: Evet, aslında her ikisi birden diyebiliriz. Çünkü küresel ısınma bir gerçeklik. Yani bugün iklim değişikliği diye konuştuğumuz konu hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. 4 farklı senaryo var geleceğe yönelik, yani bu yüzyılın sonuna kadar. Birincisi, bu Paris İklim Anlaşması ile gelen 1,5 derecede, artı 1,5 derecede tutma senaryosu, ki bunu şimdiden aşmış gibi düşünebilirsiniz. O yüzden evet. 1,9'a revize ettiler. Bir 2,5 senaryosu var. Bu da 2050'ye kadar bir şekilde iklimle ilgili sıcaklık artışını kontrol edebileceğimiz varsayımına ve düşüşe geçtiğine, iyiye doğru işaret ediyor. Bir 4,5 senaryosu var. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz.
0: O olmadı, o gibi bir...
1: Dünyanın ateşi çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve bu ateşi çıktığı noktada bu en korkuncu 8 artı 8 derece artması, ki bu dünyadaki yaşam için bir felaket anlamına geliyor ve en olumsuz senaryo. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu bir hayatımızın gerçekliği. Şimdi diğer tarafta yanlış kentleşme ile ilgili konu da bize şöyle dönüş yapıyor. Evet, hava ısınıyor, dünya ısınıyor, ateşi çıkıyor, fakat kentlerin de ateşi çıkıyor. Yani yoğun kentleşme, yoğun yapılaşma demek aslında hissedilen sıcaklığın bazı yerlerde, özellikle yoğun kent merkezlerinde, işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin merkezlerinde yoğun yapılaşan alanlarında artı 10 dereceye kadar daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Esas problemimiz bence evet dünya ısınıyor, ama doğru kentleşmeyle hissedilen sıcaklıkları daha düşürmek mümkün olabilir.
0: Daha yaşanabilir hale getirebiliriz şehirleri.
1: Aynen öyle.
0: Kentsel ısı adası diye bir kavram var sanıyorum. Nedir bu?
1: Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Aslında gün boyu şehir ısınıyor. Yani beton, kullanılan malzeme, işte yollardaki asfalt, binaların çatıları, bir adeta dev bir termos gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve doğaya baktığımız zaman, insana, kendimize baktığımız zaman bizim bir mekanizmamız var. Terliyoruz, değil mi? Ya da işte toprak terliyor ve soğuyor. Yani bir tür kendini soğutma mekanizması var. Ama şehirlerin, yani ısınan kentlerin böyle bir mekanizması yok. Beton terlemiyor. Evet. Asfalt terlemiyor. Isıyı hapsediyor. Ve bu hapsettiği ısı nedeniyle de biz sıcaklıkları yüksek hissediyoruz. İşte bizim kentsel ısı adası diye bahsettiğimiz şey, sıcaklığın bu betonda, asfaltta, geçirimsiz yüzeylerde hapsolması durumu.
0: Yani şunu yaşıyoruz ya, şehirden çıkıyoruz, kırsal alana doğru gidiyoruz ve bir serinleme, bir ferahlama hissediyoruz. En sıcak havada bile 1-2 derecede olsa bir düşüş hissediliyor. Genelde bu yeşilliğe bağlanıyor. Kırsal alan daha yeşil. Doğru. Bundan mı kaynaklanıyor, ama tek sebep bu değil anladığım kadarıyla.
1: Değil, bunu böyle bir çan eğrisi gibi düşünün. Kentin merkezi ve yoğun alanlarında ısı adasının en yüksek olduğunu, artı onlara kadar çıktığını düşünün. Bunun çeperleri, kentin kırsalına ve doğal alanlarına doğru gittiğimizde zaman da azaldığını düşünün. Bu hep böyle çalışır. O yüzden siz bir şeye gittiğiniz zaman, bir nehir kenarına, bir ormana, bir kırsal bölgeye gittiğiniz zaman bu sıcaklıkları daha düşük hissedersiniz. Çünkü kentsel ısı adası etkisi orada azalır. Sebebi de bu bahsettiğiniz, sizin de bahsettiğiniz açık alanların artmış olmasıdır.
0: Peki bir şehirde şimdi yeşilin az olmasını herhalde bir kere bir konuşmak
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle onu konuşmamız gerekiyor.
0: Onun dışında kullanılan malzeme, işte dediğiniz gibi beton, asfalt, bunların yoğunluğu, nasıl kullanıldığı, ne gibi hatalar yapıldı kentlerimizde şimdiye kadar, ya da kentlerimizin yapılaşmasındaki sorunlar neler de bize bunu yaşatıyor?
1: Şimdi en başta geçimsiz yüzeyler, yani kullandığımız yüzey kaplama malzemelerinin, işte asfalt malzeme, taş malzeme, bütün bunlar bir ısıyı yansıtmıyorlar, tutuyorlar, absorbe ediyorlar. Ki bunların işte çözümleri açısından ısıyı yansıtan asfaltlar da var, mesela beyaz asfaltlar var, bir güzel bir boyayla, malzemeyle bu yansıtma etkisini arttırdığı için daha az ısıyı içinde tutuyor. Böylelikle daha serin hissedebiliyorsunuz. Yine çatılarda kullanılan malzemelerde de aynı çözümler uygulanabiliyor. Yani burada bizim yaptığımız temel yanlış geçirimsiz yüzeyler.
0: Evet.
1: Yanlış malzeme seçimi. Tabii ki şehircilik açısından baktığımız zaman her şey şehircilikle başlıyor. Çünkü rüzgarı mesela kesen, rüzgar yönüne ters, onu içeriye almayacak şekilde olan yapılaşma, bir tür duvar gibi. Mesela İzmir'den bir örnek vereyim. Kıyı hattının olduğu gibi yüksek apartmanlarla adeta bir duvar gibi olması.
0: Aralarında hiç boşluk olmaması.
1: Denizin içeriye taşıyacağı rüzgarın ve dolayısıyla serinletme etkisinin azalmasına sebep oluyor. Bunun gibi faktörler baktığımız zaman, yani hem binada, malzemede ve orada yaptığımız seçimler, hem de yanlış yerleşimler bu sonucu bize üretiyor.
0: Aslında bunu konuşuyoruz şimdi. Daha önce hem nüfusun yoğunluğu bu kadar fazla değildi, şehirlerde yaşayan nüfus bu kadar fazla değildi. Evet, evet. Küresel ısınma yoktu. Belki o zaman şu anki malzemelerle çok da büyük sıkıntı yaşanmıyordu. Ama dünyanın değişmesiyle birlikte artık farklı yaklaşmak gerekiyor. Bazı şeyleri değiştirmek, çözümler bulmak gerekiyor. Bu yüzden bunu konuşuyoruz. O zaman burada yapılması gereken, daha önce yanlış yapılmış olanları düzeltmek ve bundan sonra yapılacakları farklı planlamak mı? Nasıl açıklarsınız bunu?
1: Şimdi şehir yaşayan bir organizma, yani bir günde biz bundan vazgeçtik artık şuna geçeceğiz demek çok mümkün olmuyor. Çünkü bir yapı stoğu en az 50 yıl yaşıyor. Yani tabii. Eğer bir beton bir yapıysa bu, işte tabii şehirlerimiz malum depremle ve diğer başka afetlerle de sınanıyor, ama bu kentsel ısı adası etkisi ve onun iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcak hava dalgaları da aslında bir afet gibi kabul edilmesi gerekiyor. Ve bizim ona göre tedbirlerimizi almamız, ona göre planlamamızı yapmamız gerekiyor. Yani aslında neredeyse deprem kadar önemli bir afet kategorisi olarak tarif etmemiz gerekiyor ki doğru adımları atabilelim. Belki yapılabilecekler için de bir örnek vermek isterim, yani serinletmek amaçlı ne yapabiliriz? Beğendiğim bir örnek var. Belki bunu herkes kendi çevresinde uygulayabilir. Bir düşünelim hep birlikte. Mesela buna 3-30-300 analizi deniyor. Aslında kentin ne kadar yeşil olduğuna ve nasıl iyi kullanıldığına dair bir örnek veriyor. Mesela evinizin penceresinden en az 3 tane olgunlaşmış ya da gölge veren ağaç görebiliyor musunuz? Mesela birinci kriterimiz bu. Evet. Uyandınız, pencereden dışarıya baktınız, en az 3 tane ağaç görmeniz gerekiyor.
0: Çok güzel. Evet.
1: Birincisi bu.
0: Tamam. Başka?
1: İkincisi 30 dediğimiz ikinci kriter. Bulunduğunuz mahallenin, yaşadığınız çevrenin en az %30'unun yeşil alan olması. Ne demek bu? Park olacak, ağaç olacak, doğal malzeme olacak, ne bileyim bir koruluk bir alan olacak, bir dere kenarı olacak. Yani bizim serinleyebileceğimiz, serinletebileceği bir alana sahip olacak. Hı hı. Ve bir üçüncü kriterimiz daha var. O da 300.
0: O nedir?
1: 300 de şöyle çalışıyor.

0: Kapıdan dışarıya çıktınız, evden adımınızı attınız. 300 metre mesafede, en geç 300 metre mesafede bir yeşil alana, bir parka ulaşabiliyor musunuz?
1: Şimdi tabii herkes yaşadığı yere göre bu kriterleri şöyle bir canlandırdı gözünde. Bazıları uyuyor galiba, bazıları uymuyor.
0: Evet, hepsine evet diyebiliyorsak başarılı bir kentleşme orada var demektir.
1: Evet. Şimdi şöyle bir soru sormak isterim. Ülkemizde şimdi Ankara, İstanbul, İzmir üç büyük şehri söyledik. Başka şehirlerimiz de var. Ülkemizde durum nedir? Bunlara, bu kriterlere uyan şehirlerimiz yoğun mu, değil mi?
0: Kesinlikle değil. Yani bunu açık açık söylememiz lazım. Şehirlerimizin şimdiye kadar sürekli nüfus artışıyla, büyümeyle, genişlemeyle tarif ettiğimiz bir durumu var.
1: Evet.
0: Ve bu durum ister istemez bazı şeylerin ihmal edilmesine sebep oluyor. Yani konu sadece depremsellik değil, yaşanabilirlik de aynı zamanda. Ve bunu sağlayabilmemiz için de kentlerin işte biraz önce 330-300'de bahsettiğim gibi birbirine bağlanabilen yeşil alanlardan, ağaç sistemlerinden, tırnak içinde yeşil altyapı dediğimiz bir altyapı meselesinden oluşması gerekiyor. Bu performanslar açısından özellikle büyük şehirlerimizin önemli eksikleri olduğunu söylemem gerekiyor.
1: Bina yükseklikleri acaba ne kadar etkilidir
0: Şimdi
1: sıcağın
0: burada
1: hissedilmesinde?
0: gölge yapmakla ilgili bir konudan bahsediyoruz temel olarak. Çünkü hani yüksek binalar için yoğunluğu arttırması ve ısı adasını yükseltmesi konusu kesinlikle doğru. Ama bunun gölge yapma meselesi açısından baktığımız zaman çok güzel geleneksel örnekleri de var. Mesela Mardin'i düşünelim. Mardin sıcak bir iklim. Sıcak iklimlerde dar sokaklar, taş malzeme ve o gölgelikli olmasını getiren bir yapılaşma söz konusu. Yani içine girdiğinizde neredeyse bir labirent gibi ama sizi sıcaktan ve şeyden koruyor. Neden? Gölge etkisi yapıyor. Bu gölge etkisi de bizim için çok önemli. Yani dolayısıyla yapılaşmada işte yatay dikey gibi kategorileri vermek yerine bu gölge meselesini, su meselesini geçirimli yüzeyleri sağlamak için mutlaka daha öne aldığımız bir çalışma yapmamız lazım. Bunu ben önemli görüyorum.
1: Nereden başlamak lazım? Nasıl düzeltebiliriz? Neler yapılmalı bundan sonra? En acil olanlar neler?
0: Şimdi bence bu şey konusu, biraz önce bahsettiğim bu 330-300 meselesi önemli. Bunu kentin planlarına dahil edebilmek için bir kere bina ruhsatlarında, parsellerde mutlaka yeşil alanı ön koşul yapmak lazım. Gölgeyi ön koşul yapmak lazım. Yani bir tür nasıl deprem için bir kat sınırı koyuyorsak aynı şeyi sıcaklık, kuraklık için ve işte suyu, gölgeyi ön plan alacak bir ruhsatlandırmayı binalar için ön koşul olarak vermemiz gerekiyor. Bunu yapan örnekler var. Mesela Berlin bir parseldeki yeşil alan oranını zorunlu kılacak ruhsatta uygulamalar yapıyor. Aynı şekilde Türkiye'de imar planlarında artık 2000 metrekare üzeri parseller, işte 1000 metrekare çatı alanı olan binalarda suyu hasat etmek ve onu tekrar kullanmak, özellikle yeşil alanlarda kullanabilmek için zorunluluklar getirildi. Yani bütün bunlar aslında iklime duyarlı, yeşil altyapıya duyarlı bir şehircilik için yavaş yavaş gelmeye başlayan uygulamalar.
1: Yani aslında şehir planlamasında nasıl depremi göz önünde bulunduruyorsak, deprem bölgesinde nasıl şehirleşmeliyiz diye konuşup bunu sorguluyorsak,
0: Tam öyle.
1: aslında küresel iklim değişikliğiyle birlikte bunun da şehir planlamasının merkezinde yer alması
0: Evet
1: gerekiyor.
0: evet tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu merkeze aldığımız bir planlamada iki tane önemli faktör olması lazım Türkiye kentleri için. Tabii ki birincisi depremsellik. Bu olmazsa olmaz. Türkiye bir deprem ülkesi. İkincisi de iklim değişikliğine duyarlı şehirleşme. Bu iki makro bileşen bundan sonra yapacağımız her planlama çalışmasının temelinde yer almalı.
1: Yoksa belki depremde kurtulacağız ama sıcaktan yaşayamaz hale geleceğiz.
0: Evet, ikisi yani. De önemli. Biri yaşanabilirlik açısından önemli, diğeri de dirençlilik açısından.

0: çok önemli.
1: Berlin örneğini verdiniz. Böyle başka örnekler var mı, yoksa şu anda Berlin
0: şüphesiz
1: mi çok ön planda?
0: Dünyada çok örnek var. İşte Asya'da, Çin'de Sünger Kent gibi örnekler var. İşte geçirimli yüzeyleri, işte suyu tutabilmeyi kentlerde, işte afete dönüşmeden tutabilmeyi öngören örnekler var. Barcelona'ya baktığımız zaman Superblock diye bir uygulaması var. Mahallede yaşanabilir açık alanlar, parklar ve insanların oturabileceği, konuşabileceği, hayatını geçirebileceği bölgeler oluşturuyorlar. Paris'te okul sokakları projesi var. 300'ün üzerinde okul sokağının yeşil alana çevrilmiş olması ile ilgili örnekler var. Bunları çoğaltabiliriz. İşte Bogota, Medellin gibi Güney Amerika örnekleri var. Burada da bisiklet altyapısıyla, yeşil altyapıyla birbirine bağlanmış sokaklar ve meydanlar var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında kentin nefes aldığı, yaşadığı kamusal açık alanların arttırılması söz konusu. Yani evet, sokaklar, caddeler, parklar, meydanlar yaşanabilmesi için. Şöyle size küçük bir örnek vereceğim. Bu iklim değişikliği için şimdi COP31 biliyorsunuz Antalya'da yapılacak. Evet. İklim değişikliği zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ben 29'a Bakü'dekine katılmıştım. Oradaki bir örnekte bir ülkenin spor bakanı çıktı, dedi ki yani biz, dedi, artık, dedi, çocuklarımız, dedi, dışarıda sokakta oynayamayacak, dedi. Öğlen saatlerindeki sıcaklık onların dışarıda oyun oynamasına artık izin vermeyecek, dedi. Yani çok uzak olmayan bir gelecekte kamusal alanları kullanmamız da çok zorlaşacak. Çünkü dışarıda özellikle gündüz saatlerinde yaşamak, çalışmak, işte çocukların dışarıda oyun oynaması, bir sürü mesele mümkün olmayacak. Hayat geceye doğru kaymaya başlayacak. Bizim bu alanları yeniden kullanılabilir hale getirmemiz için çok basit çözümler var.
1: Neler?
0: Yani gerçekten gölge, özellikle serinletme etkisi. Şimdi yeşil alanlar kentlerde eşit dağılmıyorlar ne yazık ki. Özellikle dezavantajlı mahallelerde, düşük gelirli mahallelerde yeşil alan dokusu çok az, evet, parklar çok az, açık alanlar çok az ve buradaki insanlar bu sıcaklık etkisini çok daha yüksek hissediyorlar. Yine belli yaş grupları için, özellikle yaşlılar için sıcak hava dalgalarının geldiği dönemlerde ölüm riski, sıcaklığa bağlı riskler çok fazla artıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bazı kırılgan olan gruplar var. Dezavantajlı olan gruplar var. Dolayısıyla yeşil alanın kent içindeki dağılımını ona göre organize etmek, yeniden organize etmek gerekiyor. Bu çok
1: her şeyden
0: bir,
1: önce yeşil
0: çok önemli bir başlık, evet.
1: Sonra mesela kullanılan malzemeyi değiştirmek mi ilk etapta olabilir?
0: Malzemeleri değiştirmek, dediğim gibi
1: yeni asfaltlar,
0: çatılarda, asfaltlarda özellikle yansıtma etkisi olan materyalleri kullanmak, geçirimli malzemeleri kullanmak, bunların çok büyük etkisi var. Gölge faktörünü kullanmak, özellikle ağaçlandırma, sokak ağaçlandırması çok önemli gölge faktörü için. Çünkü yürüdüğünüz alandaki konforu çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani tabii, şöyle gölgelikli bir yoldan yürüdüğünüzü düşünün. Neredeyse hiç hissetmezsiniz sıcaklığı. İşte bunun da öyle bir etkisi var. Diğer bir konu da belki yani üzerinde çok durmamız gereken, bütün bu çalışmaların aslında demin konuştuğumuz planlarda, ruhsatlarda işlenmiş olması.
1: Evet,
0: yani bunları yapmadığımız takdirde, zorunlu hale getirmediğimiz takdirde, insanların kendi konforuna bıraktığımız takdirde gerçekleşmeyeceğini bilmemiz lazım.
1: Tahmin ettiğimizden çok daha yakın bir gelecek, daha en başta bahsettiğiniz senaryolardan
0: evet,
1: yola çıkacak.
0: Çok
1: olursa
0: küçük bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Bu soğutma noktalarına, serinleme noktalarına ihtiyaç var. Yani bizim, biraz önce dedim ya, bir evden çıktığınız zaman 300 metrede bir yeşil alana ulaşmanız
1: evet,
0: lazım diye.
1: Evet,
0: termal
1: evet,
0: konfor açısından da serinlemek için belli soğutma noktalarına ulaşmanız lazım. Özellikle bu bahsettiğim kırılgan ya da dezavantajlı gruplar için Bunlar çok önemli. Yani kısa mesafelerde gölgelikli alanlara ulaşmak,
1: gidip ferahlayabileceği bir alanın olması,
0: bölgelere ulaşmak önemli. Hı hı. Bu da kentte bu tür noktaları yaratmamız gerektiğini de gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii bu saatlerce konuşabileceğimiz bir konu.
0: Şüphesiz öyle.
1: Umarız yeniden buluşuruz programımızda, ama temel olarak durumun ciddiyetini anlamak açısından çok faydalı bir sohbet oldu. Sağ olunuz bize katıldığınız için. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu konuğumuz oldu.

0: hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Beyin Günü, kutlu olsun diyelim. Bir kutlama günü mü yoksa dikkat çekme günü mü, konuğumuzla konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Füsun Mayda Domaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Evet.

0: Dünya Beyin Günü'nü her durumda kutlamak lazım diye düşünüyorum. Siz bugüne dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Sonra beyin sağlığımızı, özellikle uykuyla ilişkisini konuşmak istiyoruz sizinle.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi Dünya Beyin Günü aslında bir uluslararası alanda kutlanan bir farkındalık günü. Beyin sağlığının korunması, nörolojik hastalıkların önlenmesi ve toplumda nörolojik hastalıklarla ilgili farkındalığın arttırılması için 2014 yılından beri her 22 Temmuz'da, ki bugün de 22 Temmuz Dünya Nöroloji Federasyonu'nun kuruluş günüdür. Her 22 Temmuz'da Dünya Beyin Günü'ne farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada kutluyoruz.
0: Evet, ve beyin sağlığımız çok çok önemli. Son yıllarda üzerine konuşuyoruz. Biz de bu programımızda da çokça konuşuyoruz farklı yönleriyle. Sizinle özellikle sağlıklı uyku konusunu konuşmak istiyoruz. Beynimiz için uyku neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, şimdi biz hem fiziksel anlamda hem beyin anlamında ertesi güne hazırlanabilmemiz için iyi kaliteli bir uyku uyumamız lazım. Kaliteli uyku ya da süresi yeterli uyku dediğimizde ne anlamamız lazım? Gece boyu yatıyoruz, uyanmıyoruz. Sabahleyin kalktığımız vakit dinlenmiş hissediyoruz. Gün boyunca hem fiziksel hem bilişsel işlevlerimizi eksiksiz bir şekilde gün içinde uykuluk hali olmadan yerine getiriyoruz. İşte bu bizim ideal uyku süremiz ve kaliteli uykumuzdur. Tabii kişiden kişiye süreler değişebilir ama ideal uyku süresi 6-8 saat arasında belirlenmektedir. Niye uyuyalım? Uyumasak olmaz mı diye hep sorulur. Şimdi dediğim gibi hem vücudun yenilenmesi hem gün içinde bir sürü şey öğreniyoruz. Onların belleğe depolanması ya da bağışıklık sistemimizin düzenlenmesi. Mesela uyusunda büyüsün denir, değil mi? Çünkü özellikle büyüme hormonu derin uykuda sığınır. Niye güzellik uykusuna yattım denir. Yine bu ciltle ilgili şeyler, kolajen arasında hep uykuda. Dolayısıyla ya da hastasın, uyu da iyileşmeye deriz. Çünkü bağışıklık sistemimiz hep derin uykuda gerçekleşir, güçlenir. Dolayısıyla iyi bir uyku bizim yaşamsal fonksiyonlarımızın gerçekleştirilmesi için çok çok önemli.
0: Tabii uykumuzu etkileyen çok faktör var. Belki bazılarına değiniriz ama sıcak havalar yaşıyoruz ya bu ara. Bunlar da herkesin uykusunu biraz etkiliyor galiba. Ne oluyor sıcakla birlikte?
1: Şimdi bizim normalde uykuya geçebilmemiz için vücut iç sıcaklığımız, çekirdek sıcaklığımız vardır. Hatta yine bir atasözüyle söyleyeyim. Uyuyanın üstüne kar yağar denir, değil mi?
0: Evet.
1: Neden? Çünkü bu vücut sıcaklığımız düşüyor ve bu düşüş sayesinde biz uykuya daha kolay dalıyoruz. Derin uykuya daha rahat geçiyoruz. Ve böylece biraz önce söylediğim işte vücudun dinlenmesi, hafızanın güçlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, yani onarım süreçleri de daha iyi destekleniyor. Peki ortam sıcaksa ya da nem yüksekse ne oluyor? Şimdi vücudumuz serinlemek için ter üretiyor. Ama terle birlikte su, sodyum, potasyum gibi elektrolitler kaybolabiliyor. Yeterli sıvı da almazsak biz susuzluk ya da dehidratasyon dediğimiz durum gelişebiliyor. Ya da nem fazla, ter kolay buharlaşamıyor. Terleme devam etse bile vücut yeterince soğuyamıyor. O zaman sıcak havayı daha bunaltıcı hissediyoruz. Bu sırada ısı dışarı atılabilmek için deri damarları genişliyor. Kalp kanı cilde taşımak için daha fazla çalışıyor. Tansiyon düşebiliyor. Baş dönmesi olabiliyor. Halsizlik olabiliyor. Yine organlarımız bir ısı stresine giriyor. Özellikle kalp, böbrekler daha fazla metabolitike maruz kalıyor. Ve normalden daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Aslında tüm sistemimiz etkilenmiş oluyor.
0: Bir de tabii sıcakla birlikte uykunun bölünmesi hali var. Sık sık uyanıyor insan. Bunun etkisi nedir?
1: Şimdi bir kere ideal bir uyku sıcaklığımız var, oda sıcaklığımız var. Bunun sağlanması lazım ki biz 18-22 derece arasında öneririz. Oda çok sıcak ya da soğuk olmasın deriz. Neden? Sıcak havalar biraz olduğunda uykuya dalmak daha uzun sürüyor. Gece sık uyanabiliyorsunuz, uykunuz bölünmüş uyku haline geliyor. Derin uykuya geçişiniz zorlanıyor ve uyku kalitesi bozuluyor gerçekten. Şimdi iki farklı uykumuz var. Bir hızlı göz hareketlerinin olduğu rüya uykusu dediğimiz REM uykusu. Bir de bunların olmadığı hızlı göz hareketlerinin olan uykumuz var ki üç evre. Bir yüzeyli evre, non-REM 3 derin evre, ki dediğim gibi birçok şey aslında non-REM 3'te gerçekleşiyor vücut fonksiyonları. Bunlar da azalıyor. REM uykusu kalitesi azalıyor. Derin uyku azalıyor. Dolayısıyla gerçekten sıcak hava bütün bu uykunun süresi olsun, yapısı olsun etkileyebiliyor ama şunu da söylemek lazım.

0: soğuk olduğunda da uyku bölünebiliyor. O yüzden ideal bir sıcaklıkta tutmak gerekiyor. Çünkü soğuk olduğunda da üşümeyle uyku bölünebiliyor.
1: 18-22 derece diyorsunuz. Evet. Bu ortalama öneri.

0: sıcak hem soğuk uyku üzerine olumsuz etkili. O yüzden ideal bir oda sıcaklığını sağlamak, uykunun hem başlatılması hem sürdürülmesi hem de kaliteli bir uykuya uyuması için daha çok öneriliyor bu dereceler.
1: Peki yetersiz uyursak ertesi günde sıcak havaya karşı daha da dayanıksız hale geliyor muyuz mesela?
0: Tabii şöyle, şimdi isterseniz yeterli uyku ne yapıyor onu düşünelim. Şimdi yeterli sürede kaliteli uyku uyuduğumuzda fiziksel ve zihinsel performansımız üzerinde olumlu etkileri var. Dolayısıyla sıcaklığı daha kolay baş edebiliyoruz. Ama yetersiz uyuduğumuzda ertesi gün sıcağa karşı daha dayanıksız hissediyoruz. Bizim bu özel iç sıcaklık hissimiz artabiliyor. Dolayısıyla vücudun sıcakla başa çıkma kapasitesi bir miktar azalabiliyor. Aslında uykusuzluk, gece iyi uyuyamamak, tek başına ertesi gün sıcakta kaldım, bu sıcak çarpması gibi olay yaşanıyor, direkt ona neden olmuyor. Ama sıcak havanın vücut üzerindeki yükünü arttırıyor. Yani aslında yetersiz uyku ısı düzenleme mekanizmasında etkilenme yapabiliyor. Kalp daha fazla zorlanabiliyor. Susuzluk riski artabiliyor. Ya da algılanan efor artabiliyor. Dolayısıyla bu özellikle her gece 5-6 saatten daha az uyuduğumuzda, hava çok nemli ise ya da dış koşullarda çalışan kişilerde ya da çok yoğun egzersiz yapanlarda, üst üste gecelerde yetersiz uyku olduğunda bu dayanıksızlık, sıcağa karşı dayanıksızlık da artma daha belirgin hale geliyor.
1: Evet. Bir de hassas gruplar var tabii. Çocuklar, evet, evet. Yaşlılar, evet. Kronik hastalığı olanlar. Evet. Onlar sıcak gecelerden daha mı fazla etkileniyor? Uykuları daha mı sıkıntılı oluyor?
0: Şimdi yaşımız ilerledikçe, özellikle daha ileri yaşlarda, bazen susuz hissetme hissimiz azalabiliyor. Ya da terleyince su içilmeyebiliyor. Ya da terleme kapasitesi azalabiliyor. Bazı hastalıklar nedeniyle idrar söktürücü ilaçlar, tansiyon ilaçları kullanılabiliyor. Bunlar da sıvı kaybını arttırıyor. Susuz kalmayı arttırıyor. Hep dediğim gibi bunlar ne yapıyor? Kalp ve damar sistemini zorluyor. Gece uykusunun kalitesi, süresi etkileniyor. Zaten yaşla birlikte biraz önce saydığım o yüzey uyku süremiz biraz daha artar. Derin uyku süremiz biraz daha azalır yaşla birlikte. Ama sıcaklarda bu hem süre etkileniyor hem kalite etkileniyor. Ertesi sabah dinlenmiş uyku yaşanamıyor. Daha fazla yorgunluk hissediliyor. Ve bu grupta da sıcağın yarattığı etki daha belirgin oluyor. Çocuklar henüz olgun değil erişkinler kadar vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaları. Ayrıca çocuklar susadığında söylemeyebilirler ya da çok küçük çocukta ifade edemeyebilirler ya da oyun oynarken su içmeyi unutabilirler. Bu sefer yetersiz sıvı aldıklarında ve sıcak bir odada uyutulmaya çalıştıklarında uyuma güçleşiyor ya da çocuklarda huzursuzluk ortaya çıkabiliyor. Yine kronik hastalığı olanlar, işte diyabet olabilir, hipertansiyon olabilir, kronik akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi yüksek sıvı sıcaklığı bu hastalıkların yükünü arttırabiliyor. Yani mevcut hastalıkları daha semptomlarını arttırabildiği gibi sıcakla baş etmeyi de zorlaştırabilir. Dolayısıyla bu hassas gruplar dediğiniz gruplarda gerçekten sıcak hava uykuyu etkiliyor.
1: Evet, onların daha da dikkatli olması gerekiyor. Daha da dikkatli olması gerekiyor. Şimdi evet. Uyku bozukluğu dediğimiz rahatsızlıklar var. Bunlarda evet. Da farklı kişilerde olabiliyor. Onlar bir de sıcakla daha da fazla etkileniyor olabilir sanıyorum. Bir de yaşlandıkça acaba uyku bozuklukları daha çok ortaya çıkıyor mu? Bu konuda da bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Şimdi bizim hepimizin bir biyolojik saati var ve normalde herkesin bir toplumun %85'ini yatağa gitme, uyuma saati vardır ki bu mesela daha çok 10-12 arasındadır. 12'den daha erken, daha geç ya da 10'dan daha erken yatağa gidenler de oluyor ama genel olarak %85 bu şekilde. Ama yaşlanmayla birlikte biyolojik saat değişiyor ve kişilerin uykusu bu dediğim saatlerden çok daha erkene kayıyor ve sabah daha erken uyanılıyor. Evet, uykunun yapısı değişiyor. İşte yüzey uyku artıyor, derin uyku azalabiliyor, sık uyanmalar, bölünmeler oluyor. Bir de bu grupta yaşlanmayla birlikte bizim fiziksel aktivite az da oluyor. gün ışığına maruziyet azalıyor. Bizim uyku hormonumuz vardır, melatonin. Bu saat 10 gibi salınmaya başlar gece. O yüzden hep biz söyleriz ki yatağa gittiğiniz vakit bu ışıktan etkilenir. Yani melatonin karanlıkta salındığı için hala ışık varsa işte cep telefonları, tabletler, o yüzden uykuya gittiğiniz

0: yatmaya gittiğiniz vakit bunları çok kullanmayın dedi. Çünkü o hala diyor ki ışık var melatonine. O yüzden salgılanman gecikebilir mesajı veriyor. Hı hı. İşte yaşlılarda ki bu gece 3'te de pik yapıp ondan sonra azalır. Bu melatonin salgısının zamanı değişebilir ileri yaşta. Üretimi etkilenebiliyor. Bir de bu yaşla birlikte tabii eklem ağrıları olabiliyor. Sıkı dire çıkma olabiliyor. Dediğimiz mevcut kronik hastalıklar olabilir. İlaçlar kullanılıyor. Tüm bunların hepsi hem uykuya dalmayı güçleştirebiliyor, hem uykuyu sürdürmeyi güçleştirebiliyor. Dolayısıyla bölünmüş bir gece uykusuyla karşı karşıya kalıyor ileri yaştaki hastalarımız.
1: Bir de bazı nörolojik sağlık sorunlarında da uyku problemleri görülüyor, artıyor sanıyorum, değil mi? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
0: Şimdi aslında mutlaka sorulması gerekiyor tüm nöroloji polikliniğine gelen hastalar. Çünkü nörolojik hastalıklarda uyku sorunları bazen gerçekten ilk belirti olarak gelebiliyor. Hastanın ilerleyen dönemlerinde de ortaya çıkabiliyor ama bazen hasta sadece bunu söyleyerek de size gelebiliyor. Neden? Şimdi bizim bir uyku uyanıklık merkezimiz var. Beyin bölgeleri etkilenmiş olabiliyor. Ya da bu nörolojik hastalıkların yarattığı ağrılar olabiliyor. İstemsiz hareketler olabiliyor. Spazmlar, kas spazmları ya da solunum problemleri. Kullanılan ilaçlar, bunların yan etkileri. Bir de nörolojik hastalıklarda depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik durumlar da etkilenebilir. Tüm bunlar uyku problemlerinin ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı oluyor tabii ki. Birkaç örnek vereyim. En sık uyku sorunu gelen nörolojik hastalıklardan biri mesela Parkinson hastalığıdır. Her türlü uyku bozukluğu görülebilir. Bizim 6 ana grubumuz var. Bir uykusuzluk, aşırı uyuma, uykuyla ilişkili solunum bozukluğu, uykuyla ilişkili hareket bozukluğu, parasomni dediğimiz uyurgezerlik gibi durumlar. Hı hı. Bunlar bizim ana gruplarımız. Parkinson hastalığı hem uykusuzluk olabilir, hem sık uyanma olabilir, hem gündüz aşırı uykuluk hali olabilir. Bu grupta gece canlı rüyalar olabilir. Ama bir de Parkinson hastalığının daha o titreme, yavaş yürüme gibi belirtilerin ortaya çıkmasından çok daha önce başlayan REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz rüyalarını yaşadıkları, fiziksel olarak yaşadıkları bir uyku bozukluğu var. Bu çok daha önceden ortaya çıkıp daha sonra Parkinson belirtileri yıllar içinde ortaya çıkabiliyor. Yine huzursuz bacaklar sendromu uykuya dalmayı güçleştirir. Evet. Uykuda periyodik bacak hareketleri sık uyanmaya neden olabilir. Bir de özellikle şeyi vurgulamak lazım. Migreni olan hastalarda uykuyla çok yakın ilişki var. Uykusuzluk atakları tetikler. Ama bazı kişilerde hafta sonu migren ederiz. Fazla uyunduğu vakitte ağrı tetiklenebiliyor. Yine epilepsi hastalarına mutlaka uykusuz kalmamalarını öneririz. Çünkü uykusuzluk nöbetleri tetikler.
1: Evet. Evet. Peki öğle uykuları öneriyor musunuz? Hem bu tür rahatsızlıkları olan dinleyicilerimiz için hem de genelimiz için. Öğle uykusu ölen bir şey midir Sayın Domaç?
0: Uyku şöyle, bizim şekerleme dediğimiz uykular 20 dakikayı geçmemek lazım. Geçmemesi lazım. Özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde, uykuya dalma güçlü sürdürme kişiliği sorunu olan kişilerde gündüz uyunan uyku, özellikle 20 dakika yarım saatten daha fazla uyunan bir uyku gece uykuya dalmayı ve sürdürmeyi güçleştirir. O yüzden herkes için önermiyoruz ama normalde biyolojik saatimiz gereği, işte bu nedir? Saat 10'da nasıl melatonin salgılanıyor? Sabah 6'da bizim bağırsak, mide bağırsak sistemimiz hareketlenir. Saat 8 gibi zihnimizin en açık olduğu saatler. Böyle saat 12 gibi de uyku halimiz gelir gerçekten biyolojik saatimizin gereği. Bu da uyunan bilir. Ama dediğim gibi her kişide değil. Mesela aşırı uyku hastalığı olanlar var. Onlarda bu 20 dakika uyuma, narkolepsi grubunda 20 dakika uyuma bir ilaç verdiğimiz bir uyanıklığı arttırıcı ilaç kadar etkilidir. Yani ben her öğlen uyuyayım, yatayım her kişi için uygun olmayabilir. Yine bu eşlik eden bir uyku problemi de varsa özellikle mutlaka hekim önerisiyle birlikte yapılmalı.
1: Oda sıcaklığından bahsettik. Evet. Bununla birlikte tabii sıcakta klima kullanıyoruz, vantilatör kullanıyoruz. Bunları tavsiye ediyor musunuz?
0: Şimdi klima, vantilatör bunlar uyku kalitesini arttırabilir sıcak ve nemli gecelerde ama öncelikle bizim düzenli filtre yapıldığından emin olmamız lazım. Klimalarda bu çok önemli, filtre temizliği. Aynı şekilde vantilatörde de temizlik olması lazım. Şimdi yatağa girmeden önce odayı serinletmek iyi bir seçenek. Klima kullanıldığını düşünelim. Klima çok düşük ayarlandığında dediğim gibi uykuyu bölebiliyor. Kalitesi

0: hale gelebiliyor. Yani önerilen 24 derece gibi bir ısıda gece boyu tutulabiliyor. Bazı kişiler gece sabah girerken, uykuya giderken çalıştırıp daha sonra kapatabiliyorlar. Yani uyku modları var biliyorsunuz. Sonra nem alma modu var, zamanlayıcı var. Dolayısıyla uyku oda fazla soğumadan bu odanın soğutulması sağlanabilir. Yine dikkat edilecek bir şey. Direkt yüze, boyna, göğüse gelmemeli. Yani üzerine gelmemeli yatan kişinin klima. Çünkü bu sefer boyun tutulması, kas tutulması, boyun ağrısı, boğaz kuruluğu eşlik edebilir. Ve özellikle yaşlıların olduğu, bebeklerin olduğu, küçük çocukların olduğu, astım ya da alerjik nezlesi olanlar ya da yüz felci geçirenlerde ya da kronik ağrısı olanlarda buna özellikle dikkat etmek lazım. O hava akımı doğrudan vücuda gelmemeli. Ve vücut, yani ortamda aşırı soğutulmamalı. Yani bu şekilde öneriliyor daha çok.
1: Soğuk ya da ılık duş öneriyor musunuz uyku öncesi?
0: Şöyle ne dedik, uykuya dalarken bizim bir vücut, iç vücut sıcaklığımız var, onun düşmesi gerekiyor. Şimdi bazı hastalar mesela uykusuzluk problemi olanlar, işte hocam ne çok sıcak bir duş alayım ki uykuya dalayım. Ama aslında dediğimiz şey nedir? Sıcak su kullandığımız vakit vücut ısısı gereğinden fazla yükseliyor ve düşmesi gereken o iç sıcaklığının düşmesi gecikip uykuya dalma güçleşiyor. O yüzden ılık duş daha çok öneriyoruz. Bu ciltteki kan damarlarını genişletiyor. Duş sonrası cilt üzerinden çevreye ısı verilmesi artıyor. İşte o iç sıcaklığımız düşüyor ve beyne hadi uyu, uyku zamanı sinyali geliyor. Çok soğuk duşla, bir suyla duş yapalım mı? Bu da adrenalin ve diğer stres hormonlarını arttırarak kalp atışını arttırıyor. Uykuya dalmak yerine güçleştirebiliyor. Evet. O yüzden önemimiz 37-40 derece arasında bir ılık duş almak. Ve daha sonra da serin ve iyi havalandırmış bir yatak odasına gitmek, bunu öneriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dünya Beyin Günü bir kez daha kutlu olsun. İyi günler diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Nazik davetiniz için iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Serdar Özeren ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Temizlik uzmanları çamaşır makinamızın deterjan gözüne arada bir çorba kaşığı karbonat eklememizi öneriyor. Karbonat hem deterjanın etkisini arttırıyor hem de makinedeki kötü kokuları yok ediyor. Aynı zamanda kireç oluşumunu önlüyor. Bununla birlikte yumuşatıcı kullanmaya gerek kalmadan çamaşırların yumuşacık olmasına yardımcı oluyor. Haftada bir kez deterjan gözüne karbonat koyduktan sonra yumuşatıcı gözüne de yarım çay bardağı beyaz sirke eklemek makinenin içini derinlemesine temizliyor. Bu yöntem deterjan kalıntılarını çözüyor, paslanmayı önlüyor. Evet, bu da makinenin temizliği için önemli. Haftada bir

0: yapamayabiliriz. Ama arada bir bunu yapmak gerekiyor. Hatta arada bir bunu sadece çamaşır makinesine değil, bulaşık makinesine de uygulamak gerekiyor. Öyle arada bir bakıyorsunuz bardaklar biraz puslu gibi, çok tertemiz çıkmamışsa, o gider kısmındaki aparatları çıkartıp güzelce deterjanla yıkamanız gerekiyor. Ben sık sık çıkarıyorum. Çünkü o gözeneklerin tıkanması ya da gözeneklerin yağlanması, onu fark ediyorsunuz, bulaşığınızın tertemiz yıkanmasına engel oluyor. İşte o yağlı bölgeyi temizlememiz lazım. Arada bir de az önce dediğim gibi hem beyaz sirke hem karbonatla birlikte makinayı tek başına, içine hiçbir şey koymadan bir çalıştırmak gerekiyor. Sanılanın aksine küf ve nem temizliğinde tek çare sirke ve karbonat değil. Taze limon suyu içerdiği doğal asitler sayesinde hem küfü hem de sararmış bölgeleri kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Yapmamız gereken çok basit. Bir sprey şişesine taze sıkılmış limon suyu doldurmak, küflü ve kirli bölgelere püskürtmek ve bir süre bekletmek, sonrasında da nemli bezle silmek, yüzeydeki kötü görüntüleri yok edebiliyor, aynı zamanda doğal bir ferahlık sağlıyor. Fakat çok inatçı yağ lekeleri ya da çok inatçı kirler varsa, tabii ki o zaman yüzey temizleyiciler de kullanmanız gerekebilir. Efendim, tüllerin tertemiz olması için bir kere akşamdan suya yatırın. İçine biraz tabii ki deterjan koyun. Sonrasında o sabaha kadar bir beklesin, o çok kirli suyunu dökün. Makineye koyun. Deterjan gözüne deterjan, ama hazneye de rendelenmiş bir sabun koyun. Bu şekilde yıkadığınızda tüllerinizin çok daha temiz olduğunu göreceksiniz. Sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle, hoşça kalın, sağlıklı, afiyetle kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında, helikopter kazasına vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için